0: açısından bakıldığında ve bu Ukrayna'ya geleyim. Rusya'nın Ukrayna'da, Amerika'nın da İran'da yaşadıkları, bunların ikisi de haksız, hukuksuz saldırıdır. Yani Rusya'nın yaptığı da budur. Yapmaya da biraz mecbur bırakılmıştır Ukrayna'ya saldırma hikayesi. Bu Çin'in memnuniyetle izlediği bir durum. Çünkü Rusya ne kadar kendisine ekonomik olarak bağımlı olursa olsun veya neyse işte ticaret ilişkisi ne kadar derin olursa olsun Çin'in bir rakibidir. Hem de o bölgede bir rakibidir.
1: O zaman buna bir müttefiklik ilişkisi de diyemeyiz.
0: Yani şimdi öyle stratejik müttefik ilişkisi biz
2: zoraki ilişki.
0: Zoraki müttefiklik gibi bir şey. Ama dünya genelinde de böyle bir ilişki var. Amerika'nın da İran batağına saplanıp oralarda debelenmesi yine Çin'i memnun eden ilişkiler. Yani bu rakiplerinin bu halleri de Çin'i ayrıca memnun ediyor. Onu da belirtelim. Dolayısıyla Çin dışişleri ya da Çin hariciyesi altın yıllarını yaşıyor. Yani son 50 yılda geldiği yerde bakın son birkaç hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bütün üyeleri son birkaç hafta içinde Fransa, İngiltere,
1: Kanada
0: da gitti. Ruslar, Almanya. Amerikalılar hepsi Pekin'e gidiyorlar. Bir cazibe merkezi.
3: İngiltere.
0: Göz ardı edebileceğiniz bir aktör değil. Dolayısıyla altın yıllar diyebileceğimiz bir durum. Askeri olarak da geliyorlar. Ekonomik olarak da geliyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, bu saldırgan Amerika Birleşik Devletleri'ni, sömürücü emperyalist Amerika Birleşik Devletleri'ni dengeleyici bir aktör olarak da duruyorlar. Hoca Turgay Hoca işte ya Çin'in de ne yapacağı belli. Evet tabii yani Çin'e de güvenecek halimiz yok. Onun da Doğu Türkistan'da başka nerelerde neler yapabileceğini bir tarihi çok bizim tarihimizde de biraz ortak bir tarihtir. Ama Çin şu ana kadar Amerika'nın veya Batı'nın, İngilizlerin, Fransızların, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim coğrafyalarımızda, dünyanın başka yerlerinde sergiledikleri vahşeti, sömürüyü sergilememiş bir aktör. Yani orta krallık diyerek dünyanın merkezi olarak kendini görüp kendi içinde büyümüş ve yükselmiş bir güç. Şimdi de ekonomik olarak coğrafyalara yayılan bir güç. Dolayısıyla Amerika'nın ve öteki Batı blokunun bu şekilde dengelenmesinde Türkiye açısından bakıldığı zaman fayda var diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle son bir yılda, hani bir yıl olsun da çok dar bir zamanda hatırlayamıyorum. Fransa, Almanya, Kanada, İngiltere, evet. Avrupa Birliği'nden yetkililer, Amerikan başkanı.
0: Körfez aktörü ya.
1: Körfez aktörleri.
0: Evet.
1: Şimdi Şahbaz
3: Şerif. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı.
1: Evet, Birleşmiş Milletler. Yani Sırbistan Cumhurbaşkanı. Yani hatta Mark Carney, Kanada Başbakanı Çin'de çıktı. Dünyanın izlediği o açıklama yaptı. Dedi ki geçiş değil, kopuş dönemi yaşıyoruz tabii. Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu kadar çok ziyaret.
0: Bugün Avrupa Birliği'nden garip garip açıklamalar var. Yayın öncesi konuşuyorduk.
1: Hangisini diyorsunuz?
0: Kalas'ın yaptığı açıklamalar
1: ABD,
0: var.
1: ABD, Rusya, evet. Çin bizi
0: akış içinde vardı herhalde Avrupa birazdan.
1: Onu da konuşacağız.
3: Kanada'nın Çin'de gördüklerini çok erken bir tarihte Draghi Avrupa'ya uyarı olarak yazdı.
1: Evet. Kimse dinlemedi de o ayrı.
3: Ya dinlese de yapısal problemler var. Ya geçemiyorsun ya. Çin başka bir.
1: Ama şimdi diyorlar ki ABD, Çin, Rusya bir oldu bizi bitirmek istiyor diyen bir Avrupa var.
0: ABD ile Çin bir olmuş, Avrupa'yı bitirmeye çalışıyormuş. Böyle konuşan Avrupa'daki yetkililer var. Avrupa bir Allah kolaylık versin ya.
4: Biz de oraya almışlardı. Rusya, Çin.
3: Tabii Türkiye'nin de etkisini evet. Kırmamız lazım diyen ha. Bir kafa. Von der Leyen vardı.
4: Yani bundan önce Devlet Bey'in açıklamaları Türkiye TRT.
1: Ya bu açıklamaları ardı ardına koydu kronolojik de bu nereye gitti?
4: Hocam bir konuşsa konuşalım.
1: Tamam Tolga işte. Hocam buyurun siz söyleyin. Bana sorma diyor yani şu an Nevzat.
4: Yok ben notlarımı aldım da konuşmadım.
1: Tamam sana da geliyorum. Buyurun hocam.
3: Şimdi önce Rusya ile bu ilişkiler lütfen. Noktasında yani herkesin söylediklerine katılıyorum. Yani aradaki işbirliği öyle sonsuz bir işbirliğinden böyle mükemmel bir şey, ittifaktan vesaire bahsetmiyoruz. Hatta rekabet içerisinde işbirliği yapmak daha zordur. Yani Amerika ile ilişkileri belki Çin açısından baktığımızda yürütmesi daha kolay Pekin'in. Rusya ile ilişki yürütmesi daha zor çünkü nüfuz alanları da çatışıyor. Yani şimdi Orta Asya'ya baktığınızda ikisi de nüfuz etmeye çalışıyor Orta Asya'ya. Veya ikisi de işte o Kuzey Denizi'ni kullanmaya çalışıyor vesaire. Yani birlikte hareket etmeye niyet ettiği yerler var. Ve üstelik burada hani Amerika'ya sen köşede dur diyebiliyor, Rusya'ya diyemiyor Çin. Şimdi şunu söylemek lazım. Bir kere Çin'in yani başarılı olduğu şey söyleyelim ki başarısız olduğu şey çıksın. Boş diplomasisini çok iyi yürüttü bugüne kadar. Doğal olarak yani o evet herkese ticaret fazlası veriyor bütün dünyaya. Ama bunu yapmak için de kendi cebinden para verdiği zamanlar da oldu. Yani o ülkeler de kalkın

0: çıksın ki benden satın alsın. Yani o dünden bugüne, bugünden yarına olmuş olacak bir şey değil Çin'in yaptığı. O yüzden de Rusya ile ilişkileri her şeye rağmen belli bir yerde tutmaya çalışıyor. Amerika ile ilişkileri belli bir yerde tutmaya çalışıyor. Çünkü hedefi çok önceden koydu ve oraya doğru da gidiyor. Şimdi bu yapılan anlaşmalar, işte, yani Putin'in o romans dediğiniz o yaklaşımı vesaire... Şimdi şunu göz ardı etmemek lazım.
1: O da şeymiş hocam, şimdi izleyicilerimiz için Türkçesini söylemediniz kaldı olmasın. Bir popüler terimmiş. İki arkadaş arasında romantizm barındırmayan ama çok yakın ilişkiliği tanımlayan brother ve romance'in birleşmesiymiş.
0: Yani bu çok aslında şey değil. O hani içten gelen bir şey değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Çin enerji ihtiyacı var ama %15 limiti var. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Hiçbir ülkeye %15'ten fazla bağımlı olmamak gibi bir niyeti var. Ve şu anda Rusya'ya bağımlılığı %15'i geçiyor. Şimdi bu mesela Çin için çok hayırlı bir şey değil. Bunu bir şekilde azaltması lazım Rusya'ya bağımlılığını. Ama aynı zamanda Rusya'nın da Çin üzerinden yaptığı o işte kendi ekonomisini şimdi... üretim ekonomisi yok vesaire deniyor ama şunu da göz ardı etmeyelim. Savaş başladığından bugüne Rusya bir savaş ekonomisi haline dönüştürdü. Bütün üretimini savaş üretimine dönüştürdü. O yüzden orada bir şeyler dönüyor hala. Yani bununla Çin'i bir şekilde de ilişkilendirmesi de gerekiyor. O yüzden yani bu ilişkilerdeki bu durum devam edecek ama ben iki tarafında gerçekten böyle büyük dostluklardan vesaire bahsettiğimizi düşünmüyorum. Şimdi
1: Çin'le Rusya arasında.
0: Çin'le Rusya arasında. Şimdi Avrupa vesaire.
2: Hocam zaten büyük dostluk olan ülke mi kaldı?
0: Hani ha, onu söyleyecektim.
2: Büyük
0: evet.
2: Dostluk diye bir şey yok.
0: Ya şimdi günümüzde
2: derinleşmiş
0: zaten
2: çıkarlar var.
0: Yani günümüzde
1: ülkelerin dostları yoktur, çıkarları
0: var. Yani zaten hani uluslararası sistem onun üzerine kuruludur ama yine de hasbelkader şeyleri söylüyorduk bugüne kadar. İşte uluslararası örgütler, işbirlikleri üzerinden doğan herkesin fayda sağlayacağı vesaire. Şu anda çok orada değiliz. Yani hangi işbirliğinden bahsetseniz, hangi uluslararası örgütten bahsetseniz zaten çalışmıyor. Yani BRICS de çalışmıyor. NATO'ya baksanız onun da içindeki problemleri biliyoruz, hani konuşuyoruz zaten. BM'yi zaten uzun zamandır konuşuyoruz. Yani doğuda da batıda da hiçbir organizasyon zaten istendiği gibi çalışmıyor. Böyle işbirlikleri de bu şekilde çalışmıyor. Çünkü yani o ulus devletlerin yeniden yükseldiği zamandayız. Bunu unutmayalım. Herkes kendi çıkarını ön plana koyuyor. Bu işbirlikleri üzerinden gitmiyor. Avrupa'nın sıkıntısı biraz bu. Yani Avrupa genetiğine baktığında işbirliğini öncelemesi lazım ama işbirliğini önceleyerek gidecek bir ortam yok. O yüzden herkes onun düşmanı haline gelmeye başladı. Çünkü hiç kimse işbirliğiyle hareket etmiyor, özellikle Avrupa'yla. O yüzden şimdi böyle karışık bir sistem içerisinde Xi Jinping çok güzel bir yol buldu. O yolda da ilerliyor. Şimdi bu belli bir noktaya kadar ekonomik olarak belli bir büyüme hedefi var. Henüz orada değil, bunu biliyoruz. Daha büyümesi lazım. Askeri olarak zaten çok uzakta. Yani öyle dünyaya...
1: Peki Amerika ile eşit mi? Çünkü Xi Jinping böyle söyledi. Biz eşit gücüz diye tanımladı.
0: Yani iki rakam söyleyeyim. Savunma sanayi, savunma harcamaları özelinde baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri birinci sırada ve ondan sonra gelen 9 ülkenin toplamı Amerika kadar harcama yapmıyor. Ve bu 9 ülkenin içerisinde yani Rusya ve Çin de var. Yani nasıl onunla aynı ya savunma
1: eşit olamaz anlamında mı diyorsun?
0: Ya savunma anlamında şu anda asla karşı karşıya gelinebilecek bir nokta değil. Hatta biz Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi askeri olarak durdurmuyor Çin. Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi, Amerika ile karşı karşıya gelmeme halini diplomatik yollarla durdurdu bugüne kadar. Ve bugün de zaten oradaki bütün gemileri mecburen çekip işte Umman Denizi'ne getirdiği için Amerika orada iyice rahatladı şu anda. Ama askeri olarak karşı karşıya gelebilecek noktada değil. Rusya'nın bile harma açısından baktığınızda Rusya'nın bile bazen bazı yıllar arkasına düşüyor. Daha yeni yeni üstüne çıktı vesaire. Ekonomik olarak evet, büyük bir devlet, her yıl fazla veriyor. Amerika ile kıyasladığınızda belki ekonomik olarak o rakamı tam bilmiyorum.
2: Geçti galiba ekonomik olarak.
0: Geçmiş olabilir belki.
1: 202 milyar dolar ticaret fazlası var Amerika ile.
0: Her yıl evet, her yıl fazla veriyor.
1: Ticaret fazlası 1 trilyon doların üzerinde, akıl alır bir.
0: Ama burada da şu var, ekonomik

0: De biliyorsunuz yani makro verilerle birlikte daha mikro şeylere de bakmanız lazım.
1: İçeride de deflasyon.
0: Yani içerideki durum artı bu örneği hep veriyorum. Çok bunda bir yurt dışından bir yerde konuşurken söylenmişti. Çok güzel bir örnek bence. Biliyorsunuz bir fast food markası var, Amerikan markası. En ünlüsü. Çin henüz böyle bir marka geliştiremedi dünyada. Yani böyle her yerde, bütün dünyada bir Çin fast food markası görmüyoruz veya kıyafet markası veya işte benzeri bir şey. Bunu yapamadığı sürece ekonomik olarak ne kadar büyürse büyüsün, dünya üzerinde hakimiyet kuracak bir ekonomiye geldiğini söyleyemeyiz.
1: Böyle markalar mı üretmesi lazım bütün
0: Markalarla
1: dünyada
0: birlikte
1: yayılan?
0: yani o marka aslında şey demek. Yani o ekonominin artık kılcal damarlarına kadar giriyor o ülkelerin ekonomilerine. Yoksa evet borç veriyor, borç alıyor, büyük şeyler satıyor. Tamam devletler arası ilişkilerde fazla veriyor vesaire. Ama ülke ekonomisine ne kadar nüfuz ediyor? O işte markalar üzerinden
1: Önemli.
0: değerlendiriliyor. Ve Çin'in henüz böyle bir şey yok. O yüzden yani Çin de bunun farkında olduğu için zaten hiç kimseyle karşı karşıya gelmiyor bugün. Hala ekonominin daha büyümesi, hala daha fazla pazar, pazarda daha fazla pay. Yani bugün Trump'la vardığı nokta, o yapılan anlaşmalar, yani Trump'ın kara kaşına veya sarı kaşına sarı saçına değil. Yani sonuçta Amerikan pazarına hala muhtaç Çin. Yani bu ilerlemek açısından ihtiyaçları var ve o ihtiyaçları karşılamak için de tüm bu liderlerle işbirliği, anlaşmalar vesaire hepsini kullanıyor.
1: Peki o zaman size bir soru hocam. Biz çok konuştuk bu Tukidides tuzağına kapılmayalım, bundan kaçınabiliriz dedi Xi Jinping. Amerika düşüyor, Çin yükseliyor önermesine, değerlendirmelerine katılıyor musunuz?
0: Çin'in söylediği burada zaten onu ilk Çin söylemişti. Amerikalılar sonradan keşfetti. Çin şöyle yapıyor. Yani ben gelişmem için senin de gelişmen lazım. Bu sadece Amerika için değil. Neredeyse o kuşak yoldaki bütün devletlere de aynısını yaptı. Siz de zenginleşin ki sizinle işbirliği yapabileyim. Siz benden mal alabilin, birlikte gelişelim. Çünkü Çin şunun farkında. Onun kadar kimse üretemez. Doğal olarak ne kadar zenginleşirse zenginleşsin Çin'e rekabet geliştiremez. O yüzden bu yolu deniyor. Ama Amerika da şunu keşfetti, daha yeni keşfetti ama. Çin'le ne kadar büyürse büyüsün en azından Trump dönemi bitene kadar, hatta Trump'tan sonraki cumhuriyetçi başkanın dönemi bitene kadar, fikir, düşünce bu olduğu için söylüyorum. Onun dönemi bitene kadar Çin zaten Amerika'yı yakalayamaz. O yüzden Çin'i de burada böyle dışarıda tutmanın anlamı yok. Çin'le işbirliği yapalım ki son şunu söyleyeyim. Amerika'nın Çin'le yaptığı işbirliği aslında şöyle bir çerçeveleme de yapıyor. Evet bugün bazı hakları, bazı alanları Çin'e veriyoruz. Ama bu verdiğimiz anlaşma çerçeveyi çizdiği için bundan sonraki adımları da kısıtlamış oluyoruz. Yani Çin'in daha büyük adımlar atacağını Amerika'da tahmin ettiği için henüz attığı adımlarla sınırlandırmak telaşına giren bir Amerika'da vardı. Yani Çin bu tuzağı ne kadar gördü, bunu ne kadar nasıl diyeyim kabul etti onu bilmiyoruz.
2: Ekonomik anlamda söylüyorsunuz.
0: Efendim?
2: Ekonomik anlamda
0: Ekonomik anlamda.
2: söylüyorsunuz.
0: Yani
2: bu olanlara, bu vergi dilimlerini, bu üretim kapasitelerini sınırlandıralım.
0: Yani bu anlaşalım işte bu anlaşmalar içerisinde Çin, yani Çin'e güya Amerikan tarafının böyle verdiği, bahsettiği haklar gibi görünen ama 2 yıl sonra Çin'e dar gelecek olan haklar.
2: Evet.
1: Yani ne gibi bu, mesela? Neyi kastettiniz hocam? Tamam,
0: ya şimdi
1: anlamadım.
0: Mesela
2: tarifeler.
0: Tarifeler, evet. Birinci tarifeler ama sadece tarife değil, üretim noktasında da. Mesela yapay zeka çok önemli. Şimdi Rusya ile konuşmuyorlar bunu. Rusya çünkü denklem dışında. Ama Amerika ile bunu çok konuştu. Yapay zekayı Avrupa regüle etmeye çalışıyor. Bütün dünyadaki yapay zeka standartlarını Avrupa belirlemeye çalışıyor. Üretimin içerisinde olmamasına rağmen. Ama Çin'de diyor ki bunu en çok üreten benim, bunun standartlarını benim belirlemem lazım. Amerika'da diyor ki gel birlikte belirleyelim. Şimdi bu Çin için avantaj gibi görünüyor. Evet ben belirleyeceğim yani belirleyenlerden biri ben olacağım. Ama Amerika ile birlikte bu standartlar belirlendiğinde Amerika'daki şirketlerin 2 yıl sonra nereye geleceği veya 2 yıl sonra yapay zeka araştırmalarının nereye varacağının öngörüsünün olmadığı bir anlaşma oluyor.
1: Anladım. Orada da muazzam bir rekabet var
0: tabii.
1: Zaten. Mesela Amerikalılar diyor ki Çin bizim 6-9 ay gerimizde şu an yapay zekada ama yakalamaya çalışıyorlar. Bizim işte bazı yapay zeka unsurlarımızı

0: çalmaya çalışıyorlar. İşte bazı isimler veriyorlar. Hatta şirket adı vermeyeyim, onların geliştirdiği
1: silah
0: program.
1: Silah sevkiyatını uzun süre değil mi ihracatını Çin belli ülkelere yasaklıyordu. Sırf bu yüzden kopyalarlar korkusu vardı.
0: Şimdi yapay zekada da aynı korku Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hasan Hocam şöyle söyledi Tolga Hocam. Yani birincisi Çin, lütfen eğer ben hani yanlış aktarıyorsam düzeltsin. Halen daha Çin'in ABD'ye bir muhtaçlığı olduğunu ekonomik açıdan düşünüyorsunuz. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut denklemde savunma harcamalarına dahi sadece baktığımızda bir süper güçlük durumunu muhafaza ettiğini düşünüyorsunuz. Ve önümüzdeki 2-3 belki başkan döneminde de bu değişmeyecek diyor. Ama siz başlarken yıkılan bir kibir kulesi değerlendirmesi yaptınız. Var mıdır acaba itirazınız, merak ettim.
2: Şimdi bence stüdyodaki arkadaşlardan birisinin veya ötekinin tam olarak ne söylediği üzerine yorum yapmaktan ziyade ortaya yani konuşulan konular üzerinde bazı değerlendirmeler yaparsam
0: tabii,
2: belki
0: zaten
2: daha faydalı olur.
0: Birbirimizin görüşü üzerine de yapabiliriz. Buyurun.
2: Şimdi mesela bütün arkadaşlar orada stüdyoda işte siz de dahil olmak üzere çok sayıda liderin Çin'i ziyaret etmekte olduğunu ifade ettiler. Bu neden böyle? Yani efendim işte 1,5 milyara yakın bir nüfus, hızla gelişen bir ekonomi, hala çok canlı, çok dinamik falan, tamam. Bu aynı zamanda bir şeyi daha gösteriyor bize. Şimdi çok kutupluluk dünya düzeninin aslında esasıdır. 500 yıllık gerek askeri tarihi, gerek siyasi tarihi, dünya tarihi olarak ele aldığımızda dünyanın hep 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar hep çok kutuplu olduğunu görürüz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ideolojik bir kırılmayla iki kutupluluğa dönüşse de belli bir süre sonra Rusya, daha doğrusu Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki anlaşmazlıkların giderek ciddi bir kırılmaya dönüşmesinden sonra yine aşağı yukarı çok kutupluluğa döndü. Şimdi burada bu değerlendirmedeki en önemli unsur şu. Evet, dünya tarihi hep çok kutupluydu. Güç dengesi çok kutupluluk esaslıydı. Fakat bu çok kutupluluğu belirleyen temel büyük devletler hep batılıydı. Şimdi dünya tarihinde ilk defa batı merkezli olmayan bir çok kutupluluk ile karşı karşıyayız. Yani Çin'in yükselişi tek başına bunu mecbur kılıyor zaten. Çünkü o kadar devasa büyük bir güç ki. Mesela şu anda işte süper güçler hangileridir bu çok kutuplu dünyada diye mevcutları saysak, işte Çin bunlardan biridir, Amerika Birleşik Devletleri bunlardan biridir, Rusya bunlardan biridir. Bunlar arasında bir lig olsa, kimisi ligin üstünde, kimisi ortasında, kimisi altında olsa, potansiyel olarak kimler olabilir? Hindistan'ın böyle bir potansiyeli var, Brezilya'nın var kaynakları, potansiyeli. Bunlar ligi doldurabilirler. Ama bunlara baktığımızda doğru dürüst Amerika Birleşik Devletleri dışında batılı olanı yok. Dolayısıyla bu yeni bir durum. Dünya siyasi tarihinde, askeri tarihinde, yani batı dünyasının toptan aslında giderek gölgede kalmaya başlayacağı bir dönemin bir döneme doğru gidiyoruz, ilerliyoruz. Şimdi şeye gelince, Çin'in yükselişiyle ilgili söylenenlere gelince, şimdi burada mesela Çin'in Amerika'ya bir takım mutlaka bağımlılıkları olsa da bunlar bağımlılık olmaktan çoktan da çıkmış durumda. Çünkü Tayvan'la birlikte düşündüğümüzde Çin'i, yani Çin'in elindeki malzemeler, ekonomik üretkenlik vesaire, yani Amerika'ya bağımlılığı büyük ölçüde geride bırakmış durumda. O yüzden de çip mesela konusunda Çinliler en son Trump'a dediler ki yok teşekkür ederiz, biz zaten kendimiz üretiyoruz. Ondan sonra Tayvan'la da ticaretimizin büyük bir bölümü bundan oluşuyor zaten, çipten oluşuyor.
0: Nvidia için mi diyorsunuz? 200'lükleri evet, istemediler, yani, binlikleri evet istediler.
2: Yani şimdi burada mesela Çin'in Boeing'le ilgili konusu da benim takip edebildiğim kadarıyla Çin'in kendi bir yolcu uçağı üretme projesi var zaten. Orada da ilerliyorlar epeyce. Yani teknolojik olarak bu kadar hızlı ilerleyen bir ülkenin dünyada iki tane uçak, yolcu uçağı markasına bağımlı olacağını düşünmek zaten doğru değil. Yine benim takip ettiğim kadarıyla Ruslar da bir Antonov yolcu uçağı geliştiriyorlar. Orada da epeyce sona yaklaşıldığına dair şeyler okuyorum. Şimdi dolayısıyla Çin'le ilgili belki bunları hatırda tutarak değerlendirme yapmak doğru olur. Ya da yapılan değerlendirmelere küçük katkılar şeklinde. Şimdi Rusya ile ilgili de birkaç şey söylemekte fayda var.
0: Buyurun.
2: Rusya'yı Batılılar işte bir benzin istasyonu gibi sunma eğilimindeler. İşte Çin'e gelince işte teknoloji var, üretim var, bilmem ne var. Bütün aklınıza gelen yani bütün dünyanın her yerindeki insanlığın günlük kullandığı her şeyi Çinliler üretiyor adeta. Dolayısıyla Çin başka bir yer, Rusya başka bir yer diye. Bu evet büyük ölçüde doğru ama Rusya açısından da özellikle 2014'ten bu yana Rusya'nın hızlıca sanayileşmekte olduğunu ve bu sanayileşmede de büyük ölçüde Çin modeliyle ilerlediğini de kayda almak lazım. Mesela Rusya'nın milli gelirinde şimdi birincisi şöyle, Rusya'yı ve Çin'i ve Türkiye'yi hatta bu pek çok ülkeyi milli gelir hesaplamalarında nominal üzerinden değil de satın alma gücü üzerinden değerlendirdiğimizde çok daha anlamlı sonuçlar çıkıyor. Bu açıdan mesela Rusya 6-7 trilyon dolarlık falan bir ekonomi haline geliyor ve zaten satın alma gücü açısından da Çin Amerika'yı geçmiş durumda o açıdan veya çok yaklaşmış durumda. Şimdi 2014'ten bu yana da Ruslar bu imalat sanayinde özellikle bayağı ilerleme sağladılar. Burada iki şeyin üzerine yatırım yapıyorlardı. Bir, özellikle finans sektörünün Batı ile bir restleşme durumunda çökmemesi. Bunu başardılar. Yani Ukrayna Savaşı başladığında Rusya'nın işte birkaç hafta sonra finansal olarak dizlerinin üzerine çökeceği ve yalvarmaya başlayacağı filan beklentileri vardı birçok yerde. Türkiye'de de bunun olmadığını yıllar içinde gördük. 2022 yılında bütün ülkeler ekonomide eksi yazdı. Rusya'da, Avrupa'da ama 2024 ve 2025'te Rus ekonomisi bayağı büyüdü. Buna karşılık Avrupa ekonomileri eksiden çıkamadılar ya da sıfır civarında dolandılar.
0: Hocam orada da
2: Şimdi
0: şöyle itirazlar var. Ne dersiniz merak ederim. Yani bir savaş ekonomisine dayandı Rusya'nın ekonomisi son 5
2: her
0: yılda.
2: neyse
0: Bu yüzden büyüyor ve
2: bu
0: şimdi de mesela bir ekonomik krizin eşiğinde gibi değerlendirmeler yapan ekonomistler var.
2: bence doğru değil. Şöyle bu konuda ben Fransız ekonomist Jacques Sapir'in ekolünden gidiyorum. Kendisi de ahbabım ve Rusya ekonomisi uzmanı bir profesör. Rusya'da da ekonomi dersleri veriyor ve savaş ekonomisi profesörü. Hem Fransa'da hem de Rusya'da. Şimdi onun değerlendirmeleri açısından baktığımızda Rusya'da yapısal dönüşümler var 2014'ten bu yana ekonomide. Bu yapısal dönüşümleri de fena götürmüyorlar. Yani bu bir Rusya zaten bir Çin olmayacaktır nüfusu itibariyle falan düşündüğümüzde. Ama Rusya'da bu açılardan özellikle kendi kaynakları büyük ölçüde kendisinde var olan bir ülke olarak bayağı şanslı. Mesela Almanya'nın imalat sanayinin milli gelir içindeki payı küçülürken Rusya'nınki büyüyor. Yani Almanya gibi bir ülke imalat sanayiyle büyük ölçüde kalkınan ve dünyada bu konuda işte 2-3 ülkeden birisi haline gelmiş. Yani Japonya ile yarışmış filan. Şimdi dolayısıyla bu çerçeveden baktığımız zaman biraz daha anlamlı olabilir meseleler. Ya da zaten anlamlı giden sohbete biraz katkılarda bulunmuş olabiliriz şimdilik
0: Teşekkür
2: söyleyeceklerim.
0: ederim. Çok sağ olun değerli
1: Sena
0: hocam.
1: Hanım.
0: Bu arada Zelenski'nin de açıklaması varmış o ekonomik krizle ilgili. Demiş ki biz Ukrayna istihbaratı Rusya Federasyonu içinden erdem attı şimdi bana. Çok gizli belgeler ele geçirdi. Rusya derin bir ekonomik kriz yaşıyor ama bunu gizliyor. Buyurun hocam.
3: Şimdi Hasan Hoca'nın söylediği o çok kutuplulukla ilgili çok kısa bir ek yapmak isterim. Şimdi Putin de bu çok kutupluluktan bahsediyor. Çünkü Putin işine geliyor.

Yani istediği şey çok kutupluluk. Ama Çin sanki çok kutupluluktan yana değil. Çin daha çok merkezlilikten yana. Yani çok kutuplu dediğiniz zaman kutuplar hep böyle bir başları temsil eder ve o kutuplar hep birbiriyle çatışır. Çin çatışan merkezler istemiyor. Çin birlikte hareket edebilecek. Gerekirse yani bir işbirliği yapabilecek ama başka şartlarda başka fikirleri otonom olarak savunabilecek merkezler oluşsun istiyor.

0: Jinping'in karşısında söylemedi zaten bence. Yani o yeri gelmişken Rusya'nın yeniden o çok kutupluluk arzusunun, dünyanın buna ihtiyacı olduğunu vesaire söyleyerek bir şekilde Çin'i de tekrar orayı da düşünmeye itmek, o noktada destek bulmak için özellikle dile getirdiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür
2: Şimdi
1: ederim.
2: Burada buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii buyurun bence, Değerli Hocam.
2: Bence burada zaten çok kutupluluğa nasıl bir anlam yüklendiği ile ilgili. Benim Çinlilerle katıldığım toplantılarda, Çin'de katıldığım toplantılarda hepsi multipolarity lafını kullanıyor. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Yani orada bir değişiklik ben görmüyorum. Burada içine ne yüklüyorsunuz? Yani bu çok kutupluluğun içine ne yüklüyorsunuz'a gelince nüanslar olabilir. Hı-hı. Ve dünya düzeni oturdukça çok kutuplu bir şekilde o şeyler, nüanslar belki biraz daha belirgin hale gelecektir. Hı-hı. Örneğin Rusya ile Çin çok yakın müttefikimsi ilişkiler içinde olacaklardır. Ama A sorununda 3 aşağı 5 yukarı aynı görüşleri paylaşsalar da C sorununda birisi başka bir tarafta, öbürü başka bir tarafta olabilir. Mesela şu anda benim gördüğüm kadarıyla Rusya özellikle bizzat Putin'in konuşmalarında, Valdai'de falan yaptığı konuşmalarda şunu görüyorum. Putin mesela Hindistan'a çok önem veriyor. Bu da gayet mantıklı bir şey. Şeyin penceresinden bakıldığında, Putin'in penceresinde. Yani orta vadede eğer ihtiyaç olursa, Çin'i dengelemek için bir güç aranırsa, Rusya'ya ilaveten birilerinin daha olması lazım. Bu da gayet mantıklı. Yani az önce arkadaşlardan birisi söyledi, galiba Gürkan Bey'di. Yani böyle dost, ittifak, müttefik falan diye kavramlar olmayacak çok kutuplu dünyada. Herkes bir konuda çıkarları kendisi uyuştuğu için işbirliği yapacaktır bir devlette, ama işbirliği yaptığı devlet başka bir konuda başka ülkelerle A devletinin hoşuna gitmeyecek ilişkiler içinde olabilir. Buralarda devletler birbirlerine bunu izah edecekler sadece. Yani burada benim çıkarlarım var, bu da böyle arkadaş falan diye ve bu böyle kabul edilecek. Şimdi burada özellikle Amerika'nın ve Batı dünyasının durumu şöyle. Şimdi Amerika mesela uzlaşmaya uygun bir devlet değil. Ta Vietnam Savaşı'ndan bu yana bakın, bir uzlaşmaya gidemiyor. Uzlaşmaya gidebilmesi için ülke içinde muazzam çalkantı olması lazım. Yeni bir başkanın ayrı bir ajandayla gelmesi lazım. Ben Vietnam Savaşı'nı durduracağım kardeşim işte filan diye. Onun da bayağı bir zaman alması lazım falan. Yani mesela Vietnam Savaşı 1967'ye gelindiğinde fiilen kaybedilmişti. Ama bunun Amerikan kamuoyunda siyaseti belirleyecek hale gelmesi 1970'leri buldu ve ancak 1973 Paris Anlaşması'yla bu yapılabildi. Ve o zaman yaptı. Mesela dikkat edin şimdi, Rusya ile anlaşma imzalayamıyor. Çünkü habire bir beklenti içinde. Acaba mesela İran'ı devirirsem ondan sonra Rusya'ya gider başka şeyler isteyebilir miyim? Putin'in karşısında daha güçlü olabilir miyim? Böyle ilginç bir devlet. Onun için ben kibir imparatorluğu diyor. Bu laf da benim değil tek başıma. Ama çok sayıda Amerikalı uzmanın falan da kullandığı bir tabir. The Empire of Hubris ya da Empire of Arrogance diye. Bu tip sorunlar var. Bu da genellikle düşmekte olan devletlerin yaşadıkları sorunlardır. Ama özellikle batı dışı bir çok kutupluluğa doğru gittiğimiz için burada özellikle de Amerika'nın çok zorlandığını görüyoruz yeni durumu kabulde. Ama başka çaresi de yok.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Rusya'dan bahsetmişken birazdan Kiev'e gideceğiz. Emine Derya Kiev'de. Ama öncesinde şöyle hızlıca söyleyelim. Bir ateşkes vardı birkaç günlük. Ama sonra o ateşkesten sonra Rusya Kiev'e ilk kez çok nadir olan bir gündüz saldırısı yaptı. Ve akabinde ertesi günde İHA'larla saldırdı. 6 kişi hayatını kaybetti. O görüntüler de ekranda. 5. yılında bu savaş. Bu saldırının ardından da Ukrayna Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdı. O da son bir yılın en büyük hava saldırısını yaptı. Burada da en az 3 kişi hayatını kaybetti. Birkaç gün önce de tam bu zafer gününde Putin'in artık bu savaşın sona ermeye yaklaştığına, bitmeye yaklaştığına dönük açıklamaları vardı. Ama üzerine bunlar yaşandı.

0: Şöyle Emine Derya hazırsam bütün gün Kiev'deydi. Hatta sınıra da gidecekler, cephe hattına da gidecekler. Pek çok noktayı görecekler. Emine iyi gördüm. Emine şöyle hatırlıyorum. Yani Ukrayna'da artık bu savaş bitsin. Normal hayatımıza dönelimi ben çok duydum. Halen daha öyle mi? En son bu saldırıdan sonra gündüz vakti bir saldırı oldu. Sokaklar dolu mu? Ki çok öyle olmuyordu normalde. Bir kaygı, bir korku, bir endişe var mı Ukraynalılarda? Ne diyorlar sana?
1: Sena Hakan, Ukraynalılarla tabii ki hem dün hem bugün gün boyu konuştuk. Özellikle 14 Mayıs'ta Rusya'nın hava saldırısında hedef aldığı 9 katlı bir bina vardı. Oradaki yıkıma gittiğimizde işte tam da o bölgede yaşayan Ukraynalılara şunu sordum. Kendinizi güvende hissediyor musunuz? Pek çoğunun cevabı hayır. Çünkü Rusya'nın her ne kadar eskisi kadar Kiev'e saldırıları yoğun olmasa da saldırılar devam ediyor. Özellikle ülkenin güneyinde ve doğusunda da çatışmalar hala tüm şiddetiyle birlikte devam ediyor. Şimdi evet, Ukraynalılar endişeli, hala savaşın stresini, yorgunluğunu ve bence en büyük gözlemim artık o savaştan bıkmışlığı kendilerine sorduğum sorularda çok fazla hissettim. Ama bir yandan da sahada şöyle bir durum var. Artık geçtiğimiz 4 yıla baktığımızda Kiev'de çok şey değişmiş. Yani başkentte özellikle sivil yaşam eskisine göre çok daha normale dönmüş durumda. İnsanlar dükkanların hemen hemen hepsi açık. İşte öğrenciler okula gidiyor, çalışanlar işlerine gidiyorlar. Hayat artık burada biraz savaşı normalleştirip başkent Kiev'de özellikle akmaya devam ediyor. Ancak tabii ki yine savaşın etkilerini başkentte de görmek mümkün. Örneğin bugün Özcan Öztürk'le birlikte sabah erken saatlerde Bağımsızlık Meydanı'na gittik. Bağımsızlık Meydanı biliyorsunuz 2004'te Turuncu Devrim'den ve 2014'teki Euro Meydan protestolarından hatırlıyoruz. Bu kez de Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte meydan yeniden gündemde. İşte orada ülkenin hafızasını diri tutabilmek için resmen meydanın ortasına Ukraynalılar bir açık hava hafıza müzesi oluşturmuş ve o işte müzeyi dolaşırken oradaki Ukraynalılarla konuşurken dikkatimizi şu çekti. Meydanın ortasında bir toprak alan var. İşte nasıl bizim Türkiye'de belediyeler boş alanları çiçeklendiriyor, belediye işçileri çalışıyorsa orada çalışan işçilerin tamamı kadındı. Yine Kiev'de başka bir noktaya geçmek için alt geçidi kullandık. Orada tavanda yine bir onarım çalışması vardı. Normalde bizim alışkın olduğumuz görüntü bu işi bakım onarımı erkek işçilerin, ustaların yapması. Yine orada çalışan ustalar kadındı. Bir restorana gidiyoruz, işte bir kafeye oturuyoruz bazen. Garsonların neredeyse tamamı kadın. Yani şunu demek istiyorum kısacası. Savaşın etkileri, hani Kiev'de evet hayat biraz daha normalleşmiş ama özellikle başkentte işte bu anlamda, sosyolojik anlamda kendisini gösteriyor. Yani erkeklerin birçoğu cephede savaşmaya devam ediyor. Ancak kadınlar artık erkeklerin yapacağı işlerin büyük bir bölümünü de özellikle başkent Kiev'de kadınlar yapmaya başlamış. Bunu söyleyebiliriz. Ukraynalılar peki ne istiyor? Bugün özellikle bir kız çocuğuyla konuştum. Babası Rusya'da tam 2 yıl boyunca esir tutulmuş. Ardından da kızının aktardığına göre işte o kötü koşullardan dolayı özellikle hastalanmış ve tam da esir bırakıldıktan ne yazık ki kısa bir süre sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiş. Şimdi genç bir kız karşımızda, babasını yaklaşık 8 ay önce kaybetmiş, duyguları çok taze. Şunu söylüyor, her şeye rağmen artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ukraynalıların isteği bir an önce Rusya'nın işgal ettikleri topraklardan çekilmesi. Yine Ukraynalı bir hanımefendiyle konuştuğumuzda da şunu söylemişti, kısaca onu da aktarayım. Her gün şöyle uyanıyoruz, acaba bugün son gün mü? Bugün savaşın son günü mü? Ancak olan gelişmelere baktığımızda da öyle olmadığı anlaşılıyor diye. Şimdi yarın yola çıkacağız, sınır hattına gideceğiz, Harkov'a. Bakalım orada nasıl durum? Çünkü çatışmalar hala o bölgede devam ediyor. Orada yaşayan insanlarla da yine konuşmaya çalışırız, askerlerle. Başkent Kiev'de bu durum bu şekilde. Savaşın etkileri güneyde ve doğuda sürerken başkent Kiev kısmen biraz daha normal hayata dönmüş gibi.
0: Emine Derya aktardı. Şimdi Harkov'a da gidecekler. Kuzey doğuya doğru gidecekler. Orada sınıra yakın yerlerde çatışmalar zaman zaman var. Aktarmaya devam ederler. Bu esnada bir son dakika gelişmesi ekranda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı

0: Gelen açıklama hemen hızlıca aktarayım. İki ismin gündeminde ikili ilişkiler, bölgesel konular vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılmasının müspet bir gelişme olduğunu ifade etmiş. İhtilaflı konularda makul çözüm olduğuna inandığını da söylemiş. Suriye, yine Lübnan konusu gündeme gelmiş. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade etmiş. NATO'da Ankara zirvesi, NATO'nun Ankara zirvesine dönük hazırlıklar da sürüyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu telefon görüşmesinden notlarda İletişim Başkanlığı tarafından açıklandı. Şimdi Rusya-Ukrayna konusunda Nevzat şöyle bir açıklama vardı.
1: Dedik, Hanım, çok pardon. Bu görüşmeyle ilgili konu değişmeden şunu söylemiş olayım. Trump'ın NATO zirvesine gelmeye niyetinin olmadığı söyleniyor.
0: Ya evet hocam, sanki gelmeyecek gibi mi acaba?
1: Yani şu anda yani tüm bu markaj biraz da oraya yönelmiş gibi de duruyor.
0: Gelsin diye.
1: Çünkü bu yani Trump'ın gelmemesi NATO için yani bayağı yeni bir dönem başlangıcı olur. Yani Ankara'da böyle bir şey istemiyor şu
2: an. Bu da burada yapma diyor.
0: Ya yani, bazı haberler var mesela bu zirveden sonra bir süre zirve yapmamayı düşündüğünü NATO'nun. Çünkü bu gel git hani toplanacağız yaşanan son krizlerden sonra biraz dursak mı acaba gibi böyle konuşuldu falan, yazılıp çizildi. Ama mesela G7 zirvesine gideceğini açıklamış yetkililer. Haziran ayının ortasında. Şimdi G7'ye gidecek, Paris'te zannederim G7'de. Bir ay sonra Türkiye'ye NATO zirvesine gelmeyecek mi?
1: Ya işte orada konu NATO üzerinden NATO yani üzerinde ders vermek gibi bir niyeti var.
0: O da başka yorumlanır ya, o yüzden diyorum.
1: Yani işte bu görüşmeler vesaire, hatta yani Amerika'da Türkiye'den büyük gene bir heyetin Amerika'ya gitmek üzere olduğuna dair de bir söylenti var. Trump'ı bir markaja almak, bu konuda ikna etmek için Ankara'dan da bir heyetin gideceğine dair Amerika'da. Türkiye'den duymadım bunu ama Amerika'da böyle bir artık beklentimi diyelim, yoksa
0: öyle bir şey olursa bir şey. İkna olur mu ki Trump gelmeye?
1: İşte ellerinde neyle gidecekler onu bilmiyorum. Türkiye'de yani şunun altını çizelim. Konu NATO. Yani NATO için uğraşmak Ankara'nın da yaptığı.
0: NATO bir araya gelsin de sorunlarını çözelim diye.
1: Çünkü NATO konusunun ya Ankara'da bir şeylerin bir dönüşüm şey olacağı belli NATO'da. O yüzden Amerika'nın gelmemesi bu dönüşümü, ihtiyaç olan dönüşümü engeller. O da yani şu anda böyle bir uzatmaya şey yok, öyle bir alan yok. O yüzden gel ve bu dönüşümü gerçekleştirelim niyeti var. Yani Ankara bunu yapmaya niyetli ve anladığım kadarıyla Avrupa'dan da birkaç devlette burada Ankara'nın böyle bir adımını destekleyecek formatta da böyle bilgiler dönüyor arkada. Yani hiçbir zirvenin bu kadar diplomatik çetrefil içerdiğini ben görmemiştim NATO zirvesinin. Yani zirve tarihi belli olur, devlet başkanları gelir. Öncesinde bu kadar gergin
0: yakın
1: bir hal
0: olduğunu bilmiyordum diyorsunuz.
2: NATO'nun son zirvesi olacak diyenler bile var yani.
1: Yani evet.
3: NATO hakkında hayırlısı.
0: Ya gelmeme ihtimal var mı, sen duydun mu öyle bir şey?
4: Ya şimdi şöyle, ben de duyuyorum ama
5: bir
4: çok
5: ara erken. Bunların asli kaynağı Amerika'da mukim Türkiye'li Türk bir think tankçi. Bir Amerikan,
4: yani çok erken daha gelmiyor demek.
5: Dolayısıyla
4: çok
5: yani
4: erken.
5: Resmi kaynaklara intikal etmiş bir şey yok.
1: Yok, resmi değil.
5: Tırnak içerisinde dedikodu düzeyinde. Olabilir. Belki onun
2: ama
5: kaynakları
2: yani Trump'ın genel yaklaşımlarına uygun gelmemesi.
0: Ama yani şöyle, genel kesin geliyoru da kimseden yani duymadım henüz.
5: Stoltenberg'in anılarında de mesela başından itibaren NATO'ya karşı tedip edici bir tavrı var zaten. Ama bugünkü tartışmanın kaynağı az önce bahsettiğim kişi.
1: Yani o kaynak değil hocam. Daha. O da dile getirdi ama kaynak Amerikalı. O da o Amerikalıları şey yaparak söylüyor.
5: Tırnak içerisinde
4: yani dillendiriyor hocam. Şöyle çok konuşuluyor bu ama iki mesaj. Ben hani biraz susayım dedim ama. Birincisi, bunun üzerinden Trump'ın gelmeyeceğinin ifade edilmesi üzerinden alan NATO'da istenilen şeyi almasıyla ilgili bir baskı unsur. Yani psikolojik bir savaş boyutu olduğunu söyleyenler de var. İkincisi de Trump hakikaten kızdı. Gelemeyebilir diyenler de var ama resmi olarak herhangi bir şey yoktur hocam dediği
1: tabii
4: gibi.
1: Tabii resmi değil.
4: Fakat beklenir mi? Beklenebilir. Gelmemesi çok şeye yorumlanabilir mi? Evet, çok şeye yorumlanır. Belki NATO ile ilgili

0: Çok farklı değerlendirmeler gelir. Gürkan abi için herhalde gelmemesi daha hayırlı gibi duruyor.
1: Yok yani
2: bu dedikodunun
1: Erdoğan'ın hatırına
2: bile
1: geliyorum da diyebilir. Ona da şaşırmayız.
3: Bizzat Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı Editör Masası'nda söyledi. Gelmemeye dönük bir eğilimi var ama Cumhurbaşkanımızla ikili ilişkileri iyi olduğu için geleceğini düşünüyoruz. Evet. Bekliyoruz yani gibi bir açıklaması
0: sonra,
3: vardı.
0: Bu telefon görüşmesinden sonra birçok şey belki duyarız. Bence esas olan burası. Yani o Amerika'daki gazeteciler Amerikalıların söyleminden ziyade Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde. Yani
4: onların biraz daha çerçevelendirme biçimi Türkiye-Amerikan ilişkileri ve içerideki hani iç politika tartışmalarına da bir etki yaratma üzerine inşa edildiği için NATO'dan bağımsız. Yoksa mesela Stoltenberg'in anılarında var ya, 2017'deki o toplantıya bile gelmemek için ciddi ayak diriyor, geliyor. Kendisinin hazırladığı konuşma metninde 5. maddeyi zikretmek için ciddi bir çabası var NATO ekibinin, ama onu zikretmiyor. Çünkü geldiğinden beri zaten NATO ve içeridekileri, aslında askeri harcamalar konusunda belli bir hizaya getirmeye çalışıyor. Hani Türkiye'ye aksettirilme biçimiyle NATO üzerinden yapılan tartışma arasında bir fark var. Yani onu tefrik etmek lazım.
2: Ya benim gördüğüm kısım bu NATO üzerinden yapılan. Orada da Nevzat Bey söyledi aslında. Yani NATO'da Trump'ın elini kuvvetlendirmek için yapılan bir dedikodu. Yani burada söylemeye çalıştığım şey, böyle bir dedikodu çıkıyor ve bu bayağı konuşulacak bir alan açıyor. Şimdi eskiden olsa hani o söylediğim şey bu. Böyle bir dedikodu çıkmaz yani, geliyor mu gelmiyor mu tartışması bile olmaz. Ama
0: yani Hürmüz'le ilgili hocam, İran'la ilgili çok savaş bitti dedikoduları geldi. Hürmüz açıldı, ha,
2: aynen
0: kapandı,
2: öyle, aynen öyle.
0: Nükleer silahta anlaşıldı falan, ama işte son kertede bunlar çıkarlarına bakarlar. Çıkarlarının neticesinde neyi amaçlıyorlar gelip gelmemekle. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili ilişkileri, özellikle bu son dönemdeki kısım. Ben şöyle, yani bu İran meselesi belli bir ivmeye gelirse, Trump bunun Ukrayna'yı da kapsayacağını ifade etmişti. Dolayısıyla böyle bir paket noktasında da eğer bir şey zemini olursa, belli bir noktaya gelirse, Gürkan abinin dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikna kabiliyeti, ikili ilişkileriyle de ben gelme ihtimalini daha güçlü görenlerdenim. Ama dediğim gibi ortaya ne çıkacak onu bilmiyoruz. Yani Amerika
3: gelse
0: Birleşik
3: de
0: Devletleri
3: şöyle düşün, kağıttan kaplan dedi, NATO'dan çıkabilirim dedi, 5000 Amerikan askerini Avrupa'dan çekiyor, Polonya'ya gönderecekleri askerleri göndermeme kararı aldılar.
1: Bir de üzerine gelmezse daha da kötü.
3: Bir de üzerine gelmezse.
0: Hani şey, eskiler diyor sonrasında, ama bütün bunları yapıyor, doğru. Bütün bunları yaptıktan sonra ne bileyim işte, mesela Almanlar buraya geldiğinde petrolleri getirdiğinde o da başka bir şekilde okunuyor. Veya ne bileyim işte, NATO dağılmadan Avrupa'nın kendi güvenlik doktrini içerisinde yeni bir birliktelik oluşturması başka şekilde okunuyor. Ben bunları çok açık söyleyeyim. Biraz pazarlık meselesi üzerinden okuyorum. Yani bu Çin'e dönecek miyiz, kapatacak mıyız?
5: Burada Çin'i, NATO ile ilgili ben de birkaç şey ilave edeyim mi?
3: Çin'i kapatacağım. NATO ile ilgili varsa ilave edeceğiniz, seni de alayım, Hasan hocamı da alayım.
0: Ben Hasan hoca konuşup ben Çin'le ilgili 2-3 şeyi söyleyeyim. Çünkü bence konuşmadığımız bir kısım şu. Yani biz Çin-Rusya meselesini hani hiçbir kriz alanı yokmuş gibi konuşuyoruz. Yani konjektürel olarak kriz alanı yok, rekabet yok. Mesela en basit, şimdi ABD ile kıyaslıyoruz ya. Biz Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump gittiğinde rakam duymadık. Mesela ne kadarlık bir anlaşma ile ilgili bize rakam söylenmedi. Ama burada 18 trilyon dolarlık bir rakamdan söz ediyor Ruslar. Şimdi rakam koyuyorlar önümüze.
1: 18 trilyon dolar.
0: Evet, 47 sayfalık ortak bir şey açıkladılar. Yani bu 18 trilyon dolarlık şey, 2030 şey hedefi içerisinde adam bunu koyuyor. Çin 2049 vizyonunu ortaya koyuyor. 2049 vizyonu içerisinde öne sürdüğü birçok madde var. Mesela Orta Asya en büyük alanlardan bir tanesi, tırnak içinde söylüyorum, rekabet alanlarından bir tanesi. Mesela bunu çok konuşmadık. Yani Orta Asya'da Rusya geçmişten bağlı olarak diyor ki, ya burası benim topraklarım, benim eski hinterlandım. Evet, şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri, işte pardon, Çin bunlar üzerinden, özellikle Kazakistan gazı ve bu enerji meselesi üzerinden bambaşka bir şey kurguluyor. Biraz önce ifade ettin. Mesela Çin şeyde, Rusya'da en çok tartışılan mesele, bu kadar bağımlılık var. Biz ham madde gücü oluşuyoruz. Enerji meselesinde biz bunlara bir şekilde bağımlı oluyoruz. Uzun vade içerisinde bu çok ciddi bizi etkileyecek. Bunun da varsayımı şu: eskiden biz ekonomik olarak bunlardan güçlüydük. Şimdi Çin önümüze geçti. Dolayısıyla da burada bizi teslim alabilirler mi sorusu soruluyor. Aynı şekilde nüfus yoğunluğu itibariyle belli bölgelerde sorunlar var. Yani biz Rusya-Çin ilişkisini evet ekonomik olarak konuşuyoruz, ama aynı zamanda ciddi bir rekabetin de olduğunu görmek gerekiyor. Ve bunun bölgeye yansımasına da çok iyi bak.

0: bakmak gerekiyor. Yani özellikle bu Orta Asya meselesi, Türkistan coğrafyası bence
1: Peki.
0: Türkiye'de önümüzdeki süreçlerde çok öne çıkacak coğrafya. Hem siyasi olarak hem enerji jeopolitiği olarak
1: Orta
0: çok...
1: Asya hem Rusya'dan hem Çin'den bu nüfuzdan kurtulmak için batıya yaklaşmak gibi bir şey oldu. Ama orada da o tutmadı. Şimdi o yüzden orada yeni bir şey oluşturmaya çalışıyor.
0: Bir Rus uzmanın söylediğiyle bitireyim onu. Trump'ın ziyareti dünyanın önemli ikili ilişkisini istikrara kavuşturmaya amaçlarken Putin'in ziyareti uzun vadeli stratejik bir ortağa güvence verme amacı taşıyor. Böyle özetliyorlar.
2: Pekala. Şimdi bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın görüşmesinde NATO konusu bir başlık olarak öne çıkmış. Bir haber vardı bugün. Bu hafta Trump yönetimi NATO müttefiklerine büyük bir kriz durumunda Avrupa'daki müttefik ülkelere yardım etmek için Amerika'nın hazır bulundurduğu bir NATO kuvvet modeli varmış. Bu askeri kapasiteyi küçülteceklerini açıklayacaklarmış bir NATO toplantısında. Sizin söyleyecekleriniz vardı NATO konusunda Hasan Hocam, buyurun.
3: Şimdi bu NATO konusunda Amerika'nın söylediklerini aslında şöyle değerlendirebiliriz. Şimdi birincisi bu Trump ta birinci döneminden bu yana NATO konusunda tırnak içinde aykırı görüşlere sahip. Bu aykırı görüşlerini politika haline de dönüştürmeye çalışıyor. Ancak birinci döneminde pek çok başka sorunla uğraştı. İşte kendi aleyhine açılan davalar, soruşturmalar vesaire falan derken bunların hepsini yapamadı. Şimdi ikinci döneminde başka bir sorunla karşı karşıya. Eğer bu İran tuzağına düşmeseydi belki de NATO konusunda başka şeyleri devreye sokacaktı. O da şu: şimdi NATO'dan aslında Amerika'yı çıkarmak istiyor fakat bununla ilgili kongrenin bir kararı var. Yani 2/3 çoğunluk elde edilmesi gerekiyor kongrede. Yani başkanın kararıyla çıkarılamıyor. Şimdi 2/3 çoğunluğu Trump yönetiminin elde etmesi kongrede de şu anda mucize. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu durumda ama Amerika Başkanı, Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı sıfatıyla ve yönetimin başı olarak NATO'nun içini boşaltabilir. Yani NATO'nun tatbikatlarına katılmaz, işte zirvesine gitmez, Avrupa'daki kuvvetlerini çeker, azaltır. Hızlı bu rapid force'lar var bir sürü. Bunların miktarını azaltır ve böylece aslında NATO ne bileyim bir gevezelik kulübüne falan dönmeye
2: başlar. Peki o zaman şimdi yapmaya çalıştığı o mu sizce? Bu askerleri Avrupa'dan çekmesi, işte NATO'daki kuvvet modelini ortadan kaldırması. Ben NATO'dan çıkamıyorsam NATO'nun anlamını, içini boşaltayım.
3: Aynen öyle. Bunun arka planında da şu var. Yani bu Avrupa ülkeleri bizim sırtımızdan geçiniyorlar. İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemden bu yana bütün güvenlik harcamalarını bize yaptırıyorlar falan. Bu tam böyle değil aslında. Avrupa ülkeleri aynı zamanda Amerika'dan silah satın alıyorlar, bilmem ne alıyorlar falan. NATO genişledikçe yeni ülkelere işte interoperability çerçevesinde silahlar satılıyor. Dolayısıyla tam Trump'ın tasvir ettiği gibi belki değil. Ama Trump aynı zamanda çelişkiler de içinde. Mesela NATO ile ilgili olarak diyor ki ya ben kardeşim bu Avrupa ülkeleri zaten zengin, kendi işine baksın. Ayrıca bunlar alışmış böyle Amerika'nın sırtından geçinmeye diyor. Tamam. Madem öyleyse o zaman NATO'nun içini boşaltacaksan buna yönelik bir politika ortaya koy tam olarak. Ama sonra dönüyor diyor ki mesela NATO siz diyor güvenlik harcamalarınızı %5'e çıkarın diyor. Önce %3,5'a. Önce 2 demişti. Sonra şimdi diyor ki 3,5, sonra da 5'e çıkarın. Bunun belli dilimleri ülkelerin kendileri içinde altyapıya yatırım şeklinde gelişecek ama bir kısmı da Amerika'dan silah alımına dönüşecek.
2: Peki.
3: Gönlünden de böyle geçiriyor. Fakat Avrupa ülkeleri de kendi savunma sanayilerine yatırım yaptıkça ve giderek ortak belki silah üretimlerine yöneldikçe Amerika'dan belki silah almayacaklar. Fakat burada Trump'ın çıkmazları bu. Bir yandan NATO'nun içini boşaltmaya çalışıyor. Bir yandan da onlara diyor ki %5'lik harcama yapın diyor savunma giderleri olarak. Şimdi o zaman bunu mesela Avrupa prensip olarak diyor ki bazı ülkeler, hele hele bu Avrupa Birliği Başkanı von der Leyen ya da Kaya Kallas Dışişleri Bakanı savunma, Bunlar

0: dünden razı. Yani biz %5'i verelim, sen yeter ki kal, bizimle birlikte Rusya'yla savaşalım.
1: Peki.
0: Ama bir başka sorun da şu, bunun arka planında. Trump diyor ki ben Rusya ile anlaşmak istiyorum. Rusya'nın işte büyük enerji kaynakları, zengin madenleri, değerli madenleri, nadir toprak elementleri ve diğer birçok alanda ben diyor Rusya ile işbirliği yapmak istiyorum. Fakat şimdi bunların hepsi aynı politika
1: Pekala.
0: şeyinin nasıl denir? İçinde olmuyor. Bunun bir taraftan böyle bu tarafa ağırlık verince bu taraf ağdırıyor falan. Tam bu sorunlarla karşı karşıyayız.
1: Çok
0: Fakat
1: teşekkür.
0: şöyle bir şey var.
1: Bir cümle olsun hocam,
0: Avrupa
1: lütfen hocam anlatmasın.
0: ülkeleriyle o kadar kavgalı hale geldi ki yani bir zirvede onların ellerini sıkamayacak durumda. O da var. Ama ben bu telefon görüşmesinde başka bir şeyin öne çıktığı kanaatindeyim. Ya da o eğer ortaya çıkarsa şaşırmam. O da şu. Cumartesi sabahı Amerika'nın İsrail'le birlikte İran'a karşı yeniden saldırı başlatacaklarına dair yoğun haber kaynakları var. Yani benim takip ettiğim bütün dünyadaki kaynaklardan o sonuca doğru bir ivme var. Ben hep
1: Peki.
0: %50 %50 demiştim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes sürecine destek verildiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı diyor İletişim Başkanlığı'nın şeyinde. Belki de o konuları gündeme getirdi. Çünkü son günlerde Pakistan'a ilaveten Türkiye'nin de arabuluculuk girişimleri var.
1: Pekala hocam, onu zaten konuşacağız, ayrı bir başlık olarak da açacağım. Dediğinizde dikkatimi çekti, cumartesi günü bir saldırı ihtimali. Ama önce bir reklama gidelim, pek marjım kalmamış, dönüşte devam ederiz.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Devam ediyoruz.
1: Evet, iyi müttefik. Tamam, doğru. E o zaman biraz dinle. Yani hiç olmasa en azından hani biraz dinle yani. Daha ötesini söyleyeyim ama geldiğim nokta, bazen canlı yayında olmak iyi bir şey değil. Şöyle şunu ifade edeyim.
0: Hayır, senin bir de sen sürekli konuşurken Trump'ın açıklamaları sana denk geliyor.
1: Evet, bana ilk... ben gerçekten anlamadığım şey de o. Yani senin programa denk geliyor. O da ayrı bir şeydi. Hayır, gelsin. Ben savaşın olmaması gerektiğini söylüyorum.
0: Tabii ki.
1: Şu an gerçekten bir çıkmaz var. Ve kim ne derse desin, burada bir yenişememe durumu elbette var ama Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmayı çok iyi çizdirdiğin altını çizmek
0: şimdi
1: gerekiyor.
0: 2-3 gün verdi ya Amerikan Başkanı.
1: O 2-3 gün ne zamandı?
0: Yani dündü işte. Dün 2-3 gün dedi balo salonunu yaparken. Cuma cumartesi dedi. Limitsiz
2: zaman aşımı
0: bir süre
2: yani.
0: Yok dedi.
2: Zaman aşımı,
1: bak, ha,
0: iki açısı var. Ya
1: bak,
0: hep geri adım da geliyor. Bak, ya da çat diye hakikaten bir saldırı da
3: en son. Şimdi en son cuma gecesi bizim saatle yani cumartesi sabah 3-5 falan gibi o civarlarda doluyor son... süre. Yani Amerika'daki borsalar kapanıyor, piyasalar kapanıyor. Bir de 28 Şubat'ta da yine aynı cumartesi günü olmuştu, başlamıştı.
1: Ya Hasan Hocam, benim
0: şimdi
1: burada
0: birkaç
1: korktuğum...
0: güne vurabilirim demiş sizin ya, dediğinizi doğrular
1: nitelikte. Benim burada korktuğum şey, eğer gerçekten Netanyahu ile bu işi vurma noktasına kararlaştırırlarsa bunlar bu bayramı İran'a zehir edecekler. Öyle gözüküyor. Yani bir de
0: Ramazan
1: o işin o tarafı
0: öyle
1: var.
0: Oldu.
1: Bak bunu, evet, bu işin de o tarafı var. Çünkü Netanyahu bu işi biraz daha teoloji üzerinden okuduğu için hani biraz daha mesajları o yönde veriyorlar. Yani dolayısıyla bu önceki bayram gibi bayramı da zehir edecekler gibi duruyor. Ama şimdi bunun tekrar altını çizeyim. Yani şimdi 3 tane Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkmazı var. Birinci çıkmaz, Körfez'e karşı saldırıyı İran'ın yapma olasılığını kesemiyorsun. Birinci çıkmazı. İkinci çıkmaz, enerji fiyatları üzerinde bunu durduramıyorsun. Ve üçüncü en büyük mesele, en büyük çıkmaz, uzun vadeli...

0: içerisinde sen bu yaptıklarınla buraya herhangi bir şey getiremiyorsun. Bir model oluşturamıyorsun. Yani şu ana kadar güçle bir model oluşturdun. Tamam, bunu anladık. Sonrasında İran'ı dizginleyeceğim dedin. E bunu da anladık. Bunun birinci önceliğinin esasında İsrail'in birinci önceliği olduğunu, onu da anladık. E yaptığın hamlelerde bütün hepsinin, tırnak içinde söylüyorum, ekonomik ablukayı ayrı değerlendirmek lazım. Birçoğunun boşa gittiğini gördük. Onu da anladık. İran rejimini yıkamadın, içeride herhangi bir şey yapmadın. Tamam, bütün bunları anladık. Peki şimdi nihai olarak sen ilk başta vurduğun, gösterdiğin bütün hedefleri değiştirdin. Yani rejim değişikliğini çok konuşmuyorsun bizimle. Ve zaten gerçekçi olmadığını sen de biliyordun. İki, füze meselesiyle ilgili 270 kilometreyi şu an hiç kimse konuşmuyor. Nükleer meseleyle ilgili zaten Cenevre'de bir anlaşma zeminine gelmiştin.
1: Ama 3-4 gündür sürekli nükleerden bahsediyor. Yani belli ki şimdi bir operasyon başlayacaksa çerçevesini nükleere
0: oturtacak. Hani kulislerde konuşulan şu. Yani bir nükleerle ilgili operasyon başlayacaksa İsfahan'daki tesislerin, yani tesislerin vurulmasından ziyade İsfahan'da bulunan, onların iddia ettiği, oradaki zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının alınması. Niye İsfahan deniyor? Diğer tesislerin vurulduğu, İsfahan'dakinin de ciddi anlamda hala işte şeyin çıkarılabileceği, çok derinlerde olmadığı için bunun çıkarılabileceği. Şimdi şöyle bir anlaşma varsa ben bunu anlarım. Yani evet, ben sınırlı sayıda bir operasyon yapacağım. Dolayısıyla bu sınırlı sayıda operasyon sonrasında ben bir onurlu çıkış yakalamak için oradan bir uranyum aldığımı söyleyeceğim. Onun karşına dondurmuş varlıkları bırakacağım. İran'ı da rahatlatacağım ve dolayısıyla da aslında Rusya ve Çin'in de istediği noktaya geleceğim dersem ben bunu anlarım. Bu geçmişte oldu, olmadı değil. Yani bu geçmişte buna benzer anlaşmalı, burada bu coğrafyada anlaşmalı saldırılar oldu. Biz Kasım Süleyman'da da gördük, bunu diğerlerinde de gördük. Ama şimdi çıkmazın tekrar altını çizeyim. Eğer Birleşik Arap Emirlikleri'nin, çünkü bu çok konuşuluyor, bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi o. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin kullanılması çok konuşuluyor. Şimdi bu iki şeyi beraberinde getirir.
2: BAE demiş ya, biraz bekleyin, anlaşma olacak diye rica etmiş.
0: Tamam, şimdi böyle bir
2: hangisi
0: şey
2: doğru?
0: Böyle bir şey olduğunda İran BAE'nin saldırısı karşısında bütün körfezi tekrardan hedef mi alır? Sadece BAE'de mi kalır? Birinci çıkmazsın kendisi. İkincisi İran, bak bu kartı unutuyoruz. Böyle bir nokta içerisinde çok geniş saldırı olursa Yemen'i hala kullanmadı. Yani iki gün önce Yemen Husi'nin liderleri çıktı. Dedik ellerimiz tetikte, biz bunu bekliyoruz. Ama ben bütün bu denklem içerisinde tekrar altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki ya siz Irak'ta anlaştınız. Şimdi Irak'ta madem anlaşabiliyorsanız Maliki gitti, yerine yeni başbakan noktasında anlaştınız ve bu başbakan geldi. Şimdi bu başbakan geldiyse, orada bir anlaşma zemini oluştuysa, eğer burada bir anlaşma zemini var ve tekrar altını çizerek söylüyorum, bir onurlu çıkış yakalanamıyorsa, bu onurlu çıkışın yakalanması noktasında belki fırsat verilebilir. Yani fırsattan kastım, şimdi nedir o işte, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şey söylemesi lazım. Nükleeri çok ortaya koyduğu için zenginleştirmiş uranyumu, İsrail'e de, Batı'ya da, kendi kamuoyuna da ben bunu aldım, çıkıyorum demesi lazım. İran'ın da burada, evet ben de kazandım diyeceği büyük bir safhası lazım. O da yaptırımların kaldırılması, dondurmuş varlıkların serbest bırakılması. Dikkat edersen son iki şeydedir. İran Hürmüz'de herhangi bir ücret meselesiyle ilgili bir sıkıştırma yapmıyor. Ama bir şey kurdu orada, bir yapı kurdu. O yapıda da Bitcoin'i öne sürdü. Ne Yuan'ı konuştu ne başka bir şey. Yani Amerika'nın petrodolarına da müdahale etmedi. Açıkçası bu saatten sonra tek aklıma gelen o. Yani yoksa uzun vade içerisinde ha şu mu olabilir? Çok özür. Bu da tartışılıyor. Yani Trump'ın bu akşam söylediği de o. Özellikle kaç yıl Vietnam'da kaldık şeyi. Bu sürebilir mi? Yani Amerika'nın deniz ablukası uzun vadede devam ettirilebilir mi sorusu. Şimdi buna da İran'ın ne reaksiyon göstereceği belli. Yani şimdi İran bunu çok uzun vade içerisinde taşıyamaz. Kim ne derse desin. Evet, çok uzun yıllar ambargoya dayandı. Çok uzun yıllar bununla mücadele etti. Ama bu süreç içerisinde İran bu ablukayı da çok fazla taşıyamaz. Dolayısıyla da bir çıkmaz var. O çıkmaz nasıl açılır bilmiyorum.
1: Emirliklerle ilgili şunu ekleyeceğim. Şimdi Katar Dışişleri bu söylenen işte, yani araya girdi biraz, hani durdurdu vesaire şeyini. Ne reddetti ne kabul etti Katar Dışişleri. Şimdi hani bir diplomatik bir yöntem. Yaptılarsa da yaptık demek istemiyorlar. Ama işin içine emirlikleri de dahil ederek söylüyor, varılıyor buraya. Şimdi benim de aklıma şu geliyor. Emirlikler yani bir merkez kaçta uzaklaşıyor bölgede. Yani gittikçe böyle

0: başka bir şeye giren, başka bir coğrafyaya doğru giden bir Birleşik Arap Emirlikleri vardı. Sanki Katar bu vesileyle emirlikleri de tekrar bölgeye çekme niyeti de var gibi geliyor bana. Yani bir şekilde onları da sakinleştirme, onları da yeniden bölge dinamiklerinin içine sokma. Çünkü Katar'ın diplomatik misyonu hep şey. Yani İran'la bak mecburen aynı coğrafyadayız. Bunu direkt dile getirdiler. Emirliklere de aynı şeyi söylüyorlar. Bak mecburen aynı coğrafyadayız. O yüzden birbirimizin ayağına basmadan hareket edelim. Amerika çeker gider. Biz burada birbirimize düşersek bu yolun sonu çıkmaz diye İran'a nasıl söylediyse sanki emirliklere de bunu hatırlatarak böyle bir kanal açmaya niyeti varmış gibi geliyor bana. Diğer kısımlar tabii.
1: Bu Cumhurbaşkanı ile Trump'ın görüşme zamanlaması son derece önemli. Hı hı. Ben NATO meselesi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Yani Pakistanlıların bir taslak üzerinde çalışıyoruz, bu taslağı sunacağız kısmının. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu barış meselesi üzerinden sanki bu taslak şekilleniyor ve bu taslak üzerinde bir hareketlilik var, açık söyleyeyim. Hareketlilik olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla da şimdi Trump bu gibi durumlarda bir geleneği var. Sürekli olarak tehdit ediyor, el yükseltiyor, iç kamuoyuna çokça mesaj veriyor. Aslında biz İran'da da onu görüyoruz. Yani İran'da da meclis başkanıdır, Arakçı'dır, diğerleridir. Genellikle işte onuru öne şey yapan, İran onurunu korumak gerekiyor, biz bu noktada vesaire dediklerin açıklamaları görüyoruz. Şimdi burada mesele sunulacak olan taslakta neyin değişeceği meselesi.
2: Senin dediğin şu mu Nevzat? El Arabiya'nın bir haberi var. Çok ciddi görüşmeler devam ediyor şu anda diye, evet. Yarın bir şey son halini alacak diyorlar. Bu şey nihai taslak ve Asım Münir yarın İran'ı ziyaret edebilir bu bağlamda ve bir sonraki müzakere turu da hac sezonunun ardından İslamabad'da yapılabilir. Bu haberi mi diyorsun sen?
1: Ben o haberi söylüyorum ama zaten Pakistan İçişleri Bakanı, yanılmıyorsam şu an şeyi de Tahran'da zaten.
2: Evet, ama Asım Münir de İran'a gidebilir, son halini aldı nihai
1: işte
2: hali
1: burada
2: diye.
1: İran çok açık net, hani bu yani şöyle oluyor olay. Şimdi eğer siz tamamıyla çöpe atıyorsanız dersiniz ki ben hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı Arakçı'nın açıklamaları başta olmak üzere, biz yayına girdiğimizde İran Cumhurbaşkanı açıklaması var Pezeşkian'ın. O da aynı şeyi söylüyor, ona benzer bir şey söylüyor. Yani Pezeşkian yayına girdiğimizde o da aynı şeyi söylüyor. Şimdi burada bir taslak çalışıyorlar. Bu taslak içerisinde Trump tamamıyla bu taslağı, belki de büyük ihtimalle son taslak olabilir yani. Çünkü bir öncekiyle anlaşamadılar. Şimdi burada anlaşamadıkları nokta nedir sorusunun cevabı, İran dondurulmuş varlıklarla ilgili ve kendi şeyle ilgili, yaptırımlarla ilgili bir güvence istiyor. İki, Amerika Birleşik Devletleri dikkat edersen Hürmüz'ün açılmasını birinci öncelik olarak şart koşmuyor. Nükleer ve zenginleştirilmiş uranyum meselesini şart koşuyor. Ben ilk günden itibaren söylüyorum. Bu en rahat anlaşılacak mesele. Bu...
0: Ama bunu yeni söylemeye başladılar. Hürmüz'ü söylüyorlardı.
1: Tamam. İşte bu İran'da,
0: oraya
1: İran'da Hürmüz'ü şunu söylemiyor artık. İran'da Hürmüz'den gelir meselesini söylemiyor. Şimdi anladığımız kadarıyla bir noktaya doğru geliyorlar. Fakat tekrar altını çizeyim. Burada İsrail'in ne istediği son derece önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade İsrail'in İran'dan ne istediği. Şimdi İsrail, ben uzun vade içerisinde evet bu nükleer...
3: Ne istiyor ya? Ne istiyor İsrail İran'dan?
1: Güzel. Birincisi ne istiyor?
3: Ne istiyor yani? Neyi alamamış da ne istiyor yani?
2: Birincisi... Bence rejimi değiştirmek istiyor. Yani
1: yok, onlar
2: ve istediği zaman girip vurup çıkabilmek istiyor
0: kırmak.
2: Yani istediği zaman girip müdahale edip çıkabileceği.
1: Tamam, İran'da ne diyor? Ben bunu ateşkes olarak algılamak istemiyorum. Bölgesel komple saldırıların duracağı, bir güvencenin verileceği bir süreci istiyorum. Şimdi o yüzden Rusya ve Çin'in, yani ve Trump'ın oraya gidişi, daha önce Arakçı'nın gidişi vesaire falan, ilk günde de söyledim. 31 Mart'ta Çin'in önerdiği 4 madde vardı. O 4 maddenin en son maddesi uluslararası güvenceyle alakalı bir süreçti. Şimdi İran haklı. İran şunu söylüyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'yle bir anlaşmayı yaptım. Tamam, İsrail adına Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak ifade etmesi de burada bulunduğunu söylüyor. Peki yarın İsrail bu anlaşmayı uymadığı zaman, saldırı gerçekleştirdiği zaman ne olacak sorusuna
3: yapamaz.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin bir güvence vermesi gerektiğini söylüyor İran ve bu güvencenin uluslararası olması gerektiğini, perde arkasında aslında Çin'in ve Rusya'nın da bu işin içinde olması gerektiğini söylüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu noktada Netanyahu'nun istediği, Gürkan abi ifade etti ya, şimdi şunu söylüyor. Bir, ben nükleer yani zenginleşme uranyum meselesinden emin olacağım. Tamam. İki, füze meselesinde onu İranlılar geçtiyor. Amerikalılar da artık geçtiyor onu. Üçüncü mesele zaten bir paket. Yani İsrail'in güvenliği, İsrail ne kazanacak sorusu soruluyor ya. Şimdi sen Hamas'ı silahsızlandırıyorsan, sen Suriye'de rejimi güçlendiriyorsan,

0: Sen Haçlı Şabi'yi orduya entegre ediyorsan, Hizbullah'ı Lübnan'da orduya entegre etmeye çalışıyorsan zaten İsrail'in güvenlik algısıyla ilgili bir güvence vermiş oluyorsun. Daha fazla ne vereceksin? Yani adamın anahtarını mı vereceksin, ülkesinin anahtarını mı vereceksin? Zaten İsrail'e bunu veriyorsun. Mesele burada İsrail'in bu güvenceyi vermesi. Evet. Yani kaos üretmemesi, saldırı yapmaması ve bu anlaşmaya uyması. Yoksa çok açık net söyleyeyim. İran hani gördüğüm kadarıyla hani böyle çok ayak sürten bir tarafta değil. Adam çok net bir şey söylüyor. Savaşı sen başlattın. Uluslararası anlamda savaş suçlusu sensin, sen başlattın. Benim ülkeme saldırdın. Dolayısıyla da benim ülkeme saldırdığın için ben onurumu koruyacağım. Medeniyeti yok etmekle tehdit ettin, hı-hı, halkı yok etmekle tehdit ettin. Ben sana güvenmiyorum. Bu kadar basit.
1: Ama orada Çin'e güvenebilir mi? Ben İran'ın Çin'e de güvenebileceği noktada olmadığı kanaatindeyim İran.
0: Hocam ben ilk şeyde söyledim. Çin açısından birinci öncelik Tayvan'dır. İran ikinci önceliktir.
1: İki bile değil bence de yani orada bayağı aşağılara düşüyor Çin için. Yani İran'da olup bitenler Çin'in dış politikası içerisinde sadece bir detay. Yani İran'ı korumak için asla elini taşın altına koymaz. Yani çok kısa şunu söyleyeyim bitireyim. Amerika Çin'e şunu söyledi. Senin İran'dan aldığın petrol %13 ama Hürmüz Boğazı'ndan aldığın %40. Hürmüz'ün açılmasını mı tercih edersin, İran'la ilişkilerini devam ettirmeyi mi tercih edersin? Ve orada çok büyük ihtimalle Çin gayet pragmatik bir şekilde Hürmüz'ün açılmasını tercih etti.
2: Savaşın devamını tercih ederim de diyebilir. Yani sonuçta...
1: Yani sonuçta
3: seni
1: o da bir...
3: Canım...
0: Ama bak bu ilginç bir denklem. Bu ilginç bir denklem. Yani bu konuşuluyor.
2: Çin istedi diye, Çin istedi diye İran orayı açar mı?
0: Şöyle.
2: Böyle bir nüfuzu var mı?
0: Tamam, tek başına. Yani soru,
1: Amerika'nın açılmasına destek verme noktası.
0: O zaman şu soru şu soruyu getiriyor. İran neden son iki görüşmedir Hürmüz'ün açılmasında parasal mevzu gündeme getirmiyor?
2: Bence
0: fikir teyatı.
2: Tabii ortaya diye konuşuyor diye. Şey biliyoruz zaten.
3: Çok güzel oluyor.
0: Yanlış
2: hakikaten. Olur mu?
3: Buyurun.
2: Anlaşmalı vuruş veya bir son vuruş dedin ya.
0: Evet.
2: Birleşik Arap Emirlikleri'nin de isminin sayılması, Amerika'nın son yaptığı açıklamada efendim Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan beni aradı da işte o yüzden ben bir durdurdum hikayesinde BM'nin, BA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'nin de sayılması çok anlamlıydı. O bir işaret. Bir genel tespit olarak onu bir kenara bırakalım. Bir genel tespit olarak Amerika İran'da yenildi. İstediğini alamadı ve İran batağına saplandı. Hürmüz'ü asla açamadı ve açamayacağını da gördü. Açamaz. Yani coğrafya sebebiyle açamaz. Coğrafyanın üstünlüğü her zaman söylüyorum. Amerika İran'da batağa saplanmıştır ve çıkış arıyor. Ve o çıkışta anlaşmanın şartlarını görürüz. Ama zannediyorum birkaç gün değilse birkaç hafta içinde de o çıkışı istiyor artık. Hmm. Nasıl çıkacak? Onurlu çıkış. Hem İran hem Amerika bu iş biterken ikisi de ben kazandım, istediğimi aldım diyebilecek. Hürmüz açılacak. Öteki konular... Nükleer gibi konular zaten bir mesele falan değildi. Bakın nükleer bir şey bir yalan. Şöyle yalan. Ya nükleer meselede Obama ile yapılan bir anlaşma var. Ve gayet makul bir anlaşma. Bugün Trump'ın önüne verse de onu çok rahat kabul eder de yani onu iptal ettiği için, rezil olduğu için o anlaşmaya dönemiyor. Yoksa o İran'ı epey kontrol eden, uluslararası atom enerjisinin kontrolünü de bırakan bir Amerika anlaşmasıydı o. İki, bunun üzerine gittiler 12 gün savaşında İran'ın nükleer tesislerini zaten vurdular. Çok da ağır vurdular. Amerika'dan D2'ler ve 52'ler kalktı geldi ve bitirdik dediler. İsrail'le birlikte yaptılar bunu. İstihbarat paylaşımıyla birlikte yaptılar. Analiz yaptılar ve yok ettiler. Bitirdiler. Dolayısıyla bir nükleer meselesi diye bir şey yok, bir yalan. Mesele İran'ın, İsrail'in hayalleri ve beklentileri, tasavvurları çerçevesinde İran'ın bölgesel güç kapasitesini olabildiğince aşağı çekmek. Daha da indirmek, daha da indirmek. Nükleer falan değil. Nükleer zaten kontrol altında. Ama İran'ın bölgesel kapasitesini indirmek. Gelelim bugüne. Bugün bunu yaparım zannetti. Vururum, kırarım, rejimi de değiştiririm, olmadı kara harekatı yaparım. Saçma sapan hayallerle, taleplerle geldi ve bir batağa saplandı, rezil oldu. Küresel güç karizması orada çizildi. Çin'e bile rezil olmuş vaziyette gitti falan. Şimdi burada nasıl çıkacak? Kuvvetle muhtemel bu son, hani bu Pakistan'daki temaslar, Pakistan'ın İran'daki temasları falan şu 2-3 gün içinde bir mutabakat olur. Olmazsa muhtemelen anlaşmalı bir son vuruş. Hmm. Yine spekülasyon yapalım. Anlaşmalı bir son vuruş.
3: Ne demek anlaşmalı?
2: Anlaşmalı vuruş. İşte dediği gibi Kasım Süleymani'nin öldürülmesine İran'ın tepkisi
3: hatırlar mısınız? Ben şuraları vuracağım diyen bir Amerika Birleşik Devletleri mi?
2: Yine nükleer tesis falan vuracak muhtemelen. Öyle

0: barajları, elektrik santrallerini, onları değil. Yine böyle işte İsfahan'da şu vardı da burada da Natanz'da bu vardı diye yine oraların üzerinden bir geçecek. İran da buna karşı sessiz kalmayıp o da birkaç bir yeri vuracak.
1: Yani
0: onun
1: şey,
0: vuracağı
1: çok
0: hedefler de
1: bizi
0: muhtemelen.
1: Bizi aradılar, şuraları vuracaklarını söylediler demişti Amerikan Başkanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine İran'ın verdiğin. Böyle
0: Tabii.
1: Amerika İran'a buraları
0: Tabii.
1: vururum,
0: Tabii.
1: İran da Amerika'ya buraları vururum diyecek ve bu konu kapanacak mı diyorsunuz?
0: Sonra da metin üzerinde de bu arada bir anlaşma sağlamışlardı zaten. O anlaşma sağlanmadan bu olmaz. Bu anlaşmalı vuruş anlaşmadan
1: Tabii.
0: sonra olacak bir hikaye. Anlaşmada ne must, olmazsa olmaz olan ne körfez açılacak.
2: Bir avantajı var.
0: Ama şunu bilmiyorum ve benim bu tahminlerimde ya da bu spekülasyonumda boşluk şu. İran devleti artık daha sert akılda olan adamların yönettiği yani devrim muhafızlarının artık hakim olduğu bir İran var. Eski İran yok. Orada da bir rezillik yaşadı Amerika. Yani rejimi değiştireceğim derken rejimi daha da sert bir zemine oturttu. Bu adamlar ya biz burada bombalandık. Birkaç kez bombalandık. Ağır da bombalandık. Şimdi biz buradan İran pazarlık kültürünü bilen memleket biliyorsunuz. Körfez'in statüsünün değiştirilmesi veya kendi lehinde değiştirilmesi tam manasıyla ona teslim edilmeyebilir, tescil edilmeyebilir İran'ın üzerine ama burada dayatabilirler. Burada dayatmaları olacak mı olmayacak mı? Körfez'le yani Körfez'deki ülkelerle sadece Amerika ile değil o Körfez'deki emirliklerin de mutabık olacağı bir mikro makro değişiklik olacak mı olmayacak mı? Ben onu bir merak ediyorum. Olmayabilir, eski düzene dönülebilir anlaşmayı söylüyorum. Eski düzene dönülebilir, eski statüye dönülebilir ama işte mal varlıklarının dondurulması, öteki konularda İran'ın bir şeyler alması. Ayrıca yapılan anlaşmanın da kamuoyuna tamamen açıklanmasını da beklemeyelim.
2: Evet.
0: Görmeyiz biz onu yani. Onu yıllar içinde anlarız veya işte kitaplarda okuruz, tarihen ortaya çıkar. Gizli anlaşmalarla çözülür. Eğer birkaç hafta içinde birkaç gün sürecek, belki 6 saat, 8 saat sürecek ve İran'ın da tepki vereceği bir çatışma görürsek ondan sonra da Amerika tamamen halletti meseleyi. Bak Körfez açıldı. İran'la da mutabakata vardık. İşte şunlar şunlar açıklanan ve açıklanmayan şartlarla bu iş bitebilir. Ama bu işin galibi İran'dır. Çok net. Amerika'da rezil olmuştur. Karizması da çizilmiştir. Çıkış arıyor. Bu kesin. Ve zinhar bu işin böyle aylara sari bir şekilde devam edeceğini, bir 40 gün bombardımanı daha göreceğimizi falan asla inanmıyorum. Çünkü hayatın gerçekleri görüldü. Ne elde edebilecekleri iki aktörde, ne elde edemeyeceklerini de gayet net gördüler. Petrol şuraya yükseldi. Turizm mevsimi geliyor. Hem Körfez için, Dubai başta olmak üzere, Suudi Arabistan başta olmak üzere. İşte hem de bütün dünyada bir ya sigorta şirketleri, petrol fiyatları, bütün dünya ekonomisi kilitlenmiş vaziyette.
2: Yani sokakları geziyor.
0: Bu yaza yani felaket durumlar var. Stoklar eridi. Bazı ülkelerin 10 günlük stoku kalmış vaziyette. Hindistan için söyleniyor mesela bilmiyorum. Bu işi çözecek ve çıkacak oradan. Onurlu çıkışın yolu aranıyor. Bu 3 gün, yani 3 vakte kadar diyelim. 3 gün olur, 3 hafta olur ama haftalarca ve aylarca devam edecek gibi görünüyor.
2: Bir cümle söyleyebilir miyim? Şöyle çatışma olmadan şöyle bir senaryoda konuşuluyor. Zenginleştirmiş uranyumu Rusya ve Çin'e konuşuluyordu. Rusya'ya İran'ın teslim etmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu aşamada belli dondurulmuş varlıklarının %25'i gibi bunları serbest bırakması. O diğer aşamada Hürmüz Boğazı'nın statüsü değişmeden Pakistan'ın da Çin'in de işin içine girdiği bir Hürmüz'de tırnak içinde söylüyorum yeni bir güvenlik doktrini de konuşuluyor.
0: Olabilir.
2: Çünkü bunun da sebebi şu. Körfez haklı olarak diyor ki tamam Hürmüz'de hiçbir şey değişmeden eskisi gibi devam etsin ama yarın İran'ın kapatmayacağının garantisi nedir sorusuna bizim de bir güvence almamız gerekiyor diyorlar. Bu üç şey konuşuluyor. Ben çok açık söyleyeyim. Yani normalde anlaşmak için her şey uygun.
0: Evet evet.
2: Fakat dediğim gibi işte bir İsrail var. O
0: bir de çok fazla müzakere kağıdı gitti geldi. Yani 2015 anlaşması var. Cenevre, Viyana görüşmeleri, aşağıda Pakistan üzerinden yapılan görüşmeler, pozisyonlar falan. Yani 3 aşağı 5 yukarı nerelerde anlaşılabileceği de belli yani.
1: Zaten
0: dolayısıyla
1: evet.
0: Öyle çok da karmaşık bir durum
3: yok. İran şunu yaptı zaten. Yani müzakereler teslimiyet değildir lafını çok sık dile getirmeye başladılar. Bu da sanki o tarafa
0: ama
3: doğru.
0: Öyle. İsrail faktörüyle ilgili bir cümle söyleyeyim. Hani böyle bir grand bargaining, büyük bir pazarlıkla bir mutabakat oluşursa, küresel piyasaların kaderi, Kasım'da yapılacak Trump'ın kaderi, bir sürü kaderler bunlara bağlıyken, kalkıp da o Netanyahu aklının oraları ben, yok ben şımarık gücüm, buradan vururum, bir an bozarım. Öyle bir hayat yok.
1: Orada
0: bugüne
1: da
0: kadar Amerika'nın
1: ona

0: Ayıyla, göz yummasıyla, zımni kabulüyle yaptığı şeylerdi. Adamın oradan çıkmaya çalıştığı ve kendini kurtarmaya çalıştığı bir zeminde oyununu İsrail'in bozmasını müsaade etmez. O kadar da değil.
1: Buyurun. Şimdi bugün program öncesinde bu dar geçit olarak adlandırılan işte Babül Mendeb gibi, İstanbul, Çanakkale, Hürmüz Boğazı, Malaka gibi, ya bu geçitlerin dünya ekonomisindeki payına baktım bir rapor üzerinden. Her ne kadar küreselleşme tersine gidiyor ve korumacı eğilimler ön plana çıkıyor gibi bir algı söz konusu olsa da inanılmaz bağımlı bir dünyadayız. Hatta bu bağımlılığı 100 sene öncesiyle mukayese ettiğimizde belki bir cihan harbiyle mukayese edilemeyecek düzeyde bazı alanlarda İran Savaşı'nın 2 aylık bilançosunun dünyadaki buradan etkilenen ülkeler açısından bakıldığında çok daha kritik seviyelerde olduğu ifade ediliyor. Mesela Hürmüz'deki trafiğin, yani buradan çıkışlı gemilerin vardığı limanlara baktığımızda Çin'in zaten tartışılmaz bir biçimde çok ağırlıklı bir yer işgal ettiğini görüyoruz. Hemen akabinde Asya'daki tedarikçilerin ön planda olduğu. Ama bu ikinci ayına geldiğimizde Gürkan Zengin de bahsettiği gibi enerjide oluşan bu kriz turizmden tutun da diğer alanlara kadar çok ciddi bir biçimde etkisini gösteriyor. Dolayısıyla artık mesele sadece Amerika ile İran arasında değil, artçı etkilerle, dolaylı etkilerle dünyanın muhtelif yerlerine hatta Avrupa'ya kadar varan bir etki gösteriyor. Şimdi az önce birçok başlığı tartıştık birbiriyle ilişkili. NATO meselesinde mesela Amerika ile NATO'nun geri kalanı arasındaki çatışma Rusya-Ukrayna savaşı ile çok belirgin bir yere evrildi. Mesela oradaki enerji krizi Avrupa ülkelerinin çok ciddi bir biçimde aleyhine işledi. Amerika da bunu Rusya'yı çevrelemek için, Avrupa'yı da tedip etmek için hem iç siyasette aşırı sağa oynayıp hem de enerji meselesinde bu Rusya ile ilişkilerini gerginleştirmek için kullandığı bir kaldıraça dönüştü. Şimdi buradaki enerji krizi mesela, yani Trump'ın mesela bazı kararlarını çok irrasyonel bulabiliriz. Evet, bazı kararları politik psikolojinin sınırları içerisinde yer alıyor. Mesela Stormer ona bir eleştiri yönelttiğinde, bizim orada ne işimiz var, bizim çıkarlarımız İran'da değil dediğinde inanılmaz derecede saldırgan cevaplar verebilmişti. Şimdi Avrupa'da bu enerji meselesinde çok ciddi bir biçimde etkileniyor bu Hürmüz'den dolaylı olarak. Şimdi Avrupa'nın önemli bir bölümü zaten İspanya, İtalya gibi devletlerin turizm açısından önemini biliyoruz. 3 hafta önce, yani Hindistan örneği verildi, Kahire'deydim. Kahire yine bir turistik destinasyon ve temel geliri turizm. Birçok eğlence merkezi belli saatten sonra enerji noktasında tasarruf ediyor, kapanmak zorunda kalıyor. Bu onlar açısından da ciddi bir kriz. Mesela Katar yine tartışıldı, Birleşik Arap Emirlikleri tartışıldı. Bunların hepsi artık bu meseleden ciddi bir biçimde, yani sadece güvenlik meselesi üzerinde ekonomik açıdan rehabilite edilemeyecek bir yara almak üzereler. Bunu gidermek istiyorlar. Mesela artçı göstergeler, yani somut açıdan bakıldığında Suudi Arabistan'la İran arasında bir saldırmazlık anlaşması tartışması yapılıyor. Bu zaten yapıldığı takdirde artık Amerika'nın İran'da elde edemedikleri üzerinden yeni bir tartışma alanı da oluşacak. Çünkü zaten Amerika ya da İsrail daha doğrudan Körfez'e yaymak istedi bu maliyeti. Ama Körfez bir biçimde, ki Türkiye'nin buradaki etkisi önemli, savaşa doğrudan girmemek suretiyle aslında buradaki istikrarı bir biçimde dengeledi. Şimdi böyle bakıldığında hani bu çatışma içerisinde aktörlerin birbiriyle dengelenebileceği çıkarlar da var. Yani ila nihayet sürdürülebilecek bir şey değil. Az önce mesela Çin'le Amerika tartışılırken, yani bir hegemon gücün sarsılması ve ona karşı yeni bir gücün çıkma ihtimali. Hatırlayın bu tartışmalar 10 sene önce. Mesela şey çok ilginçtir. Xi Trump'a konuşma ve takdimde Tukidides tuzağını hatırlattı ya, biz bu tuzağa düşmeyelim. Biz kendi çıkarlarımızı dengeleyebilecek bir zemin ihdas edebiliriz. Bu tartışma, yani Amerika ile Çin'in karşı karşıya gelmeme tartışması ilk etapta Çin ile Rusya arasında yapılıyordu. Yani Rusya bir tehdit olmamalıydı ama artık Rusya'nın fevkinde bir Çin'le karşı karşıyayız. Mesela şöyle yorumlar da var. Amerika'nın bu Venezuela ve İran'a yönelik girişimleri, saldırıları, rejim değiştirme pratikleri bir anlamda onu dengelemek için onunla ittifak halinde olan küçük aktörleri etkileme çabasıydı.
2: Tabii bu Venezuela'da başarılı. Çin'e dönük bir hamle olarak
1: okuyan. Evet. Bu aslında rasyonel bir hamle. Çünkü onunla sıcak çatışma
2: şimdi
1: ihtimali
2: aslında kapasitesi. Şimdi Tukidides tuzağıyla beraber görünce o kadar da dışlanacak bir ihtimal değilmiş demek ki. Evet. Yani biz kendi aramızda konuşuyorduk ama liderlerin ağzından ilk cümle bunu duyunca demek ki Çin'de de bu konuşuluyor diyorsun.
1: Çin'de hatta şimdi bu Graham Allison'ın kitabı, yani Thukydides uzayla ilgili kitap zaten

0: İlk çıktığından itibaren politburo elitleri içerisinde çok yaygın bir biçimde okunuyor. 2017 ve sonrasında neredeyse başucu kitabı oluyor. Aslında yani Şii'nin ilk göreve geldiği andan itibaren ki şeyi de şu. Yani Trump mesela dedi ya Make America Great Again. O Çin Amerika için bunu söyledi zaten. Onun da hedefi bu. Kimseyle sıcak çatışmaya girmek istemiyor ve etki alanını olabildiğince genişletiyor. Onun için Trump'ın yani Venezuela ve İran'a yönelik hamlesini bunun üzerinden okumak çok mantıklı. Ama etki alanı, nüfuz alanı bu bağlamda bakıldığında o kadar genişledi ki Türkiye'den tutun Körfez'e Avrupa'ya kadar bu enerji maliyetini, bu güvenlik maliyetini karşılamakta devletler zorlanıyor ve bir biçimde Amerika'ya baskı yapmak suretiyle bu müzakere zemininin ihdas edilmesini, yani o müzakereler zaten devam ediyor ama bunun kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını istiyorlar. Şimdi biz İran evet yani verdiği tepkilerle, misillemelerle başarılı bir yer işgal etti ama şunu da görelim. İran her ne kadar ambargolara yönelik bir refleks geliştirip bunu yani devlet pratiğine dönüştürse de ayakta kalma meselesini, bu da onun için hani sürdürülebilir bir şey değil. El Cezire'den mesela Resul Serdar'ın bir röportajı vardı. Bence önemli yani gazetecilik pratiği açısından da iyi bir başarı. İran sokaklarında esnafla konuşuyor ve rakamlar son bir yıl içerisinde inanılmaz derecede bir enflasyon var. Çünkü İran'a yönelik yaptırımlar, dövizin girmemesi, onun için İran bu masaya getirdiği yani yaptırımların kaldırılmasının dışında dondurulmuş varlıkları kullanabilme. 80 milyar dolar diyen var, 100 milyar dolar diyen var.
1: Yani bu bile İran'a verilse... Yani dondurulmuş varlıkları en azından belirli bir kısmını alamaz.
2: Taslim'de son dakika var.
1: Hemen alalım.
2: Taslim çok 3 gün önce kendi 14 maddelik çerçeveyi sundu ABD'ye. Pakistan'la arabulucu aracılığıyla İran'a başka bir revize edilmiş teklif gönderiyor ABD. Önce ama İran sunuyor 3 gün önce 14 maddeyi, sonra Amerika bunun karşısında Pakistan'la arabulucular aracılığıyla İran'a revize edilmiş bir teklif gönderiyor. Müzakerelere yakın bir kaynak Tasnim'e İran'ın şu anda en son ABD metnini incelediğini ve henüz yanıt vermediğini belirtiyor. Tahran'daki Pakistanlı yetkililerin iki taraf arasındaki farkları daraltmaya çalıştığı ifade ediliyor. Henüz bir şeyin kesinleşmediği söyleniyor. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın şu an Tahran'da bulunduğu ve dolayısıyla arabuluculuğun devam ettiği ifade ediliyor. Yani biz aslında 3 gün önce şimdi Trump bak şimdi yani çok özür diliyorum. Şimdi Trump gene bizi nasıl kandırıyor? Şimdi 3 gün önce ne dedi? Bir süre veriyoruz dedi. Meğer ki İran şey vermiş zaten teklifi vermiş adama. Şimdi onu bize söylemiyor. Demiyor ki İran'dan bir teklif geldi. Ben o teklif karşısında yeni bir teklif gönderdim. Habire orayı manipüle ediyor ama işte bu manipüle ederken petrolden, altından, borsalardan kim ne götürüyor? O da ayrı bir muamma.
0: Son iki cümleyle ben toparlayayım. Yani buyurun. İran'daki o sokak röportajı bize şunu gösteriyor. İran her ne kadar hani bir devlet olarak uzunca süredir muhatap olduğu o ambargolar sürecinde bir refleks geliştirdi, ayakta kaldı. Hatta rejim değiştirmek için neredeyse bir askeri müdahale ve içerideki özellikle etnik ayrılıkçı unsurlar üzerinden bir projeksiyona, bir planlamaya tabi tutuldu. Ama bunu başarılı bir biçimde bertaraf etti. Fakat savaşın maliyeti böyle uzun süreli düşünüldüğünde İran açısından da sürdürülebilir değil. Yani milyarlarca dolarlık bir kayıp var. Evet Amerika seçimli demokrasi olduğu için aleyhine işliyor ve seçimde bir faturaya dönüşebilir. Ama bugünkü gösteriler yarın benzer bir biçimde tekrarlandığında İran'da başka bir sonuç verme ihtimali de göz önünde tutulduğu için İran'da bir biçimde en acil, en akut sorunlar üzerinden meseleyi çözüme kavuşturmak istiyor. Orada da bence iki tane kritik mesele var. Bir tanesi Hürmüz meselesi çünkü ekonomik gelir elde etmek istiyor. Eğer yeni bir statü inşa edebilir ve buradan geçişleri bir konsorsiyum üzerinden temin edebilirse bunu bir para kazanacak ama bu da çok zor. Uluslararası hukuk açısından zor.
1: Yani hem öyle hem de diğer o zaman bütün boğazlar için bir emsal
0: herkes
1: teşkil edip ben de istiyorum der yani.
3: O savaşı kazandığının Amerika tarafından da tescili teyidi olur. Yani
0: İran kazandı. Orada da muhtemelen İran'ın ki talebi maksimalist bulunuyor zaten. Sadece ABD açısından değil diğer ülkeler açısından da ki yani çok yakındakiler bile rıza göstermedi.
4: Dünya da istemiyor. Yani İngiltere, Fransa falan da burada şey yapıyor.
0: Yani biz de istemiyoruz. Çünkü defakto bir durum. Herkes defakto
1: yani
0: bir durum yaratıp
1: sonra
0: bunu...
1: Yani o zaman Malaka Boğazı'nda da işte Endonezya, Malezya desin ben buradan para istiyorum. Singapur desin ki para istiyorum.
0: Bizim böyle zaten eleştirdiğim yani? Uluslararası sistem bir defakto durum yaratıyor. İsrail'in yaptığı gibi. Sonra bunu hukuki bir statüye çevirmeye çalışıyor.
2: Aslında bizim işimize gelebilir hocam.
0: Başka alanlar.
5: Evet,

0: onu söyleyecektim. Sıra bana geldi mi artık?
1: Geldi hocam, buyurun. Ben de diyorum Hasan Hoca bu akşam benimle hiç uğraşmıyor. Neden acaba? Buyurunuz, sıra sizde.
0: Ben hiç
1: hocam.
0: kimseyle uğraşmam zaten. Yok öyle bir huyum yok da
1: Buyurunuz,
0: sadece şey.
1: Latife ediyorum.
0: Yani burada unutuldum mu diye de
1: Unutulur
0: düşünmedim
1: musunuz?
0: değil.
1: Aşk olsun. Buyurunuz.
0: Evet. Şimdi birincisi şöyle, arkadaşların yaptıkları değerlendirmeleri tekrar etmemek açısından.

0: tarihi bir savaş değil ama tarihi yapan bir savaş olarak yer alacağı bence artık kesin.
1: Ne
0: Şimdi
1: demek bu?
0: bu şu, yani İran Savaşı ile birlikte Amerika'nın liderliğindeki Batı'nın üstünlüğünün sona erdiğinin tescil edildiği bir dönem başlıyor. Yani şimdi İran'da bu kadar çuvallayan bir Amerika'ya Tayvanlılar güvenip Çin'e karşı savaşa girerler mi? Şimdi burada ikinci bir şey daha belki altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle son 20 yılda askeri uzmanlar şunları yazıyorlardı. Diyorlardı ki Amerika eski silah teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Oysa silah teknolojileri değiştikçe savaşların yapılma biçimi de değişecek. Bunlar değişti de mesela sadece dronların devreye girmesi Karabağ Savaşı'nda inanılmaz etkiler gösterdi. Ve mesela Amerika kendisini o konuya yeterince verdi mi vermedi mi bilmiyorum ama Avrupa devletleri o savaşın yapılma biçimini, yani dronların ne kadar etkili olduğunu epeyce yakından incelediler. Ama önemli adımlar attılar mı? Pek de değil. Yani şöyle diyebiliriz, Amerika 20. yüzyılın silahlarıyla yine İsrail ile birlikte İran'a saldırdı. İran 21. yüzyılın silahları ve savaş teknikleriyle kendini savundu ve başarılı oldu. Yani bundan sonra İran'ın bu savaşı kazanmadığı bilmem nesi filan ancak Trump'ın tweetlerinde yer alacaktır. Şimdi burada birkaç soru var. Yani Amerika hakikaten bir aslında Trump özellikle yapmaması gereken bir şey yaptı. Çünkü MAGA hareketinin felsefesi şuydu. Ya bu tür savaşlara girmemek, var olan savaşları durdurmak,
1: Evet.
0: Amerika'yı bu tip maceraların dışında tutmak ve Amerika'nın vergi mükellefinin parasını buralarda iç etmemek. Şimdi tam bunların sorgulandığı bir kritik iç politika düzleminde de mücadele vermek zorunda Trump. Eğer 3-4 günde başarılı olsaydı burada, yani Netanyahu'nun dolduruşuna geldiği şekilde İran bir haftada göçseydi mesela, galibiyetin, zaferin sahipleneni çok olur. O zaman mesela kendisine yönelik olarak ya sen niye gittin orada böyle bir savaş yaptın? Hani MAGA hareketinin prensiplerine ortaya koyduğu prensiplere aykırı değil miydi bu diye savunan, tartışan çok az olacaktı. Ama şu anda Amerikan iç politikasında bu işin içinden Trump'ın nasıl çıkacağını ne Trump biliyor ne de diğerleri.
1: Hocam
0: Çok
1: bir
0: zor
1: şey
0: bir durum.
1: sorabilir miyim size? Dediniz ya bu tarihi yapan bir savaş olarak anılacak. Yani bu Amerika'nın işte bitişini gösteren bir savaş.
0: Hayır, hayır, bitişin değil. Amerika'nın bitişi daha uzun sürecek. Amerika'nın kendisini yeniden canlandırıp canlandıramayacağına bağlı bir sürü faktörle. Ama şu, tek kutuplu dünya düzeninin lideri, dünyanın her tarafında istediği baskıyı finansal, askeri vesaire olarak sağlayamayacağı bir dünya düzeninde, yani çok kutuplu bir düzende gücü dengelenmiş bir süper güç olarak hayat şeyini varlığını tabii ki sürdürecek Amerika belli bir süre daha içerideki pek çok şeye faktöre bağlı olarak.
1: Bunu siz İran'ın savaşı kazandığını düşünerek söylüyorsunuz. İran savaşı
0: Düşünmüyorum yani İran'ın
1: ya
0: savaşı
1: görünen o diye.
0: kazandığını herkes söylüyor artık.
1: Şunu
0: Yani
1: soracağım.
0: en neokonların neokonu Robert Kagan da söylüyor.
1: Yani
0: Bu
1: genel
0: bir
1: açı
0: stratejik
1: bu.
0: yenilgidir diyor.
1: Bir stratejik yenilgi aldı. Ama bu şuraya getireceğim. Bu Amerika'nın ilk yenilgisi değil. Afganistan'dan da kaç yıl sonra ne halde çıktı gördük. Bu
0: Yok.
1: İran'daki değişken tam olarak ne?
0: Şöyle. Şimdi Afganistan'da Amerika yenilmedi tartışması yapılabilecek bir şey. Şimdi Afganistan'a girdiler ve orada Taliban'ı devirdiler. Afganistan allak bullak oldu. Amerika'nın zaten bir yere gidip de orayı toparlayıp doğru dürüst bir ülke haline getirdiği yok böyle bir örnek.
1: Aynen
0: İkinci
1: öyle.
0: Dünya Savaşı'ndan sonra tek tük örnek.

0: örnekler var. Mesela Japonya örneğinde falan olduğu gibi. Ama sonraki Vietnam'dan sonraki savaşlarında Amerika'nın bu tür örnekleri hemen hemen hiç yok. Hele Orta Doğu'da tamamen yok. Şimdi zaten böyle olsaydı, eğer Irak'ı derli toplu bir devlet haline getirselerdi, kendi tabirleriyle işte demokratik, katılımcı, bilmem ne, refah içinde vesaire, o zaman zaten İran halkı, İran'da biliyorsunuz ciddi bir işte kendini reformcular diye tanımlayan, zaman zaman aktörleri değişen ama bayağı güçlü ve Amerika ile biz uzlaşalım, bu işi bağlayalım diyen ciddi siyasi elit vardı. Bunlar ortalama iki dönemden birinde de iktidara geliyorlardı. 2015'teki nükleer anlaşmayı yapanlar da onlardı mesela Rouhani zamanında. Cevat Zarif ile birlikte. Eğer böyle bir şey olsaydı İran halkı da bunu talep ederdi zaten. Ama İsrail'in azgınlıkları, kural tanımazlıkları ve en son bir de soykırımı, bunun üzerine de gidip İran'a çatması, kendisi bir nükleer, illegal olarak nükleer silahlara sahipken İran'a sen niye nükleer silah sahibi olmaya çalışıyorsun iddialarıyla saldırması vesaire, bütün bunlar İran halkında bir toparlanmayı beraberinde getirdi. O yüzden de zaten rejim değişikliği lafları hikayeden öteye gidemedi. Yani İran'daki durum çok farklı. Bir de askeri olarak yeniliyorsunuz. Irak'ı gittiniz, işgal ettiniz. Birinci Körfez Savaşı'nda Irak'a giderken amacınız neydi, savaş amacınız? Şimdi savaşlar siyasal amaçlar üzerine inşa edilirler. Biz mesela Çanakkale'de Osmanlı olarak Çanakkale'de galip geldiğimizde Londra ortadan kalkmadı. İngiliz İmparatorluğu ortadan kalkmadı. Ama ciddi bir darbe yedi. Osmanlı tarafı, Türkiye tarafı diyelim, Türkler niye galip sayıldılar? İngiltere orayı açmaya geldi ama açamadı. Şimdi burada hangi savaş amacını sayarsanız sayın, rejim değişikliğinden başlayın. Sonra da deyin ki ya hadi onu çıkaralım diğerleri. Hiçbirinde başarılı olamadı.
1: Bu yüzden
0: Dolayısıyla
1: diyorsunuz.
0: bu yüzden çok stratejik bir yenilgi almış durumda. Bir başka şey de şu, çıkış yok. Yani onurlu bir çıkış yok. Şimdi burada arkadaşlar zaten çıkışla ilgili senaryolara değindiler. Ben belki bir iki ilave yapayım. Şimdi Körfez'in açılması konusu şöyle. Körfez zaten açık teorik olarak. Aslında pratikte de açık. Mesela Pekin'deki Xi-Trump zirvesi sırasında en enteresan bir şey oldu. Bu görüşme başlamadan bir saat önce zannediyorum 40 civarında Çin'e yük götüren ve petrol götüren gemiler, içeridekiler yani Körfez'in içindekiler dışarı, Körfez'in dışındakiler Körfez'e gelecek şekilde açıldı. Ve bunlardan İran ücret aldı. Bu ücretin adını da işte şeyin, Körfez'in bakım ve işte bir takım harcamaları diye değerlendirdiler. Yani ben buraya kardeşim bir otoyol gişesi gibi gişe kurdum. Girenden, çıkandan, herkesten para alıyorum şeklinde değil de semantikle uğraştılar. Yani farklı bir şey geliştirdiler ve bu manada devam ediyor. İkincisi, bu ama Amerika'nın uyguladığı abluka işlemiyor. Çünkü Amerika'nın uyguladığı abluka o kadar geniş bir deniz alanını kaplıyor ki, birincisi burada zaten diyelim ki Çin bayraklı gemilere şimdi gideceksin, çıkacaksın, ben burada abluka uyguluyorum, giremezsin. Ama abluka bir savaş şeyidir, sebebidir. Yani abluka uygulayamazsınız. Dolayısıyla ikincisi, bunların hepsine yetişemiyorsunuz. Oradan oraya helikopter göndereceksiniz, bilmem ne yapacaksınız. Bu deniz şeylerinden, savaş gemilerinden kalkan helikopterlerin falan menzili de düşük oluyor. Şimdi dolayısıyla sınırlı bir abluka uygulayabiliyor zaten Amerika burada. Öbür taraftan İran'ın argümanlarını güçlü hale getiren şeylerden biri de şu. Bu Hürmüz 24 mil civarında zaten genişliği. Şimdi oradaki o 24 mil İran'la Umman'ın kara suları zaten. Yani 12 mil bir tarafın, 12 mil de bir tarafın. Dolayısıyla siz bir ülkenin kara sularından geçiyorsunuz. Bunun da uluslararası hukukta çok net bir düzenlemesi yok. Eskiden masum geçiş, innocent passage diye bir şey vardı. Yunanlar bize habire Ege tartışmalarında teklif eder dururlardı. Yani buralar bizim kara sularımız olur. Siz buralardan işte innocent passage'ı Türkçe daha güzel bir tabirle tercüme ediyorduk. Bu şekilde geçersiniz diye. Ama biz o zaman diyorduk ki hayır, bu şekilde geçmeyi kabul edemeyiz. Bir, sizin buraların kara sularının 12 mile çıkarılmasını kabul edemeyiz. Çünkü ortalama uluslararası su olağanüstü şekilde sizin lehinize artıyor. Bizim lehimizde artan oranı bir küçücük bir bölüm oluyor. Mukayese edilir değil filan. Ayrıca o geçiş savaş gemileri için uygun değil, başka şeyler için uygun değil vesaire vesaire. Şimdi bu deniz hukuku sözleşmesi devreye girdiği için orada da transit geçiş diye bir kavram var. Bu transit geçişin tam olarak ne anlama geleceği de belli değil. Bildiğim kadarıyla İran'da zaten bu deniz hukuku sözleşmesini imzalamayanlar arasında. Şimdi imzalamadığı için de ha şu olabilir, denilebilir ki imzalamadı ama bu bir gelenek görenek hukuku oldu. Orada da İran'ın en büyük argümanı şu, henüz olmadı. Yani transit geçiş ne demek? Ha ben burada bir teamül geliştiriyorum demeye çalışıyor İran. Şimdi o muhtemelen İran'ın lehine çözülmek durumunda olacak bir şey. Çünkü oradaki rakamlar şu işte, mesela varil başına $1 alacağım geçişten. İşte bu büyük tankerlerden geçişte $2 milyon. Efendim kuru yük gemilerinden başka rakamlar taşıdığı miktara göre, navluna göre filan.
1: Siz ABD'nin bunu kabul edeceğini mi düşünüyorsunuz?
0: Hayır. ABD eğer herhangi bir anlaşma yapmadan çekilirse, yani senaryolardan biri de bu. Yani herhangi bir anlaşma filan yapmıyor. Şimdi bakın, bu Küba işini de böyle okumak lazım. Yani Trump, efendim ben vurdum, kırdım. Zaten deniz kuvvetleri gitti. Hava kuvvetleri atmosferin dışına gitti. Deniz kuvvetleri okyanusun dibine indi. Kara kuvvetleri de magmaya indi. Ben hepsini zaten mahvettim filan. İran Miran'da kalmadı. Üç tane tweet atıp ben kendi yarım küreme çekiliyorum. İşte Amerika'yı yeniden büyük yapacağım. Ama yolda bizim gemiler gelirken şu Küba'yı halledelim dediler. Ben de dedim ki hadi halledin, bize katın falan. Öyle bir şey var kafasında. Ha bunu yapabilir mi yapamaz mı, o da apayrı bir tartışma. Yani çünkü bazen Tom Barak'ın konuşmalarına falan da yansıyor. Diyor ki işte biz bu bölgeye ilgimiz var, işte İsrail bizim müttefikimiz falan filan, ama sonuçta biz kendi yarım küremize çekileceğiz. Yani burada şunu anlıyorsunuz, yani bütün dünyada aynı oranda etki yaratmaya çalışmak yerine biz kendi yarım küremizin lideri olacağız. Bu Monroe doktrininin Donald Trump modeli lafını da, ha Donroe lafını da Trump bayağı seviyor filan. Şimdi buradan şeye gelince, İran tarafına gelince, eğer bir anlaşma yapılmadan çekilirse karşı taraf, İran tarafının yapabileceği en yani mantıklı şey bu Körfez'den geçişleri bu şekilde vergilendirmek mi diyelim, ücretlendirmek mi, ve böylece bir teamül yaratmak olacaktır. Şimdi savaş İran'ın ekonomisine tabii ki zarar veriyor. Fakat aynı zamanda şöyle de yararı oluyor. Şimdi İran daha az petrol satarak daha fazla gelir elde ediyor. Çünkü petrol fiyatları yukarılarda seyrediyor.
1: Satabiliyor mu ki şu anda hocam? Çıkaramıyor
0: Satıyor.
1: petrolü.
0: Çin'e
1: Yani
0: büyük
1: satıyor,
0: ölçüde.
1: çok görece çok az satıyor ya. Hatta
0: Evet, Çin'e gönderiyor. Ben geçen rakamlara
1: 30
0: baktım.
1: yıllık
0: O
1: tankerler doluyor
0: rakamlarda
1: falan.
0: tankerler doluyor ve gidiyor. Bunların çok azına Amerika bir iki tane İran tankerine el koydu. Onun dışındakilerin İran'da bazı başka tankerlere el koydu. Yani orada o trafik büyük ölçüde gidip geliyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü Amerika o kadar geniş bir deniz alanında abluka uygulayamıyor.
1: Evet,
0: Çünkü
1: bazıları
0: elindeki
1: kapatıp
0: gemiler.
1: kaçıyorlarmış
2: Valla
1: yani.
2: şimdi
1: Çünkü ama sayılar eskiye göre çok
2: Ramazan
1: ciddi
2: Bursalı
1: ölçüde azaldı deniyor.
2: meslektaşımız Hürmüz'de İran davet etmiş. Oradaki gemileri durumu gezdiriyorlar. Ben de şimdi yayında onu sordum. Dedim Ramazan tamam.

0: Ama orada gemileri orada çekiyorsunuz da mesela bu Çin gemileri çıkıyor mu? Şimdi
1: Ne diyor?
0: hocamın da anlattığı yani eğer böyle bir şey varsa zaten ablukanın ve boğazın kapalılığı meselesi bambaşka bir tartışma. Hep ifade ettiğimiz kısım.
2: Yani şöyle, savaştan önceki gibi açık değil. Orada İran zaten şunu diyor. Bir, bana ücret vereceksiniz. Bir, ben de size burada geçişte kolaylıklar sağlayacağım.
0: Ücreti ne olarak istiyor hocam Hasan hocam? Yuan mı, Bitcoin mi, dolar mı, riyal mı ne olarak istiyor?
2: En son riyale geldiler. Yani paralarını güçlendirmek için diyorlar ki riyalle ödeyeceksiniz. Yani biliyorsunuz bu Rusya'da şeye saldırdığında Ukrayna'ya uygulanan ambargolar karşısında, yaptırımlar karşısında dedi ki Avrupalılara bana ödeyeceğiniz parayı, ücreti ruble olarak ödeyeceksiniz. Bu da şu anlama geliyor. Rusya Merkez Bankası'ndan bir hesap açtıracaksınız. Bana ödeyeceğiniz euroyu şeye çevireceksiniz, ruble olarak alacaksınız ve ödeyeceksiniz. Böylece Rus parasının hızla değersizleşme konusunun önüne geçti. Şimdi İran'da belki Rusya'nın bu tecrübelerinden bazı örnekler almaya çalışıyor. Ama yani Yuan da olabilir. Şu an itibariyle bunu bilemiyoruz.
0: Peki siz
2: Ama
0: böyle bir senaryoda çok özür diliyorum. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri çekildi. İran böyle bir gelenek oluşturdu. Körfez bunu kabul edecek mi?
2: bence Körfez'in hiç şansı yok. Körfez'in zaten sıkıntısı bu paranın ödenip ödenmemesi değil. Körfez zaten bunun maliyetini tüketiciye yükleyecektir. Körfez'in sıkıntısı burası açılsın da biz de petrolümüzü satalım diye. Yoksa Körfez şu anda zor durumda zaten
0: İran
2: o
0: ne
2: an.
0: kadar da, diyelim ki senaryoda böyle de tamam. Körfez'e mecbur kaldı. İran ne kadar devam ettirebilir bunu?
2: Valla bu bir barış şekline dönüşürse zaten
0: Yok
2: kimse bir şey
0: barış
2: demez.
0: dönüşmedi. Mesela Füceyra'yı Birleşik Arap Emirlikleri aktif hale getirdi 2-3 senede. Mesela alternatif petrol boru hatları oluştu 2-3 senede. Oraya vereceği parayı petrol boru hatlarına verdiğinde yani bu da bir çıkmaz değil mi İran açısından?
2: Çıkmaz ama onları göreceğiz. Şu anda elde var bir durumunda. İkinci bir şey, İran diyor ki bir de bu şeyden kendi kara sularının altından geçen internet hatları var.
0: Evet.
2: O da çok büyük bir şey. Şimdi mesela
0: Evet.
2: bu benim deniz yetki alanlarım deniz yetki alanlarımın altından geçmiyor diyor haklı olarak. Hani deniz yetki alanlarına döşenmiş olsa burada da zaten deniz yetki alanı hangi ülkeye aitse ondan izin almak şeklinde yani resmen bazen bu şöyle karışıyor. Efendim izin almadan bunlar döşeniyor ama şöyle deniz yetki alanı hangi ülkeye aitse ona şunu demeniz gerekiyor. Ya ben buradan kablolar geçireceğim. Tamam o zaman o ülke diyor ki bir dakika ben burada işte kendi borularım var, kendi kablolarım var. Burada bilimsel araştırma yaptığım tesislerim var, başka şeylerim var. Onların hepsini ben bir inceleyeyim. Sana en uygun nereden yer verebilirim bakayım. Ha bunu yaptığınız zaman zaten o ülkenin deniz yetki alanı olduğunu da kabul ediyorsunuz. Bizim Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sorunlardan bir
0: Sorayım.
2: tanesi, daha doğrusu bizim değil de onların yaşadığı, bizim Libya ile yaptığımız anlaşma
1: Evet.
2: çerçevesinde bu İst-Med hattı gayrimümkün hale geldi. Niye? Çünkü bize sormaları gerekiyor. Yani
1: Evet.
2: biz buradan hat geçireceğiz diye. Eğer bunu soracaksanız o zaman o
1: Peki.
2: anlaşmadaki hükümleri de kabul etmiş oluyorsunuz. Şimdi İran'a dönersek, İran diyor ki burası benim deniz yetki alanlarım içinde değil, doğrudan karasularım diyor. Yani karasuları demek bir ülkenin topraklarıyla karasuları aynı değerdedir. Yani İran'ın elindeki kozlar az buz değil ve
1: Hocam burada mesela
2: savaştaki
1: yani benim de okuduğum
2: galibiyet de
1: bilmiyorum.
2: birlikte
1: Yüzlerce
2: elde edilir.
1: kablo geçiyor buradan.
2: Abi canım yani bunların
1: Ama
2: iptal edilmesi
1: hepsi
2: mümkün değil.
1: İran'ın karasularından değil. Sadece 2-3 tanesi oradan geçiyor diyen de var.
2: Yok şöyle yani hay şöyle bir defa şöyle düşünün orayı. 24 millik bir şey. Aşağı yukarı 40 kilometre falan burası. 12 mili İran'ın, 12 mili de Umman'ın. Şimdi
1: Evet.
2: ya oradan geçiyor bazısı ya oradan geçiyor veya biraz oradan geçip öbür tarafa geçiyor. Sonra öbür tarafa geçiyor. Nasıl döşendiğini bilmiyorum.
0: Hocam tamam
2: Ama
0: da
2: bunlar
0: bütün
2: var.
0: bunlar içerisinde bölgesel barışı yani bütün bu senaryo bahsettiğiniz senaryoların içerisinde bölgesel barışı sağlayamamış kendi komşularıyla

0: Barışamamış bir İran, uluslararası toplumla barışma daha fazla izole edilme tehlikesiyle karşı karşıya olmaz mı?
1: Evet, olur.
2: Ya bir ama de savaşa rağmen şöyle ihlal edemeyeceğiniz bazı şeyler var. Rusya-Ukrayna arasında da bir savaş var. 5 senedir sürüyor. Ama yaptırımı ağır olan bazı enerji ikmalatları ile ilgili saldırılar, sabotajlar, ihtimaller gündeme geldiğinde bunun maliyetini her iki ülkede katlanamadığı için bunlara tevessül etmiyorlar. Benzeri de yani tamam uluslararası hukuk askıya alındı vesaire bir sürü tartışma yapıyoruz ama İran o cepheyi genişletip Amerika'nın müdahil olmadığı ya da Amerika'nın çıkarlarının zedelenmediği ama dünyanın bütün açısından tehdit olabilecek bir takım eylemlere tevessül ettiğinde bu sefer iyice yalnızlaşabilir.
3: Mesela bu denizaltı kabloları daha önce şimdi de birkaç kere
2: Körfez'e zaten yaptığı şey şu.
3: Hatta gemiler Amerikan, geliyor oraya şey atıyor dendi ama evet. Birileri
2: Körfez'e yaptığı şu Amerikan varlıkları üzerinden bir maliyet oluşturma. Ama hani o kablolar, internet ağ vesaire o tip şeylere tevessül ettiğinde şimdi daha büyük bir problem olabilir.
4: Diğer ülkeler de konsolide oluyor aslında İran'a karşı. Onu da göz ardı etmemek lazım. Yani
1: bence bugün öyle olmuyor. Bence öyle olmuyor. Bakın Suudi Arabistan İran'a bir saldırmazlık paktı öneriyor.
0: Eski de vardı hocam. Efendim? Biliyorsunuz barış görüşmelerinde eskiden beri vardı o.
1: Hayır ama şu anda çok ciddi bir konuya dönüştü bu. Pakistan'da arabuluculuk yapıyor filan bu konuda ve belki de uzlaşacaklar.
0: Hocam Katar, çıkmaz şu İran, çok özür açalım diye söylüyorum güzel oldu. Çıkmaz şu şimdi İran Körfez'i Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırma meselesinde bu saldırıları yaptı. Dedi ki yani İran Körfez Amerika'nın kendisini koruyamayacağını görür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni bırakır ve bir şekilde biz kendi içimize bir pakt oluşturabiliriz. Savıyla hareket etti. Ama geldiğimiz tablo sanki Körfez'in Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yanaştığı şeklinde.
3: Peki hocam bir cümle olsun.
1: Ben
3: hiç
1: öyle okumuyorum.
3: Kalmamış.
1: Mesela Suudiler burada kritik öneme haiz. Mesela onların en son Prens Faysal El Türki'nin falan yazdıklarının satır aralarında tam tersi var. Yani burada Körfez'de Amerikancılık diyelim yapmakta ısrar eden tek devlet Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. O da son 2 gün içinde Pakistan'la yeniden ya ben de aslında bu İran'la uzlaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim falan noktasına gelmiş durumda. Burada son cümlem şu olsun. Burada Türkiye, Amerika ve İsrail'in bölgesel güç ve etkisinin büyük ölçüde azalacağı bir Orta Doğu varsayımı üzerine bölgesel ekonomik entegrasyon projeleri üretmeli ve İran dahil edilmeli buna. Yani Arapları yanımıza alıp İran'a karşı olalım şeklinde değil. Hepsinin içinde olduğu projeler ki ben bunları Ankara'daki epeyce diplomatlar dahil tartışıyorum. Bayağı ilgili de çekiyor insanların.
3: Teşekkür
0: Faysal'ın
3: ederim.
0: Faysal'ın yazdığı yazıda bir cümle. Faysal'ın yazdığı yazıda evet hocam haklı ama orada ağırlıklı olarak İsrail'in kurduğu oyunun Suud tarafından nasıl bozulduğu ifade ediliyor. Amerika evet, kısmından ama ziyade o kısmı.
2: Onu bozmak için Çin zaten Suudilerle İran'ı bir masaya oturtmuştu.
3: Çok teşekkür ediyorum vakit.
1: Ve Suudi yetkililer şeyi de açıkladılar. Yani bu Irak'tan atıldı dediler füzelerin çoğu. Yani o füzeleri İsrail'in orada kurduğu gizli üslerden atılmış olması gerekir falan diye.
3: Teşekkür
1: yani dolayısıyla İsrail'i eleştiriyorlar ama Amerika'nın
0: sana programı uzatacak. Mesela son dakika konuşunca işte
3: süremiz doldu. Çok teşekkür ederim. Çok verimli bir program oldu. Nevzat Çiçek, Gürkan Zengin, Doktor Tolga Sakman, Doçent Doktor Turgay Yerlikaya ve Profesör Doktor Hasan Ünal. Çok sağ olunuz katıldığınız için bir reklam.
5: Üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, HT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj. Bu akşam saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 21 Mayıs sabahında saatlerimiz 5'e yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Hatay'da sağanak yağış sele yol açtı. Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları yaşandı.
1: Bardaktan boşalırcasına yağdı. Yollar su altında kaldı. Görüntüler Hatay'dan. Gün içinde etkili olan şiddetli sağanak yağış akşam saatlerinde sele döndü. Antakya ve Defne ilçelerinde çukurlar suyla doldu, cadde ve sokaklar suya gömüldü.
2: Aile kardeşim dağın suyu patladı. Şu an büyük bir sel giriyor bizim evin önünden. Dağdan taşlar yuvarlanıyor.
1: Sel nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması başlattı. Yolda biriken suyun diz boyunu aştığı görüldü. Yollarda kalan araçlarsa ilerleyemedi. Yardımlarına çekici ekipleri koştu.
2: Az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu geçtik, adamları kurtardık yani. Para için değil, bunu yardım için yapıyoruz abi.
1: Sağanak yağışın kent genelinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
0: Düzce'de bulunan bir huzur evinde yangın paniği yaşandı. Binada bulunan 54 kişi hızla tahliye edildi. Türk Kızılay'a ait Kaynaşlı Akçakoca Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın çıktı. Asansörden kaynaklandığı belirtilen yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar sonrası ekipler yangına hızla müdahale etti. Huzur evinde bulunan 25'i yatalak 54 kişi bina dışına tahliye edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yatalak olan 25 huzurevi sakini tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kalan yaşlılarsa karayolları misafirhanesine götürüldü. Antalya'da bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle ev küle döndü. Görüntüler Kumluca ilçesine bağlı Çaltı mahallesinden değerli izleyiciler. Meryem Oktay adlı vatandaşa ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı evde çıkan yangın tüm evi kapladı. Alevlere ilk müdahale mahalle sakinlerinden geldi. Yapılan ihbar sonrası bölgeye itfaiye ekiplerine ait arazözler sevk edildi. Bir saat süren yangınla mücadele sonrası alevler söndürüldü. Evse kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni de araştırılıyor. Çorum'da iki otomobil çarpıştı. Araçların üst üste bindiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Çorum'un Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir otomobille bir araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç üst üste binerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücünün ve bir yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bir süre kaza nedeniyle tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştü. Erdoğan varılan ateşkesin olumlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek dedi. Trump da görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.
3: İki lider bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü. Erdoğan ateşkesi olumlu olarak niteledi. Trump ise Erdoğan çok iyi bir müttefik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine dair detayları İletişim Başkanlığı'nca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü ifade etti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti.
4: Ben artık Türkiye'ye...
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli kazanım olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini vurguladı. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin ise önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Trump da görüşmeye dair açıklama yaptı. Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik. İnsanlar ona saygı gösteriyor dedi.
0: İsrail'in gözaltına aldığı Sumut aktivistlerine şiddet uygulaması ve aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in paylaşımına Ankara'dan tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, insanlık soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir dedi.
3: Gözaltına alınan Sumut aktivistlerine İsrail kötü muamelede bulundu. Paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Ben Gvir'e Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir denildi. Bakanlık açıklamasında alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapıldığının altı çizildi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
5: Başında Netanyahu'nun olduğu soykırım

0: örgütü tüm insanlık değerlerine düşmandır. Soykırım örgütü üyesi bir bakanın, Sumut filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık, bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumut filosunu desteklemek, insanlığı desteklemektir.
1: Tepki gösteren bir diğer isim de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.
2: Soykırımcı İsrailli bir bakanın, aktivistlere yönelik bu barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.
3: ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını kaydetti.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi.
4: He'll do whatever I want him to do and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget he was a wartime prime minister. And he's not treated right in Israel, in my opinion.
1: Amerikan Başkanı, kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi.
4: We'd have to open the strait, that would open immediately. So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. You never think, oh, the midterms, I'm in a hurry. I'm in no hurry.
1: Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. Trump, sonraki açıklamasında ise İran'ın cevabını birkaç gün bekleyeceğiz dedi. Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı. Ablukanın sürdüğünü söyleyen Trump, bir anlaşmaya varana kadar İran'a uygulanan yaptırımların hiçbirini kaldırmayacağım diye belirtti. Amerikan Axios haber platformu, Trump-Netanyahu görüşmesine dair detay paylaştı. İddiaya göre Trump, Netanyahu'ya arabulucuların üzerinde çalıştığı bir niyet mektubu olduğunu söyledi. Haberde mektubu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın imzalayacağı öne sürüldü. Mektuba göre savaş sona erdikten sonra 30 günlük müzakere süreci başlatılacak. Bu müzakerelerde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular ele alınacak. Öte yandan İngiliz Middle East Eye haber platformu Trump'ın saldırıyı hac ibadeti sonrasına kadar erteleyeceğini yazdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hac sırasında düzenlenecek saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman dünyasındaki itibarını daha da zedeleyeceği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Toplantı 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Toplantıda NATO zirvesi öncesi hazırlıklar ele alınacak. Ayrıca ittifakta bulunan ülkeler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve üretim kapasitesi, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamaları da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanları toplantıda İran'da yaşanan son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da ele alacak. Bakan Fidan ise toplantıda bulunan mevkidaşlarıyla Ankara'nın zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda da bilgi verecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen Öcalan'a statü tartışması sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın statüsü bellidir, bir terör hükümlüsüdür dedi.
5: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer, hukukun üstünlüğünden geçer, amasız, fakat

0: fesatsız mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin nüter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
1: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
0: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
0: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
2: MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Büyükataman yazılı açıklama yaptı. Siyasi menfaatleri söz konusu olduğunda herkesle ortaklık yapanların terör belasını bitirmek için mücadele eden liderimize edepsizce saldırması samimiyetsizliğin daniskasıdır dedi. Büyükataman, terörü bitirecek olan terörsüz Türkiye hedefine hangi terör baronlarının nam ve hesabına karşı çıktığı milletimizce merak konusudur. Terörsüz Türkiye milli bir stratejidir ve mutlaka başarıya ulaşacaktır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız davada mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir ifadelerini kullandı. Türkiye Güney Merkez Üssü Malatya'nın Vatagazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki depremle başladı. Yerin 7 kilometre derinliğindeki sarsıntı birçok kentte hissedildi. Panikle kendini dışarı atan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Depremden etkilenen 81 kişi ise hastanelerden taburcu edildi.
1: Saatler tam 9'u gösteriyordu. Malatya merkezli 5,6'lık deprem herkesi sokağa döktü. Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sadece Malatya'da değil, Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi. Depreme kimi evinde, kimi iş yerinde, kimi de okulda yakalandı.
3: Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
1: Panikle kaçmaya çalışan bazı kişiler yaralandı. Malatya'da eğitime bir gün ara verildi.
3: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
1: Malatya'nın içme suyunda deprem nedeniyle bulanıklık meydana geldi.

0: Gülistan 9 soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkezi ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti. İfadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Detaylara Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'in haberinde bakalım.
1: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Ç'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
2: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim.
1: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
2: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
1: Uğurcan Açıkgöz ifadesinde 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç, bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
0: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 10 yıldır aranan genç kadının öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ayşen Aycan, 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra kaybolmuştu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya, faili meşhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşe Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kazı çalışmalarında henüz Ayşen Aycan'dan bir ize rastlanmadı. ...15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Minguzi için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte öldürülen diğer gençler de unutulmadı.
3: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı fakat bize yine bayram değil.
4: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Minguzi için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Minguzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
3: Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz.
4: Yürüyüşe Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
3: Biz hep beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince İnsanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki.
4: Katılımcılar mezarı başında Mati Ahmet Minguzi için dua etti.
0: Afyonkarahisar'da bir kişi 9 yaşındaki kızına küfrettiği iddiasıyla 11 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü. Olay Cuma günü Susuz beldesinde yaşandı. 36 yaşındaki AA kızına küfrettiği gerekçesiyle sokakta gördüğü 11 yaşındaki çocuğa yumruk, tekme ve tokatla saldırdı. Adam çocuğu yakasından tutarak defalarca havaya kaldırdı ve yere fırlattı. Dayağın etkisiyle bilincini kaybeden çocuk bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan uzaklaştı. Olay sonrası darbe edilen çocuğun ailesi jandarmaya giderek şiddet uygulayan AA'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 ila 18 yaş arasına yönelik infaz düzenlemesinin değişeceğini söyledi.
5: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
1: 15 yaş ve üstüne ağır cezalar gelecek. İnfaz düzenlemesi değiştirilecek.
5: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
5: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor.
1: Ve sosyal medya düzenlemesi, Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını da söyledi.
0: İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Şehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ'ye yönelik ahaliye fesat karıştırma operasyonu düzenlendi. Üç şüpheli gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çeşitli kamu ihaleleri takibe alındı. Belediyenin iştiraki olan Ege Şehir Yapı'nın hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. 4 kişi hakkında ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlamaları çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Operasyonda Ege Şehir Yapı Genel Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Dönemin İzbeton Genel Müdürü ise aranıyor. Suç örgütlerini finans akışını kesebilmek için önlemler alınıyor. Bu amaçlı Paris'te teröre finansman yok başlığıyla konferans düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütlerinin para transferi için yeni kanallar oluşturduğuna dikkat çekti.
4: Kripto paraların saniyeler içinde sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini vurguladı. Terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5.'si Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok adlı bakanlar konferansına katıldı. Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin suçlular ve terör finansörleri içinde yeni kanallar oluşturduğuna işaret etti. Kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını belirtti. Söz konusu araçların birçoğunun kullanıcıların kimliklerini gizlemesine imkan verdiğinin de altını çizdi. Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı.
0: Efes 2026'da teknoloji ve yerli savunma gücü aynı sahada buluştu. Tatbikatın gece bölümünde senaryo elektronik harp tehdidinin

0: etkisiz hale getirilmesiyle başladı. Nefes kesen tatbikatta kamikaze sürü dronlar ilk kez kullanıldı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde yerli ve milli ateş gücü geceyi aydınlattı.
2: Ateş sahasında bu kez F-16'ların atışları gerçekleşti. Ve tam isabet başarıyla bir kez daha hedefler vuruldu.
1: Tatbikatta kamikaze özellikle sürü dronlar dünyada ilk kez kullanıldı. Karşı kuvvetin mobil muharebe merkezi tam isabet vuruldu.
2: Kamikaze yetenekli sürü dronları zorlu coğrafyalarda olabiliyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiriliyorlar. Efes 2026 tatbikatında da sürü dronlar başarıyla hedefleri vuruyor.
1: Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı. SAT ve SAS timleri atak ve süratli botlarla bölgeye sızdı. Özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefler, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla baskı altına alındı.
2: Atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan amfibi birliklerin önünü açmak için atak helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor.
1: Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi Korkut karşı kuvvetlere gözdağı verdi. Hedeflere seri atışlar gerçekleştirdi.
2: Efes 2026 tatbikatında teknolojinin ve savunmanın devleri gurur kaynağı oldu. Korkut hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı ve onun atışları geceyi aydınlattı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünü sahaya taşıyan tatbikata 50 ülkeden 10 bin personel katıldı.
0: İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı. ABD ise İran bayraklı tankere asker çıkardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran bayraklı petrol tankerinin ABD ablukasını ihlal etmeye çalıştığını kaydetti. Açıklamaya göre gemiye çıkarılan askerler arama yaptı. Mürettebata rotasını değiştirmesi söylendi. Ardından askerler gemiyi terk etti. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi ise denetim sınırlarını açıkladı. Buna göre denetim sahası Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran'daki Mübarek Dağ bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Güney Fujairah hattı arasında kalan alanı kapsıyor. Batıda ise İran'daki Keşm Adası ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Umul Kavgen Adası arasını içeriyor. İran devrim muhafızları 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımlamış, aynı sınırları belirlemişti. Öte yandan ABD ile İran arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizi derinleştiriyor. Çin'e ait iki tanker Hürmüz'ü geçerken NATO, Boğaz'ın Temmuz ayına kadar açılmaması durumunda müdahaleye hazırlanıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere pazarlığı sürerken Çin'e ait tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti. NATO ise Boğaz'ın açılmaması durumuna karşı müdahale seçeneğini gündeme getirdi. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan Çin'e ait iki tanker Hürmüz Boğazı'nı geçti. İran devrim muhafızları ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Açıklamada son 24 saatte petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonunda Hürmüz'den geçtiği belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise abluka çerçevesinde bugüne kadar Hürmüz'e doğru giden 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO, Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın bir NATO yetkilisinin açıklamasına göre, ittifak içinde bu fikre destek verenler olsa da henüz tam mutabakat sağlanamadı. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bu konuyu da ele almak

0: olması bekleniyor.
1: New York Times gazetesi İran savaşının perde arkasını yazdı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için gizli bir plan üzerinde çalıştı. O plan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad'ın ülke yönetimine geri getirilmesiydi.
2: İran savaşının gizli planı eski Cumhurbaşkanı

0: de Tahran'da rejim değiştirecek gizli bir plan üzerinde çalıştı. Planın merkezinde eski İran Cumhurbaşkanı Ahmadinejad vardı. İddiaya göre Ahmadinejad'ı ev hapsinden kurtarmak için savaşın ilk gününde Tahran'daki evine saldırı düzenlendi. Hedef Ahmadinejad'ı gözetim altında tutan güvenlik noktasıydı. Ancak eski Cumhurbaşkanı saldırıda yaralandı. ABD Başkanı Trump o dönemde İran'ı içeriden birinin yönetmesi en iyisi olur sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Ahmadinejad'ın yaralanmasının ardından rejim değişikliği senaryosuna olan desteğini geri çekti. New York Times'a göre İsrail'in planı birkaç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran'ın üst dini lider kadrosu hedef alınacak ve Kürt gruplar İran güçlerine karşı harekete geçirilecekti. İkinci aşamada İsrail'in yürüttüğü etki operasyonları ve Kürt ilerleyişi İran'da siyasi istikrarsızlık yaratacak ve rejimin kontrolü kaybettiği algısı oluşturulacaktı. Son aşamada ise alternatif yönetim devreye sokulacaktı. Ancak habere göre İran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıkmasıyla planın büyük bölümü başarısız oldu. 2005 ve 2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Ahmadinejad, İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmıştı. Holokost'u inkar eden açıklamaları ve sert batı karşıtı çıkışlarıyla tanınıyordu. İddiaya göre plana nasıl dahil edilip ikna edildiği bilinmiyor.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Küba halkına yeni bir ilişki teklif ettiğini bildirdi. Rubio, İspanyolca yayınladığı video mesajda bu ilişkiyi Havana yönetimiyle değil, doğrudan Küba halkıyla kurmak istediklerini söyledi. Küba'daki ekonomik krizin sorumlusu olarak da Havana yönetimini gösterdi.
2: Küba'ya müdahale ihtimaliyle gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri yeni bir ilişki teklifinde bulundu. Teklifi ileten kişi Dışişleri Bakanı Rubio oldu. Rubio mesajında Küba halkının yaşadığı elektrik, gıda ve yakıt krizinin sorumlusunun Havana yönetimi olduğunu ileri sürdü. Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin Amerikan yaptırımları olmadığını savunan Rubio, elektrik, yakıt ve gıda krizinin asıl sorumlusu ülkenin kaynaklarını halka değil, kendi çıkarlarına kullanan ülke yöneticileridir dedi. Küba Bağımsızlık Günü dolayısıyla İspanyolca bir video mesaj yayımlayan Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Küba ile yeni bir ilişki kurmak istediğini belirterek bu ilişkinin doğrudan halkla olması gerektiğini söyledi.
3: Presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. No robado por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas.
2: Mesajında yeni bir Küba vurgusu yapan Rubio, halkın oy verebildiği, hükümeti eleştirdiği için hapse girmediği bir sistem mümkün dedi. Amerikalı bakan, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'yı örnek göstererek neden aynı şeyler Küba için de mümkün olmasın sorusunu yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pekin'i ziyaret ederken Reuters haber ajansı iki ülke hakkında yeni bir iddia gündeme getirdi. Habere göre 200 Rus askeri geçen yıl Çin'de gizlice eğitim aldı. Drone eğitimi alan askerlerin Ukrayna'da savaştığı da iddialar arasında.
0: Çin Rus askerlerini gizlice itti. İddia Avrupalı istihbarat örgütlerinden geldi. Reuters'ın haberine göre Çin geçen yıl 200 Rus askerine eğitim verdi. Uluslararası Haber Ajansı, Çinli ve Rus yetkililerin bu konuda Temmuz 2025'te bir anlaşma imzaladığını yazdı. Anlaşma kapsamında Rus askerleri Pekin ve Nanking kentlerindeki askeri tesislerde eğitim aldı. Habere göre ağırlıklı olarak drone kullanımı üzerine eğitimler yapıldı. Elektronik harp, kara havacılığı ve zırhlı piyade eğitimleri de verildi. Avrupalı istihbarat örgütleri, Çin'in drone endüstrisinin uçuş simülasyonları gibi ileri seviyede eğitim metotlarıyla öne çıktığını ifade etti. İstihbarat örgütleri ayrıca Çin askerlerinin 2024'ten bu yana Rusya'da eğitim aldığını, ancak Rus askerlerinin Çin'de eğitim almasının yeni bir gelişme olduğunu kaydetti. İstihbarat örgütlerine göre eğitim alan askerlerden bazıları Ukrayna'da savaştı. Çin'e giden askerlerin

0: Bazılarının kimliklerini tespit eden örgütler, bu askerlerin Kırım ve Zaporijya'da savaştıklarını tespit etti. Ayrıca Rus askerlerinin bir kısmının askeri eğitmen oldukları ve öğrendiklerini Rus askerlerine öğretebilecekleri kaydedildi. Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'de başlamış, iki ülke arasında en son 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edilmişti.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Fransa'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliğine katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistem işlemiyor ifadelerini kullandı.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lyon'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programında konuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini söyledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz.
0: Bilal Erdoğan, Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına da dikkati çekti. Batı bizleri bir komşu, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, maalesef sadece inancımızdan, kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor dedi. Etkinliğe Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile çok sayıda davetli de katıldı.

0: Spordan, futboldan bir gelişmeyle devam edelim değerli izleyiciler. UEFA Avrupa Ligi final maçı heyecanı İstanbul'da yaşandı. İngiliz ekibi Aston Villa, Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oldu. Beşiktaş Park'taki finalde Freiburg'u 3-0 yenen Aston Villa Kupa 2'yi tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri Yuri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti. İstanbul'dan Kupa 2 ile dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa Kupa sayısını 3'e çıkardı. İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı. 4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken 2021'de Villarreal ile mutlu sona ulaştı. Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'la oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti. Öte yandan İstanbul'daki finali Galler Prensi William da takip etti. Heyetiyle birlikte kendisine ayrılan lojada karşılaşmayı takip eden William, Aston Villa'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
0: Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent Ankara'da tedavi altına alındı. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent, bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı. Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Genel cerrahi servisinde müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahise yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Paymix 4 operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. 96 mal varlığına da el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 657 banka ve kripto para hesabının bloke edildiğini belirtti.
2: Deliller toplandı, yeni operasyon için düğmeye basıldı. Yasa dışı bahiste kripto maaş ağı ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Malta merkezli kripto varlık sağlayıcı Paymix'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını genişletti. Üçüncü dalga operasyondan elde edilen deliller ışığında dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 7 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 61 şüpheliden 59'u yakalandı. Yapılan tespitlere

0: göre şüpheliler, organizasyon içindeki görevleri karşılığında ödeme ve maaş niteliğinde kripto para alıyordu. Operasyonda 96 mal varlığına el konuldu. Ayrıca 657 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasıyla ve suç örgütlerinin dijital finansal altyapılarıyla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir ifadelerini kullandı.
1: PUBG oyunuyla başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüştü. İddiaya göre oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan şüpheli mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorladı. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geldi. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına Arzu Kaya ulaştı.
2: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı. Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
3: Aşkım. Kimle uğraşıyorum? Tahmin et.
4: Şimdi.
3: Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
2: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
3: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
2: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
5: Yapılan incelemelerde hesap sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
2: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
1: İstanbul Bakırköy'de yüksek araçların geçişinin yasak olduğu üst geçide çarpan tır yan yattı. Bir tır şoförü Strasbourg Caddesi'ndeki üst geçidin altından geçmek istedi. Belirli yükseklikteki araçların girişinin yasak olması tır şoförünü durdurmadı. Yüksekliği yanlış hesaplayınca tır Marmara üst geçidine çarptı ve yan yattı. Yaralanan tır şoförü ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri yolu tek yönde ulaşıma kapattı. Tırın çekilmesi için çalışma başlatıldı. Bu üst geçide daha önce de birçok kez tır ve kamyon benzeri araç çarpmıştı. Yine 2024 yılının Mart ayında meydana gelen kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Erzurum'da gece saatlerinde peş peşe iki silahlı saldırı olayı yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ise yaralandığı iki olayın da faili aynı kişi çıktı.
0: Önce tartıştığı kahvehane işletmecisini, ardından husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurdu. Bir kişiyi öldürüp bir kişiyi yaralayan saldırgan polisten kaçamadı. Erzurum'da gece yaşanan olaylardan ilki Yakuti ilçesine meydana geldi. Bir kişi kahvehane işletmecisi Turan Ağa ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce silahına sarılan saldırgan Turan Ağa'yı bacaklarından vurup kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı polise kendisine sürekli kahvehaneye gelen müşterisinin vurduğunu söyledi. Polis saldırganı ararken yine aynı ilçeden başka bir ihbar geldi. Olay yerine giden ekipler Güllüce Camii önünde iki çocuk babası Alihan Bülbül'ün başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. 32 yaşındaki adamın yanında bir de tabanca vardı. Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde iki farklı silaha ait 4 kovan buldu. Kovanlardan bazıları ilk olay yerinde bulunan iki boş kovanla aynı markaydı. İki saldırıyı da gerçekleştirdiği belirlenen İA, polis tarafından saklandığı halasının evinde yakalandı.

0: Öldürülen Alihan Bülbül'ün 32, katil zanlısının 19 suç kaydı olduğu belirlendi. İ.A. ile Bülbül'ün geçen yıl bir olaya karıştığı, aralarında husumet olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
1: Hatay'da drone destekli çalışmalar sonucu 42 düzensiz göçmenle 2 organizatör yakalandı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Altınözü ilçesindeki operasyonda drone destekli takip ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Düzensiz göçmenlerin bir ağacın altında toplu olarak saklandığı anlar görüntülendi. Yabancı uyruklu 2 organizatörle 42 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler gözaltına alınırken düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sesini yükselten oyuncuların Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. Kültür Bakanı, hükümetimiz oyunculara yönelik her türlü sansürü reddediyor, dedi.
2: Gaza, for example, coming again into that.
0: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sessiz kalanları eleştirmiş, sesini yükselten oyuncularınsa Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. İspanya Kültür Bakanı Urtasun, Bardem'in kara liste iddiasına değindi. Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor, dedi.
3: De apoyo, artistas como Javier Bardem.
0: Hurtasun, özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.
4: No to war and free Palestine.
0: Katalan oyuncu Sergi Lopez, Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan Canal Plus'ın kültürel ve ideolojik olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor. Mektuba Fransız aktrisler Juliette Binoche ve Adèle Hinel de imza atmıştı.
1: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yaz okulu düzenleyecek. Renklensin Yaz Okulumuz mottosuyla hayata geçirilen projenin lansmanı yapıldı.
5: Bu anlamlı programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösteriyor.
0: Sanal alemdeki tehlikeye dikkat çekti. Gençleri dijital bağımlılıktan korumanın önemine değindi. Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla hayata geçirilen kamp projesini duyurdu.
6: Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili.
0: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yüz binlerce öğrenci için yaz okulu düzenleyecek. Amaç çocukları ekranların gri dünyasından ve dijital yalnızlıktan kurtarmak. Bu kapsamda birçok sosyal aktivite olacak.
6: TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor.
7: Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekün bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
0: TÜGVA yaz okulları ücretsiz olacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Aileler internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ayrıca doğa kampları ve tematik kamplar da düzenlenecek.
1: Bursa'da 985 öğrenci rekor denemesi yaptı. Okul bahçesinde buluşan öğrenciler hep birlikte melodika çaldı.
0: Melodikalarını alıp okul bahçesinde buluştular. 985 öğrenci dünya rekoru için hep birlikte çaldı.
8: 950 kişiyle dünyanın en kalabalık melodika topluluğu Japonya'ya aitti. Bu artık Bursa'mıza nasip oldu.

0: Bursa'da dünyanın en kalabalık melodika korosu rekoru için 8 okul bir araya geldi. Aylar süren çalışmanın ardından tüm öğrenciler Gül Hanım Karasu İlkokulu'nda buluştu.
1: Haftada bir saatlik müzik derslerimizde bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde, o günlerde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık.
0: 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Veliler de o anları heyecanla takip etti.
1: Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik. Akran Dostu Bursa Çocukları olarak dünya rekoruna imza attık. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum.
0: Rekor denemesi başarıyla tamamlandı.
1: Guinness'i temsil eden öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek ve süreç ondan sonra devam edecek.
2: Sosyal medyada açık artırma ile satılan ürünleri görmüşsünüzdür değerli izleyiciler. Sık sık online mezatlar düzenleniyor, canlı yayınlar açılıyor, Instagram ve Facebook üzerinden akla gelen her ürünün satışı yapılıyor diyebiliriz. Üstelik tamamı vergisiz. Peki Vergi Denetim Kurulu'nun son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit ettiği bu kayıt dışı pazar nasıl bu kadar büyüdü? Detaylar Buse Deviren'in dosya haberinde. Siz haberimizi izlerken biz de bir ara verelim. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
4: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
5: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
6: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
5: Canlı yayını açıyoruz, katılanlar oluyor, müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim ama Instagram'da var.
7: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
5: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
3: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık artırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
6: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
3: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
4: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda fişin olmaması çok çok önemli.
6: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
3: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
6: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
3: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
6: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
4: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
3: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek, 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
7: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyonun tamamını cebe atıyor.
3: Tamamını cebe atıyor.
6: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişlerinin sosyal medya mezatlarına yönelik takibi sürüyor.

üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, TT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların

yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj. Bu akşam saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Yazar kasa ve post cihazı birleşti, ödeme belgesiyle fiş tek belgede bütünleşti. Perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması ve bankaya da kredi kartıyla ödeme kabul etmesi artık zorunlu hale geldi. Vatandaşların kartla ödeme taleplerini çeşitli sebeplerle kabul etmeyen mükellefler her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere 20 bin lira özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya. Mal ve hizmet alımlarınızda kartla ödeme imkanı sunmayan ve sadece nakit ödeme talep eden işletmeleri Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirin, kayıtlı ekonomiyi destekleyin. İhbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 21 Mayıs Perşembe sabahında saatlerimiz 6'ya yaklaşırken dünden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Erdoğan devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını belirtti. Cumhurbaşkanının gündeminde CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar da vardı.
1: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
1: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı. Bunlar salonları bile doldurmakta

0: artık zorlanıyorlar.
1: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
0: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
1: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket Büyük Türkiye davasıdır dedi. Siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
0: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldım. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
1: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
2: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
3: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
2: Hayır, seçim yok efendim. Veda gibi değil, başlangıç gibi. Öyle mi efendim?
4: Hatay'da sağanak yağış sele yol açtı. Antakya ve Defne ilçelerinde su baskınları yaşandı.
5: Bardaktan boşalırcasına yağdı. Yollar su altında kaldı. Görüntüler Hatay'dan. Gün içinde etkili olan şiddetli sağanak yağış akşam saatlerinde sele döndü. Antakya ve Defne ilçelerinde çukurlar suyla doldu. Cadde ve sokaklar suya gömüldü.
6: Aile kardeşim dağın suyu patladı. Şu an büyük bir sel giriyor bizim evin önünden. Dağdan taşlar yuvarlanıyor.
5: Sel nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerine de su bastı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması başlattı. Yolda biriken suyun diz boyunu aştığı görüldü. Yollarda kalan araçlarsa ilerleyemedi. Yardımlarına çekici ekipleri koştu.
6: Az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu geçtik, adamları kurtardık yani. Para için değil, bunu yardım için yapıyoruz abi.
5: Sağanak yağışın kent genelinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
4: Değerli izleyiciler, öte yandan yine Hatay'daki yağışın ardından göçük meydana geldi. İki kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Detayları hemen aktaralım sizlere. Evet, sağanak yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Edinilen bilgilere göre de iki kişi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinalarıyla müdahaleye başlandı. Ekiplerin göçük altında kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Tekrar etmiş olalım değerli izleyiciler. Tabii yağış çok yoğun olduğu için yağışın ardından bir göçük meydana geldi Hatay'da. İki kişiyi de kurtarma çalışması sürüyor. Sağanak yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre de iki kişi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle müdahaleye de başlandı. Ekiplerin göçük altında kalan iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Evet, dileriz ki göçük altında kalan vatandaşlarımız sağ salim çıkarılıp gün yüzünü görsünler. Evet, şimdi siyasetin nabzına bakacağız. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Gerektiğinde arınmasını bilir dedi. Kendisine yönelik eleştirilere de tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP lideri Özel'den de yanıt gecikmedi. Laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler ittifakına dedi.
7: Bu ulu çınarın gölgesi

0: haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
1: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
0: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı.
2: Yıllarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez.
1: CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bin kere toprak olur da bin kere çiçek açarım sözlerine yanıt verdi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı ifadelerde Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini vurguladı. Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum dedi.
3: Dünyadaki 100 ülke.
1: Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadığını söyledi. Duymadım ama duysam yakıştırmam diye de ekledi.
4: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit teröristi Türkiye süreciyle ilgili yasal gerekler ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez dedi. Koçyiğit MHP lideri Bahçeli'nin önerilerinde önemli olduğunu belirtti.
5: Sürecin ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır. Ve bunlar görmezden gelinemez.
4: Değerli izleyiciler, Hatay'da yoğun yağışın ardından göçük meydana geldi ve son dakika bilgisini de hemen aktaralım, ekranlarınıza da yansıyor. Maalesef ki göçük altında kalan bir kişi öldü ve Hatay'ın Antakya ilçesinde yoğun yağışın ardından da çökme yaşandı. Detayları hemen sizlere aktarmak istiyorum. Hatay'da sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle yaşandı bu acı kayıp. Kentte akşam saatlerine başlayan sağanak gece etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Görüntülerde de izliyorsunuz değerli izleyiciler. O çökmenin ardından yine toprak kaymasının nasıl bir etki yarattığını ekrana taşıyoruz ve yine tabii ki özellikle ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye, polis ekipleri de sevk edilmişti. 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı değerli izleyiciler. Öte yandan yine kentteki Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak da trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Değerli izleyiciler, Hatay'da göçük altında kalan bir

Bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi de yine kurtarıldı ve yine tabii ki yoğun yaşanan bir yağıştan sonra sabah saatlerinde böyle bir acı olay yaşandı. Ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor. Görüntülerde geliyor yine kurtarma çalışmalarına yönelik. Üç kişi kurtarıldı evet enkazdan ama maalesef ki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde başlamıştı o yoğun yağış. Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü ki görüntülerde de o çökmenin ardından yaşanan kaymayı da görebiliyorsunuz. Ekiplerin çalışması evet devam ediyor. Şunu da söyleyelim, 3 kişi kurtarıldı ve bir kişi de maalesef ki cansız bedenine ulaşıldı. Yoğun bir yağış Hatay'da akşam saatlerinde varlığını hissettirmeye başlamıştı. Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yol kapandı, bir yol kapanmıştı, onu da söyleyeyim size. Özellikle hangi güzergahlar olduğunu aktarmış olalım. İzleyicilerimiz açısından da bilgi mahiyetinde olsun. Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, yine Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı değerli izleyiciler. Hatay'da göçük altında kalan bir vatandaşımız da yoğun yağışın ardından yamaçta bulunan evinde olan bir vatandaşımız evinde tabii ki yoğun yağışın ardından özellikle etkilenmesinden dolayı göçük altında kalmıştı ki bir kişi cansız bedeni ulaşıldı enkazda. Üç kişi kurtarıldı elbette ki. Maalesef ki bir vatandaşımızı, canımızı kaybetmiş olduk Hatay'da değerli izleyiciler. Evet, görüntüler tabii ki kurtarma çalışmalarının yapıldığı andaki görüntüler. Şu anda sabah saatlerinde o hummalı çalışma başlamıştı. Bölgeye tabii ki birçok ekip, özellikle AFAD, itfaiye, polis ekipleri sevk edilmişti. 112 acil sağlık tabii ki devredeydi. Maalesef ki yoğun bir yağış vardı. Evet, meteoroloji belki günler öncesinde o sarı kodlu uyarıyı yapmıştı ama yine de tabii ki evinde yakalandı vatandaşlarımız. Dolayısıyla da bir çökme meydana geldi. Hatay'da o yamaçtaki evde bulunan bir ev yola doğru çöktü ve çökmenin etkisiyle de İnkaz altında kalan vatandaşlarımızdan 3'ü kurtarıldı. Bir kişi de maalesef ki hayatını kaybetti. Tekrar etmiş olalım. Evet, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde başlamıştı o yağış ve dolayısıyla da sele dönüştü, bir heyelan gerçekleşti. Ve yoğun yağışın ardından da yamaçtaki evinde bulunan bir kişi gece saatleri olmasından da dolayı evinde böyle bir çökme yaşandı. Ve maalesef ki bir kişi kurtarılamadı enkazdan, hayatını kaybetti. Ekiplerin elbette ki hummalı çalışmaları vardı. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren bölgeye sevk edildiler. Gerek işte 112 acil ekibi, ambulanslar, itfaiye, AFAD hepsi seferber oldular. Kurtarma çalışmaları sessizlik ve titizlikle devam etti. Ve maalesef ki 3 kişiyi evet kurtardık ama bir kişi hayatını kaybetti değerli izleyiciler. Hatay'da 21 Mayıs'ta yaşandı bu olay, sabah saatlerinde yaşandı diyebiliriz. Ekipler de orada çalışmalarını yine sürdürüyor. Özellikle tabii yolu açma çalışmaları da var bir yandan. Onu da tabii ki kaldırmaya çalışıyorlar. Yollar kapanmıştı, onları tekrar etmiş olalım. O güzergahta bulunan vatandaşlarımız açısından Narlıca Kavşağı, Antakya Karayolu, düzeltiyorum, Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkiiyle yine Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı değerli izleyiciler. Evet, Hatay'da bir göçük meydana geldi. Yoğun bir yağış dün gece yaşandı. Akşam saatlerinde daha doğrusu yaşandı.
ve yine o yağışın ardından bir sel meydana geldi. Yamaç'taki evde bir tabii ki göçük meydana geldi.

0: geldi. Yola doğru bir kayma yaşandı ve orada yaşayan bir kişi de enkazdan kurtarılamadı. Üç kişi evet sağ salim kurtarıldı. Tabii ki ekiplerin çalışmaları sonucunda titiz bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz ama bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı değerli izleyiciler. Evet, gelişmeler geldikçe elbette ki aktaracağız. Biz de Hatay'a geçmiş olsun diyoruz. Yine vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır ve başsağlığı temennilerimizi iletmiş olalım ve devam edelim haberlerimizle. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Bakanlık Türkiye'ye konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını belirtti. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Yine ayrıca İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterildi.
1: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
2: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
3: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
2: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
1: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
2: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
3: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
0: İstanbul'un Şişli Belediye Başkan Vekilliği'nde yeniden görev değişimi yaşandı. Göreve Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Görev değişimi Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna'nın mesajına yer verildi açıklamada. Tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden, tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız denildi. Şişli Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine 12 Mayıs'ta İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi Kayyum olarak atanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edebileceği mesajını verirken İran'dan yanıtlar geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşmamız gerekirse savaşacağız dedi.
4: Amerika Birleşik Devletleri saldırılara yeniden dönmeyi değerlendirirken İran arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Düşman yeni bir savaş arayışında denildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf halka hitaben sesli mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni macera aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Pezeşkian ise savaşı önlemek için her yolu denediklerini söyledi. İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak yanılsamadan ibaret dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ülkesinin müzakereye de çatışmaya da hazır olduğunu ifade etti.
1: Nerede savaşmamız gerekirse savaşacağız, nerede müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj alışverişini kolaylaştırmak için Tahran'da bulunduğunu belirtti. İran, Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona erdirilmesini ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
2: Küresel somut filosu teknelerini müdahale eden İsrail aktivistleri Ashdod Limanı'na götürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, limana götürülen aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uyguladı. O görüntülere dünyadan tepkiler geldi.
0: Özgür Filistin diyen aktivistinin kafasına vurdu. İsrail marşı eşliğinde bayrak salladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in küresel sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine dünya tepkisiz kalmadı. Ben Gvir, ters kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle alay etti. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar da yer aldı. Ben Gvir'in kötü muamelesine dünyadan tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler'den İsrail tarafına alıkonulan küresel sumut filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli açıklaması yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Yeten, İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Ben Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik canavarca muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi. İsrail'in maslahat güzarını çağırdı. Belçika, Avusturya ve Fransa'da İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkeler arasında Kanada, Slovenya ve Hollanda ise aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İngiltere, İsviçre, Katar, İrlanda ve Yunanistan'dan da kınama mesajları geldi. Hamas'tan da açıklama geldi. Küresel sumut filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor denildi. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Ben Gvir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod Limanı'ndan sonra Ketziyot hapishanesine nakledilmesi ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
2: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Brett Cooper, İran'da savaşın başında vurulan ilkokulun İran devrim muhafızlarına ait bir füze üstünde olduğunu iddia etti. İddiayı reddeden İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu berbat bir yalan ifadesini kullandı.
3: Bu karmaşık bir soruşturma. Okul, İran devrim muhafızlarına ait aktif bir seyir füzesi üstünde yer alıyordu. Sıradan bir saldırıdan daha karmaşık bir saldırı. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz, şeffaflığa tamamen bağlıyım.
0: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper bir kez daha Senato'da soruları yanıtladı. Cooper, Minat'ta vurulan kız ilkokulunun bir füze üstünde olduğunu iddia etti. Amerikalı komutan konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ve durumun oldukça karmaşık olduğunu da ifade etti. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz şeffaflıkla açıklama yapacağını dile getirdi.
4: I do not trust that answer.
0: Cooper'a soruyu soran Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyesi Adam Smith, size ve Pentagon'a çok büyük saygım var ancak bu yanıta güvenmiyorum dedi. Burada ne olduğu çok açık. 80 gün geçti ve saldırı hakkında hala sorumluluk almadık ifadelerini kullandı. İran'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ile Cooper'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

0: Kitaptaki ilkokulun bir füze fırlatma tesisi içinde bulunduğu iddiası temelsiz bir uydurma ve berbat bir yalandır dedi. Cooper'ın iddiasını 170'ten fazla çocuğun ve öğretmenlerinin katliamını örtbas etmek için utanmazca bir çarpıtma olarak tanımlayan Bekai, okul saldırısının savaş suçu olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Milab kentinde bir ilkokul vurulmuştu. Saldırıda 168 kız öğrenci de dahil olmak üzere 180 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük tepki çeken saldırının Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığı ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.
1: Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinden günler sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin'i ağırladı. Liderler Pekin'deki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkinin önemine vurgu yaptı. Xi ayrıca dünyanın orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.
2: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırladı. Pekin'deki görüşmenin gündeminde ikili ilişkilerle çok kutuplu dünya vardı. Xi Putin'i resmi törenle karşıladı. Ardından liderler yaklaşık 1,5 saat boyunca baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin öncesinde konuşan Xi, Orta Doğu'daki çatışmalara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısı yaptı. Çatışmaların sonlandırılmasının enerji tedariğinde yaşanan sıkıntıları azaltacağını belirtti.
3: Bugün dünya barışçıl olmaktan çok uzakta. Hegemonyacılık ve tek taraflılık ciddi tehlikeler oluşturuyor. Dünya orman kanunlarına dönme riskiyle karşı karşıya. İnsanlık için ortak gelecek önerim Rusya'dan ve uluslararası toplumdan destek görüyor.
2: Xi ayrıca daha adil ve eşitlikçi bir uluslararası düzen yaratılmasını destekleme çağrısı yaptı. Putin ise iki ülke arasındaki stratejik iletişim, hükümetler arası ilişkiler için örnek bir model dedi.
4: Başkan Xi ile uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya ile Çin bağımsız ve otonom dış politika izlemekte, yakın stratejik ortaklık içinde faaliyet göstermekte ve küresel sahnede önemli bir istikrar sağlayıcı rol oynamaktadır.
2: Rus lider, ABD ile işbirliğine hazır olduklarını da belirtti ve konuyu Xi ile ele aldıklarını dile getirdi. Xi, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump'ı ağırlamış, Trump Xi'yi Beyaz Saray'a davet etmişti. Çin lideri Putin tarafından da Rusya'ya davet edildi. Xi ve Putin, iki ülke arasında kapsamlı stratejik koordinasyon anlaşması da dahil olmak üzere 20 anlaşmaya imza attı. İlk olarak 2001'de imzalanan Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatılmasında mutabık kaldı. Çin ve Rusya enerji konusundaki işbirliğini de derinleştirecek.
1: Pekin'de diplomasi trafiği hızlanırken ABD ile Rusya arasında yeni bir görüşme olabileceği de açıklandı. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff'un Rusya'ya gideceği belirtildi. Açıklama ABD Başkanı Trump'ın ardından Çin'e giden Rusya Devlet Başkanı Putin'in ziyareti sırasında geldi. Putin'in özel temsilcisi Dmitriev'e dayandırılan açıklamaya göre Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff yakın zamanda Rusya'yı ziyaret edecek. Witkoff en son geçtiğimiz yıl Nisan ayında Rusya'ya gitmiş. Bu görüşme Putin'le gerçekleştirdiği 4. görüşme olmuştu.

0: Ve yurda döndüğümüzde kurak dönemin ardından bu yıl etkili olan yoğun yağışlar bu kez de sel tehlikesini beraberinde getirdi. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı önlemler sürüyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı da böylece 7'yi buldu.
1: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu sabahların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu sabah bölgesinde

inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü

0: Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
1: Hakkari'de yapılan bir temel kazısı sonucu zemin kayması yaşandı. Çatlaklar meydana geldi. 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Pehlivan Mahallesi'nde yapımı planlanan toplum sağlığı merkezi için temel kazısı yapıldı. Kazı sonrası bazı bina ve iş yerlerinin önüyle kaldırımda çatlaklar oluştu. Bir eczanede hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler detaylı inceleme sonucu zemin kayması riski oluştuğunu belirtti. 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Söz konusu binalarla bazı iş yerleri mühürlenirken tahliye edilen vatandaşlar öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştirildi. Dürce'de bulunan bir huzur evinde yangın paniği yaşandı. Binada bulunan 54 kişi hızla tahliye edildi. Türk Kızılay'a ait Kaynaşlı Akçakoca Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın çıktı. Asansör akülerinin bulunduğu bölgede belirlenemeyen sebeple çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar sonrası ekipler yangına hızla müdahale etti. Huzurevinde bulunan 25'i yatalak 54 kişi bina dışına tahliye edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yatalak olan 25 huzurevi sakini tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken kalan yaşlılarsa karayolları misafirhanesine götürüldü. İstanbul Beşiktaş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Betül Koru hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı. Kaza 18 Mayıs gecesi sabaha karşı İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Arif Kıvanç G yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitede psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koru doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın sollama yapmak isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada sanıklar savunma yaptı. 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen firari sanıklardan Abdurrahman Bayat duruşmaya geldi. Mahkeme heyeti suçluyu kayırma, suçundan yargılanan Bayat'ın tutuklanmasına hükmetti. Kozmetik firmasının yetkilisi olan iki kardeşin aralarında bulunduğu 4 sanığa 7'şer kez müebbet, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor. Dilovası'nda geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı. Atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz," dedi.
2: Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz.
0: Devlet korumasında yetişen 605 gencin kamuya ataması yapıldı. Böylece kamuda istihdam edilen koruma altındaki genç sayısı 66.126'ya çıktı.
2: Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacak.

0: olacaksınız. Emeğinizle kendi hikayelerinizi sizler yazacaksınız. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, ülkemizin teminatı diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Önceliğin çocukların üstün yararı olduğuna dikkat çekti.
0: Halihazırda 15.660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz elbette. Yarınlarımıza umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz.
1: Noter huzurunda kuralların çekildiği atama töreninde duygusal anlar yaşandı.
2: Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşırken şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlarda fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere ceza kesildi.
1: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
3: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor, ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
1: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
4: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otogarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
5: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
1: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
2: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini artırdı. İstanbul'un sık sık alışveriş yaptığı yerlerde, işletmelerde fahiş fiyatlı ürünler olup olmadığı kontrol edildi.
6: Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz.
1: Fiyat etiketleri sıkı takibe alındı. Fahiş fiyatlı ürünler satan işletmelere ceza yazıldı.
6: Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere aynı anda denetim yapıyoruz şu anda.
1: O yerlerden biri de Mısır Çarşısı'ydı. Ekipler fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat değişikliği tarihinin de etiketler üzerinde yazılıp yazılmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin koyulduğu kutularda fiyata dahil mi değil mi tek tek bakıldı.
6: Başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onları kontrol edeceğiz.
1: Ve yanıltıcı logolar.
6: Bizde olmayan bir ürün, yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün ama etiketinde yerli ürün logosu var. Hani onun olmaması gerektiğini, menşei bilgisinin etikette yer olması gerektiğini arkadaşa söyledim.
1: Reklamlar da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarında.
6: Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız.
1: Denetimler Kurban Bayramı'na kadar sürecek.
2: Milli İstihbarat Akademisi, ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşı ele aldığı raporunu yayımladı. Raporda bu savaşın modern harp tekniklerini değiştirdiği vurgulandı. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde dengeleyici kapasitenin de ortaya koyulduğu belirtildi.
1: İran savaşı askeri ve jeopolitik açıdan ele alındı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ön plana çıktığı belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, askeri ve jeopolitik perspektifin ABD, İsrail, İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Orta Doğu'daki bu savaşın modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı. Raporda savaşın Türkiye'ye yönelik etkileri de ele alındı. Türkiye'nin hava ve füze savunmasıyla mühimmat sürdürülebilirliği açısından yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğinin de ortaya koyulduğu belirtildi. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını açık tutmasının da Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenme kapasitesini gösterdiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda savaşın modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri ve üretim kapasitesi eksenli yeni bir yapıya evrildiğini de gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin başta istihbarat ve gözetleme olmak üzere pek çok alanda yoğun kullanımının da öneminin ortaya koyulduğu belirtildi.
2: ABD Savunma Bakanlığı Avrupa'ya konuşlandırılmış ABD Muharebe Tugayı sayısının 4'ten 3'e düşürüldüğünü açıkladı. Pentagon Sözcüsü X'ten yaptığı açıklamada Avrupa'daki ABD askeri Tugay sayısının 2021 seviyesine çekileceğini belirtti. Sözcü, bu durumun ABD kuvvetlerinin Polonya'ya konuşlandırılmasında gecikmeye yol açacağını söyledi. Washington Post gazetesine göre söz konusu Tugayların her birinin yaklaşık 4000 asker, tank ve çeşitli destek teçhizatı bulunuyor. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, Polonya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmadıklarını, sadece asker sevkiyatını ertelediklerini belirtmişti. Vance, Avrupa ülkeleriyle hala güçlü ilişkilerinin olduğunu ancak Avrupa'nın kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söylemişti. ABD'de İran tartışması bu kez cephede değil, Senato koridorlarında yapılıyor. İran'a yönelik askeri operasyonların Kongre onayına bağlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısıyla Trump'a İran freni geldi. ABD Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı Senato'da kritik bir eşiği geçti. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez resmen açıldı. Yapılan oylamada 50 senatör evet, 47 senatör hayır oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Bill Cassidy Trump'a rağmen evet oyu verdi. Demokratların büyük bölümü tasarıya destek verirken, Demokrat Senatör John Fetterman ise hayır oyu veren tek demokrat oldu. Tasarı Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri adımları atmadan önce Kongre'den onay almasını şart koşuyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası, ABD başkanlarının tek başına uzun süreli savaş kararı almasını sınırlıyor ve bunu Kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımı önceden Kongre'ye bildirmesi gerekiyor. ABD güçlerinin Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Washington kulislerinde Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
2: Değerli izleyiciler, öyle yerler vardır ki bazı savaşların simgesi haline gelir. Kiev'in 25 kilometre uzağındaki İrpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden biri oldu. Stratejik öneme sahip olan köprü, işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti, o köprüyü görüntüledi.
1: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
7: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
1: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler

0: savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
1: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiğe açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
0: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
2: Van merkezli 11 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Narko Kapan Van operasyonuyla 78 şüpheli gözaltına alındı.
0: Ekipler aylarca çalıştı. Şüpheliler ve adresleri tek tek belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı. Operasyonu Van Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yürüttü. 3 ay boyunca sokak satıcıları adım adım izlendi. 102 şüpheli tespit edildi. Narko Kapan Van adıyla 11 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
3: Bu şahısların suç ekosisteminden çekilmesiyle birlikte yalnızca uyuşturucu arzına değil, aynı zamanda sokak suçları, şiddet olayları ve genel asayiş olayları üzerinde de önemli ölçüde azalma sağlanması hedeflenmektedir.
0: Operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
2: Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda 24 şüpheli tutuklandı. Operasyon Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporlarından yola çıkıldı. Yasa dışı bahis paralarının aktarıldığı finansal ağ deşifre edildi. Şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 18 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda Hakkari'deki bazı ilçelerle Van ve Tekirdağ'da toplam 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. 24 şüpheli tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla toplam 9 şüpheli serbest bırakıldı. Suç örgütlerini finans akışını kesebilmek için önlemler alınıyor. Bu amaçla Paris'te teröre finansman yok başlığıyla konferans düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütlerinin para transferi için yeni kanallar oluşturduğuna dikkat çekti.
0: Kripto paraların saniyeler içinde sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini vurguladı. Terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5.'si Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok adlı bakanlar konferansına katıldı. Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin suçlular ve terör finansörleri içinde yeni kanallar oluşturduğuna işaret etti. Kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını belirtti. Söz konusu araçların birçoğunun kullanıcıların kimliklerini gizlemesine imkan verdiğinin de altını çizdi. Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı.
2: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması Bülteni'ni açıkladı. Buna göre geçen yıl resmi makamlara en çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı oldu. Bireylerin %2.8'i ise dolandırıcılığa maruz kaldı. Peki suçtan korunmak için evde hangi önlemler alındı? Detaylar haberimizde.
4: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2.8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81.3 ile araç hırsızlığı, onu %68.4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53.4

Buzdağının görünen yüzü. Türk Telekom'la Aselsan yerli akıllı telefon üretimi için ortak çalışma modeli başlatmış. Bu hamlenin arkasında çok geniş bir hedef de yer alıyormuş Hürriyet'in yazdığına göre. 3 otomobilden bir tanesi elektrikli olacak deniyor. Yaklaşık %30'una tekabül ediyor. Bunu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporu söylüyor efendim. Peki takviye gıdalarda kritik hamle bir başka haber başlığı. Öte yandan buzdağının görünen yüzü. Türk Telekom'la Aselsan yerli akıllı telefon üretimi için ortak çalışma modeli başlatmış. Bu hamlenin arkasında çok geniş bir hedef de yer alıyormuş Hürriyet'in yazdığına göre. 3 otomobilden bir tanesi elektrikli olacak deniyor. Yaklaşık %30'una tekabül ediyor. Bunu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın son raporu söylüyor efendim. Peki takviye gıdalarda kritik hamle bir başka haber başlığı. Öte yandan korsan İsrail'e Efes'ten bir uyarı denilmiş. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna yönelik son saldırısı için yeni bir korsanlık eylemi diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu durdu yine bir video paylaştı. CHP diyor haramın kirin sığınağı olamaz, aynen öyle diyelim. Geçelim akşam gazetesine efendim. CHP seçmenini utandırdı, bunu söyleyen de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndüğünü iddia ediyor. Bu da akşam gazetesinde yerini alıyor. Ve birazdan ilerleyen dakikalarda biz de bu konuşmalardan notları aktaracağız. Suç işleyen çocuğa takip, Adalet Bakanı Gürlek. 11 yaşından itibaren suça karışan çocuklar yakından takip edilecek denilmiş. Ve aileleri özellikle ziyaret edilecek deniliyor. Bir taraftan da aileler acıda buluştu maalesef. Ahmet Minguzi, Atlas Çağlayan, Abdülbaki Demirel ve Kaan Kundakçı'nın aileleri Bakırköy'de toplandı ve yine adalet çağrısı yaptı ki özellikle bu saydığım 4 isim akranları tarafından, suça sürüklenen akranları tarafından hayattan koparılmışlardı ve sembol isimler maalesef. Malatya korkuttu, dün yayınımız sürerken saat 9'da bir deprem meydana geldi. 5.6, neyse ki bir can kaybı söz konusu değil efendim ve uzmanlar 6'dan büyük deprem beklemediklerini söylemiş kimi uzmanlar diyelim. Katilden yeni alçaklık, Sumut aktivistlerine insanlık dışı muamele. Bu da ayrı bir başlık olarak aktarılıyor. Cumhuriyete bakalım. Kararsız seçmen artsın isteniyor. Arınma isteyen Kılıçdaroğlu'na parti yönetiminden taban Özel'in yanında mesajı denilmiş efendim. Kılıçdaroğlu'nun sözleri yerini alıyor. Bir paylaşım gerçekleştirdi. 138 milletvekilinden sadece 20'ye yakını tekrar yayımladı. Yani retweetledi deniyor. Bu sözlerin de tabanda karşılığı yok. Kılıçdaroğlu'nun çağrılarının tabanda herhangi bir karşılığının olmadığı ifade edilmiş kulislerde. İktidarın hedefinin AK Parti'den kopan seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzak kalıp kararsız olmasının istendiği ifade ediliyor. Diyelim tarımı petrol vurdu haberine geçelim. Mart ayında gübre fiyatları %9.7, Nisan ayında petrol fiyatları %15 oranında arttı. Tabii enflasyonu bu da körükledi. Bakalım yaz ayları nasıl geçecek maalesef değerli dostlar. Bir taraftan da tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veriler de beklenenin üzerinde geldi. Özellikle enflasyon verileri. Bir fotoğraf karesi Niğde'den, Antalya'dan, İstanbul'dan. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, kortejler, Fener alayları, konserler ve görsel etkinliklerle coşkuyla büyüttü. Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyen yurttaşlar Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacaklarını haykırdılar. Zaten başlıkta da Cumhuriyet'e sahip çıkacağız deniyor görüldüğü üzere efendim. Ve Trump'tan sonra Putin de malum Çin'de, o da yerini alıyor Cumhuriyet'te. Milliyet hemen bakalım, NATO'ya enerji hattı önerisi yine bir haber başlığı, günün haberi olarak aktarılıyor. Türkiye'den kritik hamle. Hürmüz'deki gelişmelerin ardından deniz yoluyla yakıt taşımacılığının riskleri tartışılıyor. Ankara NATO'ya Türkiye'den başlayıp Bulgaristan üzerinden Romanya'ya uzanacak askeri kullanım için alternatif bir boru hattı inşa önerisinde bulundu. Tabii buna özellikle liderler
karar verilecek deniyor ki projenin maliyeti yaklaşık 1.2 milyar dolarmış. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ankara'daki liderler zirvesine kadar

0: Bu konuşulacak, tartışılacak. Daha sonra orada karar verilecek anladığımız kadarıyla efendim. Yunanistan ve Romanya'ya göre avantajlı deniyor. Bakalım Yunanistan'dan nasıl bir arıza sesler yükselecek, bu önemli. Bu arada altına faiz freni geldi. Evet, altında özellikle gelişmeler dikkat çekiliyor. Küresel ekonomilerde yüksek enflasyon ve merkez bankalarının faizde artış beklentisi altının yatırım cazibesini zayıflatıyor. Ancak bitirmiyor. Yine uzmanlara göre yıl sonuna kadar en azından onsta 6000 dolara kadar çıkacağı ifade edilmiş idi. Tasfiye süreci hızlanacak. Erdoğan'ın sözleri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak konuştu, biliyorsunuz. Gazetelerin hemen ardından dinleyeceğiz. Bir taraftan da Trump'la özellikle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu da yerini alıyor. Sağanak çilesi dikkat çekici. Önümüzdeki 5 gün boyunca ülke genelinde yağmurlu havanın etkili olacağını ve bayramda da yağmurun devam edeceği ifade ediliyor. Diyelim, geçelim Karar Gazetesi'ne ve ardından Sabah'la bitireceğiz. Uyuşturucuya bağlı suçlar 11 yılda tam 4 kat artmış. Başka alarm ziline gerek var mı diye soruyor Karar. Madde bağımlılığının neden olduğu suçlardaki artış Türkiye'de alarm seviyesinin kırmızıya dönüştüğünü gösterdi. TEPAV'ın araştırmasına göre 2000'lerin başında uyuşturucuya bağlı hüküm giyenlerin oranı sadece %5 iken 2013'te %10'a ve 11 yıl sonra ise %40'a yükseldi. Sadece 5 yılda %178 artış oldu. Biz de bültenlerimizde, haberlerimizde ağırlıklı gösteriyoruz. Bu kriminal haberler tabii ağırlıklı olarak da altında uyuşturucu madde kullanımı yer alıyor efendim, maalesef. Peki, kınadık, bitti. Sumut füzesine saldırı ve ardından ülkelerin kınaması ve bu da kınadık bitti haberiyle aktarılmış. Şahsım ve partim hükümeti gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti eleştirdi deniliyor. Çok ihanet, çok nankörlük gördüm. Bu da Cumhurbaşkanı'nın sözleri. Siyasi rakiplerinin bugüne kadar hiç risk almadığını ileri sürüyor. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet, çok nankörlük gördüm. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele ettik sözleri. Özellikle dün yaptığı açıklamalar Erdoğan'ın oldukça mühim. Bakalım ileride etkisi nasıl görülecek. Siyasallaşma altında Öcalan'a rol biçilemez. İyi Parti Genel Başkanı'nın sözleri diyelim. Sabah'la bitirelim efendim. AK Parti Büyük Türkiye davasıdır manşeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın sözlerini taşıyor manşetine. Dijital kuşatmaya karşı 81 ilde yaz okulu. Bu da Esra Albayrak'ın sözleri. Enerjide oyun kurucu ülkeyiz. Bir başka haber başlığı olarak Enerji Bakanı'nın bu da sözleri yerini alıyor. Nerede? Sabah gazetesinde Dolmabahçe'de tarihi zafer deyip bitirelim. Aston Villa Alman rakibini 3-0'la geçti. Türkiye diyor, yine dinlere destan bir ev sahipliği yaptı denilmiş Sabah gazetesinde. Evet, saatimiz 7.10 geçiyor efendim. Gördüğünüz gibi böylesi güzel bir perşembe gününe gazetelerimiz bu haberlerle merhaba diyor. Dediğimiz gibi güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyoruz, ancak sağanak özellikle etkili oluyor. Son dakika gelişmelerinde de sürekli paylaşıyoruz. Buyurunuz, Hatay'a doğru ilerleyelim. Sağanak maalesef faciaya neden oldu Antakya'da. Bir evin çökmesi sonucu maalesef bir kişi yaşamını yitirdi. Ayrıntılar İhlas Haber Ajansı muhabiri Veysel Korkmaz'da. Veysel, öncelikle büyük geçmiş olsun diyoruz. Şu anda neler yaşanıyor ve neler yaşandı, sözü sana bırakayım.
1: İyi yayınlar. Haber Türk ekranlarına Hatay'ın Antakya ilçesinden bağlanıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerine başlayan yoğun yağışlı hava vardı. Gece saatleriyle birlikte yağışlı hava sele neden oldu ve caddeler ve sokaklar göle döndü. Şu an Antakya ilçesi Hacı Onur Alpolat mahallesindeyiz. Bulunduğumuz bölgede dağ yamacından kopan kayalar ve topraklardan dolayı heyelan yaşandı. Heyelanla birlikte bölgede bulunan bir ev ise çöktü. Çökme yaşanan evde ise anne, baba ve iki evladı vardı. Bu ailenin yabancı uyruklu olduğu bilgisi nedeni şu an itibariyle. Çökmenin yaşandığı evdeki anne, baba, iki evladı çökmeyle birlikte toprak yığınıyla caddeye düştüler. Yani yaklaşık 10 metre yüksekten yere düştüler enkazla birlikte. İhbar üzerine kısa sürede sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede arama ve kurtarma çalışması başlattılar. Ekiplerin başlattığı çalışmalarda ise ilk olarak anne baba ve bir evladın

0: evlada ulaşıldı. İlerleyen saatlerde ise enkazdan yine bir evlat kurtarıldı. Şu an itibariyle enkazda kalan kimse yok ama üzücü bir haberimiz var. Enkazdan kurtarılan son çocuk, bir çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisini edindik. Anne baba ve bir evladın ise hastane tedavisinin devam ettiğini öğrendik edindiğimiz bilgilere göre. Ama şunu söyleyebiliriz, babanın da durumunun ağır olduğu bilgisi var elimizde. Bahsettiğim gibi Antakya ilçesinde güne afet duyandı bölgede yaşayan vatandaşlar. Son olarak bölgede aktarabileceğimiz son bilgiler bu şekilde.
1: Veysel, özellikle yetkililerden yine bir uyarı var mı? Şu dakikalarda, şu saatlerde yağış hızlanabilir ya da başka bir çöküntü yaşayabilir diye böyle bir uyarılar geliyor mu?
0: Şu şekilde söylemeliyiz. Kentte zaten yağış var. Asi Nehri'nin debisi artmış durumda. Meteorolojinin paylaştığı verilere ve Hatay Valiliği'nin paylaşılan bilgilere göre de bugün akşam saatlerine kadar yağış davanın etkisini hissettirmesi bekleniyor. Zaten şu an itibariyle bölgede kısım bölge bölge yağış davası etkisini hissettiriyor.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Kaç kişi hayattan koptu? Bir ölüden söz ediyoruz.
0: Evet, bir ölü, üç yaralı.
1: Üç yaralı var. Yoğun bakımda olan var. Aile göçük altında kaldı. Başka öyle göçme tehlikesi olan evler var mı? Boşalttılar mı?
0: Çevrede evler var ama onlar sizinle bahsettiğiniz gibi ekipler ilk andan itibaren boşaltmaya başladılar. Çünkü dağ yamacında bulunan evler. Dağdan toprak, kaya kopmasına ihtimaline karşı bölgedeki evler boşaltıldı.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. İlerleyen dakikalarda yine görüşlerini ve son dakika bilgilerini almak için sana bağlanacağız. İhlas Haber Ajansı muhabiri Veysel Korkmaz işte son bilgileri aktardı. Hatay'da biliyorsunuz dediğim gibi sağanak faciaya neden oldu. Antakya'da bir evin çökmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Aile de göçük altındaydı. Yaralılar da söz konusu. İlerleyen dakikalarda süreci yine takip edeceğiz. Büyük geçmiş olsun diyelim efendim. Maalesef işte dün özellikle İstanbul'da da ciddi bir yağış söz konusu idi. Peki sağanak bölgede tüm gece sürdü bir taraftan da. Özellikle Antakya'da ve Defne ilçelerinde adeta suyla mücadele vardı.
2: Bardaktan boşalırcasına yağdı. Yollar su altında kaldı. Görüntüler Hatay'dan. Gün içinde etkili olan şiddetli sağanak yağış akşam saatlerinde sele döndü. Antakya ve Defne ilçelerinde çukurlar suyla doldu, cadde ve sokaklar suya gömüldü.
3: Aile kardeşim dağın suyu patladı. Şu an büyük bir sel giriyor bizim evin önünden. Dağdan taşlar yuvarlanıyor.
2: Sel nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerine de su bastı. İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan noktalarda tahliye çalışması başlattı. Yolda biriken suyun diz boyunu aştığı görüldü. Yollarda kalan araçlarsa ilerleyemedi. Yardımlarına çekici ekipleri koştu.
3: Daha az önce daha bir aile kaldı. Yarıya kadar suyu da geçtik, adamları kurtardık yani. Para için değil, bunu yardım için yapıyoruz abi.
2: Sağanak yağışın kent genelinde bir süre daha devam etmesi bekleniyor.
1: Evet, tam yazı yaşayacağız, yaz geliyor derken işte gördüğünüz gibi yaşananları, bir taraftan da Hakkari'ye gidelim. Çünkü orada yapılan bir temel kazısı sonucu zemin kayması yaşandı, çatlaklar da meydana geldi. 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı maalesef. Pehlivan Mahallesi'nde yapımı planlanan toplum sağlığı merkezi için temel kazısı yapılıyordu. Kazı sonrası bazı bina ve iş yerlerinin önüyle kaldırımda çatlaklar oluştu. Bir eczanede hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler detaylı inceleme sonucu zemin kayması riski oluştuğu belirtildi. 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi Hakkari'de. Söz konusu binalarla bazı iş yerleri mühürlendi. Tahliye edilen vatandaşlar öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştirildi. Hakkari'deki son durumdan detaylar bu şekilde. 6 bina tahliye edildi. Neyse ki bir can kaybı. Bu söz konusu değil. Efendim, sel, su baskınları bir taraftan da maalesef bir yangın paniği yaşandı. Nerede? Düzce'de. Efendim, Düzce'de bulunan bir huzur evinde bu panik yaşandı. Binada bulunan 54 kişi de hızlıca tahliye edildi. Türk Kızılay'a ait Kaynaşlı Akçakoca huzur evi ve yaşlı bakım merkezinde çıktı bu yangın. Asansör akülerinin bulunduğu bölgede belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede paniğe neden oldu. İhbar sonrası ekipler yangına hızlıca müdahale etti. Huzur evinde bulunan 25'i yatalak 54 kişi bina dışına tahliye edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı neyse ki. Yatalak olan 25 huzur evi sakini tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kalan

0: Yaşlılarsa karayolları misafirhanesine götürüldü. Büyük geçmiş olsun diyelim. Efendim geceden sabaha yaşanan olayları hep beraber gördük. Bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Hatay'da bir can kaybımız var. Allah'tan rahmet dileyelim. Umarız ki kötü haberler gelmez bundan sonra. Ve siyasete bakacağız an itibariyle. 7.17'yi gösteriyor saatlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump bir görüşme gerçekleştirdi telefonda. İkili ilişkilerle bölgesel gelişmeler görüşüldü. Varılan ateşkesin olumlu olduğunu belirtiyor Erdoğan. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek diye de ekliyor Trump da görüşmenin yine çok iyi geçtiğini belirtiyor.
1: İki lider bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü. Erdoğan ateşkesi olumlu olarak niteledi. Trump ise Erdoğan çok iyi bir müttefik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine dair detayları iletişim başkanlığınca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü ifade etti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyledi. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'de istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli kazanım olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini vurguladı. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin ise önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Trump da görüşmeye dair açıklama yaptı. Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik. İnsanlar ona saygı gösteriyor dedi.
0: Evet, o çok iyi bir müttefik diyor Cumhurbaşkanı için Trump ve 1,5 ay sonra zirve içinde burada olacak dünyanın liderleriyle beraber. Tabii o zamana kadar da acaba bölge nasıl bir felakete mi sürüklenecek, yoksa bu ateşkes kalıcı bir barışa mı dönecek, hep beraber göreceğiz. Brent petroldeki düşüş nispeten dikkat çekici. 105-106 dolar seviyelerinde, bunu da aktaralım bir kez daha. Peki efendim, bu önemli görüşmenin hemen ardından küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail'e bakalım. Aktivistleri Ashdod limanına götürdü biliyorsunuz. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir limana götürülen aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uyguladı yine. O görüntülere de dünyadan tepki var tabii ki.
1: Özgür Filistin diyen aktivistin kafasına vurdu. İsrail marşı eşliğinde bayrak salladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine dünya tepkisiz kalmadı. Ben Gvir, ters kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle alay etti. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar da yer aldı. Ben Gvir'in kötü muamelesine dünyadan tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler'den İsrail tarafına alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli açıklaması yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Yeten, İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Ben Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik canavarca muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi. İsrail'in maslahat güzarını çağırdı. Belçika, Avusturya ve Fransa'da İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkeler arasında. Kanada, Slovenya ve Hollanda ise aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İngiltere, İsviçre, Katar, İrlanda ve Yunanistan'dan da kınama mesajları geldi. Hamas'tan da açıklama geldi. Küresel Sumut filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor denildi. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Ben Gvir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod limanı

0: Ondan sonra Kedziot hapishanesine nakledilmesi, ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
1: İşte görüntüleri gördünüz. Bir taraftan da İsrail'in gözaltına aldığı Sumut aktivistlerine şiddet uygulaması ve aşırı sağcı bakan Ben Giver'in paylaşımına tabii ki Ankara'dan da tepkiler peş peşe geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, insanlık soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir diyor.
0: Gözaltına alınan Sumut aktivistlerine İsrail kötü muamelede bulundu. Paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Ben Givir'e Ankara'dan tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetini tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir denildi. Bakanlık açıklamasında alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapıldığının altı çizildi. Bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
2: Başında Netanyahu'nun olduğu soykırım örgütü tüm insanlık değerlerine düşmandır. Soykırım örgütü üyesi bir bakanın Sumut filosu katılımcılarına uyguladığı sözlü ve fiziki şiddeti lanetliyoruz. İnsanlık bu soykırım şebekesini hukuk önünde eninde sonunda mahkum edecektir. Sumut filosunu desteklemek, insanlığı desteklemektir.
0: Tepki gösteren bir diğer isim de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu.
2: Soykırımcı İsrailli bir bakanın aktivistlere yönelik bu barbarlığı tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların yanında durmaya, Gazze halkının haklı mücadelesini her platformda savunmaya devam edecektir.
1: Dünyanın gözünün içine baka baka şiddetini sürdürüyor. Hatta öyle ki Gazze'deki soykırıma sessiz kalan başkentler tek söz dahi söylemezken vatandaşları uluslararası sularda kaçırılan bazı ülkeler kınıyoruz demenin ötesine geçmedi. Bazıları mesaj bile yayınlama zahmetinde bulunmadı deniyor. Durum böyle olunca da İsrail at koşturabiliyor rahatlıkla. İşkence sırası sana gelecek dediler. Yeni Şafak'tan bir haber başlığıyla devam edelim. İsrail'in 29 Nisan'da Girit açıklarında biliyorsunuz ilk saldırı orada gerçekleşmişti. Kaçırdığı ve 10 gün alıkoyduğu Brezilyalı aktivist Avila, filoya destek için İstanbul'a geldi. Fotoğraf karesinde de görüyoruz kendisini. Sumut filosunun öne çıkan aktivistlerinden Avila, İsrail'de yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlatmış. Her gün Filistinlilerin işkence altındaki çığlıklarını duyuyorduk. Gardiyanlar onlar şarkı söylüyor diyordu ve sıranın bana geleceğini ifade ediyorlardı şeklinde. İşte böylesi işkence manzaraları, işkence sesleri yine yerini alıyor bizzat yaşayanlar tarafından maalesef diyelim. Evet, elbette ki dünya ülkeleri yapacaktır yine yapacağını kınamanın ötesine geçerek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kırılgan bir ateş malum sürüyor. Gözler yeni saldırı ihtimaline çevrilmiş durumda. Özellikle Çin Başkanı Xi ile konuştuktan sonra Trump yönünü yine İran'a çevirmişti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak diyor. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını da kaydediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Amerikan Başkanı kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi.
3: So
0: Trump İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi

0: tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkes dedi. Trump sonraki açıklamasında ise İran'ın cevabını birkaç gün bekleyeceğiz dedi. Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı. Ablukanın sürdüğünü söyleyen Trump, bir anlaşmaya varana kadar İran'a uygulanan yaptırımların hiçbirini kaldırmayacağım diye belirtti. Amerikan Axios haber platformu Trump-Netanyahu görüşmesine dair detay paylaştı. İddiaya göre Trump Netanyahu'ya arabulucuların üzerinde çalıştığı bir niyet mektubu olduğunu söyledi. Haberde mektubu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın imzalayacağı öne sürüldü. Mektuba göre savaş sona erdikten sonra 30 günlük müzakere süreci başlatılacak. Bu müzakerelerde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular ele alınacak. Öte yandan İngiliz Middle East Eye haber platformu Trump'ın saldırıyı hac ibadeti sonrasına kadar erteleyeceğini yazdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hac sırasında düzenlenecek saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman dünyasındaki itibarını daha da zedeleyeceği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
1: Aslında bu da İsrail'in taktiğidir genelde. Özel günler, kutsal günler özellikle tercih edilip saldırıları o zamana denk getirmek. Mesela Trump'ın söylediği Netanyahu ben ne dersem onu yapacak. Bunu aslında tam da tersi anlamak lazım. Semboller üzerinden ilerleyen ilişkilerden söz ediyoruz. Yani bu günler özellikle bu bayram önü, bayram sırası son derece mühim. Allah korusun herhangi bir saldırı gerçekleşebilir her an. Bir taraftan da tabii masa üstünde ateşkes görüşmeleri şu oluyor bu oluyor şeklindeki ifadeler var. Ama gördüğünüz gibi bazıları da parasına para katmaya devam ediyor. Özellikle Trump ve çevresinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in diyelim iç siyasete bakalım. 5 Temmuz 2025 tarihinde kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açtığı tazminat davası vardı. İşte bu davayı kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Görmektesiniz 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtığımız davada mahkeme 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir ifadelerini kullandı. Peki devam edelim. Türk Gün Gazetesi'nde yine bir haber başlığı Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili olarak Araban Belediye Başkanı'nı ihraç etti deniyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz efendim Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Gaziantep Araban İlçe Belediye Başkanımız Mehmet Özdemir parti ilke ve politikalarımıza aykırı tavır ve davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür deniyor. Bu da Türk Gün Gazetesi'nden bize yansıyor. Milliyetçi Hareket Partisi içinde kendi iç dünyasını dizayn eden bir durum söz konusu. Hem ilçe ve il teşkilatları kimi yerlerde biliyorsunuz feshedilmiş idi. Peki siyasete şöyle bir ara verelim. Saatimiz 7.30'u gösterirken 15 yaşındaki Matya Ahmet Minguzzi'nin evet biliyorsunuz İstanbul'da Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği genç kardeşimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Minguzzi için yürüyüş de yapıldı ve yürüyüşte öldürülen diğer gençler de unutulmadı.
2: Atilla Ahmet için adalet.
3: Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Fakat bize yine bayram değil.
4: Evlatlarını cinayet sonucu kaybeden aileler bir araya geldi, seslerini duyurmak için yürüyüş yaptı. 15 yaşındaki Mati Ahmet Minguzzi, geçen yıl 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Minguzzi için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda yürüyüş yapıldı. Minguzzi'nin annesini yürüyüşte, evlatlarını kaybeden aileler yalnız bırakmadı.
3: Bugün burada acılı aileler olarak yan yana yine beraberiz.
4: Yürüyüşe gün görende bıçaklanarak hayatını kaybeden Atlas Çağlayan, Ümraniye'de silahlı saldırıda ölen Kubilay Kaan Kundakçı'yla, Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaşamını yitiren Abdülbaki Demirel'in yakınları ve sevenleri de katıldı.
3: Biz hep...

0: beraberiz, birlikteyiz. Koskoca milyonlarca insan arkamızda. Ben elimden geldiğince insanların sesini duyurmaya, mağdur ailelerin sesini duyurmaya çalışıyorum. Lakin o kadar fazlalar ki.
1: Katılımcılar mezarı başında Mati Ahmet Minguzi için dua etti.
2: Mati Ahmet, Atlas, Kubilay Kağan, Abdülbaki bu memleketin gençleriydi. Şimdi aramızda değil maalesef, kalbimizde yaşıyor. Bunları sürekli olarak ifade ediyoruz, söylüyoruz ama Mati Ahmet'le başlayan süreç ve ardından gelen 4 genç ismi saydım. Daha ne kadar acaba olacak derken Adalet Bakanı'ndan bir açıklama var Akın Gürlek. Suça sürüklenen çocuk düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 15-18 yaş arasına yönelik infaz düzenlemesinin değişeceğini söylüyor Adalet Bakanı.
3: Suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu.
4: 15 yaş ve üstüne ağır cezalar gelecek. İnfaz düzenlemesi değiştirilecek.
3: Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesine yönde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride bir gün iki gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde birebir infaz düzenlemesi oluyor.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakim Evi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Okullardaki çocuklarla ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.
3: 11 yaşından itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi, daha sonradan da bunların zamanla ailelerini de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor.
4: Ve sosyal medya düzenlemesi, Gürlek, belirli katalog suçlar bakımından kimlik doğrulama sistemine ilişkin hükümler üzerinde çalışıldığını da söyledi.
2: Evet, suça sürüklenmiş çocukların gözlemlenmesi gerekiyor, ailelerin de gözlemlenmesi gerekiyor. Öte yandan ortada bir suç şebekesi var ya da çetesi var. Esas bunların kaldırılması gerekiyor bir taraftan da. Özellikle enflasyonist ülkelerde maalesef suça sürüklenen çocuklar bir hayli fazla kendini göstermekte. Diyelim bu gelişmelere dair, düzenlemelere dair haberlerin yakın takipçisi olacağız. Ve gençlerimizi bir kez daha analım Allah'tan rahmet dileyerek. Gülistan Doku soruşturmasına geçelim. Şüphelilerden biliyorsunuz Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkeziyle ilgili çelişkili ifadeler vermişti. Ve ifadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Detaylara da Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı. Haberde izleyelim efendim.
4: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Ç'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
5: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim.
4: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
5: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum.

0: Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
1: Uğurcan Açıkgöz ifadesinde 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç. bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
2: Evet, valinin dahi tutuklandığı bir soruşturma. An be an her gün yeni bilgilerle karşımıza yeniden çıkıyor. Gülistan Doku soruşturmasında efendim gelinen her nokta sizlere aktarıyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi ünlü moda devi diyeceğim ama tüm dünyada ünlü bir moda devinden söz ediyoruz. Onun kurucusu İshak Andiç Ermay. 2 sene önce hayatını kaybetmişti. Onu öldürmekle suçlanarak gözaltına alınan oğlu delil yetersizliğinden serbest kaldı. Milyon avroluk kefalet ödendi tabii.
3: Babasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ünlü tekstil imparatorluğunun veliahtı 1 milyon euro ile serbest bırakıldı. Dünyaca ünlü moda devinin kurucusu İshak Andiç Ermay 120 ülkede 3000'den fazla mağazası 4,5 milyar dolarlık servetiyle İspanya'nın en zengin 5. insanıydı. 71 yaşındaki iş adamı 2 yıl önce çıktığı bir dağ gezisinde 100 metre yüksekten düşüp hayatını kaybetmişti. Oğlunun çelişkili ifadeleri nedeniyle bunun bir kaza olduğuna inanılmadı. Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada Jonathan Andiç dün sabah gözaltına alındı. Barcelona'da hakim karşısına çıktıktan sonra delil yetersizliğinden milyonluk kefaletle serbest kaldı. Jonathan sigue manteniendo su inocencia.
2: Ve gelelim memlekete, saatimiz 7.39'u gösterirken gün başlıyor. Oradasınız, Habertürk'tesiniz. Efes 2026'da teknoloji ve yerli savunma gücü aynı sahada buluştu. Göreceksiniz şimdi tatbikatın gece bölümünde senaryo elektronik harp tehdidinin etkisiz hale getirilmesiyle başladı. Nefes kesen tatbikatta kamikaze sürü dronlar ilk kez kullanıldı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde yerli ve milli ateş gücü geceyi aydınlattı.
4: Ateş sahasında bu kez F-16'ların atışları gerçekleşti. Ve tam isabet başarıyla bir kez daha hedefler vuruldu.
1: Tatbikatta kamikaze özellikle sürü dronlar dünyada ilk kez kullanıldı. Karşı kuvvetin mobil muharebe merkezi tam isabet vuruldu.
4: Kamikaze yetenekli sürü dronları zorlu coğrafyalarda olabiliyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimari ile birleştiriliyorlar. Efes 2026 tatbikatında da sürü dronlar başarıyla hedefleri vuruyor.
1: Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı. SAT ve SAS timleri atak ve süratli botlarla bölgeye sızdı. Özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefler, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla baskı altına alındı.
4: Atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan amfibi birliklerin önünü açmak için atak helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor.
1: Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi Korkut karşı kuvvetlere gözdağı verdi. Hedeflere seri atışlar gerçekleştirdi.
4: Efes 2026 tatbikatında teknolojinin ve savunmanın devleri gurur kaynağı oldu. Korkut hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı ve onun atışları geceyi aydınlattı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünü sahaya taşıyan tatbikata 50 ülkeden 10 bin personel katıldı.
2: Evet, günümüz saldırılarında dronlar, İHA'lar, SİHA'lar ciddi anlamda ön planda malumunuz. Ve bu konuda da özellikle Türkiye Cumhuriyeti'miz son derece yol almış durumda. Zaten dünyada da bu çok fazla konuşulmakta. Bir taraftan da Dışişleri Bakanı'nın, Hakan Fidan'ın efendim diplomasi turlarına bakalım. Bir taraftan da İsveç'te NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılıyor. Toplantı 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor diyelim. Toplantıda NATO zirvesi öncesi hazırlıklar.

0: da ele alınacak elbette. Ayrıca ittifakta bulunan ülkeler arasındaki savunma sanayi işbirliği ve üretim kapasitesi, Ukrayna'ya yönelik yardımların sürdürülmesi ve artan savunma harcamaları da masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanları toplantıda İran'da yaşanan son gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki durumu da ele alacak. Bakan Fidan'sa toplantıda bulunan mevkidaşları ile Ankara'nın zirveye yönelik beklentilerini paylaşacak. Ayrıca Türkiye'nin NATO'ya katkıları konusunda da bilgi verecek. Dediğimiz gibi toplantı bugün ve yarın devam ediyor. Dışişleri Bakanları toplantısı zaten Temmuz başında da genel olarak liderlerin toplantısı var. O yüzden bir ön toplantı olarak önem taşıyor. Ermenistan Ağrı Dağı'nı sildi şeklindeki bir haberle devam edelim. Akşam gazetesinden Ermenistan'dan Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Ülke sınır kapılarında pasaportlara basılan resmi giriş çıkış damgalarından Türkiye sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı görseli kaldırıldı. Yeni düzenlemenin Türkiye ile ilişkiler ve sınır komşuluğu gerçeği dikkate alınarak yapıldığı belirtiliyor. Kararın Erivan yönetiminin gerçek Ermenistan doktrini kapsamında atılan bir adım olduğu ifade edildi. Bu yaklaşımın mevcut sınırları esas almayı ve Türkiye ile normal birleşme sürecine zarar verebilecek sembolik mesajlardan ve kışkırtmalardan kaçınmayı hedeflediği aktarıldı deniliyor ki böylesi jestler son derece mühimdir. Özellikle Ermeni diasporasına bir göndermedir bu. Dolayısıyla efendim son büyük ziyaretten sonra Cevdet Yılmaz'ın gitmesinden sonra ilişkiler ciddi anlamda normale dönmeye başladı ki bu da önemli bir adımdır diyelim. Devam edelim. Türkiye Gençlik Vakfı'ndan söz edeceğiz. Bu yılda 81 ilde yaz okulu düzenleyecekmiş. Renklensin yaz okulumuz mottosuyla hayata geçirilen projenin lansmanı yapıldı. İzleyelim bakalım.
1: Bu anlamlı programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, bu gençlerin büyük bir kısmının dijital okuryazarlık anlamında da yetersiz bir olgunlukta olduğunu gösteriyor.
3: Sanal alemdeki tehlikeye dikkat çekti. Gençleri dijital bağımlılıktan korumanın önemine değindi. Renklensin Yaz Okulumuz sloganıyla hayata geçirilen kamp projesini duyurdu.
2: Bu kampların bila bedel olması, hakikaten bir toplumsal iyilik hareketi olduğunun bir başka delili.
3: Türkiye Gençlik Vakfı bu yılda 81 ilde yüz binlerce öğrenci için yaz okulu düzenleyecek. Amaç çocukları ekranların gri dünyasından ve dijital yalnızlıktan kurtarmak. Bu kapsamda birçok sosyal aktivite olacak.
2: TÜGVA'nın bu çalışmasını ben taşın altına elini koymak olarak değerlendiriyorum. Ailelerin de işini kolaylaştırmamız gerekiyor.
4: Eğitim yalnızca öğretmenlerin ya da okulların omuzlayabileceği bir mesele değildir. Aile, okul, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve toplumun tüm dinamikleri topyekün bir şekilde gençlerimizin gelişim sürecinde sorumluluk üstlenmelidir. Gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
3: TÜGVA yaz okulları ücretsiz olacak. Temmuz ayı itibariyle başlayacak. Aileler internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Ayrıca doğa kampları ve tematik kamplar da düzenlenecek.
0: Evet, böylesi kampların düzenlenmesi son derece mühim. Bir taraftan da bakıldığında üniversitelerde özellikle festivaller de düzenlenirdi. Onların da yeniden hayata geçmesi de son derece mühim olacaktır. Efendim Milliyet gazetesinden bir haber başlığı malum. Dünya Kupası'na gidiyoruz. Önümüzdeki aydan itibaren bu heyecanı hep beraber yaşayacağız. Tarkan'dan bir açıklama var. Yeni marş yok şeklinde fenomen olan ve her milli maç sonrası çalınan Biz Oluruz yolunda marşı dışında yenisini yapmayacağını açıkladı Tarkan. Megastar yenisini yazmak gibi bir niyetim ve düşüncem yok. Başkaları yenisini yazmanın gerekli olduğunu düşünür ya da düşünmez. Benim marşım kullanılır ya da kullanılmaz. Böyle şeylerle de kafayı hiç yormam diyor. Öte yandan Emre Kaya'nın Tarkan besteci değil açıklamasına bestelerini öven Faruk Teymur isimli kullanıcısının paylaşımı aracılığıyla bir cevap vermiş. Beni bilen bilir. Beni bilen iyi bilir, ben de kendimi iyi bilirim ve kendimi müdafaa etmek gibi gereksiz gayretlere de hiç girmem ama senin bu paylaşımın içimin yağlarını eritti şeklindeki bir yorumda da bulunmuş Tarkan. Biliyorsunuz böylesi polemiklerde hiç adının geçmesini istemez, zaten böyle bir polemik de yapmaz ama yeni marş yapmasına zaten gerek yok. İster istemez artık

0: Tarkan'dan bu Biz Oluruz Yolunda marşı çalınıyor. Her ne kadar bin oluruz yolunda mı? Bir oluruz yolunda, hatta bin oluruz yolunda olarak da değişebilir. Neden olmasın? Dolayısıyla herhangi bir galibiyette, herhangi bir maçta zaten istedikleri kadar yeni marş yapsın kimileri. Yine çalınacak olan marş Tarkan'dan Bir Oluruz ya da Bin Oluruz Yolundadır efendim. Buradan sevgi selam gönderelim megastarımıza. Şimdi UEFA Avrupa Ligi final maçı heyecanına gidelim. Çünkü İstanbul'da yaşandı biliyorsunuz bu durum. İngiliz ekibi Aston Villa Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Hayırlı olsun.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oldu. Beşiktaş Park'taki finalde Freiburg'u 3-0 yenen Aston Villa Kupa 2'yi tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri Yuri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti. İstanbul'dan Kupa 2 ile dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa Kupa sayısını 3'e çıkardı. İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı. 4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken 2021'de Villarreal ile mutlu sona ulaştı. Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'la oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti. Öte yandan İstanbul'daki finali Galler Prensi William da takip etti. Heyetiyle birlikte kendisine ayrılan lojada karşılaşmayı takip eden William, Aston Villa'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
0: Efendim, önemli bir karşılaşmaydı ve İstanbul'umuz açısından da son derece mühimdi. Bir taraftan da İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftarın paylaşımı dikkat çekti. Bindiği takside dolandırıldığını iddia ediyor. Şaşırdık mı? Çok da değil. Yaklaşık 4 kilometrelik yolculuğa 3200 lira ödediğini söylüyor bu İngiliz'in sözlerine. Kimi inanmadı, kimi de inanarak ucuz kurtulmuş yorumları yaptı.
2: 3200 TL tutar mı 3.7
3: kilometre? Tutmaz. Kesinlikle tutmaz.
4: Taksimetre açsan o kadar para yazmaz.
5: Zaten turistlere yapılıyor. Bunu normal bir Türk vatandaşına yapsın da göreyim. Evin yolunu göremez yani.
6: Sosyal medyada UEFA finali için Aston Villa taraftarları tarafından bir paylaşım yapıldı.
2: İngiliz taraftarı o paylaşımında sarı taksiyle yaptığı 3.7 kilometrelik yolculuk için 3200 TL ödediğini açıkladı.
3: İmkansız, öyle bir şey olamaz. Öyle bir rakam nerede?
4: 3200 lira vereceğini ben zannetmiyorum.
5: Yine iyi, 3200 de yırtmış. Daha fazla sana da ödeyebilirdi yani.
2: Turist bu ücretin yaklaşık 75 pound'a denk geldiğini belirtti.
3: Plakasını alıp şikayet isteymiş.
6: Taksi esnafının yüksek ücret aldığı ile ilgili şikayet var.
5: İstanbul Havalimanı'na 2000 lira para yazıyor yani Taksim'den.
3: Mesela bu durakta öyle bir şey şimdiye kadar duymadım. Ekstra bir paralan hiç kimse duymadım ben.
4: Taksim'de mesela 100 dolara 200 dolara Beşiktaş'a geliyorlar. Sultanahmet'ten Eminönü'ne 100 dolara iniyorlar.
3: Böyle bir trafik olursa 500-600 lira yani.
2: Aynı taraftar dönüş yolundaysa ulaşım uygulaması kullandığını ve aynı mesafeye 580 TL ödediğini söyledi.
4: Trafiksiz yolda 580 lira bile çok.
2: İngiliz futbol sever iki ücret arasındaki büyük fark nedeniyle tepki gösterdi.
5: İyi şok yaşamış. Kalp krizi geçirmediğine dua etsin. 3200 lira büyük para.
6: İstanbul'da taksimetre ücretinin üstünde kesinlikle ücret alınmasına karşıyız.
4: Şöyle bir şey, 5 parmağın biri bir değil.
3: Dolandırıcılık, başka ne diyebilirim buna?
4: İşlerinde biz de kötü oluyoruz.
5: İşte bunların yüzünden biz de bu listeye giriyoruz yani. Taksici dediğin zaman genelleme yapıyorlar.
3: Dolandırıcı olarak adımız çıkıyor yani.
5: İyi ile kötüyü ayırmıyorlar. Tabii insanların anında yazmıyor bu iyi adam, bu kötü adam.
3: Arkadaşlar, hakkı olan parayı alın, hakkı olmayan parayı almayın.
0: Evet, böylece bir paylaşım gündemde, özellikle İngiltere'de maalesef diyelim. Şimdi efendim, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında ne zaman? 14 Mayıs tarihinde 24 kişi hayatını kaybetmişti maalesef. Habertürk muhabiri Emine Derya ve kameraman Özcan Öztürk saldırının gerçekleştiği işte o noktayı görüntüledi. Haberimizi izleyelim, bir küçük ara verelim, saat başında beraberiz.
7: Evet, burası başkent Kiev'in güneydoğusunda bulunan banliyölerden bir tanesi. Geçtiğimiz 14 Mayıs gününde Rusya'nın saldırılarında işte tam da bu alanda bulunan 9 katlı bir apartman dairesi hedef alındı. Ve o saldırı sonrasında da o apartmanda yaşayan 24 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ki o Ukraynalılardan 3 tanesi de kız çocuğu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki buradaki enkaz kaldırıldı. Hatta kaldırılan enkazın hemen yanında, apartmanın yakınında işte bu şekilde insanlar

hayatını kaybedenler için çiçekler bıraktılar, mumlar yaktılar ve onların fotoğraflarını da işte bu noktaya koydular. Yine hayatını kaybeden çocukları temsilen buraya çok sayıda çocuk oyuncağının da bırakıldığını görüyoruz. Özellikle Ukrayna'da savaş artık 4 yılı geride bıraktık. Savaşın 5. yılına girdik ve insanlar hayatını kaybedenlerin anısına da bu şekilde noktalar oluşturuyorlar. Bunu Ukrayna'da, Kiev'de, yine başkentin çeşitli noktalarında gördük. Ukrayna bunu neden yapıyor? Çünkü hali hazırda savaş devam ederken insanların hafızasını diri tutmak için mutlaka bu şekilde şehrin farklı noktalarına fotoğraflar bırakılıyor. Hatta bugün Kiev'de, başkentte, bir anma törenine denk geldik. Öğle saatlerinde birdenbire Bağımsızlık Meydanı'nda sirenler çalmaya başladı ve insanlar hayatını kaybeden sivil ve askerler için saygı duruşunda bulundu. Şimdi bu bölgeyi Rusya neden hedef aldı? Şimdi Rus kaynaklar şunu söylüyor. Bu bina Ukrayna'nın biz askeri altyapısına zarar vermek amacıyla bu saldırıyı düzenledik. Ukrayna tarafı da şunu söylüyor. Burası askeri bir apartman değildi. Sivillerin yaşadığı 9 katlı bir binaydı ve bu saldırıda insanlar hayatını kaybetti. Yani Rusya aslında askeri bir altyapıyı hedef aldığını söyleyerek bu saldırıyı gerçekleştirdi. Ancak Rusya ise tamamen sivillerin hedef alındığı bir saldırı olduğu görüşünde. Şimdi Özcan Öztürk hemen saldırının meydana geldiği binanın bitişiğinde bulunan binalardan bir tanesini daha ekranlara getiriyor. Bakın, her ne kadar artık bu enkaz buradan kaldırıldı, ancak burada da, yani hedef alınmayan ancak yakınında bulunan o diğer binada da hasar büyük. O yüzden özellikle binanın hasar alan katları, ki hemen hemen görebildiğimiz kadar her katta hasar var, binanın da boşaltıldığını söyleyebiliriz. Durum bu şekilde. Burası başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 10 kilometre bir mesafede bulunuyor. Önemli olmasının nedeni şu. Hali hazırda zaten şu anda Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ancak uzun süredir Rusya başkent Kiev'e bu denli büyük bir saldırı düzenlemiyordu. İşte o son saldırı ateşkesten tam da sonra, biliyorsunuz, bir ateşkes olmuştu 9 Mayıs zafer kutlamaları nedeniyle. O ateşkesten hemen sonra 14 Mayıs günü hedef aldı. Şu anda bir yandan da işte diğer apartmanlarda yaşayan insanları da Özcan Öztürk ekranlara geliyor. Kimi, çünkü biz de burada olduğumuz süre boyunca gördük. Kimi geliyor, eşyasını alıyor, götürüyor. Kimi binayı boşaltıyor. Yani üzerinden artık birkaç gün geçmesine rağmen insanlar hala binalarından eşyalarını tahliye etmeye devam ediyorlar. Tam da şu noktada aslında yavaş yavaş artık yayını bitirmek istiyorum. Bakın, burası, yani bu manzara daha doğrusu, Ukrayna için önemli. Savaşı anlamak için önemli. Çünkü Ukrayna bu savaşta çok yara aldı, çok kayıp verdi. Milyonlarca insan ülkeden yerinden edildi. Ancak hala savaş devam ederken Ukrayna, hani biz genelde savaş sonrası işte hafızayı diri tutmak için ülkeler çalışmalar yapar, ama hala savaş devam ederken kaybettikleri insanları anıyorlar, anlatıyorlar, konuşuyorlar ki unutulmasın. Ve tabii ki temennileri de bunun tekrarlanmaması. Ukraynalılarla konuştuğumuz zaman da onlar bir an önce Rusya'nın bu saldırılara son vermesini, işgal ettikleri topraklardan çekilmesini ve barış istiyorlar. Yani bölgede Ukraynalılar kalıcı bir ateşkes ve barıştan yana, onu söyleyebiliriz diyelim. Biz de Habertürk olarak Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden son durumu, son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20.

20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.

0: ifadesinde bulundu.
1: Gülçin, çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntıları aktardı. Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, görmektesiniz. Cinayet davaları, dosyaları yeniden bir bir aydınlığa kavuşturulmaya çalışılıyor. 9 ilde Dorukhan Büyük Işık Operasyonu gerçekleşiyor ve Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Gülçin de anlattı bize, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararları verildi şeklinde ifade ediliyor. Bilgi ve görüntüler geldikçe yine son dakika gelişmelerini sizler için almaya devam edeceğiz diyelim. Siyasetle devam edelim. Önemli açıklamalar var. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme geldi. Yeniden Öcalan'a statü tartışması sürüyor doğal olarak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu ve Öcalan'ın statüsü bellidir diyor. Bir terör hükümlüsüdür diyor İyi Parti lideri.
2: Terörsüz Türkiye'nin yolu İmralı'dan geçmez. Terörsüz Türkiye'nin yolu Türk milletinin iradesinden geçer. Türk devletinin kudretinden geçer. Hukukun üstünlüğünden geçer. Amasız, fakatsız, mutlak adaletten geçer. Yasaklardan arınmış Türkiye'den geçer. Cumhuriyetin üniter yapısından geçer. Şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin onurundan geçer.
3: Öcalan'ın statüsü tartışmasına dair bu mesajları verdi. Bir terör hükümlüsü olan Öcalan'a siyasi rol verilemeyeceğini söyledi.
2: Öcalan'ın statüsü bellidir. Bir terör hükümlüsüdür. Kürtlerin temsilcisi de lideri de değildir. Siyasallaşma başlığı altında ona rol biçilemez. Örgüt mensuplarına ulaşması, talimat iletmesi, temas etmesi asla kabul edilemez. Bu örgütü yönetmek, talimat vermek demektir.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli'nin barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü önerisine de tepki gösterdi.
2: Türk devleti terör ağlarını koordine edemez. Türk devleti terör ağlarını dağıtır. Terör örgütlerini dönüştürmez, tasfiye eder. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadele ile ilgili bir tek koordinasyon merkezi vardır. O da Milli Güvenlik Kurulu'dur.
1: İYİ Parti liderinin sözleri ve hemen ardından yine Türk Gün gazetesinden okuyacağımız bir haber başlığı: terörsüz Türkiye'den dönüş olmayacak şeklinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman efendim konuştu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun az önce dinlediğiniz açıklamalarına sert tepki gösterdi. Terörsüz Türkiye'nin milli bir strateji olduğunu ve mutlaka başarıya ulaşacağını söylüyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Büyükataman. Ve devam ediyor: Türkiye'nin düşmanları istedikleri kadar çırpınsınlar, terörsüz Türkiye'den bu yoldan dönüş olmayacaktır şeklindeki ifadeleri önemli. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlılığını da ortaya koyuyor. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek? Durağanlaştığı ifade ediliyordu malumunuz efendim bu sürecin, hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hem DEM Parti tarafından. Dediğimiz gibi acaba bayram sonrasında bir vites artırımı olur mu? DEM Parti demişken Gülistan Kılıç Koçyiğit Grup Başkan Vekili terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak neler söyledi ona bakalım. Yasal gerekler ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez diyor. Koçyiğit, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin önerilerinin de önemli olduğunu belirtiyor.
4: Sürecin ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez.
1: Evet, DEM Parti bu süreçte hızı arttırma telaşında ya da açıklamalarında sürekli olarak bunu görüyoruz. Bakalım dediğimiz gibi bayramdan sonra mı acaba bu hız artacak, hep beraber onu da takipçisi olacağız. Ve bir taraftan da İstanbul'un Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden bir görev değişimi yaşandı. Göreve Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirilmiş durumda. Görev değişimi Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu, okuyorsunuz. Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna'nın mesajına yer veriliyor açıklamada. Tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız denildi. Şişli Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine 12 Mayıs'ta İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi Kayyum olarak atanmış idi. Bir taraftan da eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir diyor. Kendisine yönelik eleştirilere, tehditleriniz bana vız gelir karşılığını veriyor Kılıçdaroğlu. Ve Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'den yanıt var. Laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyen ittifakına diyor.
0: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
5: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
5: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
0: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
5: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı.

0: düştü.
1: Dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez...
0: CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bin kere toprak olur da bin kere çiçek açarım sözlerine yanıt verdi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı ifadelerde Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini vurguladı. Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum dedi.
2: Dünyadaki 100 ülke...
0: Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadığını söyledi. Duymadım ama duysam yakıştırmam diye de ekledi.
3: Evet, uzun bir aradan sonra Kılıçdaroğlu yeniden kendisini gösterdi. Bir şekilde eleştirilerde bir hayli fazla, övgüler de aynı şekilde. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu süreç nasıl ilerleyecek, onu da hep beraber merakla bekliyoruz efendim. Peki, Karar Gazetesi'nden bir haber başlığıyla devam edelim. Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava. Evet, yine ertelendi. Haber bu şekilde bizlere aktarılıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in 6 Haziran 2024'te efendim, neredeyse 2 yıl olmuş, evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 10 sanığın taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılandığı davanın 3. duruşması gerçekleşti. Dün Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı. Ferdi Zeyrek'in eşi müşteki Nurcan Zeyrek hazır bulundu taraf avukatlarıyla beraber ve bir taraftan da sanık avukatları müvekkillerinin kusuru bulunmadığını öne sürerek beraatlerine karar verilmesini istedi deniyor. Müşteki avukatı Necibe Karaoğlan'ın sözü, evet, sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz şeklinde. Ve Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin dava yine ertelendi. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Geçelim Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısındaki detaylara. Efes 2026 tatbikatı sırasında düzenlendi bu basın toplantısı. Bakanlık, Türkiye'ye konuşlu Patriot hava savunma sistemlerinde görev değişimi yapılacağını belirtiyor. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca İsrail'in Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterildi tabii.
4: Hava savunma sistemleriyle ilgili sürecin müttefiklerle koordineli sürdürüldüğüne vurgu yapıldı. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle konuşlandırılan ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından değiştirileceği belirtildi.
5: Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir.
6: Efes 2026'ya milli unsurlarımız ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katılmaktadır.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Efes 2026 tatbikatında düzenlendi. Türkiye'den NATO'ya askeri yakıt için boru hattı teklifinin detayları da paylaşıldı.
5: Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığını azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir.
4: Bilgilendirme toplantısında son dönemde Almanya ile artan olumlu ilişkilere de değinildi. Türkiye'nin bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumunda olduğu belirtildi.
5: Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik işbirliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir.
4: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail donanmasının küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine tepki gösterdi.
6: Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk

0: üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz.
1: Evet, milli savunma sistemlerinde her gün yeni bir başarıya imza atıyor Roketsan efendim ve Tayfun Blok 2 envanterde haberi dikkat çekici Yeni Şafak'tan okuyalım. Roketsan'ın geliştirdiği ve Türkiye'nin caydırıcı gücünde kritik bir eşik olarak görülen Tayfun füzesinin gelişmiş versiyonu olan Blok 2 TSK envanterine girdi. 800 kilometreden fazla menzilli füze atış moduna göre 1000 kilometreden uzağa ulaşabiliyormuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve devam edelim yolumuza. Trump, İran'a yönelik saldırılara devam edebileceği mesajını veriyor. İran'dan da yanıtlar geliyor arka arkaya. Arakçı, Dışişleri Bakanı biliyorsunuz, savaşmamız gerekirse savaşacağız dedi yine.
2: Amerika Birleşik Devletleri saldırılara yeniden dönmeyi değerlendirirken İran arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Düşman yeni bir savaş arayışında denildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf halka hitaben sesli mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni macera aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise savaşı önlemek için her yolu denediklerini söyledi. İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak yanılsamadan ibaretleri. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ülkesinin müzakereye de çatışmaya da hazır olduğunu ifade etti.
3: Nerede savaşmamız gerekirse savaşacağız, nerede müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai ise müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj alışverişini kolaylaştırmak için Tahran'da bulunduğunu belirtti. İran, Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona erdirilmesini ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Evet, düşük yoğunluklu savaş ya da düşük yoğunluklu ateşkes, iki arada derede kaldık, hep beraber görüyoruz. Trump bir şey söylüyor, İran tarafından yine aynı şekilde 3-5 gün içinde bitecek derken, ama bu süreç önemli efendim, çünkü bayram sürecinde genelde İsrail saldırılarını gerçekleştiriyor. İnşallah olmaz öyle bir şey diyelim. Şimdi İspanyol aktörün özellikle son dönemlerde dikkat çekiyor çıkışları, Javier Bardem'den söz ediyorum. Gazze'deki soykırıma sesini yükseltiyor bu oyuncu. Ve oyuncuların Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti Javier Bardem. Oyunculara destek tabii ki İspanya hükümetinden geldi. Kültür Bakanı, hükümetimiz diyor, oyunculara yönelik her türlü sansürü reddediyor diyor İspanya Kültür Bakanlığı.
4: Gaza, for example, coming again into that, has been committed and is still being committed genocide is a fact.
5: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sessiz kalanları eleştirmiş, sesini yükselten oyuncularınsa Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. İspanya Kültür Bakanı Urtasun, Bardem'in kara liste iddiasına değindi. Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor dedi.
6: De apoyo artistas como Javier Bardem.
5: Urtasun, özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.
7: No to war. And free Palestine.
5: Katalan oyuncu Sergi Lopez, Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan Canal Plus'ın kültürel ve ideolojik olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor. Mektuba Fransız aktrisler Juliette Binoche ve Adèle Hinel de imza atmıştı.
1: Evet, İspanya hükümeti, aslında İspanya devletinden söz etmek lazım. İsrail'e karşı bu süre içinde en dik duran, en dik duruşu sergileyen ülkelerin başında geliyor ki birçok İslam ülkesinden bile son derece aktif bir şekilde İsrail'i kınayan açıklamaları söz konusu, başta işte Sanchez olmak üzere. Son derece

0: Derece güzel efendim. Şimdi öyle yerler vardır ki bazı savaşların simgesi haline gelir. Kiev'in 25 kilometre uzandaki İrpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden bir tanesi. Görmektesiniz. Stratejik öneme sahip olan bu köprü işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti ve bu köprüyü görüntüledi.
1: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
2: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
1: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
3: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiği açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
1: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
0: Evet, ekibimiz Ukrayna'da, Rusya-Ukrayna savaşının izlerini işte sizler için, bizler için paylaşıyor. Gördüğümüz gibi 5. yılı da geçmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Moskova'ya ciddi bir İHA saldırısı da düzenledi Ukrayna tarafı ve Putin bunun hemen ardından da Çin'e doğru ilerledi. Bakalım süreç orada da nasıl ilerleyecek? Ateşkes, barış geldi derken yeniden mi alevleniyor acaba? Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber aktarmıştık dün. Milliyet gazetesinden yeniden paylaşalım. Saldırganlar internet tanışmış deniyor. San Diego kentinde, Amerika'da, Kaliforniya eyaletinde İslam merkezine düzenlenen bir silahlı saldırı efendim mevzumuz. Ve buna ilişkin olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı. Saldırganların internetten tanışarak radikalleştiği anlaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda nefret söylemi içeren dijital materyallere ve çok sayıda silaha ulaşıldığı da belirtiliyor. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde iki saldırganın ellerinde silahlarla binaya girerek etrafa ateş açtığı yer alıyor. Bununla birlikte güvenlik görevlisi Abdullah'ın saldırganların caminin iç kısımlarına ilerlemesini engellerken hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Biliyorsunuz bir İslam merkezine Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya'da San Diego kentinde bir silahlı saldırı düzenlenmiş idi. Onlar da işte birbirlerini internetten tanımışlar gördüğünüz gibi. Az evvel Rusya'dan söz etmişken Putin'in özellikle Pekin'i ziyaret ederken Reuters haber ajansından iki ülke hakkında yeni bir iddiasını gündeme getirmesinden söz edelim. Zira bu habere göre 200 Rus askeri geçen yıl Çin'de gizlice eğitim almış. Drone eğitimi alan askerlerin Ukrayna'da savaştığı da iddialar arasında.
1: Çin Rus askerlerini gizlice eğitti. İddia Avrupalı istihbarat örgütlerinden geldi. Reuters'ın haberine göre Çin geçen yıl 200 Rus askerine eğitim verdi. Uluslararası Haber Ajansı, Çinli ve Rus yetkililerin bu konuda Temmuz 2025'te bir anlaşma imzaladığını yazdı. Anlaşma kapsamında Rus askerleri Pekin ve Nankin kentlerindeki askeri tesislerde eğitim aldı. Habere göre ağırlıklı olarak drone kullanımı üzerine eğitimler yapıldı. Elektronik harp, kara havacılığı ve zırhlı piyade eğitimleri de verildi. Avrupalı istihbarat örgütleri, Çin'in drone endüstrisinin uçuş simülasyonları gibi ileri seviyede eğitim metotlarıyla öne çıktığını ifade etti. İstihbarat örgütleri ayrıca Çin askerlerinin 2024'ten bu yana Rusya'da eğitim aldığını, ancak Rus askerlerinin Çin'de eğitim almasının yeni bir gelişme olduğunu kaydetti. İstihbarat örgütlerine göre eğitim alan askerlerden bazıları Ukrayna'da savaştı. Çin'e giden askerlerin bazılarının

0: Kimliklerini tespit eden örgütler, bu askerlerin Kırım ve Zaporijya'da savaştıklarını tespit etti. Ayrıca Rus askerlerinin bir kısmının askeri eğitmen oldukları ve öğrendiklerini Rus askerlerine öğretebilecekleri kaydedildi. Rusya-Ukrayna Savaşı Şubat 2022'de başlamış, iki ülke arasında en son 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edilmişti.
1: Efendim Rusya-Çin ilişkileri sandığımızdan çok daha sıkı fıkıh görüldüğü üzere Trump'ın ziyaretinin hemen ardından Putin ziyaret etti. Daha öncesinde de Avrupalı liderler Çin'e gitmiş idi. Çin şu anda bir çekim merkezi olması nedeniyle dikkat çekici bir konumda. Peki efendim yurt dışından haberlere devam edelim. Komşumuzla ilgili bir haber var. Atina Avrupa Birliği'ni dolandırmış şeklinde Hürriyet gazetesinden yansıyor. Mitsotakis hükümetini sarsan Avrupa Birliği tarım fonlarındaki milyonlarca avroluk yolsuzluk skandalının ardından bu kez benzer bir skandal daha patlattı. Verdi Yunanistan'da. Avrupa Kamu Savcılığı pandemi döneminde göçmen kampları için ayrılan Avrupa Birliği fonlarında milyonlarca avroluk vurgun yapıldığı iddiasıyla bir soruşturma başlatmış Yunanistan için. Covid-19 pandemisi sürecinde yani 2020-21 yılları arasında inşa edilen Atina'nın kuzeyindeki iki göçmen kabul ve barındırma merkezine odaklanılmış iddialar o ki projeler kamu ihalesi yapılmadan doğrudan özel şirketlere verilmiş ve maliyetler şişirilmiş, benzer tesislere kıyasla yaklaşık 15 kat daha yüksek seviyeye çıkarılmış. Evet, toplam büyüklüğü 11.3 milyon avroyu bulan sözleşmelerin Avrupa Birliği fonlarının kullanımına ilişkin ciddi soru işaretleri doğurduğu da ifade ediliyor. Hesaplamalara göre benzer özelliklere sahip diğer tesisler için göçmen başına sadece 270 avro harcarken bu rakam söz konusu iki tesis için 23.900 avroya ulaştığı deniliyor Atina'dan gelen bu haber. Aslında baktığınız zaman Yunan hükümetinin bu yaptığını diğer farklı ülkelerde de görebiliyoruz. Ama söz konusu karşı taraf Avrupa Birliği olunca ya iddialar üzerinden ilerliyoruz. Tabii daha şeffaf bir şekilde durumu sorgulamaya gayret gösteriyorlar. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek burada da. Şimdi efendim TÜİK'in bir araştırmasını aktaracağız. Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması bülteni açıkladı. Buna göre geçen yıl resmi makamlara en çok bildirilen suç türü ne oldu dersiniz? Araç hırsızlığı olmuş. Bireylerin %2.8'i ise dolandırıcılığa maruz kalmış. Peki suçtan korunmak için özellikle evlerimizde hangi önlemler alınmış? Buna bakalım.
2: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2.8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81.3 ile araç hırsızlığı, onu %68.4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53.3 ile saldırı ya da yaralama izledi.
3: Araştırmada suçtan korunmak amacıyla hane halkının aldığı güvenlik önlemleri de incelendi. Peki vatandaşlar evde en çok hangi tedbiri aldı?
2: Bireylerin aldığı en yaygın önlem %70.7 ile zırhlı ya da çelik kapı oldu. %35.5'u evinde güvenlik kamerası, %28'i ise panjur veya korkulukla önlem aldığını anlattı.
3: Hırsızlık suçlarında çalınan eşyaların maddi kaybı da araştırmaya konu oldu. Sonuçlara göre ise çoğunlukla hırsızlık olaylarında 25 bin liranın altında bir değer kaybı gözlemlendi.
2: Araştırma suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin gösterge üretilmesi ve mağdurların güvenlik algısının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
1: Evet, bu araştırmaları sürekli yenilemek lazım çünkü dolandırıcılık hayatımızın her yerinde ve maalesef ki yeni dolandırıcılık yöntemleriyle sen, ben, vatandaş, halkımız kandırılmaya çalışılıyor ki çoğunda da başarılı oluyor maalesef. İşte onlardan bir tanesi meyve ve sebzede çürükleri etiketle gizleyen sahtekarlar tüketiciyi yani seni, beni kandırmaya devam ediyor maalesef. O tuzağa düşmek istemeyenler pazarda, markette artık etiketin de altına bakıyor.
4: Yıkayayım dedim. Etiketini çıkarıyorum.

0: kocaman çürük.
1: Bu kadar vicdansızlık olmaz.
2: İşte o hile bitmek bilmiyor. Aynı yöntem tüketiciyi mağdur ediyor. Üründeki çürük etiketle saklanıyor.
0: Yani ayıp, bu kadar da pes artık ya. Ayıp.
3: O etiketlerin amacı ihracata giden, o amaçla yapıştırıyorlar. Ama bizlerde pazarlarda kesinlikle öyle bir şey olmaz. Onu pazarcı esnafı beceremez de yapamazlar.
4: Buyurun, bir tane daha kaldıralım. Buyurun.
5: Meyve sebzede yapılan hilelere bir yenisi daha eklendi. Tezgahlardaki çürük ürünlerini çöpe atmak istemeyenler işte böyle üzerine etiket yapıştırdı ve müşterilerine sattı.
6: Çürüyor, üstüne etiket yapıştır, sat millete. Zaten dünyanın parası, yazık, günah değil mi ya?
7: Ve eğer kapatmak amacıyla yapıldıysa hoş değil, ama kapattıktan sonra çözdüyse bilemem.
2: Geçtiğimiz günlerde de aynı hile Gaziantep'teki bir pazarda yapılmıştı. Şimdi ise adres değişti.
5: Elmada yaşanan etiket oyununun ardından sıra domatese de geldi. Bir kadın marketten işte böyle bir pembe domates aldı. Eve gelip etiketi kaldırdığındaysa çürükle karşılaştı.
8: Ahlaksızlık, başka bir şey değil. Esnaf yaptıysa da ahlaksızlık. Üretim yerinde de yapılıysa yine ahlaksızlık.
9: Esnafımız niye böyle yapıyor bilmiyorum.
10: Belki pazarcıya gıcık gitmiştir. Yapmıştır o hareketi. İnternette böyle yayıp bizi kötülemeye çalışanlar oluyor yani.
11: Onlar işte market için. Bakabilirsin, var mı bir tane etiketçisinde? Mal nasıl? Kendini gösteriyor zaten.
2: Görüntüler sonrası artık tüketici de etiketin altına bakmadan sebze meyve almamaya başladı.
9: İyice inceliyoruz, bakıyoruz artık.
0: Para veriyoruz yani, biz de bunları bedavaya almıyoruz.
10: Gerek yok ki zaten, seçmece her şeyi.
12: Evet, memlekette genel olarak kimi esnafımız efendim bu memlekete maalesef kötülük yapıyor. İşte dışarıdan gelen insanlar değil bunlar. Bu memleketin insanları, işte bu ahlaksızlığı gerçekleştirenler. Umarız ki tez zamanda, hani düşmanı dışarıda aramayalım denir ya, umarız ki tez zamanda doğru yolu bulacaklar. Efendim, kurak dönemin ardından bu yıl etkili oluyor biliyorsunuz. Yoğun yağışlar bu kez de sel tehlikesini de beraberinde getiriyor. Tokat'ta Almus Barajı'nın dolmasıyla birkaç gündür süren taşkın riskine karşı da önlemler alınıyor. Son olarak bir köprünün daha kontrollü yıkımına başlandı. Taşkın riskine karşı yıkılan köprü sayısı böylelikle 7'yi buldu.
13: %100 dolan Almus Barajı taşmak üzere. Taşkın riskine karşı tedirginliğin sürdüğü kentte yeni önlemler alınıyor. Tokat'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Almus Barajı tamamen doldu. Birkaç gündür dolu savakların taşması bekleniyor. Bir yandan da taşkın riskine karşı önlemler alınıyor. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Barajı'nın dolu savak bölgesinde inceleme yaptı. Tural ilçesinde geçici tahliye kararı verilen 15 mahalle ve 7 köyde yaşayanlar, ekiplerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalanlar, KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Bir yandan da taşkına karşı önlem amacıyla Yeşilırmak'ın üzerinde bulunan köprülerin bazıları yıkılıyor. Son olarak yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki bir köprünün kontrollü yıkımına başlandı. Bununla birlikte yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Ekipler köprü çevresinde tahliye kanalı açma ve suyun kontrollü şekilde yönlendirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Bölge sakinleri de kendi önlemlerini alıyor. Taşkın riskine karşı esnaf dükkanlarını açmadı. Esnaf su baskınına karşı dükkanların dışında branda ve naylon gerip kum torbaları koydu ve silikon köpüklü önlem aldı.
12: Evet, şimdi de gördüğünüz gibi böylesi önlemler alınıyor. Büyük geçmiş olsun diyoruz yöre halkına. Efendim, devlet korumasında yetişen 605 genç kamuya atandı. Hayırlı uğurlu olsun. Atama töreninde konuştu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Ne diyor bakalım, gençlerimiz Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüzdür diyor.
14: Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz en büyük gücümüz. Azimleri, emekleri ve hayalleriyle yarınlarımızı inşa edecek en kıymetli hazinemiz.
13: Devlet korumasında yetişen 605 gencin kamuya ataması yapıldı. Böylece kamuda istihdam edilen koruma altındaki genç sayısı 66.126'ya çıktı.
14: Gideceğiniz kurumlarda güzel izler bırakacak, duruşunuzla örnek olacaksınız. Emeğinizle kendi hikayelerinizi sizler yazacaksınız. Sizler Sayın Cumhurbaşkanımızın güvendiği, ülkemizin teminatı diyerek yarınlarımızı emanet ettiği gençlersiniz.
13: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu.

0: Önceliğin çocukların üstün yararı olduğuna dikkat çekti.
1: Halihazırda 15.660 çocuğumuza çocuk evlerinde yuva sıcaklığında bakım hizmeti sağlıyoruz. Yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarına odaklanmıyoruz elbette. Yarınlarımıza umut tohumlarını eken evlatlarımızın eğitim hayatlarını da yakından takip ediyoruz.
0: Noter huzurunda kuralların çekildiği atama töreninde duygusal anlar yaşandı.
2: Evet, devlet korumasında yetişen 605 gençten söz ediyoruz. Hiç kolay değil. Zor zamanlarda ama işte gördüğünüz gibi her biri kamu hizmetlerinde görev almaya başladı. Buradan sevgi selam gönderelim arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. Peki hayatın içinden haberlerle devam. Saatimiz 8.43'ü gösterirken İstanbul'dayız. Bahçeli Evler'de pazara mal götüren bir esnaf ürünleri fazla yükleyince ne oldu? Kamyoneti dik yokuşta adeta şaha kalktı. Esnafın müdahalesi görenleri de şaşkına çevirdi.
3: Çektik üstüne, 50 kişi bindik arabanın üstüne.
4: Tam Türk işi.
5: Yokuşun başında bir kamyonet, dorsesinde pazar malı, kaputunda penceresinde tam 10 kişi vardı.
6: Allah Allah.
7: Neden oldu efendim?
3: Neden? Arabayı çok yüklediğimiz için, hatanın bizde olduğu için.
5: O şaha kalktı, gören üstüne çıktı.
3: Ve hiç bile kaldıramadım. İsmim çözümlemeci Kayserli Musa. Yaparım, benim işim çözümleme. İsmim de böyle.
8: Halden geliyorduk kendi aracımızla. Bir an arkadaşın aracını rampada gördük.
6: Pazara giden araba.
3: Zıplamasak nasıl çıkaracağız o arabayı? Böyle duran araba. Bak böyle duruyor.
7: Arkamda görmüş olduğunuz dik yokuşu çıkmak isteyen bir pazarcı kamyonetine taşıyabileceğinden fazla mal yüklenmişti.
9: Kasalar arkaya doğru birazcık taşıyordu.
7: Hal böyle olunca kamyonetin ön tarafı adeta şaha kalktı. Esnafın çözümü ise görenlere Türk işi çözüm dedirtti.
10: Arabayı düzeltmek için üstüne çıkmışlar, zıplaya zıplaya düzeltmeye çalışmışlar.
3: Masrafımız var, o da önemli değil, canımız sağ olsun. Hallederiz yani.
5: Bahçeli Evler'de yaşanan olaya esnafın müdahalesi kimine göre mantıklı, kimine göre tehlikeliydi.
10: Onun yerine çekici çağırabilirlerdi. Sonuçta mal yani tekrar yerine koyabilirsin. Bir insan hayatını yerine koyamazsın.
8: Mantıklı bir çözüm olmuş aslında. Bir vinç kurtarıcı falan çağırmak yerine kendi kendilerine bir çözüm bulmuşlar.
5: Neyse ki cana da mala da zarar gelmedi. Sebzeler zedelenmeden tezgaha ulaştı.
8: Arkadaki eşyaları biraz daha boşaltıp pazara geldiler.
2: Efendim güldüren çözümleri hep beraber görüyoruz memleketimizden. Şimdi Hindistan Başbakanı Modi, Melodi akımına atıfta bulunarak İtalya Başbakanı Meloni'ye Melodi şekeri hediye etti. İki lider bu esprili anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı.
11: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
0: Hindistan Başbakanı Modi sosyal medyadaki Melodi akımına atıfta bulundu. İtalya Başbakanı Meloni'ye şeker hediye etti.
11: Prime Minister Modi brought us a gift.
0: Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları iki liderin Meloni ve Modi soyadlarını birleştirerek uzun süredir onlardan Melodi şeklinde bahsediyordu. Başbakan Modi'nin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiği resmi ziyarete de Melodi esprisi damga vurdu. Modi Meloni'ye Hindistan'ın ünlü karamelli çikolatası Melodi şekerinden hediye etti.
11: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
6: Melodi.
0: İki liderin samimi diyalogları ve esprili hediyeleşme anı uluslararası medya platformlarında geniş yankı bulurken sosyal medyada da kısa sürede viral oldu. Bazı paylaşımlarda olay şeker diplomasisi olarak tanımlanırken Meloni de o anları kendi hesabından paylaştı.
6: Meloni.
0: İki lider arasındaki şaka ilk olarak 2023 yılında Hindistan'da düzenlenen zirve sırasında başlamış. Meloni Modi ile çekildiği fotoğrafı Melodi etiketiyle paylaşmıştı.
2: Yani iki liderden bahsediyoruz. Hani iki başbakan ya da iki devlet başkanı gibi değil de TikTok'ta iki fenomen gibi çıkmışlar bir taraftan da. Efendim birçok milyarder mutlu değilmiş. Yeni öğreniyoruz. Milliyet gazetesinden yansıyor bu haber. Michelle Obama bunu söylüyor. Avustralya'da konuşma turuna çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin eski First Lady'si biliyorsunuz. Barack Obama'nın eşi Michelle Obama. 62 yaşında kendisi sağ olsun. Melbourne'deki konferansının bilet fiyatları da 195 ila 895 dolar arasında değişiyormuş. Yani 9 bin lirayla 41 bin lira arasında bilet fiyatı veriyorsunuz ve Obama'yı dinliyorsunuz. Konuşmasında parayla saadet olmadığını tanıdığı birçok milyarder

0: milyarderin mutlu olmadığını öne sürmüş, çocuklara servetin, mutluluğun ve öz saygının kriteri olmadığı öğretilmeli. Kimse mutlu değil, ekonomi bozuk, dünya bugün çok daha adaletsiz ve çocuklar depresyonda şeklinde hani senin, benim, herkesin rahatlıkla söyleyebileceği sözleri söylüyor ve gördüğünüz gibi 41 bin lirayı da alıyor. İşte Avustralya'da hatta konuşma turlarına çıkıyorlar. Eski başkanlar ve first lady'ler daha doğrusu bu tür konferanslar vererek ceplerini yine doldurma peşindeler. Ama söylenen söz önemli. Birçok milyarder mutlu değilmiş. Çok üzücü bir durum tabii ki. Efendim Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kasım ayındaki görüşmesi. Hatırlayacaksınız, işte arkamda görüyorsunuz fotoğrafı. Beyaz Saray'daki bu görüşme sırasında Trump Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden sıkmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı aylar sonra Şara'ya kendi ıslak imzasını taşıyan bir notla yeni parfümler gönderdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden gönderdi. Bu hediye akıllara iki liderin Kasım ayında Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi getirdi. Trump, Şara'yı Kasım ayında Beyaz Saray'da ağırlamış, görüşmenin ardından kendi ürettiği parfümlerden hediye ederek Şara'nın üzerine sıkmıştı. ABD Başkanı aylar sonra Suriye Cumhurbaşkanı'na bir hediye paketi gönderdi. Pakette Trump'ın kendi markası olan Trump Victory parfümleri ve ıslak imzalı bir not yer aldı. Notta Trump'ın "Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" ifadesi vardı. Hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Şara ise gönderisinde Trump'ı etiketleyerek "bazı görüşmeler iz bırakır, bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı" diyerek teşekkür etti. Kasım ayındaki ziyaret bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyordu.
0: Özellikle Amerika'da semboller ve hediyeler üzerinden tabii görüşler bildiriliyor. Acaba bu parfüm göndererek Şara'ya ne demek istiyor? İşin bir tarafı da tabii bunu düşünerek geçiyor efendim. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayramlık kıyafet telaşı da başladı kimi yerlerde. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenler yine sosyete pazarlarının yolunu tutmuş.
2: Düşünme kara kara, burası Batıkent Ankara. Bayram kampanyamız başlamıştır.
3: Rengarenk, çeşit çeşit elbiseler, gömlekler, ayakkabılar. Bayram alışverişinde cebini de düşünenler sosyete pazarlarına da bakıyor.
4: Fiyatlar makul görünüyor. Pantolon, jean, işte onlara bakıyorum.
5: Bunu bayramda alıyorsun. Bayram şekeri. Bildiğiniz çıtır çıtır yiyorsun. 250 lira.
6: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayramlık telaşı da başladı. Uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin adresi yine sosyete pazarları oldu.
7: Bayram yoğunluklarımız başladı. Bu hafta çok güzel geçiyor. Mağazalarda gördükleri ürünün daha farklarını görebilirler burada. Daha uygun pazarlıklarımız oluyor.
6: Elbiseden ayakkabıya hatta çantaya kadar çok güzel bir kombin yaptık. Üstelik fiyatları da çok uygun. Örneğin üstündeki elbisenin fiyatı 1150 TL, çantanın fiyatı 200 TL, ayakkabının fiyatı ise 1500 TL. 1100 liraya alışveriş merkezinde elbise bulmak mümkün mü?
8: Şu an hiç mümkün değil.
6: Bu sefer elbise giymek istemeyenler için bir kombin yaptık. Bordo renkli bu takımın fiyatı 1250 TL. Ayakkabılarımız aynı, sadece çantayı değiştirdik. Çantanın fiyatı ise 250 TL.
5: 150 liraya, 250 liraya, 350 liraya, 500 liraya çantaları satıyoruz. Satıyoruz, satıyoruz, sattık.
6: Pazarda erkekler için de uygun fiyatlı pek çok kıyafet bulunuyor. Örneğin bu elimdeki takımın fiyatı 1200 TL, tişörtlerin fiyatı ise 400 TL'den başlıyor. Çocuklar için de uygun fiyatlı kombin bulmak mümkün. Örneğin şu an bu elimdeki kız çocuğu takımının fiyatı 900 TL. Erkek çocuğu için olan bu takımın fiyatı ise sadece 1200 TL.
0: Evet, şimdiden iyi bayramlar diliyoruz. Efendim sosyal medyada açık artırmayla satılan ürünleri görmüşsünüzdür. Sık sık online mezatlar düzenleniyor, canlı yayınlar açılıyor. Instagram ve Facebook üzerinden akla gelen her ürünün satışı yapılmakta. Üstelik tamamı vergisiz bu satışların. Peki

0: Vergi Denetim Kurulu'nun son 6 ayda 500 milyon liralık vergisiz satış tespit ettiği bu kayıt dışı pazar acaba nasıl bu kadar büyüdü? Detaylar Buse Deviren'in dosya haberinde. İzliyoruz, sonra bir küçük mola, saat başında beraberiz.
1: Son 2 yıl içinde 1 milyar TL'ye yakın bir kayıt dışı hasılat elde edildi.
2: Belgesiz yapılan satışlara alet olmak, buna yol açmak anlamında.
3: Gerçekten çok yüksek satışları olanlar var. Onların da yok galiba vergisi.
4: Takıdan antikaya, koleksiyon ürünlerden elektroniğe kadar birçok ürün açık artırmayla satılıyor. Sayıları hızla artan sosyal medya mezatları Instagram ve Facebook gibi platformlarda büyük bir pazara dönüştü.
3: Canlı yayını açıyoruz, katılanlar oluyor, müşterilerimiz var. Genelde TikTok'ta gördüklerim de var benim ama Instagram'da var.
5: Geçmişten beri hemen hemen hepimiz işte bu tip bir mağazaya gelip ihtiyacımız olan ürünleri almaya alışkınız. Ancak son dönemlerde sosyal medyadan alışveriş yapma çılgınlığı başladı. Hatta o ürünü satan satıcıların bir kısmı mezat usulü satmaya başladı.
3: Antika şeyler, saattir, fincandır, işte tabaktır, çanaktır, pirinç, bakır, aklınıza ne gelirse var. 500'den açıp 3000'e çıkanlar var. Onları da izliyoruz, görüyoruz.
1: Tespitten bıçağa kadar, silaha kadar, ülkemizde yasak olan canlı hayvanlara kadar bu platformlarda açık artırma usulüyle satıldığının tespitini yapıldı.
4: Sosyal medya mezatçılarından vergisini ödeyen olduğu gibi vergi ödemeyen de bir hayli fazla. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu nedenle sosyal medya mezatçılarını sıkı takipte.
1: Vergi müfettişleri buraya gerçekten alıcımış gibi katıldı ve bu şekilde oradaki IBAN hesaplarını tespit etti. IBAN hesabından da kişilere ulaştılar.
2: Vergi kaçakçılığı dediğimiz suçu işlemiş olmaktalar. Tüketiciler açısından bu tür satışlarda fişin olmaması çok çok önemli.
4: Takibe takılmamak için her yöntem deneniyor. IBAN hesapları sık sık değiştiriliyor, kapatılan hesapların yerine anında yenisi açılıyor.
1: Sürekli farklı insanların IBAN hesaplarını veriyor ve bu IBAN hesaplarında da herhangi bir açıklama yapmasına izin vermiyorlar.
4: Tabii bir de işin tüketici boyutu var.
1: Buradaki ürünlerin çoğu taklit ürünler de olabiliyor ve hiçbir güvenliği yok.
4: Tüm bu sistem milyonlarca liralık ekonomik kayba neden oluyor.
2: Vergi dışındaki satışlar olduğu için ülke ekonomisine de vergi ziyağı açısından çok çok önemli.
1: 5 milyonda 1 milyon KDV, %20 de %10 da gelir vergisi desek 500 bin de gelir vergisi. Yani 1,5 milyon devlete ortalama vermesi gerekir.
5: 5 milyonda 3,5 milyon kazanması gerekirken 5 milyonun tamamını cebe atıyor.
1: Tamamını cebe atıyor.
4: Vergi Denetim Kurulu son 6 ayda 500 milyon liralık vergisi satış tespit etti. Vergi müfettişlerinin sosyal medya mezatlarına yönelik takibi sürüyor.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: şimdi bu isimler gözaltına alınamadı demiştik. Bir de telefon görüşmeleri yapılanlar var diye bahsetmiştim. Bu kapsamda bir savcılıkla görüşme yapan isimlerden biri de gazeteci Mirgül Çavar. Kendisi babamın cenazesi için İzmir'deyim diyerek bir paylaşım yaptı. Bu sabah ismimin bir soruşturmada geçtiğini basından öğrendim. Dün babamı kaybettim. Babamın cenazesi için İzmir'deyim. Avukatlarım soruşturma makamıyla görüşüyor. Bilgi sahibi olunca gereğini yapacağım. Merak etmeyin şeklinde bir paylaşım yaptı. Bundan sonraki süreçte gözaltına alınanlar jandarmaya götürülüyor. Jandarmadan sonra da adli tıp kurumuna sevk edilecekler. Uyuşturucu testi için savcının talimatına göre adliyeye sevk edilecekler veya adli tıptan serbest bırakılacaklar. Bunlar da jandarmadaki ifadelerinden sonra belli olacak.
1: Ceylan Sever, teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir uyuşturucu operasyonu, 14 gözaltı söz konusu efendim. Gelişmeleri yine Habertürk ekranlarında izleyeceksiniz ki şüpheliler arasında çok sayıda oyuncu ve şarkıcı da, yani kamuoyunun çok yakından tanıdığı isimler bulunmakta. Efendim, devam edelim yolumuza. Saatimiz 9'u 10 geçerken. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen küresel karşılaştırmalar ve alternatif arayışlar ışığında Türk modernleşmesi başlıklı sempozyumda konuştu. Kurtulmuş, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir diyor.
2: Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. Filistin'de, Gazze'de hakkın hukukun nasıl sağlanacağı, barbar İsrail yönetiminin nasıl durdurulacağı Türkiye'nin meselesidir. Dünyanın her yerinde var olan ve artık insanlık için bir kabusa dönüşen çevre tahribatının ve iklim krizlerinin nasıl önleneceği Türkiye'nin meselesidir. Türkiye'nin aydınlarının meselesidir. Bu çerçevede, bu geniş kapsamda önümüze belki çok fazla ev ödevi koyacağız ama önce kendi içimizde köklerimize sağlam basarak kökü mazide olan bir atiyi gerçekleştiren anlayışla yolumuza devam edeceğiz.
1: Efendim, Milli İstihbarat Akademisi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşı ele aldığı bir rapor yayımladı. Raporda bu savaşın modern harp tekniklerini değiştirdiği vurgulanıyor. Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde dengeleyici kapasitesinin de ortaya koyulduğu ifade ediliyor.
3: İran savaşı askeri ve jeopolitik açıdan ele alındı. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasinin ön plana çıktığı belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi, askeri ve jeopolitik perspektifin ABD, İsrail, İran Savaşı ve Türkiye başlıklı raporunu yayımladı. Raporda Orta Doğu'daki bu savaşın modern savaş anlayışı, bölgesel güvenlik dengeleri ve Türkiye'nin stratejik öncelikleri açısından çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkardığı kaydedildi. Savaşın yalnızca askeri açıdan değil, yapay zeka destekli sistemler, elektronik harp, kritik altyapı güvenliği, enerji arz güvenliği ve diplomatik dengeler bakımından da yeni bir döneme işaret ettiği vurgulandı. Raporda savaşın Türkiye'ye yönelik etkileri de ele alındı. Türkiye'nin hava ve füze savunmasıyla mühimmat sürdürülebilirliği açısından yeni nesil bir savunma yaklaşımının gerekliliğinin de ortaya koyulduğu belirtildi. Ankara'nın aynı anda İran, Körfez ülkeleri, Pakistan, Avrupa ve ABD ile iletişim kanallarını açık tutmasının da Türkiye'nin yeni bölgesel güvenlik mimarisinde dengeleyici ve kolaylaştırıcı rol üstlenme kapasitesini gösterdiği vurgulandı. Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda savaşın modern harp ortamının platform merkezli anlayıştan veri ve üretim kapasitesi eksenli yeni bir yapıya evrildiğini de gösterdiği ifade edildi. Bununla birlikte yapay zeka destekli sistemlerin başta istihbarat ve gözetleme olmak üzere pek çok alanda yoğun kullanımının da öneminin ortaya koyulduğu belirtildi.
1: Efendim, bir davadan söz edeceğiz. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği hatırlayacaksınız. 6 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili davada ikinci duruşma görüldü. Duruşmada sanıklar savunma yaptı. 7'si tutuklu, 16 sanığın yargılanmasına Kandıra Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki salonda görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen firari sanıklardan Abdurrahman Bayat duruşmaya geldi. Mahkeme heyeti suçluyu kayırma suçundan yargılanan Bayat'ın tutuklanmasına hükmetti. Kozmetik firmasının yetkilisi

0: olan iki kardeşin aralarında bulunduğu dört sanığa 7'şer kez müebbet, diğer sanıklara da çeşitli oranlarda hapis cezası isteniyor. Dilovası'nda geçen yıl kozmetik fabrikasına çıkan yangında 3'ü çocuk, 7 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Evet, bu yangında çocuklar maalesef hayatını kaybetmişti. Akşam gazetesinden bir haberle devam edelim. Dosyalar bir bir açılıyor diyeceğimiz bir haber başlığı. Ayşe'nin katili eski kocası şeklinde duyuruluyor haber. 10 yıldır kayıp ve faili meçhul dosyalar arasında yer alan Ayşen Aycan'ı eski eşinin öldürüp gömdüğü belirlendi. Evet, 10 yıldır süregelen bir hadise ve nihayetlenmiş gördüğünüz üzere. Adalet Bakanlığı tarafından faili meçhul dosyaların yeniden incelenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında Denizli Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık 2016'da Çivril'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın dosyasını raftan indirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı adrese şafak operasyonu düzenlendi. Aralarında Aycan'ın kaybolduğu dönemde boşandığı eski eşi Turgay B'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüpheli şahısları çapraz sorguya aldı. Turgay B. sorguda cinayeti itiraf etti ki 10 yıl önce kapanmıştı bu hadise. Efendim Aycan'ı annesinin evinden aldığını belirtiyor Turgay B. Araçla tartıştıklarını Aycan'ı darp edip öldürdükten sonra cesedi boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı Cumhuriyet Savcısına cesedi
1: yapıştı. 8 kişinin yaralandığı kaza üniversiteli Betül'ü hayattan kopardı. Kaza 18 Mayıs gecesi sabaha karşı İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. Arif Kıvanç G yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitede psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Betül Koru doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazanı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen aracın sollama yapmak isterken karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı görülüyor. Çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 yaralıdan 4'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu yolda geçtiğimiz yıllar içinde de bir polisimiz şehit olmuştu. Böylesi aşırı hız nedeniyle efendim biraz sabıkalı bir yoldan söz ediyoruz. Yeni Birlik gazetesinde bir haber başlığı okuyalım. Türkiye örnek bir müttefik şeklinde duyurulmuş haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO nezdindeki daimi temsilcisi konuşuyor. Matthew Whitaker, Türkiye'nin hali hazırda bölgede bulunan örnek müttefik olduğunu belirtmiş ve devam etmiş sözlerine. Türkiye hali hazırda bölgede bulunan, kaynaklarını harcayan, gerekli kabiliyetlere ve savunma sanayine sahip gerçekten önemli örnek bir müttefik. Diğer müttefiklere mesajım şu: keşke Türkiye'yi örnek müttefik ülke olarak görseler ve Türkiye ittifaka katıldığından beri geçen 70 yıl boyunca yaptığını yapsalar demiş. İyi mi söylemiş, kötü mü söylemiş bilemeyiz ama Türkiye bu anlamda NATO'da örnek bir müttefik imiş. Bunu Amerika'nın NATO nezdindeki daimi temsilcisi söylüyor diyelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde İran tartışması bu kez cephede değil, Senato koridorlarında yapılıyor. İran'a yönelik askeri operasyonların Kongre onayına bağlanmasını öngören savaş yetkileri tasarısı ile Trump'a İran freni geldi. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti.
1: ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısı Senato'da kritik bir işi geçti. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez resmen açıldı. Joint resolution is discharged and will be placed on the calendar. Yapılan oylamada 50 senatör evet, 47 senatör hayır oyu kullandı. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins, Lisa Murkowski ve Bill Cassidy Trump'a rağmen evet oyu verdi. Demokratların büyük bölümü tasarıya destek verirken Demokrat senatör John Fetterman ise hayır oyu veren tek demokrat oldu. Tasarı Trump'ın İran'a yönelik

0: ne askeri adımları atmadan önce kongreden onay almasını şart koşuyor. 1973 tarihli savaş yetkileri yasası ABD başkanlarının tek başına uzun süreli savaş kararı almasını sınırlıyor ve bunu kongre onayına bağlıyor. Başkanın bu tür bir adımı önceden kongreye bildirmesi gerekiyor. ABD güçlerinin kongrenin onaylamadığı bir çatışmadan 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nden de geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Washington kulislerinde Trump'ın tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
1: Muhtemeldir ki veto edecektir. Şimdi efendim bir iddia söz konusu, yine Amerika'dan kaynaklı New York Times gazetesi yazdı. İran savaşının perde arkasından söz ediyor. Bu habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için gizli bir plan üzerinde çalışmış. O plan eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın ülke yönetimine geri getirilmesiymiş.
0: İran Savaşı'nın gizli planı eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ı iktidara taşımaktı. Bu iddia The New York Times gazetesinde yer aldı. Habere göre ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde Tahran'da rejim değiştirecek gizli bir plan üzerinde çalıştı. Planın merkezinde eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad vardı. İddiaya göre Ahmedinejad'ı ev hapsinden kurtarmak için savaşın ilk gününde Tahran'daki evine saldırı düzenlendi. Hedef Ahmedinejad'ı gözetim altında tutan güvenlik noktasıydı. Ancak eski Cumhurbaşkanı saldırıda yaralandı. ABD Başkanı Trump o dönemde İran'ı içeriden birinin yönetmesi en iyisi olur sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak Ahmedinejad'ın yaralanmasının ardından rejim değişikliği senaryosuna olan desteğini geri çekti. New York Times'a göre İsrail'in planı birkaç aşamadan oluşuyordu. İlk aşamada İran'ın üst dini lider kadrosu hedef alınacak ve Kürt gruplar İran güçlerine karşı harekete geçirilecekti. İkinci aşamada İsrail'in yürüttüğü etki operasyonları ve Kürt ilerleyişi İran'da siyasi istikrarsızlık yaratacak ve rejimin kontrolü kaybettiği algısı oluşturulacaktı. Son aşamada ise alternatif yönetim devreye sokulacaktı. Ancak habere göre İran yönetiminin beklenenden daha dirençli çıkmasıyla planın büyük bölümü başarısız oldu. 2005 ve 2013 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olan Ahmedinejad, İsrail'i haritadan silme çağrıları yapmıştı. Holokost'u inkar eden açıklamaları ve sert Batı karşıtı çıkışlarıyla tanınıyordu. İddiaya göre plana nasıl dahil edilip ikna edildiği bilinmiyor.
1: Evet, savaşın ilk günlerine dair açıklamalar. Bir taraftan da eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın eşi ve oğluyla, iki oğluyla beraber öldürüldüğü iddiası da Mart ayından beri gündemde idi. Onu da aktaralım bir kez daha. Efendim, öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri hafta sonu Abu Dhabi'deki Baraka nükleer enerji santralinin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı ve bir kez daha saldırıyı kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hafta sonu Baraka nükleer enerji santraline düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi. Hayati sivil tesisleri hedef alan alçak terör saldırılarını reddediyoruz denilen bu açıklamada eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerinin açık ihlali olduğu da belirtiliyor. Açıklamada Irak hükümetine ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları gecikmeden önleme çağrısında bulunuluyor. Bu tür tehditlerle acil ve sorumlu şekilde mücadele edilmesi gerektiği savunuluyor. 17 Mayıs'ta düzenlenen bu saldırıda Baraka nükleer enerji santralinin dış kısmında bir de yangın çıkmıştı. Tabii bölgeden haberleri aktaralım. Petrol fiyatlarında düşüş sürdü deniliyor Milliyet gazetesinde efendim. Okuyalım, ilerleyen dakikalarda da piyasalardaki son duruma bakarız. Trump, İran savaşının çok hızlı bitebileceğini söyledi ve Brent petrol fiyatı uluslararası piyasalarda %6 oranında düştü. Bu hafta başında İran'a yönelik yeni saldırıları ertelediğini açıklamıştı Trump. Yatırımcılar Amerika ve Tahran arasındaki müzakerelerin bir sonraki turundan çıkacak sonuçları bekliyor. Şimdi öte yandan iki Çin bayraklı süper tanker Hürmüz Boğazı'ndan dün geçti. Boğaz üzerinden arz akışının daha fazla açılabileceği iyimserliği de tabii ki fiyatlara yansıdı. Bununla birlikte küresel petrol göstergesi Brent ham petrolü savaş öncesi seviyelerinin yine oldukça üzerinde seyrediyor. Piyasanın odağı büyük ölçüde ham petroldeydi, ancak analistler bazı endişelerin devam ettiğini ifade ediyorlar. Bunu da aktaralım. Özellikle Trump'ın açıklamaları tabii etkileyici oluyor. Şu anda mesela 106-107 dolar seviyesinde, 110 doların üzerindeydi Brent petrol fiyatı. İşte Trump'ın sözleri özellikle yatırımcıları kazandırıyor ya da kaybettiriyor, ancak kesin olan bir şey var ki Trump ve çevresinin bu açıklamalarla fazlaca kazanması o yönde çok fazla yorumda söz konusu. Efendim, Amerika ile İran arasındaki müzakerelere bakalım, çünkü pazarlık hali hazırda sürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka krizi de derinleştirmekte. Çin'e ait, az evvel gazeteden de paylaştım, İki tanker Hürmüz'ü geçti. NATO Boğaz'ın Temmuz ayına kadar açılmaması durumunda müdahaleye hazırlanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere pazarlığı sürerken Çin'e ait tankerler Hürmüz Boğazı'ndan geçti. NATO ise Boğaz'ın açılmaması durumuna karşı müdahale seçeneğini gündeme getirdi. Savaşla beraber Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına gelmiş, ticari gemi geçişleri savaş öncesine göre %95'e yakın düşmüştü. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin pazarlık sürerken yaklaşık 4 milyon varil Irak ham petrolü taşıyan Çin'e ait iki tanker Hürmüz Boğazı'nı geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili bilgi verdi. Açıklamada son 24 saatte petrol tankeri, konteyner ve ticari gemiler olmak üzere 26 geminin İran Silahlı Kuvvetleri'nin izni ve koordinasyonunda Hürmüz'den geçtiği belirtildi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise abluka çerçevesinde bugüne kadar Hürmüz'e doğru giden 88 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı. NATO, Hürmüz Boğazı'nın Temmuz başına kadar açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendiriyor. Konuya yakın bir NATO yetkilisinin açıklamasına göre, ittifak içinde bu fikre destek verenler olsa da henüz tam mutabakat sağlanamadı. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede bu konuyu da ele alması bekleniyor.
1: Bir taraftan da Çin bu şekilde bir gövde gösterisi yapıyor, özellikle Hürmüz Boğazı'nda görüldüğü ve duyulduğu üzere. Peki piyasalara bakalım, hangi rakamlarla güne başlıyor? Borsa İstanbul 100 endeksi 15.000'in üzerindeydi. Evet, 14.012 seviyelerinde an itibariyle güne işte bu şekilde başlayacak. Dolarda ve Euro'daki küçük de olsa artışlar dikkat çekici. 45 lira 61 kuruş doların ederi, Euro ise evet 53 lira 11 kuruş seviyesine geldi. Euro dolar paritesi de 1.16 seviyelerinde, 1.17'lere doğru gidiyor. Faiz 43.63 ve altının onsunda bir düşüş var. 4.600 dolarlardan geldi 4.530 dolara şu anda. Evet, Brent petrolde 106-107 dolar seviyesinde %1.33'lük bir artış söz konusu. Tabii düne nazaran nispeten yine düşük seviyede efendim, ama 100 doların üzerinde seyrini sürdürmekte. ABD ham petrolü de 99-100 dolar seviyelerinde seyrini devam ettiriyor. Gram altın 6.641-42 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın 10.860 lira, yarım altının ederi 21.719 lirayken tam altınsa 43.296 liradan işlem görmekte. Hep söylediğimiz gibi kapalı çarşıda durum biraz daha farklı olabilir, ama piyasalar yeni güne işte bu rakamlarla karşılıyor diyelim. Yatırımcısına umarız ki bol miktarda para kazandırır ve saatimiz 9.28'i gösterirken Kurban Bayramı'ndan söz edelim. Habertürk'te gün başlıyordasınız. 9 günlük Kurban Bayramı tatili yaklaşıyor. Cuma artık son iş günü diyebiliriz efendim birçoklarımız için. Şehirler arası otobüs işletmeciliği yapan firmalara yönelik denetimler de arttırılmış durumda. Ticaret Bakanlığı ekipleri otogarlardaki fahiş fiyatlı bilet satışına yönelik inceleme yaptı. Usulsüzlük tespit edilen işletmelere de tabii ki ceza kesildi.
0: Otobüs bileti fiyatları tek tek incelendi. Fahiş fiyatla bilet satanlar için işlem başlatıldı. Ticaret Bakanlığı şehirler arası otogar işletmelerinde denetim yaptı. 9 günlük bayram tatili yaklaşırken otobüs firmaları mercek altına alındı. Denetimler fahiş fiyatlı bilet satışında yoğunlaştı. Ticaret Bakanlığı'nın Ankara İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aşti'de firmaları denetledi.
3: Denetimlerde firmalara ait fiyat listeleri talep ediliyor. Ardından fiyatlar taban ve tavan fiyatlarla karşılaştırılıyor.
0: Bakanlığa bağlı ekipler Diyarbakır'da da denetim yaptı.
4: Kurban Bayramı öncesi denetimler arttı. Ticaret Bakanlığı ekipleri de otogarlarda fahiş fiyat için denetimlerini sürdürüyor.
5: Bilet gişelerini denetlemesini yaptık. Oradaki fiyat listelerinin gişelerin üzerinde konulup konulmadığını kontrol ettik.
0: Diyarbakır'da son bir ayda 1121 firma denetlendi. Usulsüzlük tespit edilen işletmeler için toplam 1 milyon 883 bin lira ceza kesildi. Yoğun denetimler tatil boyunca devam edecek.
1: Evet, fahiş fiyat maalesef hayatımızın her alanında etkisini sürdürmekte efendim. Peki Posta gazetesinden bir haberle devam edelim. Buralarda da fahiş fiyatlardan çokça bahsediyoruz. Ev fiyatlarından sonra kiralarda da reel kayıp şeklinde duyuruluyor haber. Konut fiyatlarında reel kayıp dönemi devam ederken kirada da reel kayıp perdesi açıldı. Merkez Bankası Nisan ayı konut fiyat ve kira endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları Nisan'da aylık %1.8, yıllık nominal olarak %226.6 artış göstermiş durumda. Bu Şubat 2025'ten sonra görülen en yüksek reel düşüş oranı oldu. Ayrıca son 27 ayın 26'sında fiyatlarda reel düşüş yaşandı deniliyor. 100 metrekare konutta ortalama kira İstanbul'da 40.500 lira neredeyse, Muğla'daysa 33.318 lira olarak dikkat çekiyor. Ardından İzmir, Antalya geliyor. 100 metrekare konutta ise ortalama fiyat İstanbul'da yaklaşık 8 milyon lira, yani 7 milyon 930 bin liraymış. Ama çok daha fazlası olan yerler var elbette. Muğla'da 8 milyon oda, tabii burada ağırlıklı olarak Bodrum gibi turizm cennetlerinin varlığı ön plana çıkmakta. Antalya'da da 100 metrekare konutta ortalama fiyat 5 milyon 444 bin olarak da dikkat çekiyormuş. Yani ev fiyatlarından sonra kiralarda da reel kayıpların yaşandığı ifade ediliyor Posta'nın bu haberinde. Diyelim devam edelim yolumuza, saatimiz 9.32'yi gösterirken. PUBG oyunu ile başlayan sanal dünya arkadaşlığı kısa sürede tehdit ve şantaja dönüşmüş durumda. İddia o ki oyunda tanıştığı genç kızın bilgilerine ulaşan bir şüpheli mağduru müstehcen görüntü göndermeye zorluyor. Öyle ki genç kız intiharın eşiğine geliyor. Savcılık devreye girdi. Meta ile yapılan yazışmalar şüphelinin kimliğini ele verdi. Dijital şantaj ağına ilişkin dosyanın detayına da Arzu Kaya ulaştı.
2: Önce oyun oynadılar, sonra sosyal medyada konuşmaya başladılar. İddiaya göre genç kızı tehdit edip şantajla para isteyen o kişiler savcılığın operasyonuyla yakalandı. Konuşma bir anda tehdide dönüştü. Şüpheli ve kız arkadaşı mağdurun okul bilgileri, adresi ve aile bilgilerini ele geçirdi. Bu bilgilerle çıplak fotoğrafını istedi. Göndermezse ailesine zarar verileceğini söyledi. Genç kız intiharın eşiğine geldi.
6: Aşkım. Kimle uğraşıyorum? Tahmin et.
7: Şimdi.
6: Yes. Hem senden yazıyorum hem benden yazıyorum.
2: Şüpheliler mağduru başka kişilere müstehcen görüntüler göndermeye de zorladı. Karşılığında gelecek paralarınsa kendi hesaplarına yatırılmasını istedi. Dosyada tehdit mesajlarının yanı sıra şantaj videoları da yer aldı. Şüphelilerin mağdurun ailesine genç kıza ait görüntülerin olduğu videolar gönderdiği de belirlendi.
6: Bizim mesleğimiz bu. Yani meslek ek iş gibi bir şey. Merak etme. Dediğimi yaptığın sürece hiçbir şekilde sana zarar vermem. Ben sana demiyorum zaten ölene kadar bana çalış. Her şeyi tıkır tıkır tıkır ailene atarım.
2: Soruşturmada en kritik delilse dijital izler oldu. Savcılık Instagram'ın bağlı olduğu Meta şirketinden hesaplara ait telefon, IP ve mail bilgilerini aldı. O kayıtların izi Adana'ya çıktı.
7: Yapılan incelemelerde esat sahibinin Barışcan A olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı zamanda dijital materyallerine de el konuldu.
2: Şüpheli suçlamaları kabul etmese de tutuklandı. Kız arkadaşına yönelik de soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şimdi aynı yöntemle mağdur edilen başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor.
1: Evet, bu konuda özellikle mağduriyetiniz varsa sesinizi yükseltme zamanı efendim, gördüğünüz gibi. Şimdi mesai saatleri dışında patrondan gelen talepler pek çok çalışanın ortak derdiymiş. Yüksek Mahkemeden konuyla ilgili dikkat çeken bir karar geldi ve o karar Avrupa'daki ulaşılamama hakkını akıllara getirdi.
8: Akşamları hiç müdürünüz ya da patronunuz mesaj atıyor mu?
9: Özel sektörde daha çok oluyor.
8: Fazla mesai istediniz mi?
10: İstemem.
11: İşçi akşam WhatsApp'tan gelen direktiflerle ilgili mesai ücreti istedi. Yüksek Mahkeme haklı buldu. Akıllara yeniden ulaşılamama hakkı geldi.
12: Hakkımı aradım tabii ki.
8: Alabildiniz mi?
12: Bazen alıyordum. Bazen de izinden hani düşmeye çalışıyorlardı vesaire.
11: İş hayatına dair emsal karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıktı. Bir işçi patronundan mesai sonrası WhatsApp mesajı ile gönderdiği iş talimatlarını gerekçe göstererek fazla mesai istedi. Yanıt olumsuz olunca konu önce iş mahkemesine sonra da istinafa taşındı.
8: Yüksek Mahkeme patron tarafından atılan o WhatsApp mesajlarının emir içerdiğini ve sürekli yazışma baskısı doğurduğunu değerlendirdi ve fazla mesai ödenmesi gerekir şeklinde karar verdi.
10: Mesai saatinin dışındaysa gerektirir.
13: 8 saatini doldurduktan sonra insan rahatsız edilmemesi lazım. Çağrılıyorsa da fazla mesaisini alması lazım.
12: Daha önce başıma geldi.
8: İşsiz kalmanız bununla mı alakalı?
12: Bunlar da sebeplerinden birisi.
8: Avrupa'da ise bu durumun tam karşısında ulaşılamama hakkı var. Pek çok çalışan mesai saatlerinden sonra iş yerinden gelen mesajları açmıyor, yanıtlamıyor. Telefonlara da bakmıyor. Yapabilir misiniz böyle bir şey?
13: Yapamayız.
11: Türkiye'de de zaman zaman tartışılan bu konu şimdilik sadece çalışan sözleşmesine eklettiğinde uygulanabilir bir yöntem.
10: Burada onu zor ya.
8: Her türlü ulaşır diyor.
10: Burada çok zor ulaşır. Yani evine bile geliyor yani. Ben öyle insanlar biliyorum. Evine gelip alıyor seni arabayla.
1: Evet, o derece yani. Peki efendim, mide kanaması geçirdi, bir acil şifalar diyelim. Hürriyet gazetesinden okuduğumuz haberde Haluk Levent'in fotoğrafını görmekteyiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Eskişehir'de biliyorsunuz bir konser verdi ve dün AFAD'la toplantı yapmak için Ankara'ya geçerken yolda rahatsızlandı. Maalesef Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Haluk Levent'in mide kanaması geçirdiği öğrenildi. İlk müdahale sonrası yoğun bakım servisine alındı. Geçen yılda biliyorsunuz mide spazmı geçirmişti. Acil şifalar dileyelim efendim Haluk Levent'e. Özellikle evet, 6 Şubat depremlerinde adı çok fazla ön plana çıkmış idi. Ondan sonra zaten konserlerine devam etti. AFAD'la toplantı yapmaya giderken yaşanıyor bu hadise. Büyük geçmiş olsun diyelim. Şimdi İstanbul'dayız, Avcılar'da. Kontrolden çıkan yıkım bir kadını nefessiz bıraktı. Yan binaya zarar veren bu yıkımda elektrikler kesilince oksijen makinesine bağlı kadın ölümün kıyısından döndü.
14: ...12 saat oksijensiz kaldı. Bayağı bir sıkıntı yaşadı.
15: Hesapsız kitapsız yapılan yıkım yan binayı harabeye çevirmekle kalmadı. Hastalıkla mücadele eden kadını da nefessiz bıraktı.
14: Yıkım yapılırken elektriğimizi kestiler. Bu vaziyette bıraktılar, şu parça düşecek neredeyse.
15: Avcılar'da kepçenin kentsel dönüşüme giren binayı yerle bir etmesi sırasında çevrede yaşayanlar karanlığa gömüldü.
14: Yıkım yapılırken elektriğimizi kestiler.
15: Oksijen makinesi olmadan nefes alamayan İranlı kadın için kabus da böyle başladı. Elektriksiz 12 saatte onun için zaman geçmek bilmedi.
14: Hastaneye de gitmek istemedi Türkçe bilmediği için. Buralar kırık, muhatap yok. Söylüyoruz, gülüyorlar, hiçbir cevap vermiyorlar.
1: Evet, yıkımlarda sıkıntılar oluyor ve son dönemlerde sıkça rastlıyoruz kontrollü yıkım ya da kontrolsüz yıkımın geldiği noktada efendim. Maalesef hayatlar kopabiliyor. Aman dikkat etmek faydalı olacaktır. Şimdi İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan söz edeceğiz. Fransa'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya Ortak Miras Buluşmaları etkinliğine katıldı Erdoğan. Etkinlikte yaptığı konuşmada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistem işlemiyor ifadelerini kullandı.
0: Bilim Yayma Vakfı Mütevelliyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Lyon'da düzenlenen Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programında konuştu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası sistemin işlemediğini söyledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'nı, Gazze'deki soykırımı, ABD, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan süreci anımsatarak, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası bir sistemin var olduğuna dikkati çekti.
16: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz.
0: Bilal Erdoğan, Avrupa'da yükselen Müslüman düşmanlığına da dikkati çekti. Batı bizleri bir komşu, tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine, maalesef sadece inancımızdan, kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor dedi. Etkinliğe Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Elif Çelebican, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, AK Parti MKYK üyesi eski futbolcu Mesut Özil ile çok sayıda davetli de katıldı.
1: Efendim, İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. Bu kapsamda birçok proje ve etkinlik düzenlenecek.
17: İstanbul Sıfır Atık'ın başkenti oluyor.
18: Bu yıl itibariyle İstanbul Sıfır Atık Haftası'nı ilan ediyoruz.
0: Haziran ayının ilk haftası İstanbul Sıfır Atık Haftası ilan edildi. 39 ilçede 1500 projeyle tüm İstanbullulara ulaşılacak.
18: Bu tarihlerde yapılacak olan 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen, İstanbul'da sıfır atık çalışmalarına dokunmayan hemşerimiz kalmayacak.
19: Dünyada ilk defa sıfır atıkla ilgili bir hafta kutlanıyor. Sıfır atıkla ilgili bir haftada etkinlikler yapılıyor.
0: İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonuyla 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası olarak kutlanacak. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde etkinlikler düzenlenecek.
18: Sıfır Atık Hareketi Türkiye'nin ortaya koyduğu global bir çevre hareketi.
0: Sıfır Atık Haftası'nda forum da yapılacak.
18: 5-7 Haziran'da İstanbul'da organize edeceğimiz, düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu'na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Yaptığımız bu çalışmalar İstanbul'u sıfır atığın başkenti yapma noktasındaki irademizi, kararlılığımızı gösteriyor.
1: Evet, bakalım plajlarda neler yaşanıyor. 580 plaja mavi bayrak başlığı dikkat çekiyor. Posta gazetesinden okuyalım. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın mavi bayrak almaya hak kazandığını açıkladı. Türkiye plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı 3. ülkesi olmuş durumda. Antalya 232 plajla birinci sırada yer alıyor. Bu şehri 113 plajla Muğla, 60 plajla da İzmir izlemiş durumda ve dolayısıyla 580 plaja mavi bayrak oldukça mühim. Zira ziyaretçiler ve gelecek turistler de mavi bayrağa bakıyor. Peki plajlar demişken İzmir'e doğru gidelim. Çünkü bazı dere kenarları altın arayan kırıntı madencilerle dolup taşıyor. Leğen gibi basit ekipmanlarla değerli madenin peşine düşenler amaçlarına gram gram bakın nasıl ulaşıyor.
20: İndim dereye, sabahtan beri de yarım gram altın çıkardım.
15: Ellerine eleği leğeni aldılar, dere kenarlarına koştular, kumları suyla çalkalayıp altın aradılar.
21: Evet, var emmi.
20: Evet.
21: Seninkiler benden de güzel.
22: Görüyorsunuz, üç parça büyük. Üç parça burada küçük.
15: Bunun adı kırıntı madenciliği. İlk altın paranın da basıldığı Ege bölgesi ise adeta kalbi gibi.
22: Millete tavsiye ediyoruz. Bilmeyenlere iş öğretiyoruz. Hobi gibi yapılırsa daha güzel oluyor.
15: Altın avcılarının hedefi büyük ama ellerindeki ekipmanlar hayli basit.
22: Yaydırıyorsunuz, altından ayrılıyor abicim.
21: Şöyle kenarından
3: vurduğunuz zaman tekrar altın ağır olduğu için.
15: Kimine göre hobi, kimine göre de ek gelirdi.
20: Altına hobi olarak başlıyorsun ama altını gördükten sonra bu hobilikten çıkıyor artık.
15: Bulunan altın kırıntıları ise 19 ile 23 ayar aralığında, miktarı ise azımsanacak gibi de değil.
22: Bazen günde 3 gram altın bulabiliriz, bazen 5 gram ama 5 günde 1 gram altın da bulabiliyoruz.
1: Evet, genelde eski Amerikan filmlerinde görürdük efendim. Hobi olarak yapılması tavsiye ediliyor beyefendi tarafından. Şimdi Bursa'dayız. 985 öğrenci rekor denemesi yaptı. Okul bahçesinde buluştu öğrenciler. Hep birlikte melodika çaldı.
0: Melodikalarını alıp okul bahçesinde buluştular. 985 öğrenci dünya rekoru için hep birlikte.

0: de çaldı.
1: 950 kişiyle dünyanın en kalabalık melodika topluluğu Japonya'ya aitti. Bu artık Bursa'mıza nasip oldu.
0: Bursa'da dünyanın en kalabalık melodika korosu rekoru için 8 okul bir araya geldi. Aylar süren çalışmanın ardından tüm öğrenciler Gül Hanım Karasu İlkokulu'nda buluştu.
2: Haftada bir saatlik müzik derslerimizde bu çalışmayı başardık. Ortak okullarımızda, boş zamanlarımızda, boş günlerimizde o günlerde toplanarak hep beraber el birliğiyle bitirmeye çalıştık.
0: 985 öğrenci aynı anda melodika çaldı. Veliler de o anları heyecanla takip etti.
2: Bu güzel başarıyı, bu heyecanı hep beraber yaşadık ve güzel bir projeyle de bunu bütünleştirdik. Akran dostu Bursa çocukları olarak dünya rekoruna imza attık. Bütün öğrencilerimle gurur duyuyorum.
0: Rekor denemesi başarıyla tamamlandı.
2: Guinness'i temsil eden öğretmen, kamu çalışanlarımızın tuttuğu raporlar, tutanaklar, noter huzurunda imzalanan sayımlar, tutanaklar Londra'ya gönderilecek ve süreç ondan sonra devam edecek.
3: Evet, rekor artık Bursa'da gördüğünüz gibi. Sevgi selam olsun kardeşlerimize. Artvin'e geçelim. Hurda malzemelerden yapılan araçlar geri dönüşüme dikkat çekmek için yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenler ödül kazandı.
0: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı. Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
4: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
5: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabam fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
6: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak bunları geri dönüşümle tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
0: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
3: Evet, şimdi sırada yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerden derlediğimiz haber turumuz var. Böylelikle gün başlıyor. Bitiriyoruz. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Bizden hemen sonra Serap Belet Para Gündem'de. Karşınızda yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Dönerek tekme attı ama hedefi tam tutturamadı. Suluğu devirirken başına vurduğu kadının canını çok yaktı. Boynuz darbesiyle camı parçaladı, dükkana girip dehşet saçtı. İçeridekiler boğanın gazabından nasıl kaçacaklarını şaşırdı. Karaya kaçıp arkadaşını uyardı. Dev gemi kaza yapıp iskeleyi sürüklerken ikisi de son anda kurtulmayı başardı. Duvardan destek alıp amuda kalkmaya çalıştı ama dengede duramadı. Düşüp duvarın göçmesine yol açtı. Changes are happening on the hour. We have more and more stores joining, as you guys have mentioned. Target. Selfie çekerken bisikletten düşüp yere kapaklandı. O anlarda bu muhabir canlı yayındaydı. Target now joining the list. We know that Starbucks. Yükselmek için manevra yaptı ama dönemeden yere yapıştı. Acemi snowboardçu neye uğradığını şaşırdı. Tibet sığırları kıyasıya tepişti. Onları merakla izleyen çocuk yere devrildi. Kalkıştan hemen sonra yere çakıldı. Uçağın her yanını alevler sardı. Kentucky'de 15 kişiyi hayattan koparan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Koşarken ayağı takıldı, dengesini kaybedip çamuru boyladı. O anlarda arkadaşının telefon kamerası kayıttaydı. Kamyonetiyle burada kamyonu yönlendirdi. Rampadan yükselen araç kuleye çarpıp yerle bir etti. İlginç yıkım böyle görüntülendi. Şaşırdı, Kürtün çayında mahsur kaldı. Deniz polisi ekipleri tarafından kurtarılan Yunus, Karadeniz'in derin sularına bırakıldı.

0: üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, TT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj. Bu akşam saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
3: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: İyi günler, para gündeme hoş geldiniz. 21 Mayıs Perşembe gününe de ard arda sıcak gelişmeler ve operasyon haberleriyle başladık. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararları verdi 25 kişi hakkında. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever canlı yayına karşımızda. Kim bu isimler, iddialar nedir Ceylan?
1: Serap Belet, başlangıçta 14 kişi gözaltına alındı.

0: İşte yaklaşık bir yarım saat kadar önce bu sayı 16'ya yükseldi ve son olarak gözaltına alınan isim şarkıcı Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar, söylemiş olalım. Peki özür dilerim. Diğer gözaltındaki isimler kimler? Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Cibelek, Volkan Bahçe Kapılı, işletmeci, yine oyuncu Onur Tuna, yine oyunculardan Aslan Turanlı, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Gözaltına alınamayanlar arasında da ünlü model ve oyuncu Serenay Sarıkaya yer alıyor. Kendisinin yurt dışında olduğu belirtildi. Bir diğer taraftan Berkay Şahin yeni gözaltına alındı. Gözaltına alınamayanlar arasında Tan Taşçı şarkıcı, Yağmur Ünal, yine ünlü bir isim, gazeteci Mirgün Cabas, rap şarkıcısı Hakan Aydın, yine şarkıcı Nihran Ünsal da gözaltına alınamayanlar arasında. Mirgün Cabas bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Babasının vefat ettiğini ve babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu söyledi. Avukatlarının da bu konuyla ilgilendiğini, gerekli açıklamaları yapacağını belirtti. Bir diğer taraftan savcılık yaptığı açıklamada aslında başkaca operasyonlar kapsamında henüz denizden karaya inmeden yapılan operasyonlarla işte uyuşturucunun hem imalatı hem de satışına yönelik büyük operasyonlar yaptıklarını söylediler. Sadece kullanıcılara yönelik operasyon yapmıyoruz mesajı verdi Bakırköy Başsavcılığı. Bugünkü operasyonsa ünlülere yönelik olanı ve uyuşturucuyu kullanma, bulundurma, temin etme gibi suçlamalar, kullanımını kolaylaştırma gibi suçlamalar yer alıyor. Bugün yapılan operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Bazı uyuşturucuların farklı çeşitleri ve bir adet hassas terazinin de ele geçirildiği belirtildi. Genelde bu tip hassas teraziler uyuşturucunun satışında kullanılan materyaller olarak değerlendiriliyor savcılık tarafından. Şimdi gözaltına alınan isimler jandarma tarafından bu operasyon gerçekleştirildi. Onu belirtmiş olayım. Sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldüler. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanınca da adli tıp kurumuna sevk edilecekler. Uyuşturucu testine tabi tutulacaklar. Bu testten sonra serbest kalıp kalmayacakları ise soruşturma savcısının talimatına bağlı. Jandarmadaki ifadeyi yeterli bulursa savcı adli tıptan serbest kalmalarına karar verebilir veya tam tersi yeterli bulmazsa savcılığa sevkleri de söz konusu olabilir gözaltına alınan isimlerin. Ancak bunlar ifadeler tamamlandıktan sonraki süreçte belli olacak konular, takip ediyoruz.
1: Ceylan Sever'e çok teşekkür ediyoruz. Bir başka önemli gelişme, biz de Habertürk'te defalarca haberini yaptık bu konunun. İzmir'de 8 yıl önce emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Bu dosyaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklama yaptı. Gürlek, İzmir merkezi 9 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. İzmir temsilcimiz Gülçin Ayçen'in de özel haberlerle gündeme getirdiği bir konu bu. Birçok kez Habertürk ekranında. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili harekete geçti. Dorukhan'ın ölümünün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubukla vurma sonucu olduğuna dair güçlü şüphe olduğu belirtildi. Babası bu yönde yıllardır büyük mücadele veriyordu bunu aydınlatılabilmesi için. Ayrıca cesedin bulunduğu konuma sonradan getirilmiş olabileceğine dair somut bulgulara ulaşıldı. Yine ailenin iddiası da bu yöndeydi. Yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler ve HTS bas kayıtları ışığında 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüpheli ise aranıyor. Şüpheler hakkındaki suçlamalar kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. 26 yaşındaydı Dorukhan Büyükışık, 8 yıl önce

0: İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Emekli tümgeneral babası Ethem Büyükışık ise ilk günden bu yana oğlunun cinayete kurban gittiğine inanıyordu. Bugüne kadar şu anda da üzerinde durulan bütün delilleri dile getirilmiş ve ispatı için büyük çaba harcamıştı. Hatay'da sağanak yağış bir evin çökmesine neden oldu ne yazık ki. Enkaz altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan aşırı yağışlar seli beraberinde getirdi. Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki yamaçta bulunan bu ev çöktü. Çökme sonrası olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalanlar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda aynı aileden 3 kişi kurtarıldı ancak bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin hastanede tedavisi sürüyor. Babanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ne kadar acı, muhtemelen depremden kurtulan, depremi yaşamış bir aile Hatay'da. Bu kez bir yağmur, yağış, sel sonrası göçük altında kaldı ve bir fertleri hayatını kaybetti. Kentteki kuvvetli yağış nedeniyle yollarda suyla doldu. Bu nedenle Reyhanlı Antakya Karayolu, Narlıca Kavşağı, Antakya Samandağ yolunun Orhanlı mevkii, Kabaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik Expo yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Devlet Su İşleri Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ve yine bir temel kazısında zemin kaydı çevrede. Daha birkaç gün önce Kocaeli'de böyle bir haber verdik. Temel kazısında 5 ev tahliye edilmişti. Geçen hafta temel kazısında yandaki ev, bina çökmüştü. Burada da Hakkari'de yapılan temel kazı sırasında zemin kaydı oluşan çatlaklar nedeniyle 6 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Pehlivan Mahallesi'nde yapım planlanan toplum sağlığı merkezi için temel kazısı yapıldı. Kazı sonrası bazı bina ve iş yerlerinin önüyle kaldırımda çatlaklar oluştu. Bir eczanede hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler detaylı inceleme sonucu zemin kayması riski olduğunu belirttiler. 6 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Söz konusu binalarla bazı iş yerleri mühürlendi. Tahliye edilen kişiler de öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştirildiler. Hemen bayram öncesinde, yani bu şart insanlar evlerinde ne oldu? Temel kazılarının uygun standartlara göre gerekli tedbirler alınarak yapılması çok önemli. Şimdi Efes 2026 tatbikatına gidelim. Habertürk ekibi, İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe dün gün boyu oradaydı. Bugün de canlı yayınla karşımızda. Teknoloji ve yerli savunma gücünün aynı sahada buluştuğu bir tatbikat bu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor sanırım, değil mi Gülçin?
1: Doğrudur Serap. Belet Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü bugün de yapılıyor. Dün gece safhasına katılmıştık ve milli savunma ateş gücünün aslında geceyi nasıl aydınlattığına tanık olmuştuk. Bugün de gündüz safhasında yoğun hareketlilik yaşanıyor. Efes 2026 tatbikatının en önemli safhası birleşik, müşterek yapılmış olması. Bunun en büyük sebebi hava, kara, deniz unsurlarının koordineli bir şekilde aynı saha içerisinde görev yapıyor olması. Şu anda biz aslında size amfibi çıkarma harekatını gösteriyoruz size ve aslında sıcağı sıcağına yaşanıyor şu anda tatbikatın bu en dikkat çekici bölümlerinden biri. Zaha araçları, çıkarma gemileri ve komandolar sahile çıkıyorlar. Hedef bölgelerde amaç kontrol sağlamak. Bir taraftan da ateş hattını alıyorlar bu bölgeyi ve aslında karşı kuvvetleri de etkisiz hale getirmeye çabalıyorlar. Öncesinde tabii ki senaryo kapsamında ilk olarak TB3 SİHA TCG Anadolu'dan havalanmıştı. Savaş gemileri kara hedeflerini top atışlarıyla vurmuştu. Burayı görüyorsunuz, çok geniş bir saha. Dolayısıyla hedeflenen bölümlerin tam isabet vurulması çok mühim. İşte bunu Türk Silahlı Kuvvetleri koordineli bir şekilde gerçekleştiriyor ve tam isabette bu noktaları vuruyor. Tabii ki milli teknoloji ürünleri, sanayi ürünleri de bu tatbikatta gurur kaynağı oluyor. Bakın, çıkarmayı şu anda sıcağı sıcağına izliyorsunuz. Aslında bu saha modern bir harp sahası. Bu sene ilkleri yaşıyoruz. İnsansız hava sistemleri ilk kez burada uygulanıyor. Bu noktada zaha araçları çıkarma gemileriyle birlikte karaya çıktı. Hedef bölgelerde kontrol sağlanması an meselesi. Ardından da SAT komandosu

doları keskin nişancı atışlarını gerçekleştirecek ve helikopterlerle birlikte yine deniz karakol uçakları da yerini alacak. Gece boyunca aslında atak helikopterlerinin izlerini bu hedeflenen noktalarda görmüştük. Bugün de aynı şekilde hedeflenen noktaları tam isabet vurdular. Bugün aslında önemli olan noktalardan biri de çelik kuvvet kubbe sistemini görmüş olmamız. Hatırlayalım, aslında son savaşlarda da ne kadar önemli olduğunu bu sistemlerin gördük. Bu nedenle de

0: görünmüştü. Bu yüzden de Türkiye'nin çelik kubbe konseptine hız vermesi etkili oldu. Onun da burada gördüğümüz bir tatbikat, Korkut Hava Savunma Sistemi de özellikle gökyüzünde hava savunma sistemini gösterdi. Hatta Korkut senfonisine de benzetildi. Böylesine sıcak anlar yaşanmaya devam ediyor. Aslında şu anda piyadeleri görüyorsunuz. 10.000'e yakın personel görev alıyor ve bunun içerisinde tabii ki Suriye ile Libya'da katılıyor tatbikata. Şu anda tatbikat boyunca yaralı tahliyesi de havadan lojistik destek ve mayın imha faaliyetleriyle devam edecek. Ve günün sonunda da Türk yıldızları gösteri uçuşunu ve paraşüt gösterilerini sürdürecek ve bugün seçkin gözlemci gününde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak Milli Savunma Bakanı ile birlikte ve çok sayıda kuvvet komutanıyla birlikte burada olacak. İlkleri yaşıyoruz dedik. Özellikle kamikaze drone sistemlerinden bahsedelim. Bakın hedeflenen noktaları da bir taraftan an be an aktarmaya çalışıyorum. Çünkü burası çok büyük bir saha, çok büyük bir tatbikat sahası. Dolayısıyla da hava, kara, deniz unsurlarının bir anda çıkarma yapmasıyla birlikte bu sahadaki hedefleri tam isabet vurması söz konusu oluyor. Dolayısıyla da gündüz safhasında aslında çok yoğun hareketlilik yaşanıyor. TCG Anadolu üzerinden kalkan deniz konuşlu SİHA operasyon kabiliyetini gösterdi. Deniz top atışları yapıldı. Çıkarma birliklerine yoğun ateş desteği verdi bu noktada. Ardından hava hücum harekatı başladı. Helikopterlerle top obüs taşındı. Komuta kontrol amaç araçlarının havadan sevkini izledik. Ve bir taraftan da bir jenerik senaryo var. Bu kapsamda da denizaltı avı başladı. Ve talim torpido atışları da gerçekleştirilmiş oldu. Özellikle insansız hava sistemlerini dün ilk kez kullandığını ifade edelim. Kamikaze drone süreleri bunlar. Hem düşük maliyette hem de feda edilebilir. Özellikle yüksek menzilleri olduğu için de son modernize savaş sistemlerinde artık klasik savaş sistemlerinin yanında çok da tercih edilen sistemler. Dolayısıyla da tatbikatta ilklerin yaşandığı bu noktada kamikaze drone sürülerinin de kullanıldığını ifade edelim ki onların da ilk kez tatbikatta kullanıldıktan sonra tam isabet şekilde hedefleri vurduğunu gözlemledik. Ege Ordusu Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor tatbikat ve biz şu anda Efes 2026'nın gündüz safhasındayız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda yapılmış aslında en büyük askeri tatbikat. Tatbikat sabah saatlerinde günün ışımasıyla başladı ve ilklerin kullanıldığı bu tatbikatlarda hedeflerin bir kez daha tam isabet vurulması aslında milli teknoloji ve savunma sanayinin geldiği noktayı gösteriyor. Bir taraftan da insansız sistemlerin artık ne kadar önemli olduğunu harp sahasında gösteriyor. 50 ülkeden 10.000 personelin katıldığı askeri tatbikat devam ediyor. Önümüzdeki saatler yine yoğun olacak. Arkamda görmüş olduğunuz İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey tatbikat sahası oldukça geniş bir saha ama bu tatbikatın en önemli boyutu birlikte müşterek ortak kabiliyet sahada gösterildiği bir tatbikat diyelim. Dosta da güven veren bir tatbikat olduğunun altını çizelim.
1: Gülçin Hacı Evliya Gülayça'ya çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Kemal Kiruk'la birlikte bize tatbikat atmosferini oradan yaşattılar. 50 ülkeden 10.000 personelle bugüne kadar yapılmış en büyük tatbikat dedi Gülçin. Şimdi buradan savaş gündemine geçelim. ABD ile İran arasında kırılgan ateşkes sürerken gözler yeni saldırı ihtimaline çevrildi. ABD Başkanı Trump, Netanyahu İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump ayrıca anlaşma sağlanana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını kaydetti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bir kez daha İran'ı yok ettiklerini iddia etti. Netanyahu, İran konusunda ben ne dersem onu yapacak dedi. Amerikan Başkanı, kendisinin İsrail'de çok popüler olduğunu da söyledi. Belki başkanlığımdan sonra orada başbakan adayı olurum dedi. İsrail'in Kanal 12 televizyonu

0: Trump'la Netanyahu'nun uzun ve dramatik bir telefon görüşmesi yaptığını, ikilinin bir kararın eşiğinde göründüklerini iddia etmişti. Trump, İran'la müzakereler konusunda acelesi olmadığını söyledi. Trump, İran konusunu çok insanı öldürmek yerine az insanı öldürerek çözmeyi tercih ettiğini ifade etti. Vietnam Savaşı'nın 19 yıl sürdüğünü hatırlatan Trump, sadece 3 aydır İran'dayız ve bunun çoğu ateşkesti dedi. Trump sonraki açıklamasında ise İran'ın cevabını birkaç gün bekleyeceğiz dedi. Doğru cevabı almalıyız ifadelerini kullandı. Ablukanın sürdüğünü söyleyen Trump, bir anlaşmaya varana kadar İran'a uygulanan yaptırımların hiçbirini kaldırmayacağım diye belirtti. Amerikan Axios haber platformu Trump-Netanyahu görüşmesine dair detay paylaştı. İddiaya göre Trump, Netanyahu'ya arabulucuların üzerinde çalıştığı bir niyet mektubu olduğunu söyledi. Haberde mektubu hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran'ın imzalayacağı öne sürüldü. Mektuba göre savaş sona erdikten sonra 30 günlük müzakere süreci başlatılacak. Bu müzakerelerde İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular ele alınacak. Öte yandan İngiliz Middle East Eye haber platformu Trump'ın saldırıyı hac ibadeti sonrasına kadar erteleyeceğini yazdı. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na hac sırasında düzenlenecek saldırının Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman dünyasındaki itibarını daha da zedeleyeceği söylendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, masada iki seçenek olduğunu belirtmiş, anlaşma olmazsa saldırıların yeniden başlayabileceğini işaret etmişti.
1: Trump'ın açıklamaları böyle. Elbette bu ifadelere, açıklamalara İran'dan da yanıtlar geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, savaşmamız gerekirse savaşacağız diye konuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri saldırılara yeniden dönmeyi değerlendirirken İran arabulucularla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Düşman yeni bir savaş arayışında denildi. İran Meclis Başkanı Kalibaf halka hitaben sesli mesaj yayımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni macera aradığını belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise savaşı önlemek için her yolu denediklerini söyledi. İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak yanılsamadan ibaret dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ülkesinin müzakereye de çatışmaya da hazır olduğunu ifade etti.
2: Nerede savaşmamız gerekirse savaşacağız, nerede müzakere etmemiz gerekirse müzakere edeceğiz.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekaa ise müzakere sürecinin devam ettiğini söyledi. Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj alışverişini kolaylaştırmak için Tahran'da bulunduğunu belirtti. İran, Lübnan dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona erdirilmesini ve İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor ifadelerini kullandı. Arabulucu Pakistan hafta başında İran'dan gelen 14 maddelik revize edilmiş teklifi Washington'a iletmiş, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump teklifi hayal kırıklığı olarak nitelemişti.
1: Evet, şimdi ekonomiyi konuşalım. Savaşın büyük etkisi var veriler üzerinde. Savaştaki son durumu aktardık. Yanımda da İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Serdar Selin Öztürk var. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
3: Hoş bulduk. Günaydın Serap
1: Hanım. Günaydın, sağ olun. Piyasa verilerine bakalım elbette. Her sabah olduğu gibi Borsa İstanbul dünkü gibi 14 puanın altına inmişti. Bugün de aynı seviyelerde 13.988 puan. Dolar 45.61, ufak bir yükseliş var yine, ufak ufak, ama savaşın başından bu yana elbette epey yükseldi. Euro da 53.10 bu sabah, euro dolar paritesi 1.16 21 Mayıs itibarıyla. Faiz de yükseldi, 43.63 faiz. Altının onsu 4.521 dolar, ibre aşağı yönlü. Dünden sonra biraz yükselir gibi oldu, sonra tekrar çekildi. Brent petrolün varili düne göre daha düşük, 106.45 dolar. ABD ham petrolde 100 doların altında, sınırda olsa da yine düne göre düşük, 99.70. Gram altın ne kadar? Dijitalde elbette 6.632 lira. Çeyrek altın 10.843. Yarım altın 21.686. Tam altında 43.240 lira bugün itibarıyla. En son altını vermişken Altınla başlayalım.
3: Tabii ki.
1: Yılbaşındaki tablodan çok farklı bir noktaya geldi. Çünkü Ocak ayında özellikle Maduro operasyonuyla böyle uçtu. Kaba tabiriyle altın. Kuyruklar oldu kuyumcuların önünde. Bu savaşın başladığı günde hatırlayın hafta sonu insanlar kapalı çarşıda bir fiyat belirlemişlerdi. Daha da yükselecek 10 bini geçecek ama hiç öyle olmadı. Şimdi ne kadar da olduğunu görüyoruz 6 bin küsürlerde. Bundan sonra ne olacak sizce?
3: Aslında şunu görüyoruz yani ekonomik ve finansal ortamların ne kadar kırılgan olduğunu aslında bu savaş bize birazcık gösterdi. Evet, altında inanılmaz bir yükseliş, altında gümüşte inanılmaz bir yükseliş gözlemlemiştik ama petrol krizinin işin içine girmesiyle birlikte tabii ki bir taraftan da şeyi görüyoruz. Bu ABD'deki tahvil faizlerini çok yükseltti. Amerikan dolarının değerini çok arttırdı. O yüzden ve bu birazcık ülkelerin büyüme dengesine de zarar verdiği için ve enflasyonda dünya çapında genel olarak yükseldiği için artık yatırımcılar merkez bankalarının bir faiz arttırımına gitmesini bekliyorlar. Ve faiz arttırımının olacağı durumda tabii ki altın cazibesini kaybetmeye başladı. Bir taraftan dünkü haberlerde Goldman Sachs stratejisi Jeffrey Curry'nin açıklamasını da gördük. Şöyle bir şey söylüyor. Aslında merkez bankaları da savaş başladıktan sonra bir seçim yapmak zorunda kaldılar. Ellerindeki altın stoğunu, enerji krizini birazcık dengeleyebilmek için satmak zorunda kaldılar. Evet. Bu da tabii ki bu kadar yüksek miktarda bir satış olunca altın üzerinde bir fiyat baskısı yarattı. Ve hatta beklentisi şu yönde, bu fiyat baskısı biraz daha devam edecek, 4000 dolarlara gelecek. Ama ondan sonra bu krizin aslında bir taraftan gözlemlemeye de başladık. Özellikle Avrupa'daki PMI rakamlarında üretimle ilgili de kısmı görüyoruz. Bir büyüme sıkıntısı başlayacak ve bu büyüme sıkıntısıyla birlikte merkez bankaları artık faizi geri çekmek zorunda kalacaklar. Ve bu faizin geri çekilmesiyle birlikte özellikle Çin gibi büyük merkez bankalarının altında büyük bir talebi olacak. Ve altının fiyatının yakın zamanda yani bu sene sonlarına doğru ya da biraz daha sonrasında 10 bin dolar gibi fiyatları görebileceğinden bahsediyor.
1: Önce 4 bin lira düşecek diyor Goldman Sachs, sonra 10 bin doları onsu bulabilir. Yani bu gerçekten bu arada böyle bir yıl vadeli, 6 ay bir yıl vadeli bir tahmin yani. Öyle 3 yıl 5 yıl vadeli bir tahmin değil.
3: Evet yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası çok net bir zaman aralığından bahsetmiyor Jeffrey Curry bu açıklamayı yaparken ama gelişmeler böyle seyrederken çünkü aslında göstergelerini zaten gözlemlemeye başladık. Bütün Avrupa'daki PMI rakamlarına bakın, Amerika'daki henüz şeyi vermiyor. Hani büyümenin bozulacağı sinyalini henüz vermiyor ama Avrupa'da görüyoruz. Türkiye'de keza gözlemliyoruz. Evet. Büyüme zarar görmeye başladı. Ve doğal olarak bir süre sonra eğer bu jeopolitik kriz de çözülürse etkisinin bir an önce ortadan kaybolmayacağını hepimiz biliyoruz. Büyüme üzerinde etkisini görmeye başlayacağız. Bu sefer merkez bankaları bu büyümeyi düzeltebilmek için doğal olarak yavaş yavaş faiz düşürmeye başlayacaklar.
1: Zaten savaş çıkmasaydı bizde de Amerika Birleşik Devletleri'nde de faiz indirimi bekleniyordu 2026 içinde. Bu durdu. Şimdi muhtemelen ya bu yıl içinde faiz artırımına hem Fed'i soruyorum çünkü Fed'in raporları da biraz bunu gösteriyor son enflasyon raporu da hem de bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda siz bu yıl içinde bir faiz artırım bekliyor musunuz?
3: Açıkçası ben bekliyorum. Yani şöyle dün biliyorsunuz Fed tutanaklarını açıkladı. Orada tutanaklarda gördüğümüz biraz daha böyle artık eskiden işte faiz düşürme yönünde herkes orada bir fikir belirtirken artık faizin yükseltilmesi gerekebileceği yönünde bir aslında fikir ortaklığı oluşmaya başladı. Evet. Bunun öncesinde Fed'in ki biraz daha zaman alabilir. Çok yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ama biliyorsunuz onların %2 gibi bir enflasyon hedefi var. Şu an enflasyon hedeflerinden uzaktalar ve bu etkiler eğer birazcık daha uzarsa onu tutturabilmek için yavaş yavaş onların da sene sonuna doğru faiz arttırımına gidebileceklerini düşünüyorum. Bence Avrupa tarafında bu çok daha hızlı olacak. Çünkü onlar da zaten büyüme üzerindeki etkiyi zaten gözlemlemeye başladık. Bu ayki rakamlar imalat tarafında PMI'de biraz daha iyi. Ama orada da şöyle bir şey söyleniyor. Aslında işlerin daha kötüye gideceği, enflasyonun daha kötüleşebileceğini düşündüğü için üreticiler aslında şu an stoklama yapıyorlar ve bu rakamlar o yüzden bu kadar şu an için hani şeyde görünmüyor imalat kısmında, ama hizmette görüyorsunuz, bileşikte etkisini görüyorsunuz.
1: Evet.
3: O yüzden beklenti orada, biraz daha onlar hızlı başlayabilirler. Haziran'da bir faiz artışıyla başlayıp yıl sonuna kadar da ortalama 3 tane faiz artışını zaten şu anda piyasa Avrupa için fiyatlamaya başladı.
1: Biz de bu yani büyümeyi etkileyecek, büyümeyi etkilemesi işsizliğe yol açabilecek.

0: anlamına geliyor. Hatta Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'ya göre 2026'da 5 milyon, tabii küresel bir veri bu, 2027 yılında 20 milyondan fazla işçi işsiz kalacak diyor. Bu böyle, bu genel daralma ya da işsizlikteki artış bizim ülkemizde hangi boyutta hissedilecek sizce?
1: Tabii ki burada da etkilerini göreceğiz. En son rakamlarda biz bu istihdam açısından, iş gücü açısından çok fazla etki görmedik aslında. Piyasa o anlamda biraz daha
0: azaldı. Ama atıl işsizlik oranına vurgu yapılıyor hep burada. Yani artık iş aramayı bırakmış. Özellikle de gençler arasında 7 milyona yakın çalışmayan ya da eğitimde olmayan bir nüfus olduğu gerçeği var TÜİK'in verilerine göre.
1: İş gücüne katılım oranının aslında azalmaya başladığını her yerde gözlemliyoruz biz. Amerika'da da böyle. Mesela Amerika verisinde de şeyi görüyorsunuz. İş gücü kalitesi değişiyor. Part-time çalışanlarda bir artış var. Burada da keza gençlerde çok sık gözlemlediğimiz bir şey, aslında iş aramayı bıraktılar. Evet. Bu bir taraftan ekonomik koşulların etkisi, bir taraftan biliyorsunuz dünyada artık bir yapay zeka gerçeği de var. Yapay zeka gerçeği de aslında burada bir şeyleri değiştiriyor. Yani bir eğitimci olarak bizim gençlerde de gözlemlediğimiz bir şey var. Onları çok korkutuyor yapay zeka.
0: Nasıl?
1: Yani ileride iş bulabileceklerine dair umutları çok fazla azalmış durumda. Ama ben aslında bu kadar karamsar bakmıyorum. Bir taraftan fırsata da çevrilebilecek bir şey yapay zeka. Evet, kesinlikle.
0: Ama tabii bölümlerin entegre edilmesi lazım değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Mesleklerin, yani üniversitelerdeki yeni bölümlerin ona göre dönüşmesi lazım. Bu ihtiyaçlara göre insan yetiştirmemiz lazım.
1: Kesinlikle. Yani şu kanıya katılmıyorum. Bir gün her şeyi yapay zeka yapacak ve bize ihtiyaç kalmayacak. Bir kere bu mümkün değil. Yani iş gücüne her zaman bir şekilde ihtiyacınız olacak ve aynı zamanda şöyle bir şey var, yani yapay zekanın gerektirdiği kaynağı, harcadığı kaynağı düşünürseniz aslında gelecek için o kadar da sürdürülebilir de değil. Kaynak sıkıntısı da yaşanacak. O yüzden ben hani zannedildiği
0: buna
1: kadar tablonun negatif olduğunu düşünmüyorum.
0: Bu savaşta konuşulan ne diyebiliriz? Yani soğutma ihtiyacı, cihazları vesaire, böyle teknik boyutlarıyla da diyorsunuz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Biliyorsunuz inanılmaz bir su kullanıyor. Dünyanın en büyük krizlerinden bir tanesi su. Yani bu kaynaklar ne kadar süreyle yapay zekanın ihtiyacı olduğu kadar sağlanabilir açıkçası? Ben bunun hani bu boyutta kalabileceğine çok inanmıyorum. Benim için ilerisi için öngörüm biraz daha yapay zekanın gerçekten gerekli olduğu yerlerde. Belki işte şirketlerin kullanması ama bireysel kullanımda azalması
0: gibi
1: yönünde.
0: Keşke öyle olabilse, fakat insanın açgözlülüğünü düşününce dünyayı sömürmesini göze alarak, hani dünyanın kökünü kurutmasını göze alarak yine de yapay zeka üzerinden ilerlemeyi seçerse diye insan hani endişeyle takip ediyor tabii.
1: Evet, biraz sanırım orada devletlere rol düşecek. Biraz belki yapay zekanın kullanımının kısıtlanması tarafına gidilebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü hani çok gerçekten hani kaynak tüketimi çok sürdürülebilir değil ve hani bunu artık hani bireysel olarak insanlara bırakırsanız ne yazık ki işin böyle bir boyutu var. Ama devletler tabii ki bunu bir derece bence özel kurallarla dizginleyebilirler.
0: Koymalı. Son olarak piyasa üzerine yine bir soru sorayım size. Böyle savaş başladığında çok sorulan bir şeydi. Biz de size soruyorduk. İşte döviz birden yükselir mi? Ya da hani bir kontrollü bir döviz politikası var. Hani onda farklı bir yol izlenir mi diye. Daha sonrasında rezervler de buna yeterli. Şu an savaş bu risk doğurmuyor. Böyle bir tablo var şu anda. Bu böyle mi gidecek sizce? Dövize ilişkin bir öngörünüz nedir 2026'da? Yani savaşın uzaması bu oradaki dengeyi nasıl etkiler sizce?
1: Savaşın uzaması tabii ki yani bizdeki döviz kuru açısından çok önemli. Şeyi biliyoruz yani, daha önceden yaptığımız döviz kuru üzerindeki finansal kuruluşlar da yaptıkları tahminleri yukarı doğru güncellemeye başladılar. 48 olan beklentiler 50'ye çıkmaya başladı. Bunun etkilerini tabii ki göreceğiz ama bu iş biraz daha uzarsa, biliyorsunuz enerji bizim için, biz enerji ithalatı yapıyoruz. Bu cari denge üzerinde baskı yaratacak. Bir taraftan bu imalatı karşılayabilmek için dolar talebi artacak ve bu döviz kuru üzerinde tabii ki bir baskı yaratacak. Tek istediğimiz şey bunun biraz daha kontrollü, şu an ilerlediği gibi ilerleyebilir olması.
0: Evet, keşke yani bu kadar tehditler ve gerilimin ardından bir noktada uzlaşabilseler de, hem o coğrafyalarda yaşayan insanlar için hem de dünya etkileri adına böyle yatıştırıcı, olumlu bir hava olsa da üzerine konuşsak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Profesör Doktor Serdar Selin Öztürk, sağ olun katkınız için. Devam edelim para gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısındaydı ve konuşmasında terörsüz Türkiye hedefine yönelik mesajlar verdi. Süreci samimiyetle menziline ulaştırmaya kararlıyız dedi. Devletin ilgili kurumlarının örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalıştığını söyledi.
2: İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele omuz omuza verecek Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Hem Cumhur İttifakı vurgusu yaptı hem de terörsüz Türkiye sürecine yönelik kararlılık mesajı verdi.
2: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Gündeminde Kocaeli'deki AK Parti gençlik şöleni de vardı.
2: Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı. Bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar.
3: Erdoğan CHP'yi belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden eleştirdi.
2: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur.
3: Cumhurbaşkanı konuşmasında AK Parti'nin bu yıl 25. yıl dönümünü kutlayacağını hatırlattı. Bu hareket büyük Türkiye davasıdır dedi. Siyasi tarih boyunca çok ihanet gördüğünü de açıkladı.
2: Kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Elbette bizim de hatamız, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak bin Tayyip Erdoğan gelir.
3: Toplantının ardından gazeteciler Erdoğan'a yaptığı konuşmayı sordu.
4: Konuşmamız çok duygusaldı. Biraz veda gibi, böyle bir seçim gibi, seçime hazırlık.
5: Yani benim konuşma bir veda gibiydi.
4: Hayır, seçim yok efendim. Veda gibi değil, bir başlangıç gibi. Öyle mi efendim?
0: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisine ikinci kez arınma çağrısı yaptı dün paylaştığı bir videoyla. CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz, gerektiğinde arınmasını bilir dedi ve kendisine yönelik eleştirilere tehditleriniz bana vız gelir karşılığını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Özel, laflarım Kılıçdaroğlu'na değil, kurultay seçimini hazmetmeyenler ittifakına diye konuştu.
6: Bu ulu çınarın gölgesi, haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir. İç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez.
7: Bu sözlerle partisine bir kez daha arınma çağrısı yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayacağını vurguladı.
6: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de

0: gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
1: Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Siyasette dürüstlük ve şeffaflık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu CHP'ye çağrıda bulundu.
0: Siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Ve dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerin görevidir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
1: Kılıçdaroğlu geçtiğimiz yıl Kasım ayında da arınma çağrısı yapmıştı.
0: Yıllarca dosyayı da biliyorum. İktidara gelir gelmez.
1: CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun bin kere toprak olur da bin kere çiçek açarım sözlerine yanıt verdi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, daha önce grup toplantısında kullandığı ifadelerde Kılıçdaroğlu'nu kastetmediğini vurguladı. Benim laflarım sarayda mermer olana söylendi. Kemal Kılıçdaroğlu'na değil. Kurultay seçimini hazmetmeyenler, 31 Mart 2024 seçim sonucu hazmetmeyenler ittifakına laf ediyorum dedi.
2: Dünyadaki 100 ülke.
1: Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'nun ağzından ben mahkeme kararıyla geleceğim diye bir şey duymadığını söyledi. Duymadım ama duysam yakıştırmam diye de ekledi.
3: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçi, teröristli Türkiye süreciyle ilgili yasal gerekler ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez dedi. Koçyiğit, MHP lideri Bahçeli'nin önerilerinin de önemli olduğunu söyledi.
4: Sürecin ilerlemesi, ilerletilmesi herkesin, halkımızın, demokratik kamuoyunun da ortak beklentisi ve hedefidir. Toplumun öncelikli gündemi olan bu mesele elbette siyaset kurumunun da öncelikli gündemlerinden biri olmak durumundadır. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin önerdiği bazı somut adımlar sürecin ilerletilmesi açısından önemli. Yasal boyutun gündemde olduğuna dair sözler sürecin ivme kazanması bakımından önem arz etmektedir. Var olan sıkıntıların aşılması için siyasal iktidarın ve bir bütün olarak meclisin devreye girmesi ve hızlı bir şekilde gecikmeden rolünü oynaması gerekir. İkinci aşamanın yasal gerekleri ortadadır ve bunlar görmezden gelinemez.
3: Gülistan doku soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkeziyle ilgili çelişkili konuşmuştu, çelişkili ifadeler vermişti. Orada adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Ayrıntılara Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı.
1: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Ç'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
5: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim.
1: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
5: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
1: Uğurcan Açıkgöz ifadesinde

0: Ve 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç. bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
1: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 10 yıldır aranan genç kadının öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ayşen Aycan, 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra kaybolmuştu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir izi rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla dosya yeniden incelendi ve aralarında kadının eski eşinin de olduğu, yani öldürülmeden bir hafta önce boşandığı kişinin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı ve eski eş sorguda cinayeti itiraf etti. Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan kazı çalışmalarında henüz Ayşen Aycan'dan bir izler rastlanmadı. Hatay'da drone destekli çalışmalar sonucu 42 düzensiz göçmenle 2 organizatör yakalandı. Hatay Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldı. Altınözü ilçesindeki operasyonda drone destekli takip ve kontrol faaliyetleri yapıldı. Düzensiz göçmenlerin bir ağacın altında toplu olarak saklandığını görüyorsunuz. Bakın, havadan yapılan çekimlerle göçmenler bu halde topluca gizlenmeye çalışırken görüntülendiler. Yabancı uyruklu 2 organizatörle 42 düzensiz göçmen de yakalandı. Organizatörler gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler de işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması bülteni açıkladı. Buna göre geçen yıl resmi makamlara en çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2,8'i ise dolandırıcılığa maruz kaldı. İzleyelim ayrıntıları.
0: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2,8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81,3 ile araç hırsızlığı, onu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı ya da yaralama izledi.
2: Araştırmada suçtan korunmak amacıyla hane halkının aldığı güvenlik önlemleri de incelendi. Peki vatandaşlar evde en çok hangi tedbiri aldı?
0: Bireylerin aldığı en yaygın önlem %70,7 ile zırhlı ya da çelik kapı oldu. %35,5'u evinde güvenlik kamerası, %28'i ise panjur veya korkulukla önlem aldığını anlattı.
2: Hırsızlık suçlarında çalınan eşyaların maddi kaybı da araştırmaya konu oldu. Sonuçlara göre ise çoğunlukla hırsızlık olaylarında 25 bin liranın altında bir değer kaybı gözlemlendi.
0: Araştırma suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin gösterge üretilmesi ve mağdurların güvenlik algısının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
1: Artık Kurban Bayramı çok yaklaştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri de sürüyor. İstanbullunun sık sık alışveriş yaptığı yerlerde, işletmelerde fahiş fiyatlı ürünler olup olmadığı kontrol edildi denetimlerle.
3: Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz.
4: Fiyat etiketleri sıkı takip alındı. Fahiş fiyatlı ürünler satan işletmelere ceza yazıldı.
3: Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere aynı anda denetim yapıyoruz şu anda.
4: O yerlerden biri de Mısır Çarşısı'ydı. Ekipler fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat değişikliği tarihinin de etiketler üzerinde yazılıp yazılmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin koyulduğu kutularda fiyata dahil mi değil mi tek tek bakıldı.
3: Başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onları kontrol edeceğiz.
4: Ve yanıltıcı logolar.
3: Bizde olmayan bir ürün, yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün ama etiketinde yerli ürün.

0: logosu var. Hani onun olmaması gerektiğini, menşei bilgisinin etiketli yer olması gerektiğini arkadaşa söyledim.
1: Reklamlar da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarında.
0: Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız.
1: Denetimler Kurban Bayramı'na kadar sürecek.
2: Çorum'da iki otomobil çarpıştı ve araçlar üst üste bindi. Kazada 3 kişi de yaralandı. Kaza Çorum'un Ulukavak mahallesinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir otomobille bir başka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç üst üste binerek durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis geldi. Sağlık ve itfaiye ekipleri. Kazada iki sürücünün ve bir yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralar hastaneye kaldırıldı ve bir sürede kaza nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Öyle yerler vardır ki bazı savaşların simgesi haline gelir. Kiev'in 25 kilometre uzağındaki Irpin Köprüsü de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden biri. Stratejik öneme sahip olan köprü işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti ve köprüyü görüntüledi.
1: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi Irpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan Irpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
3: Irpin Köprüsü, Irpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
1: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
4: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiği açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
1: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski Irpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
2: ABD Başkanı Trump'la Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kasım ayındaki görüşmesini hatırlarsınız. Trump Beyaz Saray'da Şara'ya kendi markası olan parfümlerden sıkmıştı. ABD Başkanı aylar sonra Şara'ya kendi ıslak imzasını taşıyan bir notla yeni parfümler gönderdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya kendi markasını taşıyan parfümlerden gönderdi. Bu hediye akıllara iki liderin Kasım ayında Beyaz Saray'da yaptığı görüşmeyi getirdi. Trump, Şara'yı Kasım ayında Beyaz Saray'da ağırlamış, görüşmenin ardından kendi ürettiği parfümlerden hediye ederek Şara'nın üzerine sıkmıştı.
5: It's the best fragrance.
1: Come here. ABD Başkanı aylar sonra Suriye Cumhurbaşkanı'na bir hediye paketi gönderdi. Pakette Trump'ın kendi markası olan Trump Victory parfümleri ve ıslak imzalı bir not yer aldı. Notta Trump'ın "Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum" ifadesi vardı. Hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşan Şara ise gönderisinde Trump'ı etiketleyerek "bazı görüşmeler iz bırakır, bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı" diyerek teşekkür etti. Kasım ayındaki ziyaret bir Suriye Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyordu.
2: Artvin'de bir yarışa götürelim sizi şimdi. Farklı bir yarış, hurda malzemelerden yapılan araçlar. Geri dönüşüme dikkat çekmek için bu organizasyonda yarıştı.
1: Kimi varil, kimi eski bir koltuğu kullandı. Hurdalardan yapılan arabalar kıyasıya yarıştı.

0: 2000'de geri dönüşüme dikkat çekmek için yapılan hurda araç yarışlarının bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Yarışmacılar kendi tasarladıkları araçlarla dereceye girmeye çalıştı.
1: Eski bir kapıdan yaptık. Kapıyı dönüşüm olarak araç haline çevirdik, demir kapıyı. El arabası lastikleri kullandık.
2: Zaten yarışın amacı geri dönüşüm malzemelerden güzel bir şey elde etmek. Arabam fıçıdan oluşuyor. Alt takımı işte profil demirlerden, el arabası tekerleklerinden.
3: Varilden yapanlar, koltuktan yapanlar, borudan yapanlar var. Tamamen atık malzemeleri kullanarak bunları geri dönüşümle tekrardan kazandırmaya çalışıyorlar.
0: 15 aracın yarıştığı 1 kilometrelik yarış renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlere para ödülü verildi.
4: Ve gelelim dün akşamki maça. UEFA Avrupa Ligi final maçı heyecanı İstanbul'da yaşandı. İngiliz ekibi Aston Villa Alman temsilci Freiburg'u 3-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. İstanbul'un ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşen final maçında Freiburg'la Aston Villa takımları karşı karşıya geldi. Alman temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa oyuncuları ve teknik direktör Emery UEFA Avrupa Ligi kupası sevincini yaşadılar İstanbul'da. Zafere ulaşan Aston Villa'ya kupasını UEFA başkanı verdi. Kupa töreninde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Madalyalarını alan futbolcuları da tebrik etti. Maç sonunda iki takım da örnek davranış sergiledi. Oyuncular birbirlerini alkışlarla tebrik etti final maçının ardından. Para gündem saat başında devam edecek. Birazdan görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Akyol İnşaat, piyasa verilerini sunar.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Başkente gideceğiz şimdi. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma sürecinin tamamlanmasında, yani terör örgütünün tümüyle silah bırakmasında. Bu süreçte Meclis Başkanı'nın başkanlığında bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması planlanıyor. Buse Gençtürk'ü gördünüz. Nedir bu çalışma? Nedir elindeki bilgiler Buse?
2: Serap Beret, terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakmanın tamamlanmasında ve teyit mekanizmasını güçlendirecek Meclis Başkanı başkanlığı bir kurul kurulması tartışılıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modeller üzerinde çalışıyor ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk'ün gazetesine verdiği röportajda terörsüz Türkiye gelişmelerini takip etmek üzere iki komisyon kurulması önerdi yasama ve yürütme içerisinde. AK Parti kaynakları da Bahçeli'nin bu önerisini olumlu ve kıymetli bulduklarını ancak tartışılması gerektiğini de belirtti. Kaynaklar Meclis Başkanı'nın başkanlığında silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanması yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurulun oluşturulabileceğini ifade etti. AK Parti kaynakları kurulda 14 parti ve 6 gruptan temsilcilerin yer alabileceğini de kaydetti ve dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula Meclis Başkanı'nın bilgi vermesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal manada belli bakanlıkların da koordinasyonu sağlanabilir ifadeni kullandı kaynaklar. Yani Meclis Başkanı başkanlığında bir kurulun oluşturulması gündemde tartışılıyor. AK Parti kaynakları silah bırakma tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme kaydedilebileceğini de ifade etti ve bunun ilerletildikçe idari ve yasal düzenlemelerin gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Bunun ihtiyacının ortaya çıkacağına dikkat çekti ve terörsüz Türkiye sürecinde artık gelinen aşamada amacın bir hızlandırma değil, kalıcı mahiyette tatmin edici bir düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna da dikkat çekti. AK Parti kaynakları artık silah bırakmanın tamamlanması ve bununla beraber de Meclis Başkanı başkanında bir kurulun kurulmasına yönelik artık gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Serap Beret, ayrıntıları aktardıklarım, sözü tekrar size bırakalım.
1: Buse Gençtürk, teşekkürler. İzmir'de 8 yıl önce emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Dosyada yeni bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 9 ilde 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. Bizim de Habertürk ekranında defalarca gündeme taşıdığımız bir konu bu. Ne yazık ki babası yıllardır oğlunun bir cinayete kurban gittiğini söylüyor ve ispatı için büyük çaba harcıyor. Da Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi koordinasyonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili harekete geçti. Dorukhan'ın ölümünün sırt bölgesine sert ve etkili bir demir çubukla vurma sonucu olduğuna dair güçlü şüphe olduğu belirtildi. Ayrıca cesedin bulunduğu konuma sonradan getirilmiş olabileceğine dair somut bulgulara da ulaşıldı. Yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler ve HTS bas kayıtları ışığında 9 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri 21 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 2 şüpheli aranıyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalara bakalım. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık. Adalet Bakanı Gürlek yaptığı sosyal medya hesabı paylaşımında hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz dedi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 8 yıl önce İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ise ilk günden itibaren oğlunun cinayete kurban gittiğine inanıyordu. Olay yeri delillerinin karartıldığını söylüyor. Raporlarla da cinayetin karartıldığını iddia ediyordu. Şimdi bu gözaltı kararları ortaya çıktı bugün itibarıyla. Ve bugüne bir yeni uyuşturucu soruşturmasına bağlı gözaltı kararlarıyla uyandık. 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Aralarında da çok tanınmış isimler var. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'den öğrenelim tüm ayrıntıları. Ceylan.
3: Serap Belet, Mabel Matiz, işte şarkıcılar Berkay Şahin, oyuncular Feyza Civelek, Onur Tuna gibi isimler gözaltında. Şu dakika itibariyle gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. İçlerinde oyuncuların, şarkıcıların, iş insanlarının, sosyal medya ünlülerinin bulunduğu isimler jandarmadalar. Jandarmadaki ifadelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edilecekler ve burada uyuşturucu testine tabi tutulacaklar. 25 kişi hakkında toplamda gözaltı kararı verildi ancak 17 kişinin gözaltına alındığını söylüyoruz. Bir de gözaltına alınamayanlar var. Onlardan biri model ve oyuncu olan Serenay Sarıkaya, kendisinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Yine şarkıcı Tan Taşçı, yine ünlü bir isim olan Yağmur Ünal, Mürgün Cabas gazeteci, rap şarkıcısı Hakan Aydın, Niran Ünsal gibi isimler hakkında da gözaltı kararı var. Bazı isimler bu konuyla ilgili açıklama da yaptılar. İlk açıklamayı yapan kişi gazeteci Mürgün Cabas'tı. Kendisi babasının vefat ettiğini, babasının cenazesi için İzmir'de olduğunu söyledi ve konuya ilişkin avukatlarının savcılıkla görüşmeler yaptığını, gerekli bilgileri paylaşacağını belirtti Mürgün Cabas. Bir diğer taraftan açıklama yapan diğer isimse şarkıcı Tan Taşçı'ydı. Ben Bodrum'daki evimdeyim mesajını verdi. Ve Tan Taşçı evinden konser alanına gidi. Bugün konserinin olduğunu, konser alanına gideceğini söyledi. Ve bu konuyla ilgili de şöyle bir açıklaması oldu. Bahsi geçen konuyu ben de sizler gibi sosyal medyadan ve magazinden öğrendim. Açıkçası ben de şaşkınım. Bodrum'daki evimdeyim. Planlanan konserimiz için İzmir'e hareket etmek üzereyim. Konuyla ilgili resmi süreci

0: avukatım aracılığıyla takip ediyorum. Detaylı bilgileri paylaşacağım. Konserimizle ilgili şu an için bir aksama ya da iptal durumu yoktur da açıklaması yaptı. Şimdi bundan sonraki süreçte gözaltına alınan isimler jandarmada da adli tıp kurumuna sevk edilecekler. Bu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve bu soruşturma kapsamında da suçlamalarsa kullanma, temin etme suçlamaları, satın almak, kabul etmek, kullanmak ve kullanımını kolaylaştırma gibi suçlamalar var. Bu kapsamda da yapılan operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Hassas terazi ele geçirildi gözaltı işlemleri sırasında. Ve bununla ilgili görüntüler ve fotoğraflar da paylaşıldı. Bir diğer taraftan şimdi adli tıp kurumundan sonra adliyeye sevk edeceklermiş. İşte bunlar da soruşturma savcısının takdirine bağlı. Jandarmadaki ifadeyi yeterli görürse adli tıp kurumundan sonra savcılığa sevki belki soruşturma savcısı gerek görmeyebilir. Ya da tam tersi ifadeler yetersiz kalırsa savcılık bir kez de kendi huzurunda ifade almak isteyebilir. Bunların hepsinin sonucu jandarmadaki ve adli tıptaki işlemlerden sonra belli olacaktır. Takip ediyoruz.
1: Cansever çok teşekkürler. Soruşturmada durum böyle. Hatay'dan üzücü bir haber geldi ne yazık ki. Sağanak yağış faciayı getirdi. Bir evin heyelanda çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Göçük altında kalan 3 kişi de yaralandı. Defne ilçesinde yol çökmesi sonucunda da bir otomobil dereye düştü. Sürücü hayatını kaybetti.
2: Heyelan ve yol çökmesi can aldı. Hatay'da 2 kişi yaşamını yitirdi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış toprağı yumuşattı. Antakya'da yamaçta kurulu olan tek katlı bir ev heyelan sonucu yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler evdeki 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Defne, Samandağ arasındaki yolda da yağmur nedeniyle çökme oldu. Bu sırada yoldan aracıyla geçen Nedim Habeşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracıyla dere yatağına düştü.
3: Şiddetliydi ama biz bu kadar böyle tahmin etmiyorduk. Şu anda 4-5 tane aracımız sıkıntılı yani.
2: Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan Nedim Habeşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
1: Yine bir temel kazısı sırasında çevredeki binalar zarar gördü. Hakkari'de bu kez bir temel kazısı sonucu zemin kaydı. Oluşan çatlaklar nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İnsanlar bayram öncesinde evlerinden oldular. Bir nevi Pehlivan Mahallesi burası. Hakkari'de yapımı planlanan toplum sağlığı merkezi için temel kazısı yapıldı. Kazı sonrası bazı bina ve işyerlerinin önüyle kaldırımda gördüğünüz bu yarıklar oluştu. Binalarda da çatlaklar oluştu. Bir eczane de hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler bir detaylı inceleme sonucu zemin kayması riski oluştuğunu belirttiler. Ve elbette 6 bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Bir çökme, bir göçük oluşması ihtimaline karşı söz konusu binalarla bazı işyerleri de mühürlendi. Tahliye edilen evlerden tahliye edilen kişiler de öğretmen evlerine ve misafirhanelere yerleştirildiler. Bir yolcu otobüsü yandı yine bu kez Mersin'de. Sabaha karşı seyir halindeydi ve alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. Antalya'dan yola çıkan yolcu otobüsü İstanbul'a gidiyordu. Otobüs sabaha karşı Tarsus Pozanto Otoyolu damlama mevkiine geldiğinde yanmaya başladı. Otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Bazen ne yazık ki ölümle sonuçlanan olaylar gördük. Hızlı tahliye çok önemli. Kısa sürede alevler hemen çünkü aracı sarıyor, çoğunlukla yakıttan kaynaklandığı için bu yangınlar. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Neyse ki bir can kaybı ve yaralanma yok. Yolcular başka bir araçla götürüldüler ulaşacakları yere. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonda ikili ilişkilerle bölgesel gelişmeleri görüştüler. Erdoğan varılan ateşkesin olumlu olduğunu söyledi. Türkiye'nin desteği aralıksız sürecek dedi. Trump'la görüşmenin çok iyi geçtiğini belirtti.

İki lider bölgedeki gelişmeleri telefonda görüştü. Erdoğan ateşkesi olumlu olarak niteledi. Trump ise Erdoğan çok iyi bir müttefik dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görüşmesine dair detayları iletişim başkanlığınca paylaşıldı. Buna göre Erdoğan bölgedeki çatışma süreci

0: etti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'li istikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli kazanım olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini vurguladı. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin ise önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyledi. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Trump'la görüşmeye dair açıklama yaptı. Erdoğan'la çok iyi bir görüşmem oldu. O çok iyi bir müttefik. İnsanlar ona saygı gösteriyor dedi.
2: Küresel Sumut filosu teknelerine müdahale eden İsrail aktivistleri Ashdod limanına götürdü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir limana götürülen aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uyguladı. Görüntülere dünyadan tepkiler geldi.
1: Özgür Filistin diyen aktivistin kafasına vurdu. İsrail marşı eşliğinde bayrak salladı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine kötü muamelesine dünya tepkisiz kalmadı. Ben-Gvir, ters kelepçelenen aktivistlerle İsrail'e hoş geldiniz ve size yapılması gereken muamele bu gibi sözlerle alay etti. Görüntülerde yüzüstü yatırılan aktivistlere zorla İsrail marşı dinletildiği anlar da yer aldı. Ben-Gvir'in kötü muamelesine dünyadan tepkiler gecikmedi. Birleşmiş Milletler'den İsrail tarafına alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri haysiyetle muamele görmeli açıklaması yapıldı. İtalya Başbakanı Meloni, aktivistlerin insan onurunu hiçe sayan bu muameleye maruz bırakılması kabul edilemez dedi. İsrail'den özür talep etti. Hollanda Başbakanı Yeten, İsrail elçisinin izahat için çağrıldığını duyurdu. İspanya Başbakanı Sanchez, Ben-Gvir'in Avrupa Birliği topraklarına girişine yasak getirilmesini istedi. İspanya Dışişleri Bakanlığı ise İsrail'in aktivistlere yönelik canavarca muamelesi nedeniyle özür dilemesini istedi. İsrail'in maslahat güzarını çağırdı. Belçika, Avusturya ve Fransa'da İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran ülkeler arasında Kanada, Slovenya ve Hollanda ise aktivistlere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu vurguladı. İngiltere, İsviçre, Katar, İrlanda ve Yunanistan'dan da kınama mesajları geldi. Hamas'tan da açıklama geldi. Küresel Sumut filosu aktivistlerinin alıkonulma görüntüleri İsrail liderlerinin sadizmini yansıtıyor denildi. İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar da Ben-Gvir'in İsrail'e zarar verdiğini söyledi. Bu utanç verici gösteriyle devletimize bilerek zarar verdiniz diyen Saar, siz İsrail'in yüzü değilsiniz ifadelerini kullandı. İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği 50 teknede aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 428 aktivist yer alıyordu. Tümü alıkonulan aktivistlerin Ashdod limanından sonra Ketziyot hapishanesine nakledilmesi ardından da sınır dışı edilmeleri bekleniyor.
2: İbretlik görüntüler gerçekten. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan filodakilerin Türkiye'ye dönüşüne ilişkine bir açıklama yaptı. Fidan, küresel Sumut filosunda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeye sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Birleşik Arap Emirlikleri hafta sonu Abu Dhabi'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin Irak topraklarından gönderilen insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı. Bir kez daha saldırıyı kınadı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hafta sonu Barakah Nükleer Enerji Santrali'ne düzenlenen İHA saldırısına tepki gösterildi. Hayati sivil tesisleri hedef alan alçak terör saldırılarını reddediyoruz denilen açıklamada bu eylemlerin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin açık ihlali olduğu belirtildi. Açıklamada Irak hükümetine ülke topraklarından kaynaklanan saldırıları gecikmeden önleme çağrısında bulunuldu. Bu tür tehditlerle acil ve sorumlu şekilde müdahale edilmesi gerektiği savunuldu. 17 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında bir yangın çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Trump'ın Küba halkına yeni bir

0: İlişki teklif ettiğini bildirdi Rubio. İspanyolca yayınladığı video mesajda bu ilişkiyi Havana yönetimiyle değil doğrudan Küba halkıyla kurmak istediklerini söyledi. Küba'daki ekonomik krizin sorumlusu olarak da Havana yönetimini gösterdi.
1: Küba'ya müdahale ihtimaliyle gündemden düşmeyen Amerika Birleşik Devletleri yeni bir ilişki teklifinde bulundu. Teklifi ileten kişi Dışişleri Bakanı Rubio oldu. Rubio mesajında Küba halkının yaşadığı elektrik, gıda ve yakıt krizinin sorumlusunun Havana yönetimi olduğunu ileri sürdü. Ülkedeki elektrik kesintilerinin nedeninin Amerikan yaptırımları olmadığını savunan Rubio, elektrik, yakıt ve gıda krizinin asıl sorumlusu ülkenin kaynaklarını halka değil, kendi çıkarlarına kullanan ülke yöneticileridir dedi. Küba Bağımsızlık Günü dolayısıyla İspanyolca bir video mesaj yayımlayan Rubio, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Küba'yla yeni bir ilişki kurmak istediğini belirterek bu ilişkinin doğrudan halkla olması gerektiğini söyledi.
2: Presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Primero estamos ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza. No robada por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas.
1: Mesajında yeni bir Küba vurgusu yapan Rubio, halkın oy verebildiği, hükümeti eleştirdiği için hapse girmediği bir sistem mümkün dedi. Amerikalı bakan, Bahamalar, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'yı örnek göstererek neden aynı şeyler Küba için de mümkün olmasın sorusunu yöneltti. Amerika Birleşik Devletleri ve Küba arasındaki ilişkiler Fidel Castro'nun 1959'daki devriminden sonra giderek bozulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla diplomatik ilişkiler durmuştu.
0: Suç örgütlerine finans akışını kesebilmek için önlemler alınıyor. Bu amaçla Paris'te teröre finansman yok başlığıyla bir konferans düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç örgütlerinin para transferi için yeni kanallar oluşturduğuna dikkat çekti.
3: Kripto paraların saniyeler içinde sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini vurguladı. Terör finansörlerinin daha fazla tercih ettiği bir araç haline geldiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5.'si Paris'te düzenlenen Teröre Finansman Yok adlı bakanlar konferansına katıldı. Şimşek, ödemeleri daha hızlı, ucuz ve erişilebilir kılan özelliklerin suçlular ve terör finansörleri içinde yeni kanallar oluşturduğuna işaret etti. Kripto varlıkların artık bu yeni risk ortamının merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Bakan Şimşek, işlemlerin saniyeler içinde gerçekleştiğini, sınır ötesine kolayca aktarılabildiğini ve tek tıkla küresel likiditeye erişim sağladığını belirtti. Söz konusu araçların birçoğunun kullanıcıların kimliklerini gizlemesine imkan verdiğinin de altını çizdi. Şimşek, mali eylem görev gücü standartları tüm yetki alanlarında tutarlı şekilde hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde suçlular her zaman en zayıf halkayı bulacak ifadesini kullandı.
0: Bir önceki saatte Efes tatbikatına canlı yayınla gittik ve çok sıcak anlar gelmişti ekrana. Şimdi dün geceye gidelim. Efes 2026'da teknoloji ve yerli savunma gücü aynı sahada buluştu. Tatbikatın gece bölümünde senaryo elektronik harp tehdidinin etkisiz hale getirilmesiyle başladı.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı Ege Ordusu Komutanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatın seçkin gözlemci gününde yerli ve milli ateş gücü geceyi aydınlattı.
4: Ateş sahasında bu kez F-16'ların atışları gerçekleşti ve tam isabet başarıyla bir kez daha hedefler vuruldu.
1: Tatbikatta kamikaze özellikle sürü dronlar dünyada ilk kez kullanıldı. Karşı kuvvetin mobil muharebe merkezi tam isabet vuruldu.
4: Kamikaze yetenekli sürü dronları zorlu coğrafyalarda olabiliyor. Yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetiyle düşük maliyetli ve feda edilebilir bir mimariyle birleştiriliyorlar. Efes 2026 tatbikatında da sürü dronlar başarıyla hedefleri vuruyor.
1: Tatbikat senaryosu gerçeği aratmadı. SAT ve SAS timleri atak ve süratli botlarla bölgeye sızdı. özel kuvvetlerin tespit ettiği hedefler, ateş destek unsurları ve taarruz helikopterlerinin koordineli atışlarıyla baskı altına alındı.
4: Atak helikopterlerinin destek verdiği noktadayız. Çıkarma yapan amfibi birliklerin önünü açmak için...

0: helikopterleri belirlenen hedefleri tam isabet vurmaya devam ediyor.
1: Tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi Korkut karşı kuvvetlere gözdağı verdi. Hedeflere seri atışlar gerçekleştirdi.
0: Efes 2026 tatbikatında teknolojinin ve savunmanın devleri gurur kaynağı oldu. Korkut hava savunma sistemi ilk kez kullanıldı ve onun atışları geceyi aydınlattı.
1: Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücünü sahaya taşıyan tatbikata 50 ülkeden 10 bin personel katıldı.
2: İstanbul'un Şişli Belediye Başkan Vekilliği'nde yeniden görev değişimi yaşandı. Göreve Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Görev değişimi Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna'nın mesajına yer verildi. Açıklamada tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da dahil eden tarafsız, eşit ve adil bir yönetim anlayışını esas alacağız denildi. Şişli Belediyesi'nde başkan vekilliği görevine 12 Mayıs'ta İstanbul Vali Yardımcısı Ayhan Terzi kayyum olarak atanmıştı. İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü.
3: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
4: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
3: Tam dışarıya bir çıktım zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
4: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
3: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
4: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
3: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
4: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
2: Sıradaki haber Afyonkarahisar'dan korkunç. Bir kişi 9 yaşındaki kızına küfrettiği iddiasıyla bir başka çocuğu, 11 yaşındaki bir çocuğu öldüresiye dövdü. Olay Cuma günü Susuz Beldesi'nde yaşandı. Ne yazık ki Afyonkarahisar'ın Susuz Beldesi'nde 36 yaşındaki AA kızına küfür ettiği gerekçesiyle, bakın çocuğa, küçük bir çocuk nasıl saldırıyor, sokakta gördüğü 11 yaşındaki çocuğa yumruk, tekme ve tokatla saldırdı. Yakasından tuttuğu çocuğu defalarca havaya kaldırarak yere fırlattı. Dayağın etkisiyle çocuk bilincini kaybetti ve bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekiler araya girdiler. Saldırgan uzaklaştı. Olay sonrası darp edilen çocuğun ailesi jandarmaya giderek şiddet uygulayan bu kişiden şikayetçi oldular. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 11 yaşındaki bir çocuğu bu şekilde darp ettiği için. Gülistan Doku soruşturmasının şüphelilerinden Uğurcan Açıkgöz, ifadesinde Gülistan'ın cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen gençlik merkezi ile ilgili çelişkili ifadeler vermişti. İfadesinde adını geçirdiği arkadaşı Açıkgöz'ü yalanladı. Ayrıntılara Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek ulaştı.
1: Gençlik merkezinin sadece otoparkına gittim dedi. Tanık gösterdiği arkadaşı onu yalanladı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de ortadan kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında Uğurcan Açıkgöz de gözaltına alınmıştı. Adli kontrolle serbest bırakılan Açıkgöz ifadesinde Gülistan Doku'yu tanımadığını, kaybolmasıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Gizli tanık Gülistan'ın 27 Aralık 2019 günü gençlik merkezinde cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. Uğurcan Açıkgöz ise burayla ilgili çelişkili ifade verdi. Önce gençlik merkezine hiç gitmediğini söyleyen Uğurcan Açıkgöz, daha sonra arkadaşının teyzesi ve eniştesinin kavgası nedeniyle merkezin otoparkına gittiğini anlatmıştı. Jandarma ekipleri Uğurcan Açıkgöz'ün ifadesinde bahsettiği Ercan Çey'nin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurdu.
5: Uğurcan Açıkgöz'ün bahsettiği teyzemin erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi olayı 1 Ocak 2020 tarihinde meydana gelmişti ve olay savcılığa intikal etmişti. Teyzem bu kişiyle evli bile değildir. Kaldı ki 1 Ocak 2020'de meydana gelen olayı nasıl olur da 4 gün öncesinde görüşeyim?
1: Ercem Ç, Uğurcan Açıkgöz'ün birlikte kafede otururken gençlik merkezinin otoparkına gittikleri yönündeki ifadesini de yalanladı.
5: Darp olayından 2-3 ay sonra, yani 2020 yılı Şubat ya da Mart ayındaydı, Uğurcan ile kafede yemek yerken teyzemi darp eden kişi de kafedeydi. Konuşmak için dışarı çağırdım. Uğurcan da geldi. Kafenin giriş kapısı yakınında konuştuk. Yani gençlik merkezinin otoparkına hiç gitmedik. Türkay'ın o gün yanımızda olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben 27 Aralık 2019 günü kesinlikle kafede değildim.
1: Uğurcan Açıkgöz ifadesinde 31 Aralık 2019 gecesi Umut Altaş'ın evinde yılbaşı partisi düzenlediklerini öne sürmüştü. Ercem Ç, bu kutlamanın 2019 değil 31 Aralık 2020'de yapıldığını söyledi. Uğurcan Açıkgöz, sanırım üzerindeki iddialardan kurtulmak için böyle yanlış beyanda bulunmuş olabilir dedi.
2: Kameralarımız yeniden Efes 2026 tatbikatına çevirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı ve 50 ülkeden 10 bin personel katılıyor. İzmir temsilcimiz Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe'yi gördünüz. Şu anki durumu tatbikatta ondan öğrenelim Gülçin.
6: Efes 2026'da fiili atışlı arazi tatbikatının gündüz safhası devam ediyor. Aslında sabahtan bu yana amfibi hücum harekatı vardı tatbikat sahasında. Çıkarma gemileri ardından deniz piyadeleri özellikle karaya çıkarmayı gerçekleştirdi. Tabii bu sırada milli ve teknolojik sanayi ürünlerinin devlerinin de gurur kaynağı olduğuna bir kez daha şahit olduk. Tatbikat tabii birleşik, müşterek yapılıyor. Hava, kara unsurları hep birlikte bu görevi icra ediyor. 50 ülkeden 10 bine yakın personel var. Şu sıralarda da aslında hedeflenen bölgeyi görüyorsunuz. İzmir Seferihisar ilçesinde Doğan Bey atış sahasındayız. Burada bazı işaretli noktalar var. B, C, D hedefleri arasında kalan bölge var ve bu noktalar atışlarla baskı altına alınacak. Buradaki hedef tabii bir jenerik senaryo var. Karşı kuvvetlerin baskı altına alınması da topçu atışlarıyla olacak. Obüsler devreye girecek. Tatbikatın aslında ilklere şahit olduğunu da ifade edelim. Çünkü çelik kubbe özellikle son savaşlarda hava savunma sistemlerinin artık savaşın merkezine yerleştiğini gösterdi. Bu nedenle de Türk Silahlı Kuvvetleri de çelik kubbenin unsurlarını ilk defa bu tatbikatta göstermiş oldu. Tabii Seferihisar ilçesinde düzenlenen bu Doğan Bey atışı tatbikat bölgesi geniş güvenlik önlemleri altında da şu anda tatbikat yapılıyor. Önümüzdeki dakikalar içerisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçkin gözlemci gününe gelmesini bekliyoruz. Aslında bu tatbikat dünyanın en büyük uluslararası tatbikatlarından biri. Dolayısıyla denizdeki unsurlar, gemi unsurları bir taraftan insansız hava sistemlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı bir tatbikat. Ve dosta da güven veren bir tatbikat. Birleşik Müşterek Harekat'ta katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birlikler aslında askeri imkan ve kabiliyetlerini çok yoğun bir şekilde gösteriyor. Şimdi taarruz helikopterlerini görüyorsunuz ki onlar da Atak helikopterleri. Bir kez daha Atak helikopterleri dün gece de aslında geceyi aydınlatmıştı atışlarıyla birlikte. Şimdi Atak helikopterleri de devreye girmiş oldu tatbikat sahasında ve 20 milimlik toplarıyla birlikte hedefleri aslında vuruyor. Tam isabetle atışlarını gerçekleştirerek ayrılıyor. 4 şu an helikopteri görüyorsunuz. İkili şekilde hareket ediyor. Tabii bu taarruz helikopterlerinin gösterdiği milli güç, ateş gücü de gerçekten tatbikatta gurur kaynağı oluyor. Gerçek mühimmat kullanılıyor bu tatbikatta. Önemli olan kısmı da bu. Modern bir harp sahasını da yaşıyoruz burada. Akara Kocatepe Harekat Yönetim Sistemi kullanılıyor. Ve ilk kez kullanılan silah sistemleri var. Onlardan biri mesela Karaok tank savar silahı. Karayel karinalı bot kullanıldı ki çok hızlı bir şekilde aslında hücum harekatını denizden gerçekleştiriyor. 17 kişilik timler içerisinde bulunuyor. Amfibi hücum harekatı da bugün aslında çok hareketliydi. Çıkarma gemilerinin kapakları açıldığı anda karaya çıkan deniz piyadeleri bölgedeki karşı kuvvetleri baskı altına almak için önemli hamlelerde.

0: bulundu. Bir taraftan da hava kuvvetlerine bağlı F-16 uçakları da yakın hava desteği sağladı bu tatbikat sırasında. Önümüzdeki tatbikatın gündüz safhasındaki, yani ilerleyen dakikalarda da Meskun Mar operasyonlarını takip edeceğiz. Dolayısıyla aslında bu tatbikat insansız hava sistemlerinin özellikle kullanıldığı, kara, hava ve deniz unsurlarının çok etkili bir şekilde hayata geçirildiği bir tatbikat. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kapsamda bu tatbikatı da ne kadar başarıyla yaptığını görüyoruz. Bakın bir kez daha helikopterlerin hedeflenen bölgeye doğru atışlarını gerçekleştirmek üzere gittiğini görüyoruz. Tatbikat sahası çok geniş bir arazi. Sabah gündüz saatlerinde çıkarma bölgesi daha çok denizden yapılmıştı. Aslında dün birinci dalga gerçekleşmişti. Bugün de ikinci dalga devam etti. Habertürk ekibi olarak Efes 2026'da 50 ülkenin katıldığı, ki Suriye ve Libya'da bu tatbikata katıldı. Nefes kesen tatbikatı izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gülçin Ayça'ya. Tatbikatta şu an için yaşananlar böyle. Şimdi buradan siyaset gündemine geçelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi. Gazete Pencere'ye konuştu Özel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği olarak tutmam ifadesini kullandı.
2: Mutlak butlan ihtimaline karşı yol haritalarını anlattı. Sadece mutlak butlan değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi.
3: Biz partimizi bırakmayız. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri. Kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi. O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar. 100 bin imzayla bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Şimdi yedek parti sorusu mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Her partinin vardır. Olması lazım.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gazete Pencere'ye konuştu. Erken seçim tartışmasıyla ilgili de mesajlar verdi.
3: Çok ani seçimi de biz kazanırız. Denesinler. Erdoğan'ı sandığa çekebilmek için ona her öneriyi sunuyorum. Ara seçimi sunuyorum, erken seçim sunuyorum, erken yerel seçim sunuyorum, birlikte yapılmasını sunuyorum. Sadece İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Yeter ki karşımıza sandıkta çıksın.
2: Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtladı.
3: Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği gibi tutmam. Şu anda Ankara'daki hizmetlerine odaklanan ama her ankette de en yüksek oranda destek alan isim. Ve bu şartlar altında Mansur Yavaş'ı şimdiden aday gösterip hedef yapmak ya da tartışmaya açmak ya da Ekrem Başkan'a yaşatılanların yükünden Erdoğan'ı kurtarıp zaten adayımız Ekrem değil Mansur deyip Erdoğan'a bir konfor alanı yaratmak ve Mansur Bey içinde de bir tahrip alanı yaratmak istemem.
1: Evet, şimdi bu açıklamaları ve başkentin gündemini konuşalım. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör Ankara stüdyomuzdan bizimle. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
4: Merhaba, hoş bulduk Serap. Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün paylaştığı videoda gündemde. Oradaki açıklamaları, tüm bunlar Sayın Özel'in az önceki haberdeki açıklamaları da bu mutlak butlan süreciyle ilgili, bu dava ile ilişkili olarak da elbette yorumlanıyor. Diyor ki Özgür Özel 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı çıkarılır. Biz bu seçimi kazanırız ve bu mutlak butlan kararı çıkarsa da CHP'yi bırakmayacağız. Neler konuşuluyor son açıklamalar ve gelişmeler üzerine Ankara'da?
4: Şimdi bayrama neredeyse, hani bayram tatilinde diyelim, bayrama belki biraz daha zaman var ama kısa bir süre kala Ankara'da siyaset özellikle muhalefet partisinin kendi iç dengelerinde hareketlendi Serap. Hı hı. Tabii bunun çok ana bir sebebi var. Yani bütün bu tartışmaların üzerine oturduğu neden mutlak butlan davası ile ilgili sürecin yakınlaştığının hissedilmesi. Şimdi bu tür mahkemelerde, yani daha üst mahkemelerde duruşma günlerinden daha bağımsız olarak, yani mahkeme kendi inisiyatifiyle elbette bu kararları bir gün belirleyip o gün açıklayabilir. Ama sanki Ankara'da bu kararın yakınlaştığına, yani karar şu olacak olmayacak anlamında söylemiyorum, bu kararın açıklanmasının yaklaştığına dair bir atmosfer var, bir hava var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da uzun süredir devam eden sessizliğini bozup yaptığı açıklama, özellikle de arınma çağrısının altını çizmesi, evet. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de aslında üslup olarak yumuşak ama içerik olarak son derece sert bir cevap aldı. Şöyle ki, zaten dediğim gibi bu mutlak butlan meselesi üzerinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği üzerinden

0: den bir ayrışma. Sayın Kılıçdaroğlu hani CHP kirlenmişliklerin sığınağı olamaz, kendi kendine arınmasını, arınmayı da bilir elbette çağrısına. Özgür Özel esas mesele bu değil anlamında. Yani asıl mesele Cumhuriyet Halk Parti'nin varlığı meselesi ki yedek parti meselesine verdiği cevap da onu gösteriyor sorusuna daha doğrusu. Mutlak mutlak meselesi üzerinden yürüyor. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi artık çok hızlı bir biçimde seçim gündemini zaten Mart ayı itibariyle meydanlara taşıyacağını söylemişti. Onu da yapıyor bir yandan. Yani hiçbir şekilde bir seçimden kaçmayacağız. Hatta buna dair hikayeler, yani bizim aday belirlememize dair sıkıntılar ortaya çıkarsa da hani 100 bin imza meselesi var biliyorsun bizim sistemimizde. O 100 bin imza tamamlandığı takdirde bir aday göstermeyi başarabiliyorsunuz. Şimdi bu parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olun meselesinde de aslında gayet net, çok da hani sözü eğip bükmeden bir açık kapı bırakmış Sayın Özgür Özel. Yani biz partimizi bırakmayacağız mutlak mutlak karar çıksa bile, ama yedek parti meselesi, bir yedek oluşum meselesinin aslında bir parti kapatma ihtimaline karşı olduğunu söylüyor ki mutlak mutlak kapsamında böyle bir durum var mı? Daha önce bu konuyla ilgili tartışmalara ilgili çevrelerden hayır, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir kapatma davası sürecine işaret etmiyor denilmişti. Ama Özgür Özel bu seçeneği de hatırlatıyor Serap. Yani mutlak butlan oradan çıkacak sonuç, parti yönetiminde yönetimin değişme ihtimali, mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeniden partiye dönme ihtimali ve belli bir dönemde partiyi yeniden bir kurultaya götürme ihtimali, ama bunların ötesinde de bir parti kapatma seçeneğine işaret etmesi elbette çok önemli.
1: Geçen hafta da seninle konuşmuştuk. Ankara'da böyle çok daha erken bir seçim olabileceği konuşuluyor. Güçlü bir olasılık olarak görülmese dahi sonbaharda
0: evet,
1: bile.
0: evet.
1: Ya o günden bugüne mesela bu hala
0: Evet.
1: konuşulan gündemde bir konu mu?
0: Ya tabii ki şimdi sadece Türkiye'nin kendi iç gündemiyle alakalı değil, ama yani böyle dar bir zamanda ancak şu değerlendirilebilir. Ya Türkiye elbette 2023 yılında seçim yaptı. Aslında seçime daha 2 yıl var. Mayıs ayındayız zaten. Ancak belki 2027'nin herhangi bir tarihinde yapılacak seçim muhalefet tarafından bir erken seçim gibi değerlendirilmiyor. Peki bu yılın herhangi bir ayında, yani Ekim-Kasım, işte o gerçekten bir erken seçim tarifine girebilir. Yavaş yavaş yani gündemin akışı, gidişat böyle bir ihtimali de daha konuşulur kılmaya başladı. Hala güçlü bir ihtimal mi? Ben hem AK Parti çevrelerinden hem muhalefet çevrelerinden konuştuğumda buna ihtimal verenlerin sayısı hala çok az Serap. Ama konuşulmasının daha artması, mesela Temmuz, Ağustos ayından sonra Türkiye'deki gelişmeler, siyasetteki gelişmeler ve elbette tekrar dönüyorum oraya, mutlak butlan davasından çıkacak karar bunları hızlandırabilir mi? Muhalefet bu konuda çok baskın bir şekilde meydanlarda bu çağrısını yineleyip hadi erken seçim diyebilir mi? Bunlar mümkün. Öyle anlaşılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi hangi tarihte olursa olsun bir erken seçimin kendi siyasi sorunlarını da çözeceğine, çıkışını da sağlayacağına inanıyor. Özgür Özel'in açıklamalarında da böyle bir husus var. Ama yine de 2027'den önce bir seçim bekleyenlerin oranı hala çok yüksek değil Serap. Siyasi çevrelerde
1: Bir
0: elbette.
1: bağlantıya gideceğiz. Çok kısa bir dakika vaktimiz var. Mansur Yavaş'la ilgili açıklamalarına ne diyorsun Özgür Özel'in? Yani şu anda onun belediyedeki görevine devam ederken, şimdi aday göstermem derken aday gösterilebileceği gibi bir cümle ortaya çıkıyor. Orada genel değerlendirmeler nasıl?
0: Evet. Ya şimdi bir kriz büyürse bir siyasi partinin kendi içinde de siyasi arenada da, o krizlerde elbette bir takım yeni arayışlara girebilir. O güne kadar sıcak bakmadığı seçeneklere de sıcak bakabilir. Elbette Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hep potansiyel bir aday olarak 2019'dan beri var. Ama CHP yönetiminin ve tabanının buna sıcak bakmadığına, dolayısıyla Yavaş'ın aday gösterilmeyeceğine dair bir tutum sergileniyordu.
1: Evet.
0: Orada çok dikkate değer senin de ifade ettiğin noktada bir geriye çekilme, bir yumuşama var. Böyle bir ihtimal var mı? Bakalım onu da göreceğiz, ama eskisi gibi bir katı tutum görünmüyor. Sadece hedef yapmak istemiyorum, tartışmayı açmak istemiyorum. Onu
1: Evet.
0: yedek gibi tutmam deniliyor. Bu önceki tavırdan farklı Serap. Evet.
1: Farklı. Evet, çok teşekkür ediyorum Nasih Güngör hızlıca
0: Ben teşekkür ederim
1: değerlendirmelerin
0: Serap, sağ ol.
1: için. Etnospor Birliği, Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali'ne gidelim şimdi. Kaan Uçar oradan bize aktaracak festivali, Kaan.
2: Evet, 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. Biz de kameraman arkadaşım Erde Demir ile birlikte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Size biraz etrafı gezdirelim. Gençlerin en çok ilgi gösterdiği alan okçuluk alanı ve hemen etkinliğin girişi.

0: bugün başladı. 3 gün sürecek bu etkinlik ve 1 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Biz size etrafı gezdirelim Erdi Demir'le birlikte. Burası okçuluk alanı ve tabii burada gençler, ziyaretçiler sıraya giriyorlar ve her o çadırın başında bir eğitmen var, bir yardım eden biri var ve orada gençlere öğretiyorlar, deneyim sağlamasını, okçuluk deneyimini yaşamalarını sağlıyorlar ve gençlere yardımcı oluyorlar. Tabii bu okların da uçları normalden biraz daha farklı, tabii ki de biraz daha deneme amaçlı olduğu için biraz daha farklı diyebiliriz. Hemen burayı gösterdikten sonra hemen çıkalım buradan. Okçuluk, tabii burada görüyorsunuz binlerce kişi, binlerce öğrenci var, binlerce genç var. Burada sıra bekliyorlar bu deneyimi yaşamak için, okçuluk deneyimi yaşamak için. Bunun hemen yan tarafında bu sefer açık alanda bir okçuluk var. Burada at binme deneyimi de yaşayabiliyor gençler arka bölümde ve el sanatları da var. Yani aslında herkese hitap edebilecek alanlar mevcut. Etli Spor Kültür Festivali'nde Erdi Demir'den rica edeyim bu alanı da sizlere gösterelim. Burası da yine gençler gördüğünüz gibi ziyaretçiler burada da ok atıyorlar. Ancak az önce söylediğim gibi yine ok korumalı. Burada birbirlerine atıyorlar elbette ki eğlence amaçlı ve deneyim amaçlı. Ancak tabii ki de önlem alınmış durumda ve burada zaten ona yardım eden eğitmenler var. Ziyaretçilere yardım eden eğitmenler de bulunuyor. Tabii oldukça kalabalık burası. Toplam 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor 3 günlük süre boyunca. Ancak bugünden sabah saatlerine itibaren saat 10'da açıldı ve inanılmaz bir kalabalık vardı burada ve o kalabalık hala devam ediyor. Zaman geçtikçe, saatler ilerledikçe ziyaretçilerin de sayısı artıyor. Hemen okçuluğun yan tarafında da bu tarafta el sanatları var. Orada da işte ziyaretçiler, özellikle gençler tabii ki el sanatlarıyla uğraşıyor. Arka bölümde yine binicilik eğitimi veriyorlar. At bindiriyorlar gençlere, ziyaretçilere. Burada gençlerin, ziyaretçilerin keyifli yerinde belki de küçük yaşlarda yaşayabileceği güzel deneyimleri burada bugün ve 3 günlük süre boyunca yaşayacaklar. Onlar da yüzlerinde zaten o heyecanı, o mutluluğu görüyoruz. Buradaki gençlerin, ziyaretçilerin keyif yerine diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Yani Uçar'a çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için ve para gündemi de burada noktalıyoruz. Birazdan spor haberleriyle Selengül Dayıoğlu karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Beşiktaş Park'ta dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. İngiliz ekibi 30 yıl sonra kupaya uzanmanın sevincini yaşadı.
1: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oldu. Beşiktaş Park'taki finalde Freiburg'u 3-0 yenen Aston Villa Kupa 2'yi tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri Yuri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti. İstanbul'dan Kupa 2 ile dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa Kupa sayısını 3'e çıkardı. İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa teknik direktörü Unai Emery organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı. 4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken 2021'de Villarreal ile mutlu sona ulaştı. Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'la oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti. Öte yandan İstanbul'daki finali Galler Prensi William da takip etti. Heyetiyle birlikte kendisine ayrılan lojada karşılaşmayı takip eden William, Aston Villa'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
0: UEFA Yönetim Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı. Alexander Zeferin başkanlığındaki toplantıya UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de katıldı.
2: UEFA Yönetim Kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirildi. Alexander Zeferin başkanlığındaki toplantıya UEFA'ya üye ülke federasyonlarının başkanları ve üst düzey yöneticileri de katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen Başkan İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz toplantıda yer aldı. UEFA Başkanı Zeferin, toplantının öncesinde TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na plaket verdi. Avrupa futbolunun gündeminde yer alan önemli konu başlıklarının görüşüldüğü toplantıda mevcut UEFA erkek milli takım müsabaka formatları kapsamlı bir şekilde incelendi. Ülke federasyonlarının temsilcileriyle yapılan istişarelerin ardından yeni müsabaka formatlarının 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında uygulanması yönünde karar alındı. Yeni formatlar birkaç ay içerisinde yapılacak değerlendirmelerin ardından Eylül ayındaki UEFA Yönetim Kurulu toplantısında nihai onaya sunulacak. Onay çıkması durumunda toplantının ardından tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtılacak.
0: Ziraat Türkiye Kupası finali yarın Trabzonspor'la Konyaspor arasında Antalya'da oynanacak. Bu önemli maç öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HTSpor'da Ahmet Selim Kul'un konuğu oldu. Doğan, finalin oynanacağı statla ilgili taraftarlarına haksızlık yapıldığını düşündüğünü söyledi.
3: Trabzonspor açıklamalar da oldu biraz.
4: Mars'ta bile oynar. Tamam, yani bize her yer Trabzon lafının bir anlamı var. Biz orada başka bir şey söylemiştik. Adaletli olduğunu düşünmüyorum. Hala da aynı yerdeyim. Yani 4-5 katı bir seviyesinde bir kilometre farkı var. Ben bunu hak olduğunu zannetmiyorum. Yani böyle bir şey yok. Hani şey konuları da sürüyor. Hani Trabzonspor daha önce itiraz etmedi. Ya biz final oynamadan yarı finali, yani şöyle söyleyeyim, Konyaspor maçı Giresun'da oynamak istemezler herhalde Trabzon'la. Onlar da o zaman derdi ki böyle bir şey. Ben bu

0: Burada kimseyi suçlu bulmuyorum, onu söyleyeyim açık açık. Yani hani şimdi Konyaspor daha önce açıklanmış hakkıyla, onlar da bir kendilerinde bunu hak görüyorlar. Onlar da o açıdan haklılar. Ya şimdi dediğim gibi Trabzonspor dünyanın her yerinde
1: stadı
0: herkesle
1: doldurur.
0: istediğimiz taraftarla oynarız. Ben Almanya'ya gideyim stadı doldururum.
1: Evet.
0: Fransa'ya giderim doldururum. Belçika'ya giderim doldururum. Almanya'ya giderim iki stad doldururum.
1: Doğru.
0: Tamam, İstanbul'a gelirim 80 bin kişiyle oynarım. Benim
1: Evet.
0: öyle bir derdim yok. Bizim derdimiz şu. Biz taraftarlarımıza haksızlık yapılmasına isyan ediyoruz.
1: Tabii
0: O
1: taraftar
0: insanlar
1: çekecek şimdi.
0: Trabzon'dan 150-1200 km yol gelecek. Ekonomik şartlar zor. Bunun yakıt parası var.
1: Direkt uçuş.
0: Direkt uçuş zaten zor işte. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız yardımcı olmaya çalışıyor konuda. Uçuş arttırmaya çalışıyoruz. Ama yani yeterli değil tabii ki. Hani sonuçta teknik olarak böyle bir şey de yeter olması da mümkün değil. Dolayısıyla hani belki bundan sonraki açıklamalarda hani federasyon bunu yapacağı zaman finale giden iki taraf da belli değilse belki altına şöyle bir ibare düşülebilir. Yani finale çıkacak olan ikinci takım belli olduktan sonra örnek veriyorum. Hani ortada bir kilometrede bir yerde anlaşılacaktır diyebilir.
1: Evet.
0: Değişebilir diyebilir.
2: Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı. Beşiktaş, Önder Özen'i resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp tecrübeli ismin futbol direktörlüğü görevine getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız ifadelerine yer verildi. Önder Özen daha önce siyah beyazlı camiada sportif direktör olarak görev yapmıştı. Ülkemizi EuroLeague Final Four'da temsil edecek olan Fenerbahçe Beko, Üker Spor ve Etkinlik Salonu önünde uğurlama organizasyonuyla Atina'ya gitti.
3: Fenerbahçe erkek basketbol takımı 2026 EuroLeague Final Four için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya uğurlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan EuroLeague Final Four'da mücadele edecek Sarı Lacivertliler için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu önünde uğurlanma organizasyonu gerçekleştirildi. Yağışlı havaya rağmen salon önünde toplanan taraftarlar tezahüratlarla takımına destek verdi. Basketbolcuların çıkışı esnasında meşaleler yakılırken tezahüratlarla destek verildi. Taraftarlar kaptan Melih Mahmutoğlu'na da çiçek takdim ederek başarılar diledi. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saransa teknik heyet ve basketbolculara otobüse kadar eşlik etti ve daha sonra kafileyi uğurladı. Fenerbahçe Final Four ilk maçında Olympiakos'la karşı karşıya gelecek.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, TT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj bu akşam saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa

0: Olsa da ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. Ben Sena Alkan. 21 Mayıs Perşembe bugün günlerden önümüzdeki 2 saat boyunca en sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Hızla da başlayalım. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Mirgün Cabas, Niran Ünsal da var. Hemen Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'e gideceğiz. Çünkü tüm detaylar onda. Söz sende Ceylan.
1: Evet Sena Alkan, senin de dediğin gibi birçok ünlü isim var. Bugün hakkında gözaltı kararı verilen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Bu soruşturma kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlamaları yer alıyor. Şimdi bugün gözaltına alınanlar jandarmaya götürüldüler. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na, jandarmadan olacak ifade verecekler. Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Burada uyuşturucu testine tabi tutulduktan sonra da gözaltına alınan isimlerin tamamının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesini bekliyoruz. Savcılık da ifadeleri alındıktan sonra savcı bir kısım hakkında belki tutuklama, belki de hiçbir şey talep etmeden huzurdan serbest bırakma gibi bir durumu söz konusu olabilir. Ya da savcının tutuklamanın yanı sıra adli kontrol talebi de suç ceza hakimliğinden olabilir. Bunlar ihtimaller dahilinde. Peki özür diliyorum. Gözaltında kimler var? Şarkıcı Mabel Matiz, oyuncu Feyza Cibelek, işletmeci Volkan Bahçekapılı, oyuncu Onur Tuna, oyuncu Aslan Turanlı gibi isimler yer alıyor. Yine şarkıcı Berkay Şahin de ilk operasyondan birkaç saat sonra gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Toplamda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Bir diğer taraftan gözaltına alınamayan ancak hakkında bu karar bulunan isimler arasında Serenay Sarıkaya da yer alıyor. Diğer taraftan Tantaşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas ki kendisi gazeteci, Hakan Aydın, Niran Ünsal gibi isimlerde hakkında gözaltı kararı verilenler arasında. Mirgün Cabas ilk açıklamayı yapan kişi oldu sosyal medya hesabından. Babam vefat etti. Babamın cenazesi için İzmir'deydim. O sırada öğrendim. Avukatlarım gerekli temasları kuruyor savcılıkla, herhangi bir gelişme olduğunda da aktaracağım dedi. Bir diğer taraftan Tantaşçı da açıklama yaptı. Kendisi de Bodrum'daki evinde olduğunu ve akşam İzmir'de bir konserinin olduğunu söyledi. İzmir konseri için de yola çıktığını belirtti ve konserinin ertelenme durumunun olmadığını belirtti. Konuyla ilgili avukatlarının da gerekli işlemleri yaptığını, kendisinin de bir gelişme olduğu zaman haberdar edeceğini söyledi. Bu sırada bu sabah 7 itibariyle bu operasyon İstanbul'un birçok ilçesinde gerçekleşti. Operasyon kapsamında birçok farklı çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Cinslerini söylemek istemiyorum ama birçok cinste olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer taraftan aslında burada bir hassas terazinin şüpheli detaylar olarak, şüpheli delil olarak belirtiliyor olması da dikkat çekici. Çünkü hassas terazi genelde uyuşturucu satıcısı kişilerin kullandığı bir ürün, uyuşturucuyu tartmak için. Bir diğer taraftan tabii işte bunların kullanımı için lazım olan bazı maddeler de ele geçirildi. Onun yanı sıra şimdi gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Şüpheliler şu an İstanbul Jandarma'dalar. Jandarmadan sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecekler. Şu sıralarda ifade işlemleri başlıyor. Yeni gözaltına alınanlar da önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Daha sonra jandarmaya götürülüyorlar.
0: Ceylan Sever tüm detayları aktardı. Sıcak gelişme olunca bağlanmayı da sürdüreceğiz. Şimdi devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi. Gazete Pencere'ye konuştu Özgür Özel. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği olarak tutmam ifadesini kullandı. Bakalım açıklamalarını.
2: Mutlak butlan ihtimaline karşı yol haritalarını anlattı. Sadece mutlak butlan değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi.
3: Biz partimizi bırakmayız. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri. Kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi. O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar. 100 bin imzayla bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Şimdi yedek parti sorusu mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Her partinin vardır. Olması lazım.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel gazete Pencere'ye konuştu. Erken seçim tartışmasıyla ilgili de mesajlar verdi.
3: Çok ani seçimi de biz kazanırız. Denesinler. Erdoğan'ı sandığa çekebilmek için ona her öneriyi sunuyorum. Ara seçimi sunuyorum, erken seçim sunuyorum, erken yerel seçim sunuyorum, birlikte yapılmasını sunuyorum. Sadece İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Yeter ki karşımıza sandıkta çıksın.
2: Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtladı.
3: Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği gibi tutmam. Şu anda Ankara'daki hizmetlerine odaklanan ama her ankette de en yüksek oranda destek alan isim. Ve bu şartlar altında Mansur Yavaş'ı şimdiden aday gösterip hedef yapmak ya da tartışmaya açmak ya da Ekrem Başkan'a yaşatılanların yükünden Erdoğan'ı kurtarıp zaten adayımız Ekrem değil Mansur deyip Erdoğan'a bir konfor alanı yaratmak ve Mansur Bey içinde de bir tahrip alanı yaratmak istemem.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sumut filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Bakan Fidan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Küresel Sumut filosuna gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Fidan, bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını belirtti. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Hatay'da sağanak yağış faciayı beraberinde getirdi. Bir evin heyelanda çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Defne ilçesinde yol çökmesi sonucunda bir otomobil dereye düştü. Sürücü hayatını kaybetti.
2: Heyelan ve yol çökmesi can aldı. Hatay'da 2 kişi yaşamını yitirdi. Hatay'da etkili olan sağanak yağış toprağı yumuşattı. Antakya'da yamaçta kurulu olan tek katlı bir ev heyelan sonucu yola doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler evdeki 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Defne, Samandağ arasındaki yolda da yağmur nedeniyle çökme oldu. Bu sırada yoldan aracıyla geçen Nedim Habeşoğlu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aracıyla dere yatağına düştü.
4: Şiddetliydi ama biz bu kadar böyle tahmin etmiyorduk. Şu anda 4-5 tane aracımız sıkıntılı yani.
2: Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan Nedim Habeşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
0: İzmir'de 8 yıl önce emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla kapatılmaya çalışılan dosya babasının takibiyle cinayet soruşturmasına dönmüştü. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme var. İzmir merkezli 9 ilde 26 şüpheliye operasyon düzenlendi ve 21'i gözaltına alındı. Bir bakalım sonra bu dosyanın yeniden açılmasına sebep ne, neler yaşanıyor, ne bilgiler, bulgular var onu da konuşacağız.
5: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu. Kesin dedi. En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
2: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarlı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
5: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
2: Baba Büyükışık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan

çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor. Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü.

0: Rukan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında inşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var. Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Baş Müdürler Toplantısı'nda konuşuyor, döndük.
2: Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanımızda JETEX İGA Genel Havacılık Terminal binasının açılışını gerçekleştirdik. Bu stratejik yatırımla ülkemizin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdık. Bu terminalle 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz İstanbul Havalimanı, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek inşallah. Devlet başkanlarından uluslararası iş insanlarına, yatırımcılara, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerine kadar çok seçkin bir misafir kitlesine hizmet sunacak. Aynı vizyonla Ankara'mızın da havacılık altyapısını güçlendiriyoruz. Bildiğiniz üzere bu yılın başında Esenboğa Havalimanımızın 3750 metre uzunluğundaki 3. pistini ve 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerini milletimizin hizmetine sunmuştuk. Şu anda da Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Mevcut 2450 metre uzunluğundaki pisti 3000 metreye uzatıyor. Pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, devlet konuk evi ve bağlantı yolları ile birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz. Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanı dünya genelinde bir taraftan da mevcut olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu model Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Joint Base Andrews havalimanları gibi örneklerle dünya çapında uygulanmaktadır. Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu noktada Etimesgut Havalimanı hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya ayrıca devam edecektir. Değerli arkadaşlar, hava seyri sefer hizmetlerimizde de çok önemli bir kapasiteye ulaştık.

0: Yaklaşık 1 milyon kilometre karelik hava sahamıza 33 radar olmak üzere 410 hava seyri sefer yardımcı sistemiyle 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz.
1: Ekranlarınıza getirdik Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın konuşmasını. Şimdi Efes tatbikatı sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün tatbikata katılıyor. İzmir'e gidelim. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça karşımızda. Gülçin, söz sende.
2: Sen Alkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Efes 2026'nın seçkin gözlemci gününe katıldı ve şu sıralarda da icra edilen tatbikatı seçkin gözlemci seyrinden, terasından izliyor. Tabii bu tatbikat önemli çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri tatbikatı. Bununla birlikte dünyaya da ilklerle mesaj veriliyor. Dün gece boyunca aslında bu ilkleri görmüştük. Kamikaze drone sistemleri ilk kez kullanılmıştı. Sürü halinde hareket edilen bu sistemler aslında yüksek menzile kadar ateş edebiliyor, bu kabiliyetlere sahiplerdi. Gündüz safhası da oldukça hareketli geçiyor ki şu an itibariyle amfibi çıkarmanın aslında ikinci dalgası devam ediyor. Hemen deniz tarafına yönlendiğimiz zaman amfibi hücum harekatının çok hızlı bir şekilde çıkarma yaptıklarını görüyoruz. 17 kişilik karayel hücum botlarıyla birlikte deniz piyadeleri, timler bu bölgeye intikal etti ve tabii karşı kuvvetleri baskı altına almak için aslında hem hava hem kara hem de deniz unsurları ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştiriyor. Bu kapsamda zaman zaman aslında atak helikopterleri de atışlarına devam ediyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz tatbikat sahası denize sınırı olan bir saha. Aynı zamanda tabii ki karayla birleşiyor. Dolayısıyla tüm unsurların ortak, birleşik, müşterek bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Zaten tatbikatın en önemli safhası da bu kapsamda. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçkin gözlemci gününde ve milli savunma unsurlarının da aslında gövde gösterisi yaptığı bir tatbikatı yaşıyoruz. Ve şu an itibariyle Mezkum Mahalli'de bir operasyon düzenleniyor. Bu kapsamda da baskı altına alıyor helikopterler. Zaman zaman da askerleri buraya halatlarla indiriyorlar, intikal ettiriyorlar. Ege Ordusu Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleşiyor tatbikat ve tatbikat alanında sabahtan bu yana yoğun bir harekat var. Atak helikopterleri seri atışlar yaptı. Ardından F-16'lar aynı şekilde hem denizde hem de karada, havada çok yoğun bir hareketlilik var. Bir taraftan da çelik kubbe hava sistemi burada sergilendi. Bu da tatbikatta ilk kez, ki son savaş olaylarında çelik kubbenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Efes 2026'da da çelik kubbe tüm unsurlarıyla sahada sergilendi diyebiliriz. Tatbikatın gündüz safhasında şu anda sağdaki, o karadaki aslında modern harp ortamını görüyorsunuz. Helikopterlerle birlikte aslında bölgeye komandolar sızdı. Ve helikopterler onları bıraktıktan sonra bölgeden ayrıldı. Gündüz safhasında sabah itibariyle senaryo kapsamında ilk olarak TB3 Siyah, TCG Anadolu'dan havalandı. Savaş gemilerinin tam isabet kare hedeflerini top atışlarıyla vurmasına tanık olduk. Ardından da fırtına obüsleri, havan birlikleri ve atak helikopterlerinin hedef bölgelerini ateş altına aldığını gördük. Yani aslında gurur kaynağı olan bir tatbikat, bir film değil. Ancak jenerik bir senaryonun oldukça gerçekçi bir şekilde sahaya yansıdığı bir tatbikat. Her zaman aslında milli ve yerli unsurları sözle ifade ediyoruz ama dünyaya aslında bunları gösterdiğimiz bir tatbikat. Bakın, denizde hareketlilik devam ediyor. Bir taraftan havada dronlar var. Helikopterler aynı şekilde şimdi halatla aldığı başarıyla gerçekleştirerek olay mahallinden ayrılıyor. Tatbikatın dikkat çeken kısımlarından en önemli safhası amfibi çıkarma harekatı oldu. Kapaklar açıldığı zaman ZHA araçları da çıkarma gemileriyle indi. Komandolar sahile çıktı ve hedef bölgelerde de kontrol sağladı. Zaman zaman da F-16'lar, savaş uçakları yakın hava desteği sağlayarak bu operasyona katkı verdi.

0: Şimdi ilkleri aslında bir kez daha ifade edelim. Çünkü bu ilkler içerisinde Çelik Kubbe ilk başlığa getirebileceğimiz bir ağ. Korkut var içerisinde. 4 kilometre menzile sahip. Hisar o aynı şekilde orta irtifa hava savunma yapılıyor. Ve 25 kilometre menzile sahip. Hisar ağ yine alçak irtifa savunma sistemi. O da 15 kilometre menzile sahip. Siper bölge hava savunma sistemi de 100 kilometre menzile sahip ki bunların da ilk kez sahaya çıktığı bir tatbikat oldu. Ve şimdi paraşütler atıldı ve şu an itibariyle timler de tek tek karaya sızmaya devam ediyor. Saatte 250 kilometre hızla atılmak. Bir taraftan da senaryo icra edilirken aslında ne kadar büyük bir yükseklikten sızma harekatını gerçekleştirdikleri ifade ediliyor. Denizde ayrı bir hareketlilik, karada ayrı bir hareketlilik, havada ayrı bir hareketlilik var. Dolayısıyla kara harekatında da Boran obüslerinin kullanıldığını söyleyelim. Kara ok ilk kez kullanılıyor. Hava savunma harekatında belirttiğim gibi özellikle çelik kubbe unsurları kullanılıyor ki dün de Korkut hava savunma sistemi kullanılmıştı. Seri atışları ile birlikte onun atışları geceyi aydınlatmıştı. Dolayısıyla aslında çok büyük, kapsamlı, müşterek yapılmış olan bir tatbikatı yaşıyor Doğan Bey'deki atış alanı Efes 2026. Hem Libya'dan hem de Suriye'nin de katıldığı, 50 ülkenin katılmış olduğu ve 10 bin personelin bu sahada olduğu bir tatbikat. Saçkin Gözlemci gününü de buradaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu sıralarda bu tatbikatı an be an izliyor ve mesaj aslında çok net. Hem milli teknoloji yüksek aslında ürün unsurlarıyla birlikte Türkiye sahada dünyaya ilkleriyle mesaj veriyor.
1: Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe, Efes tatbikatından o dün akşam da görüntüleri vermiştik. Bugün de gündüz devam ediyor. Nefes kesen görüntüleri bizlerle paylaştı. Şimdi az önce haberi vermiştik. Dorukhan Büyükışık cinayeti. Nasıl, neden öldürüldü? Cinayeti kim ya da kimler neden kararttı? Hepsini önce konuşmadan gelin bazı bilgiler var dosyanın yeniden açılmasına neden olan. Onlara bir bakalım. Biz Habertürk olarak çok uzunca süre 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık dosyasını ele aldık. Babasıyla röportajlar bizzat Gülçin Hacı Evliyagil Ayça yaptı, ekranlara getirdik. Babası hep aynı iddianın arkasında, aynı sözün arkasında duruyordu. Burada bir cinayet var, bu dosya tekrar açılmalı diyordu. Ve şimdi elde edilen bilgiler neler, bir bakalım. Birincisi, gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu hazırlandığı bilgisi var. Sırtına demir bir çubukla vurulup öldürüldüğü anlaşıldı. İntihar denmişti, dosya kapatılmaya çalışılmıştı. Bazı kanıtlar karartılmıştı ama şimdi eldeki bulgu şu: sırtına demir bir çubukla vuruldu ve 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık öldürüldü. Olay yeri fotoğraf ve videoları 2 yıl boyunca dosyaya konulmadı. İnşaatı gören 20'ye yakın güvenlik kamerası var ama bu görüntüler alınmadı. Birinden bile imaj alınmadığı, bu görüntülerin de karartıldığı söyleniyor. Dorukhan'ın cenazesinin daha sonradan inşaat alanına taşındığı ve oraya atıldığı belirlendi. Görgü tanıkları teşhis edilemedi, ifadeler eksik. Dorukhan'ın yine cenazesinin yeri birden fazla kez değiştirildi. Bunu baba ben de tespit ettim diye az önce röportajda söylemişti. Suç aleti olan demir çubuğun soruşturması yapılmadı. Yani olayın hemen ardından da pek çok kanıtın karartıldığı bilgisi geldi, döndü, dolaştı ve bu soruşturmanın tekrar başlamasına, bu cinayetin tekrar aydınlatılması için tüm yönleriyle çalışılmasına neden oldu. Şimdi konuğumuz var, Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şöyle, ben okurken izleyicilerimize hakikaten hayret içerisinde kalıyorum. Pek çok belge, kanıt, delil hepsi karartılmış. Ne dersiniz?
2: Şimdi açıkçası bugünkü gelişmeden sonra biz de buradaki bu olayı anlamaya ve sindirmeye çalışıyoruz. Yani burada ne yaşandı?

0: Çünkü bir adli soruşturmada burada da gördüğümüz gibi birbirinden çok farklı bağımsız birimler sürece dahil olurlar ve bu süreçte hepsinin görüşleri bir araya getirilir. Burada bir hata mı vardı da herkes o hatanın üzerinden gitti, yoksa gerçekten art niyet veya yolsuzluk mu var? Bunu gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü birbirinden bağımsız bu kadar farklı görevlere sahip birimlerin bu kadar ihmali bir araya geldiğinde tabii ki kafalarda ilk oluşan soru işareti burada bir yolsuzluk, burada bir görevi kötüye kullanma olayının olup olmadığı
1: Yani
0: ki zaten
1: bir
0: şu
1: ya da
0: anda ilk
1: iki başlıkta konuştuğumuz bir şey değil. Mesela kameralardan görüntü alınmamış, cenaze taşınmış, suç aleti olan demir çubuğa bakılmayan bir tane olsa bir ihmal mi var diyeceğiz. Ama peş peşe olunca sanki size de yani bir emekli emniyet müdürü olarak bir delil karartma ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiyor mu?
0: yani burada aslında delil karartma olduğu artık şu anda çok açık. Yani ben bu olayı ilk baştan beri takip ediyorum. Yani orada bir ceset bulunmuştu bir inşaatta. Daha sonra babası bu konuda bazı iddialarda bulunuyordu. Doğal olarak hepimiz iddialara kulak kabarttık ama bütün soruşturmayı da görevli olan bütün birimlerin daha sonra süreç içerisinde verdiği raporlar bunun bir intihar olduğu yönünde olduğu için ben açıkçası babanın burada duygusal davrandığını düşünmeye başladım. Yani olayı bir şekilde birisini yıkarak belki kendi vicdanını rahatlatmaya çalışıyor diye düşündüm. Ve dikkatimiz aslında bundan sonra dağıldı. Çünkü bu kadar çok yani polis, jandarma, polisi içindeki olay yeri inceleme, adli kolluk, savcılık, adli tıp gibi birimlerin hepsinin verdiği raporlar bu olayın yüksekten düşme sonucu intihar olduğu yönündeydi. Ve biz de açıkçası babasına bu konuda biraz yani hezeyan yapıyor gibi bakıyorduk. Ama daha sonra babası aslında bu konuda bir bilirkişi, emekli asker ve farkındalığı çok yüksek birisi. Yani onun bu yoğun çabası sonucunda bir de son zamanlarda Ankara'da işte faili meçhullerle ilgili bir birimin kurulmasından sonra açıkçası bu noktaya gelindi. Yani orada farkındalığı bu kadar yüksek olan kendisi yüksekten düşme konusunda bilirkişi olan bir insan. Zaten bu dosyanın bugüne kadar gelmesinde onun çabaları var.
1: Evet.
0: Bu olmasa normal sıradan bir vatandaş olsa bizim de bütün bu farkındalığımıza rağmen bütün kurumlardan gelen raporların aynı şeyi göstermesi karşısında biz de doğal olarak bunun bir intihar olduğunu düşünüyorduk.
1: Peki
0: Bugün
1: kim?
0: her şey değişmiş oldu.
1: Neden bu böyle bir delil karartma sürecine diyeceğim? Çünkü bir olay değil. Pek çok delil karartma var, girmiş olabilir. 26 gözaltı var şimdi. Sizin hani tecrübenize istinaden soruyorum. Böyle durumlarda yani kim neden yapar bunu? Nasıl yapar? O da ayrı bir soru.
0: Şimdi yani bu sıradan bir olay değil. Yani onu aslında yayının başına söyledim. Anlamaya çalışıyoruz. Yani hani küçük bir hırsızlık olayı olsa bilmem başka bir şey olsa anlaşılabilir. Birisini tanıyorsunuzdur. İltimas geçmiştir oradaki yerel polis. Bunu çok üzerine durmak. Burada bir insan hayatını kaybetmiş. Delillerin ayrı ayrı başlıkların olmasının haricinde ayrı ayrı kurumlar da aynı şekilde yorumlar yapmışlar ve aynı şekilde bazı şeyleri görmek istememişler, bazı şeyleri araştırmamışlar. Yani burada gerçekten anlamlandıramıyorum. Yani belki artık sistemi değiştirmek lazım çünkü bu konuda daha önce de Tunceli'de de benzer bir şey yaşandı. Hala onun sıcaklığı üzerine bu olay da gelişince muhtemelen sistemde aksayan bir şeyler var ve kötü niyetli kişiler, güç sahibi kişiler bu sistemi kolaylıkla manipüle edip kendi lehlerine demek ki çevirebiliyorlar. Yani buradan çıkarttığımız sonuç bu.
1: Burada da böyle bir durumun olma ihtimalini göz ardı etmiyorsunuz. Yani güç sahibi, nüfus sahibi kişilerin bulundukları pozisyonları kötüye kullanarak bu delilleri, kayıtları ortadan kaldırmış olma ihtimali olabilir diyorsunuz.
0: Yani bugünkü gelişme üzerine artık böyle düşünmek gerekiyor. Çünkü ciddi deliller ortaya konuyor. Yani dosyayı tekrar toparlayıp baktığımız zaman açıkçası yani bırakın uzman ekiplerin, uzman birimlerin, yani normal sıra

0: Neden polislerin bile yapması gereken şeyler yapılmamış? Kamera kayıtları aranmamış. Savcı bunu sormamış. İşte olay yerindeki bazı görüntüler dosyaya konmamış. Yani adli tıp özellikle oradaki olay yerini babasının ifadesinden yola çıkarak söylüyorum. Oradaki ilk cenazeye müdahale eden uzman, adli tıp uzmanı bu kesinlikle yüksekten düşme değil derken daha sonra adli tıp ileride bu yüksekten düşme diye rapor vermiş. Sonra bu raporunu bir daha pekiştirmiş. Yani açıkçası hani biz de manipüle edilmişiz, biz de yanıltılmışız. Çünkü doğal olarak orada bir babanın feryadı vardı. Onu kulak kapattığımızda haklı olabilir demiştik ama bir sürü devlet kurumunun, birçok devlet kurumunun hayır bu bir intihardır diye fikir birliği, ağız birliği etmesi açıkçası bizi de manipüle etti. Adaleti de manipüle etmiş anladığım kadarıyla. Tabii şu bir soruşturma aşamasında, yani savcılık bu
1: Tabii.
0: soruşturmayı derinleştirecektir. Neler olduğunu bizden çok daha iyi biliyorlardır. O ortaya çıkartacaklardır. Ondan sonra daha rahat yorumlar yapabiliriz ama şu an ilk gördüğümüz haliyle maalesef burada hepimizi dehşete düşürmesi gereken bir durum var gibi gözüküyor.
1: Çok şu açısıyla da yani sosyolojik ve psikolojik olarak hakikaten çok ağır ve acı. 8 yıl boyunca bir baba benim evladım katledildi dedi. Ama hayır intihar, hayır intihar deyip verilen bu raporlarla baba yani tek başına haykırır hale geldi. Hakikaten çok acı bir durum. Şimdi 8 yılın ardından diyelim ki yeniden deliller var diyor Akın Gürlek, Adalet Bakanı. Bu soruşturma başladı. 8 yıl önceki delillere bugün ulaşılabilir mi? Karartılmış olsa dahi çıkarılabilir mi?
0: Şimdi tabii ki 8 yıl önceki bugün baktığımızda 8 yıl önceki niyetle bugünkü niyetin arasında fark görüyoruz. Ama aradan geçen de bir 8 yıl var. Tabii ki sıcağı sıcağına toplanan deliller ile daha sonradan toplanan delillerin arasında fark var. Ama burada bakış açısı da değişmiş oluyor. Onu da vurgulamak gerekiyor. Çünkü o zaman bu bir kişinin intiharı mı cinayeti mi diye bakılırken şu anda zannediyorum 26 kişinin bir araya gelerek işlediği bir organize suç olarak araştırılıyor. O zaman bu suçun içindeki herkesin hal, tavır, durumları, ifadeleri değerli olacaktır. O yüzden bir cinayet veya intihar vakası olarak değil, şu anda organize hale gelerek işlenmiş bir delil karartma, bir cinayeti yok etme davası olarak bakıldığı için o ilk delillere ulaşılamasa da bu kişilerin bıraktıkları izler, işte birbirleriyle yaptıkları görüşmeler gibi izler fikir verecektir.
1: Yani o olay yeri artık aynı olay yeri değil. Üzerinden 8 yıl geçti. Muhtemel orada bazı deliller de bu saatten sonra bulunması kolay değil. Ama sonraki süreç cinayeti çözmeye götürebilir diyorsunuz.
0: Tabii ki şu anda yani savcının elinde bu olayın hep birlikte artık sahikine bilmiyoruz. Tabii buradaki motivasyon nedir? Hatıl gönül müdür? Başka bir motivasyon mu vardır? Bunu savcılık ortaya çıkartacaktır. Ancak şu anki şüphe bir motivasyonun kamu görevlilerini bir araya getirerek kamu görevlilerini suç işlemeye yönelttiği yönündeki bir motivasyon aslında soruşturmada. Öyle bir soruşturma yani o yüzden de olay yerindeki delilleri tabii ki şu anda bulmak mümkün değildir. O zamandan beri çok şey değişti. Ama o zamandan toplanan bazı delillerin farklı yorumlanması ve şu anki bir organize suç örgütü olarak ortaya çıkan bu yapının birbiriyle olan irtibatları ve bu yapıdaki zayıf halkaların veya olayda çok dahil olmayıp da ceza alacak kişilerin itirafları ve ifadeleri açıkçası olayın çözülmesinde büyük rol oynayacaktır.
1: Şimdi 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Burada şüphelilerden biri şu an Bursa'da Bölge Kriminal Müdürü olan bir isim ve olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ymüş. Şimdi bütün bunları size aktarıyorum. Buradan nereye, nasıl bağlarız, ne çıkarır bize bu bilgiler onu anlamak istiyorum. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'da olay yerine geliyor. Manisa'dan olay yerine geliyor ve iddiaya göre delillere temas ediyor. Ve nüfusu kullanıp görevli memurları yönlendirme gibi bazı suçlamalar da var. Yani bütün bunlar bize ne söylüyor Feramuz Bey?
0: Şimdi dediğim gibi bugünkü gelişme ışığında burada bir şeylerin oluşmuş olduğunu söylüyor. Yani çünkü adli bir olay olduğunda bir kişinin hayatı

0: son bulduğunda Cinayet'te veya Inter'le. Sonuçta burada adli birimler devreye girer ve aslında adli kolluk dediğimiz mekanizma işlemeye başlar. Yani burada olay yerindeki deliller toplanır, farklı birimler tarafından kişilerin ifadeleri alınır, delillerin tamamı olay yeri incelemesinin dışında delillerin tamamı yine savcının talimatıyla toplanır. Burada bunların yapılmadığını veya yapılsa bile başka tarafa yönlendirmek amacıyla yapıldığını görüyoruz. Buradaki tabii ki muhtemelen bu soruşturmanın sonucunda tutuklamalar gelecektir diye düşünüyorum. Başka kişilere de uzayabilir. Onu da hep birlikte göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ve hakikaten bu bir süredir kamuoyunda konuştuğumuz, vicdanımızı yaralayan cinayetler aydınlatılsın dileyelim. Emekli Emniyet Müdürü Ferah Muzerdin, çok sağ olunuz.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür. Devam edelim. Varlık barışını getiren kanun teklifi yasalaştı. Kazancını Türkiye'ye getirene en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışının kapsamına dahil edildi. Başka hangi düzenlemeler var? Bir bakalım haberde.
2: Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi yapıldı. Varlık barışının kapsamı genişletildi. Varlık barışını getiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2027'ye kadar olan yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergi de mümkün olabilecek. Bu kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Genel kurulda yapılan değişiklikle girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışı kapsamına dahil edildi. Kanunla sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda vergi indirim oranı da %50'den %100'e çıkarıldı.
1: Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim verilerini paylaştı. 170 bin firmayla 21 milyon ürünün denetlendiği bu süreçte 1,1 milyar lira ceza kesildi. Ayrıca Ticaret İl Müdürlükleri ve Rekabet Kurumu da kendi alanlarında denetimlerini sürdürdü.
2: 170 bin firma, 21 milyon ürün denetlendi. 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı yılın ilk 4 ayına ait piyasa denetim bilançosunu paylaştı. Türkiye genelinde Ocak-Nisan döneminde yapılan denetimlerde toplam 170.011 firma ile birlikte 21.173.893 ürün denetlendi. İç piyasadaki seyri olumsuz etkileyecek her türlü eyleme karşı yürütülen denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler için cezai işlem uygulandı. Bakanlık 4 ayrı süreçte toplam 1,1 milyar lira para cezası kesti. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri de sürdürüldü. Bu yıl bu kapsamda 31 bin firma denetlenirken yaklaşık 476 milyon lira ceza uygulandı. Yılın ilk 4 ayında Rekabet Kurumu da denetimlerini sürdürdü. Bu dönemde başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı açıklamasında denetimlerde kararlılık vurgusu yapıldı.
3: Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere İstanbul merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. 14 şüpheli gözaltında. TOKİ'nin internet sitesini kopyalayan şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandırdıkları belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul Polisi harekete geçti. Teknik ve

0: Fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 9 milyon 42 bin liralık vurgun yaptıkları belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski eş tutuklandı. Ayşen'i gömdüğünü söylediği yerde arama çalışması başlatıldı.
1: On yıldır aranıyordu. Eski eşi öldürüp gömdüm dedi. Tarif edilen yerde ekipler arama çalışması başlattı. Ayşen Aycan 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyordu. 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş Turgay B. sorguda cinayeti itiraf etti.
2: Turgay'ın Ayşen'i aramadığı için ben bundan hep şüphelendim. Bir insan karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı oğlum?
1: Katil zanlısı Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Yer göstermenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ne suçu vardı, ne günahı vardı benim çocuğumun? Ne yaptı? Madem bana niye teslim etmedi benim çocuğumu?
1: Ayşe'nin gömüldüğü söylenen yerde ekipler arama çalışması başlattı. İş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.
2: İnşallah çıkar o da. Ben de en azından bir rahat alırım. Bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim.
1: Arama kazılarında şimdiye kadar herhangi bir izler rastlanmadı.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
3: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
1: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
3: Tam dışarıya bir çıktım zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
1: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
3: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
1: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
3: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
1: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
0: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece hareketli geçti. İlçede 54 kişinin kaldığı bir huzur evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri aralarında yatağa bağlı hastaların da bulunduğu yaşlıları kurtarmak için seferber oldu.
1: Kimi tekerlekli sandalye ile kimi de hasta yatağında çıkarıldı. Huzur evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece yarısı hareketliliğin yaşandığı yer Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi. İlçedeki Kızılay Akçakoca Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın 4 katlı binanın en üst katında başladı. Personel hemen 112'ye ihbarda bulundu.
4: Yangının çıkış sebebi itfaiye personelinin bize aktardığı kadarıyla asansörden kaynaklı olduklarını ifade etmektedir.
1: Huzur evinde 54 hasta ve yaşlı vardı. Yangınla birlikte hemen tahliyeler başladı. Kimi tekerlekli sandalyede, kimi yaşlıysa yatayla çıkarıldı.
4: Çok şükür ki yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır.
1: Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
4: 54 yaşlımız ilçemizde bulunan ilçe devlet hastanemiz ve karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır.
1: Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Mersin'de sabaha karşı seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. Antalya'dan yola çıkan yolcu otobüsü İstanbul'a gidiyordu. Otobüs sabaha karşı Tarsus Pozanta otoyolu damlama mevkiine geldiğinde yanmaya başladı. Otobüs şoförü aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları hızlıca tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Facia

0: eşiğinden dönülen olayda neyse ki can kaybı ya da yaralanma yok. Yolcular başka bir araçla götürüldü.
1: Otobüs yanmış.
0: Hakkari'de yapılan bir temel kazısı sonucu zemin kaydı. Oluşan çatlaklar nedeniyle 6 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Pehlivan Mahallesi'nde yapımı planlanan toplum sağlığı merkezi için temel kazısı yapıldı. Kazı sonrası bazı bina ve iş yerlerinin önüyle kaldırımda çatlaklar oluştu. Bir eczanede hasar gördü. Olay yerine gelen ekipler detaylı inceleme yaptı ve zemin kayması riski oluştuğunu tespit etti. 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Söz konusu binalarla bazı iş yerleri mühürlenirken tahliye edilen vatandaşlar öğretmen evi ve misafirhanelere yerleştirildi. Ev bulmak zor, kirada kalabilmek daha da zor. İstanbul'da yaşayan bir kadın ev tutabilmek için tarih kısmı boş olan tahliye taahhütnamesini imzaladı. Ancak o imza aylar sonra icra dosyasına dönüştü ve mahkeme kararıyla evinden çıkarıldı.
2: Tarih bölümü boş bırakılan taahhütname imza attı. Aylar sonra gelen icra dosyasıyla şok yaşadı.
3: Sadece bu tahliye taahhütnamesi yüzünden maddi manevi de bir sürü sorun yaşamak zorunda kaldık.
2: Müge Bostan İstanbul'da bir evde kiraya çıktı. Sözleşme aşamasında tahliye taahhütnamesi de imzaladı ama tarih bölümü boş bırakılmıştı.
3: Evet, imzalamışım ama bundan haberdar değilim çünkü birçok şeye imza atmak zorunda kaldım. Bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadım. Bir yılın sonunda da E-Devlet'ten baktığımda icra takibi açıldığını gördüm.
2: Tam bir yıl sonra boş bırakılan tarih dolduruldu. Genç kadın hakkında tahliye süreci başladı. Kiracı tahliyeye itiraz etti ama beklediği sonucu alamadı. Mahkeme ev sahibinin tahliye talebini kabul etti.
4: Son 3 yılda 3 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Sebebi ise iddiaya göre kira sözleşmeleriyle birlikte imzalatılan boş tahliye taahhütnameleri.
5: Boşa atılan imza kiracıya ait olduğu sürece de üstündeki tarihin sonradan ne şekilde doldurulduğunun hukuken bir kabul görmediği tarafımıza beyan edilerek itirazlarımız reddedildi, kabul görmedi.
2: Davacı taraf Yargıtay kararlarını emsal gösterdi.
5: Müvekkilim duruşmaya girdiğinde mahkeme hakimi evrak imzaladığınız zaman mutlaka üstüne bakacaksınız, boş bir evrak imzalamayacaksınız denildi.
0: Dünyada ilk kez uzaktan bağlantı yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Muş'taki hasta İstanbul'daki cerrahın müdahalesiyle böbrek taşlarından kurtuldu.
6: İstanbul'daki cerrah Muş'taki hastayı ameliyat edecek. İlk telecerrahi ameliyat olacaksınız.
2: Hasta Muş'ta, doktorsa İstanbul'daydı. Ameliyat masası kuruldu, doktor robotun başına geçti. Kilometrelerce uzaklıktan 5G bağlantısıyla yapılan ameliyat başarıyla geçti.
7: Robotic surgery and telesurgery initially. Thank you again.
2: Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın böbrek taşı ameliyatı olması gerekiyordu. Telecerrahi hazırlıkları tamamlandı. Ameliyathanedeki robotik cerrahi sistemi devreye alındı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden deneyimli cerrah İbn-i Sina robotunun başına geçti. Aradaki yüzlerce kilometrelik mesafeye rağmen Turkcell 5G'nin yüksek hızlı veri iletimi sayesinde doktorun el hareketleri anlık olarak Muş'taki robota aktarıldı.
8: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafe, 5G'nin yüksek hızı, ultra düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesi sayesinde sağlık hizmeti için engel olmaktan çıktı.
9: Teknolojinin insanların mahfına değil, insanların yararına, insanların hayrına nasıl kullanılabileceğini burada bir kere daha göstermiş olduk.
2: Milimetrik hareketlerle gerçekleştirilen operasyonda hastanın böbreğindeki taş başarıyla temizlendi. Ameliyat süresince Muş'taki cerrahi ekip de hastanın başında hazır bulundu. Operasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
10: Robotik sistemlerle taş kırma işlemleri ülkemizde ve dünyada gerçekleşiyor. Fakat telecerrahi olarak uzaktan taş kırma işlemlerini yapmak ülkemizde ilk, dünyada ilk olduğunu biliyoruz.
0: Bu haber gün ortasında ilk dilimin son haberiydi. Bir aradan sonra yeni saate devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.
2: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
3: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
2: Sizleri kazanmak için buradayız.
4: Size çok teşekkür ederim.
5: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne
2: yapıyorsun?
3: Bakalım bakalım. Amca çok...
6: Sakin olun.
2: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Bir aradan sonra gün ortasının ikinci saatine başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ikinci kez masaya oturup oturmayacak mı? Bu konu belirsizliğini koruyor. İran'ın 14 maddelik varış teklifinin ardından bu kez Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletti. Amerikan Başkanı Trump doğru cevabı vermeleri için bekleyeceğiz dedi. İran basınında ise teklife yanıt verildiği öne sürüldü.
1: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabını bekliyoruz dedi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdiğini yazdı. Trump da İran'dan doğru cevabı almak için bekleyeceklerini açıkladı. Tahran yönetiminden de açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak hayalden ibarettir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise müzakereye de savaşa da hazırız dedi.
2: Savaşmamız gereken her yerde savaşacağız. Müzakere etmemiz gereken her yerde müzakere edeceğiz. Güçlü bir şekilde.
1: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai teklifin incelendiğini belirtirken İran'ın ISNA Haber Ajansı teklife yanıt verildiğini öne sürdü. İsrail basınında ise yakın çalışma ekibi ve bazı körfez ülkelerinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığı iddia edildi. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'a yeniden saldırma seçeneğine yakın olduğu belirtiliyor. ABD merkezi Axios, Trump ve Netanyahu'nun barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü öne sürüyor. İkili arasındaki telefon görüşmesinin gergin geçtiği, Trump'ın Netanyahu'ya yeni barış planı sunduğu, ancak Netanyahu'nun plana sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün kontrolü hakkında karşılıklı adımlar atmaya devam ediyor. Amerikan askerleri İran bayraklı bir petrol tankerine asker çıkardı. İran ise Hürmüz'deki denetim alanlarını gösteren bir harita paylaştı.
1: ABD askerleri İran bayraklı bir gemiye asker çıkardı. İran yeni denetim sınırlarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı restleşmeler sürüyor. ABD'nin açıklaması Hürmüz'deki ablukayı sürdüren CENTCOM'dan geldi. İran bayraklı Celestial Sea adlı geminin ablukayı delmeye çalıştığı savunuldu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor, dönelim.
3: Hürmetle muhabbet.

Hibbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu, ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize, her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes tatbikatını Malazgirt'ten 10 yıl sonra 1081'de Çaka Bey'in fethettiği döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz. Bundan 1000 yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İlahi Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bu yana Malazgirt'ten İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan terörle mücadeleye kadar vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemali edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler, yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine Mehmetçik adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var. Şunu ifade etmek isterim ki, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da, o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu
istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal mısrağında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş, aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes 2026 tatbikatının tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Aziz kardeşlerim, çok değerli misafirler, güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Ülkemizin içinde yer aldığı geniş bölge aynı zamanda bu sürecin siklet merkezini oluşturuyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği Saha Expo 2026'da sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak, karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz. Efes 2026 tatbikatında sahne alan savunma sanayi ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken, Batı'yla diyaloğumuzu artırmamızın Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan işbirliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır. Kıymetli dostlar, şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak
savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında

barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

0: Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne diyor İstiklal şairimiz Mehmet Akif? Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Bu düşüncelerle Efes 2026 tatbikatının icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuştu, ekranlarınıza getirdik. Seçkin gözlemcilerin katılımıyla tatbikat bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir konuşma yaptı. Dün akşamdan bu yana esasında tatbikattan görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Dünyada yeni dengeler kuruluyor dedi Cumhurbaşkanı. Dünyamız çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor ifadelerini kullandı. Bu tatbikata ilişkin görüntüler de Habertürk ekranlarında olmaya devam edecek. Şimdi haberleri aktarmayı sürdürelim. Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasında gerilim artıyor. Amerikan Başkanı Trump Küba halkını özgürleştireceğiz dedi dün. Uçak gemisini Karayipler'e konuşlandırdığını da açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. ABD Adalet Bakanlığı ise eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını ifade etti.
2: Küba'yı haydut devlet olarak niteledi. Küba halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturana kadar durmayacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump Küba'yı bir kez daha tehdit etti. Trump, Küba ile ilgili son açıklamasında Amerikan anavatanının 90 mil yakınında düşman askeri ve terör operasyonlarına izin vermeyeceğiz dedi. ABD Adalet Bakanlığı ise eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Castro'nun kendi rızasıyla ya da başka bir yolla ABD'ye getirileceğini söyledi. Castro'ya yönelik suçlamaların ardından Nimitz uçak gemisi Karayipler'e konuşlandırıldı. Amerikan basını Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlattı. Atraviesan dificultades inimaginables. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kübalılara İspanyolca seslenerek yeni bir ilişki teklifinde bulunmuş, elektrik kesintilerinden Havana yönetimini sorumlu tutmuştu. Küba Dışişleri Bakanı Parilla ise Washington'ı ikiyüzlülükle suçlayarak abluka ve enerji kuşatmasının yıkıcı etkilerine dikkat çekmişti.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump'tan diplomasi geleneğini bozan bir açıklama geldi. Ülkesinin 1979'da resmi bağlarını kestiği Tayvan'ın lideriyle görüşeceğini söyledi.
2: Tayvan lideriyle görüşeceğim dedi. Diplomasi geleneğini alt üst etti. ABD Başkanı Trump yıllar önce ülkesinin resmi bağlarını kestiği Tayvan'a ilişkin konuştu. Silah satışı konusunda bir karar vermeden önce Tayvan lideri Lai Chantı ile görüşecek misiniz sorusunu yanıtladı. Trump'ın bu açıklaması diplomatik gelenekten keskin bir sapma olarak yorumlandı. ABD ve Tayvan liderleri Washington'ın Pekin hükümetini tanımak için Tayvan'la resmi bağlarını kestiği 1979'dan bu yana doğrudan görüşmedi. Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve güç kullanarak kontrol

0: kontrol altına alma seçeneğini dışlamıyor. ABD ise bir yandan Tayvan'a silah satışı yaparken diğer yandan Çin'le diplomatik ilişkisini dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışını onaylamış, Pekin'in tepkisini çekmişti. Trump, 14 milyar dolarlık yeni silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine ise henüz karar vermediğini açıkladı. Trump, daha önce de geleneklerden farklı hareket etmiş, 2016'da başkan seçildikten sonra dönemin Tayvan lideriyle telefonda görüşmüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurul, silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlıyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine verdiği röportajda ise terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi. AK Parti kaynakları Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulabileceğini söyledi. Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı'na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir ifadelerini kullandı. Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak dedi. Kaynaklar amacın kalıcı maliyette tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkat çekti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan firmanın ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler var. 57 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne operasyon düzenlenmişti. İhalelerin şüpheli kişilerce organize edildiği, mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, adliyeye sevk edildi. CHP'de arınma polemiği devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yaptığı arınma çağrısına yanıt verdi. Özel, söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırdım. Mevcut yönetim hakkında açıklama yapmamasını beklerdim dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 22 milletvekilinden de destek var.
2: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
0: Ben doğruyu söyler, hakikatin yanında dururum dedi. Bir kez daha CHP'ye arınma çağrısı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine mevcut Genel Başkan Özgür Özel yanıt verdi. Söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım dedi. Özel, geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında mutlak butlan talepli dava tartışmalarına değinmiş, sarayda mermer olacağına toprak ol, bağrında güller yetişsin ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu sözlerine Kılıçdaroğlu paylaştığı videoyla yanıt verdi.
2: Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir.
0: Gazete Pencere'ye röportaj veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına şaşırdığını ifade etti.
3: Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmasını beklemesinler demesini ümit ederim.
0: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP'nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu 22 milletvekili de

0: destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesaplarında yeniden yayınladı. Karşılıklı açıklamalar devam ederken gözler 1 Temmuz tarihinde görülecek mutlak butlan davasına çevrildi.
1: Eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı. Karan hakkında iddianame hazırlandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan 16 Ocak'ta tutuklanmıştı. Karan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ümit Karan için zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. Eski futbolcu ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye de vermediğini öne sürmüştü. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Eski futbolcudan alınan saç, kan ve idrar örnekleri de pozitif çıkmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Mabel Matiz ve Tan Taşçı, oyuncular Feyza Civelek, Onur Tuna ve Serenay Sarıkaya'nın da olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ünlülere yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Mabel Matiz, Hakan Aydın, Blok 3 olarak da biliniyor, Berkay Şahin, Onur Tuna gibi isimlerin de aralarında olduğu 16 kişi jandarma tarafından adreslerinde gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan ve adreslerinde bulunmayan ünlü isimler arasında Serenay Sarıkaya, Tan Taşçı, Yağmur Ünal, Mirgün Cabas'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözaltındaki isimlerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürülmesi bekleniyor. Hatay'ı sağanak yağış vurdu. 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hasar büyük. Gidelim Hatay'a. Deha muhabiri Anıl Atar bizi bekliyor. Söz sizde. Nedir son durum?

0: Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü ve kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Biz de kameraman arkadaşım Yaşar Serintürk'le birlikte selin vurduğu Antakya ilçesindeyiz. Ekranlarınıza getirsin. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sel arkasında işte böyle bir manzara bıraktı. Burası Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi. Burada da selle birlikte yol çöktü. Toprak hamlesiyle birlikte yol çöktü ve 5 araç burada mahsur kaldı. Gece saatlerinde etkili oldu dedik. Sağanak aslında sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Hataylılar evlerine dolan suyu kendileri tahliye etmeye çalıştı ilk saatlerde. Bir yandan da belediye ekipleri bölgelere gelerek tahliye çalışması gerçekleştirdi. Yine bu saydığımız 4 ilçede evlerinde mahsur kalanlar da vardı. Onlar da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla gerek iş makineleri gerek de bot yardımıyla bulundukları yerlerden kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yamaçta bulunan tek katlı müstakil bir ev toprak kayması sebebiyle çöktü. Tabi bölgeye hemen AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler enkazla arama çalışması yaptı ve ne yazık ki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yine aynı enkazdan 3 kişi de yaralı olarak çıkarıldı ve onlar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuvvetli yağış nedeniyle debisi artan Asi Nehri'nde de yer yer taşkınlar meydana geldi. Bunu söyleyelim. O noktalarda da park halindeki araçlar sular altında kaldı ve bazıları da suya kapılarak sürüklendi. Yollar, köprüler zarar gördü. Ayrıca az önce belirttiğim ilçelerde tarım arazileri de su altında kaldı. İşte o zarar gören yollardan Defne Samandağ çevre yolunda Subaşı üst geçidi yakınında yolda çökme meydana geldi. O sırada yolda seyir halindeki bir otomobil de kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi ve otomobilin sürücüsü de ne yazık ki olay yerinde yaşamını yitirdi. Sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi. Aslında arkasında bıraktığı enkaz da o saatlerden sonra ortaya çıktı. İşte bu anda Devlet Su İşleri, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede tahliye ve temizlik işlemlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Dediğim gibi Hatay'da gece saatlerinde meydana gelen etkili olan sağanak sele dönüştü ve işte arkasında böyle bir manzara bıraktı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyelim ve sözü Hatay'dan size bırakalım.
1: Şimdi görece hava iyi görünüyor Anıl Atar, ama acaba meteorolojiden yeni bir uyarı var mı? Hatay ve Hatay civarındaki ilçeler için, iller için varsa lütfen onu da

0: buradan izleyicilere en azından aktarmak adına bizimle paylaşır mısın?
1: Tabii ara ara hava açıyor, hava kapatıyor, ancak şu anda Antakya ilçesinde yağışın durduğunu söyleyebiliriz. Ancak bizim de bize gelen bilgiye göre de Samandağ ilçesinde sağanak yaklaşık yarım saat önce etkisini arttırmış.
0: Teşekkür ediyorum. Deha muhabiri Anıl Atar aktardı. Hatay'daki son durumu böylece almış olduk. Devam edelim şimdi. İstanbul Fatih'te vincin taşıdığı inşaat malzemesi cami minaresine çarpıp hasara yol açtı. Fatih'te bir üniversitenin inşaat çalışması yapılıyordu. Vincin taşıdığı inşaat demiri atlama taşı caminin minaresine çarptı. Minarenin külahı düştü. Beton kısmında da hasar oluştu. Bakın o anlar ekranlarınıza şimdi geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bayramda yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilmesi bekleniyor. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Genel Başkan Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin de konuştu.
2: Ziraat odalarımızdan alınan verilere göre 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.
3: Kurbanlık fiyatlarını paylaştı. Bayramda 3 milyondan fazla kurban kesilmesini beklediklerini söyledi.
2: 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.
3: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıla göre fiyatların yükselmesindeki nedenleri sıraladı.
2: Kurbanlık fiyatlarında yaşanan yükselişte başta yem olmak üzere işçilik, veterinerlik hizmetleri, ilaç, elektrik, mazot ve nakliye giderlerinde meydana gelen maliyet artışları etkili oldu.
3: Bayraktar kesim alanlarına yönelik çağrıda da bulundu.
2: Bayram sonrasında kesim alanlarında oluşan yoğunluk da vatandaşlarımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Belediyelerin kesim alanı kapasitesini artırması ve hijyen koşullarına ilişkin gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini arttırdı. İstanbullunun sık sık alışveriş yaptığı yerlerde, işletmelerde fahiş fiyatlı ürünler olup olmadığı kontrol edildi.
4: Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerimize devam ediyoruz.
3: Fiyat etiketleri sıkı takibe alındı. Fahiş fiyatlı ürünler satan işletmelere ceza yazıldı.
4: Vatandaşlarımızın bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul'umuzda da başta alışveriş merkezleri olmak üzere aynı anda denetim yapıyoruz şu anda.
3: O yerlerden biri de Mısır Çarşısı'ydı. Ekipler fiyat etiketlerini inceledi. Fiyat değişikliği tarihinin de etiketler üzerinde yazılıp yazılmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin koyulduğu kutularda fiyata dahil mi değil mi tek tek bakıldı.
4: Başta fiyat etiketlerimizi kontrol ediyoruz. Fahiş fiyat olup olmadığını, özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onları kontrol edeceğiz.
3: Ve yanıltıcı logolar.
4: Bizde olmayan bir ürün, yurt dışından ithal ettiğimiz bir ürün ama etiketinde yerli ürün logosu var. Hani onun olmaması gerektiğini, menşei bilgisinin etikette yer olması gerektiğini arkadaşa söyledim.
3: Reklamlar da Ticaret Bakanlığı ekiplerinin radarında.
4: Vatandaşı yanıltıcı reklam yapılmışsa onu kontrol edip tutanağa bağlayıp gerekli idari işlemleri uygulayacağız.
3: Denetimler Kurban Bayramı'na kadar sürecek.
0: Edirne'de çeltik ekimini bu sene yağmur vurdu. Üretici tarlalara giremeyince ekim gecikti.
3: Yağmur kesilmeyince üretici tarlaya giremedi. Çeltik ekimi bu sene gecikti.
5: Bu yerler 15 gün evvelse ekilmesi gerekiyordu.
6: Arazilerimize giremedik çamurdan, hala daha da çamur giremediğimiz yerler var. Bu sene 10 gün veya 15 gün daha geç kaldık.
3: Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık %40'ını karşılayan Edirne'de yağışlı hava üreticiyi zora soktu. Toprak kurumayınca traktörler çalışamadı. Üretici de ekim yapmakta geç kaldı.
7: Yağmur yağdı, yerler kurumadı. Üretici çeltiğini zamanında ekemedi. ve Mayıs'ın sonuna geldik. Hala tarlalarda çeltik ekimi devam ediyor. Üretici adeta zamanla yarışıyor.
8: Böyle bir sene daha ilk defa oldu yani. Arazi girilmedi, şartlar çok ağır oldu.
3: Çiftçi hava şartları ne olursa olsun bir an önce ekimi bitirmek istiyor. Yoksa verim düşebilir.
6: Yağmur yağsın, çamur olsun, batacık, biz bu mahsulü ekeceğiz kardeşim. Zaten geç kalıyor hayır.
0: Türkiye İstatistik Kurumu ilk kez Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması Bülteni açıkladı. Buna göre geçen yıl resmi makamlara en çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı oldu. Bireylerin %2,8'i dolandırıcılığa maruz kaldı. Peki suçtan korunmak için evde hangi önlemler alındı? Bir bakalım habere.
3: En çok bildirilen suç türü araç hırsızlığı. Bireylerin %2,8'i dolandırıcılık mağduru. Türkiye İstatistik Kurumu suç mağduriyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma 15 yaş ve üstündeki 18.378 kişiyle bilgisayar destekli yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı. Buna göre bireylerin geçen yıl resmi makamlara en çok bildirdiği suç türü %81,3 ile araç hırsızlığı, onu %68,4 ile motosiklet hırsızlığı ve %53,3 ile saldırı ya da yaralama izledi.
9: Araştırmada suçtan korunmak amacıyla hane halkının aldığı güvenlik önlemleri de incelendi. Peki vatandaşlar evde en çok hangi tedbiri aldı?
3: Bireylerin aldığı en yaygın önlem %70,7 ile zırhlı ya da çelik kapı oldu. %35,5'u evinde güvenlik kamerası, %28'i ise panjur veya korkulukla önlem aldığını anlattı.
9: Hırsızlık suçlarında çalınan eşyaların maddi kaybı da araştırmaya konu oldu. Sonuçlara göre ise çoğunlukla hırsızlık olaylarında 25 bin liranın altında bir değer kaybı gözlemlendi.
3: Araştırma suç türlerinde mağduriyetin yaygınlık hızına ilişkin gösterge üretilmesi ve mağdurların güvenlik algısının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.
0: Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali başladı. 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda ziyarete açık. Şimdi o noktaya bir gidelim. Kaan Uçar bizi bekliyor. Festivale ilişkin detaylar Kaan'da. Kaan.
10: Evet, 8. Etnospor Kültür Festivali bugün başladı ve başladığı andan itibaren inanılmaz bir kalabalıkla karşılandı. Burası şu an bulunduğumuz alan gençlerin ve ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği alan. Çünkü burada daha çok gençler oka ve atçılığa merak sağladıklarını söylediler. Burada biz konuştuğumuz kişiler, gençler, ziyaretçiler. Burası da okçuluk alanına en çok ilgiyi burası görüyor diyebiliriz. İşte bu şekilde sıraya giriyorlar. Bu şekilde her bölümde bir eğitmen var. Eğitmen eşliğinde oklarını atıyorlar ve ok atma deneyimini yaşıyorlar. Burası oldukça büyük bir alan ve ilk gün olmasına rağmen binlerce kişi burayı ziyaret etti diyelim. Şimdi sizlere biraz daha etrafı gezdirelim. Burası hemen etkinlik alanının girişi. Okçuluk var burada. Hemen yan tarafta bir okçuluk alanı daha var. Görüyorsunuz Erdi Demir kameraman arkadaşım sizlere kalabalığı göstersin. İnanılmaz bir kalabalık var burada sabah saatlerinden itibaren hemen. Ancak saatler geçtikçe bu kalabalık artmaya devam ediyor. Özellikle çok gençler, genç yaşında olan, o kategoride olan kişiler daha çok burayı ziyaret ediyor. Çünkü çok merak ediyorlar ve 24 farklı ülkeden katılımcı var burada. Az önce biz de konuştuğumuz katılımcılarla konuştuğumuz gençlere şunu sorduk. Hani ne gördünüz, neresi diyorsunuz? Dediler ki hani okçuluğu çok sevdik, at binmeyi deneyimledik, çok zevkli, burası çok güzel ama şunu söylediler. Farklı ülkeden insanları gördük, bu ilk defa yaşadık ve bu çok güzel bir şey dediler bizlere. Bu da çok enteresan noktalardan biri. Burada da ok atılıyor, ziyaretçiler, gençler birbirine ok atıyorlar ama o tabii korumalı, onu da belirtelim. Şimdi tabii deneyimliyorlar, eğlence amaçlı şu anda yapıyorlar bunu ama o tabii korumalı. Onu da söyleyelim. Bu alanın hemen yan tarafında da el sanatları var. Orada da eğer ilgiye göre, yani herkesin ilgi alanı farklı olduğu için herkese hitap edecek şekilde alanlar oluşturulmuş. Orada da el sanatları var ve ona göre o genç çocuklar, gençler, katılımcılar, ziyaretçiler orada işte el sanatları yapıyorlar, boyama yapma fırsatı buluyorlar, küçük masa oyunları var, onları deneyimleyebiliyorlar. Bu alanda da bu şekilde hemen ilerleyelim, devam edelim. At binme kısmı da diğer arka tarafta. Tabi orası daha ayrı bir alan, daha büyük bir alan. Onu da belirteyim. O burada değil, biraz daha arkada. Burada daha fazla küçük masa oyunları diyebiliriz. Masa sporları, okçuluk gibi daha toplu ya da kontrol edebilir şeyler burada bu alanda. Diğer tarafta ise at binme ve daha büyük bir alan orası. Orası çok kalabalık. Tıpkı burası gibi ve zaten bir giriş var. O da burada. Binlerce kişi var sabah saatlerinden itibaren gelen ve hala da gelmeye devam ediyorlar. Erdi Demir'den rica edin bu kalabalığı sizlere tekrar göstersin. Zaten 3 gün sürecek etkinlik ve 3 gün boyunca 1 milyon kişinin katılım sağlaması bekleniyor. 1 milyon kişinin ziyareti bekleniyor. Tabii az önce söyledim. Farklı sporlar var, farklı etkinlikler var. Herkese hitap edebilecek etkinlikler var. İşte görüyorsunuz gençlerin, çocukların keyfi çok yerinde. Hepsi şu an çok mutlu. Burada sabahtan itibaren aslında bu durum böyleydi. Yani aslında ilk bildiklerinden itibaren çok mutlulardı. O mutluluk, o huzur, o sevinç devam ediyor. Hepsi de şunu söylüyor. Seneye olursa tekrar geliriz diyorlar. Yani çok eğlendik, çok mutluyuz. Farklı insanlar gördük, farklı insanlarla tanıştık ve burada başka insanlarla tanışma fırsatı bulduk diyorlar ve ondan dolayı da çok mutlular. Görüyorsunuz buradaki herkesin keyfi yerinde diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kaan Uçar Etnospor Kültür Festivali'nden aktardı. Şimdi devam edelim haberle. Hindistan Başbakanı Modi, Melodi akımına atıfta bulunarak İtalya Başbakanı Meloni'ye Melodi şeker hediye etti. İki lider esprili anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
11: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
3: Hindistan Başbakanı Modi sosyal medyadaki Melodi akımına atıfta bulundu. İtalya Başbakanı Meloni'ye şeker hediye etti.
11: Prime Minister Modi brought us a gift.
3: Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları iki liderin Meloni ve Modi soyadlarını birleştirerek uzun süredir onlardan Melodi şeklinde bahsediyordu. Başbakan Modi'nin İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirdiği resmi ziyarete de Melodi esprisi damga vurdu. Modi Meloni'ye Hindistan'ın ünlü karamelli çikolatası Melodi şekerinden hediye etti.
11: Prime Minister Modi brought us a gift, a very very good toffee.
3: Melody. İki liderin samimi diyalogları ve esprili hediyeleşme anı uluslararası medya platformlarında geniş yankı bulurken sosyal medyada da kısa sürede viral oldu. Bazı paylaşımlarda olay şeker diplomasisi olarak tanımlanırken Meloni de o anları kendi hesabından paylaştı. İki lider arasındaki şaka ilk olarak 2023 yılında Hindistan'da düzenlenen zirve sırasında başlamış. Meloni Modi ile çekildiği fotoğrafı Melodi etiketiyle paylaşmıştı.
0: Peki devam edelim. Kiev'in 25 kilometre uzağındaki İrpin Köprüsü, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın simgelerinden biri oldu. Stratejik öneme sahip olan köprü, işgali önlemek için Ukrayna güçleri tarafından havaya uçurulmuştu. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Özcan Öztürk, savaşın 5. yılında Ukrayna'ya gitti, o köprüyü görüntüledi.
3: Ukrayna'da direnişin, bombalardan kaçışın ve savaşın sembolü oldu. Rusya-Ukrayna savaşının simgesi İrpin Köprüsü görenlere o sıcak günleri hatırlatıyor. Ulaşımsa yanına yapılan yeni köprüyle sağlanıyor. Burası 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşının sembol noktalarından biri olan İrpin şehri. Şehirle aynı ismi taşıyan köprü bölge için stratejik öneme sahip.
12: İrpin Köprüsü, İrpin şehrini Kiev'e bağlayan stratejik noktalardan bir tanesi. 2022 yılında savaş başladığında Rusların ilerleyişini durdurmak için işte bu köprü Ukraynalı askerler tarafından patlatıldı.
3: Bombalanan köprü savaştan kaçan Ukraynalılar için bir geçiş noktası oldu. Binlerce sivil yıkılmış köprünün altından geçerek tahliye edildi. Tahliyeler sırasında çekilen görüntüler savaşın acımasızlığını gözler önüne sermişti. Köprü simge yapı olarak dururken yanına yenisi yapıldı. Türk firması kısa sürede o köprüyü tamamladı.
13: Patlatıldıktan yaklaşık bir ay içerisinde biz mobilize olup işe başlamıştık. İki tarafında çalışmamız oldu. Bir tarafında geçici yol yaptık. Diğer tarafında da şu an trafiğe açtığımız kalıcı köprümüz yapıldı.
3: Başkent Kiev'i Ukrayna'nın diğer kentlerine bağlayan yeni köprü faaliyette. Eski İrpin Köprüsü ise devam eden savaşın en canlı tanığı olarak yıkık dökük halde yerinde duruyor.
0: Savunma sanayindeki yerlileşme hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artıracak Tayfun Blok 2 füzesi envantere girdi.
14: Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesi ilk kez olmak üzere muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
3: Türkiye'nin fiili atış gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında tarihi bir adım atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Tayfun, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Tayfun Blok 2'nin envantere alındığı duyuruldu. Bu, Tayfun'un ilk teslimatı olarak tarihe geçti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Roketsan üretimi Tayfun Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Blok 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
9: Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Tayfun Blok 2, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. İngiliz ekibi 30 yıl sonra kupaya uzanmanın sevincini yaşadı.
15: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon İstanbul'da belli oldu. Beşiktaş Park'taki finalde Freiburg'u 3-0 yenen Aston Villa Kupa 2'yi tarihinde ilk kez müzesine götürdü. İngiliz ekibine kupayı getiren golleri Yuri Tielemans, Emiliano Buendia ve Morgan Rogers kaydetti. İstanbul'dan Kupa 2 ile dönerek tarihinin ilk UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Aston Villa, müzesindeki Avrupa Kupa sayısını 3'e çıkardı. İstanbul'a UEFA Avrupa Ligi'nde en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, organizasyonda 5. kez kupayı kaldırdı. 4 şampiyonluğunu da İspanyol takımlarıyla yaşayan Emery, 2014, 2015, 2016'da Sevilla ile şampiyonluk yaşarken 2021'de Villarreal ile mutlu sona ulaştı. Tecrübeli teknik adam 2019'da Arsenal'la oynadığı finali ise Chelsea'ye 4-1 kaybetti. Öte yandan İstanbul'daki finali Galler Prensi William da takip etti. Heyetiyle birlikte kendisine ayrılan lojada karşılaşmayı takip eden William, Aston Villa'nın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.
0: Dünyada ilk kez uzaktan bağlantı yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Muş'taki hasta İstanbul'daki cerrahın müdahalesiyle böbrek taşlarından kurtuldu.
16: İstanbul'daki cerrah, Muş'taki hastayı ameliyat edecek. İlk telecerrahi ameliyat olacaksınız.
3: Hasta Muş'ta, doktorsa İstanbul'daydı. Ameliyat masası kuruldu, doktor robotun başına geçti. Kilometrelerce uzaklıktan 5G bağlantısıyla yapılan ameliyat başarıyla geçti.
17: Robotic surgery and telesurgery initially. Thank you again.
3: Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın böbrek taşı ameliyatı olması gerekiyordu. Telecerrahi hazırlıkları tamamlandı. Ameliyathanedeki robotik cerrahi sistemi devreye alındı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden deneyimli cerrah İbn-i Sina robotunun başına geçti. Aradaki yüzlerce kilometrelik mesafeye rağmen Turkcell 5G'nin yüksek hızlı veri iletimi sayesinde doktorun el hareketleri anlık olarak Muş'taki robota aktarıldı.
18: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafe, 5G'nin yüksek hızı, ultra düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesi sayesinde sağlık hizmeti için engel olmaktan çıktı.
19: Teknolojinin insanların mahfına değil, insanların yararına, insanların hayrına nasıl kullanılabileceğini burada bir kere daha göstermiş olduk.
3: Milimetrik hareketlerle gerçekleştirilen operasyonda hastanın böbreğindeki taş başarıyla temizlendi. Ameliyat süresince Muş'taki cerrahi ekip de hastanın başında hazır bulundu. Operasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
17: Robotik sistemlerle taş kırma işlemleri ülkemizde ve dünyada gerçekleşiyor. Fakat telecerrahi olarak uzaktan taş kırma işlemlerini yapmak ülkemizde ilk, dünyada ilk olduğunu biliyoruz.
0: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sesini yükselten oyuncuların Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. Kültür Bakanı, hükümetimiz oyunculara yönelik her türlü sansürü reddediyor dedi.
20: Gaza, for example, coming again into that. It has been committed and is still being committed. Genocide is a fact.
3: İspanyol aktör Javier Bardem, Gazze'deki soykırıma sessiz kalanları eleştirmiş, sesini yükselten oyuncularınsa Hollywood'un kara listesine dahil edildiğini söylemişti. Oyunculara destek İspanya hükümetinden geldi. İspanya Kültür Bakanı Urtasun, Bardem'in kara liste iddiasına değindi. Hükümet, görüşlerini özgürce ifade eden ulusal sanatçılarımıza yönelik her türlü sansür veya saldırıyı reddediyor dedi.
21: De apoyo artistas como Javier Bardem.
3: Urtasun, özgürce görüşlerini ifade ettikleri ve özellikle Filistin'deki soykırımı kınadıkları için sansür ve saldırılara uğrayan Javier Bardem ve Sergi Lopez'e hükümet olarak tam destek verdiklerini ve sempati duyduklarını söyledi.
20: No to war and free Palestine.
3: Katalan oyuncu Sergi Lopez, Fransız sinemasının ana finansörlerinden olan Canal Plus'ın kültürel ve ideolojik olarak İsrail'e verdiği desteğe karşı uyarıda bulunan bir mektuba imza atanlar arasında yer alıyor. Mektuba Fransız aktrisler Juliette Binoche ve Adèle Hinel de imza atmıştı.
0: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır. Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

0: Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 21 Mayıs Perşembe, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı ve oyuncuların da olduğu çok sayıda kişi gözaltına. Şimdi bir Ceylan Sever'e gidelim. Ceylan bize son detayları, elindeki bilgileri aktaracak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süberker, sıcak gelişmeyle başlayalım. Son olarak gözaltına alınan ünlü isim şarkıcı Tantaşçıoğlu oldu. Muğla'da Bodrum'daki evindeyken aslında kendisi bir paylaşım yapmıştı. Ben Bodrum'da evimdeyim ve şimdi buradan çıkacağım. Birazdan İzmir'deki konser alanına gideceğim. Avukatım da yetkililerle görüşecektir şeklinde. Daha sonra yaptığı ikinci paylaşımda avukatıyla görüştüğünü ve Bodrum'daki karakola giderek aslında buradaki işlemleri bu tarafta yapması gerektiğini, bu yönde bir aslında karar aldıklarını söyledi ve geri döndü, Bodrum'a gitti ve Bodrum'da gözaltına alındı Tantaşçı. Şimdi onun gözaltı işlemleri orada devam ederken tabii gözaltı sayısı da yükseliyor böylelikle. Son olarak gözaltı sayısı birkaç isimle birlikte Tantaşçı'dan önce 17 idi. Şimdi 18'e yükselmiş oldu. Peki diğer gözaltına alınan isimler kimler? Biraz da onlardan bahsedelim. Sabah ilk gözaltına alınan ünlü isimler Mabel Matiz, oyuncu Feyza Cibbelek, yine oyuncu Onur Tuna, oyuncu Aslan Turanlı gibi isimler olmuştu. Aralarında ünlü işletmecilerden organizatör Volkan Bahçekapılı da vardı. İş insanları ve sosyal medya fenomenleri yine gözaltına alınanlar arasındaydı. Ancak gözaltı kararı bu isimlerle sınırlı değildi. Çok daha fazlaydı. 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sadece başlangıçta 14'ü gözaltına alınmıştı. Bu sayı Berkan Şahin'le birlikte bir kişinin daha alınmasıyla birlikte ilk başta yükseldi. Berkan Şahin de biliyorsunuz şarkıcı. Seray Sarıkaya hakkında da örneğin gözaltı kararı var. Bir diğer taraftan Niran Ünsal, işte Yağmur Ünal, Mirgün Cabaz, ki kendisi gazeteci olur biliyorsunuz, Hakan Aydın gibi aslında sanat dünyasının yakından tanıdığı isimlerde, isimler hakkında da gözaltı kararı var gene sosyal medya fenomenleriyle birlikte. Yapılan operasyonlarda işte bir takım uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bunları kullanabilmek için aradaki kullanılan aparatlar diyeyim, o aparatlar da ele geçirildi. Örneğin hassas terazi vardı. Yine delil olarak savcılığın yaptığı paylaşımda. Bir diğer taraftan Mürgün Cabas açıklama yaptı. Dedi ki babam öldü dün ve bugün babamın cenazesi var. Ben de cenaze dolayısıyla İzmir'deyim. Avukatlarım yakından ilgileniyor. Gerekli durumlarda paylaşımlar yapacağım dedi. Bir diğer taraftan Serenay Sarıkaya'da yurt dışında olduğunu belirttiği bir paylaşım yaptı. En kısa sürede ülkeme döneceğim dedi. Şimdi gözaltı sayısı 18. Gözaltına alınanlar jandarmaya götürülüyor. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlandığında ise adli tıpa sevk edilecekler. Adli tıptaki uyuşturucu testine tabi tutulduktan sonra da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek gözaltına alınan isimler. Bakalım oradan nasıl sonuçlar çıkacak.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Ceylan Severş bu sabahki operasyonun detaylarını aktardı. Bu arada eski futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması da tamamlandı. Karan hakkında iddianame hazırlandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan 16 Ocak'ta tutuklanmıştı. Karan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Ümit Karan için zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. Eski futbolcu ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve kimseye de vermediğini öne sürmüştü. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Eski futbolcudan alınan saç, kan ve idrar örnekleri de pozitif çıkmıştı. İzmir'de 8 yıl önce emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan inşaat sahasında ölü bulunmuştu. Yüksekten düşme ya da intihar sonucu ölüm olduğu iddiasıyla Kapatılmaya çalışılan dosya babasının takibiyle cinayet soruşturmasına dönüşmüştü. Şimdi o dosyada yeni bir gelişme yaşandı. İzmir merkezi 9 ilde 26 şüpheli operasyon düzenlendi. 21'i gözaltına alındı.
2: Oğlumu ilk gördüğüm anda uzaktan olayın cinayet olduğunu ben anladım. Doktor geldi bana olay yerinde. Oğlunuz dedi yüksekten düşmedi bu kesin dedi. En önemli, en büyük kanıt oğlumun bedeni. Oğlumun bedenine rağmen bu sahte evrakları nasıl tanzim ettiler?
3: Öldürüldü, intihar süsü verildi. Babasının ısrarlı takibiyle cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dorukhan Büyükışık'ın ölümü ve delillerin karartılmasında parmağı olanlara yeni operasyon düzenlendi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 13 Mayıs 2018'de İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara yüksekten düşmeye bağlı intihar olarak geçti. Babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık kanıtları tek tek toplayıp olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı.
2: Dorukhan'ın öldürüldükten sonra birkaç kez farklı yere taşındığını anladık. Polisler olay yerine geldikten sonra yüzüstü olan pozisyonunu sırt üstüne çevirip sırt üstü sanki düşmüş gibi o bölgeye konulduğunu öğrendik. Kamera kayıtlarının tamamını sakladılar.
3: Baba Büyükışık'ın tespitlerine göre olay yeri inceleme kayıtlarını içeren CD kaybedilmişti. Emniyet görevlileri parmak izi, biyolojik inceleme gibi bulguları eksiksiz ve zamanında toplamamıştı. Gerçeğe aykırı olay yeri inceleme raporu tanzim edilmişti. Dorukhan'a ait cep telefonu ve araç anahtarındaki izler silinmişti. Tüm bu bulguların ardından 5 şantiye işçisine cinayet, 8 polise ise görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açıldı. Yargılama sürerken Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele aldı. Ortaya çıkan yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla delil karartma bulguları ışığında yeni operasyon için düğmeye basıldı. 26 şüpheliye yönelik İzmir merkezi 9 ilde jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. 21 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüpheli aranıyor.
2: Şu anda gözaltına alınan şahıslarla birlikte İnşallah gelecekte diğerlerini de gözaltına alacaklar ve ondan sonra adli yargılama süreçleri başlatılacak. Bu yüzün üzerinde kamu görevlisinin tamamının temizlenmesi lazım.
3: Peki yeni operasyondaki şüpheliler kim ve olaydaki rollerine? En önemli şüphelilerden biri İsmail Yalçın. Şu anda Bursa'da bölge kriminal müdürü olan Yalçın, olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü'ydü. Dorukhan'ın cansız bedeninin bulunduğu inşaatın sahibi Mehmet Münir Tanyer, daha adli makamlara bilgi vermeden Yalçın'ı aramıştı. O tarihte hiçbir adli görevi bulunmadığı halde Manisa'dan olay yerine gelen İsmail Yalçın, iddiaya göre delillere temas etmiş, idari amirliğin verdiği...

0: Adli nüfuzu kullanıp görevli memurları yönlendirmiş, tüm kamera kayıtları, cihazları ve bulundukları yerlerin, biyometrik ve biyolojik izlerin, delillerinin yok edilmesini sağlamıştı. İnşaat sahibi ve şüphelilerle toplantı yapmıştı. Yalçın, delilleri yok etme, gizleme, değiştirmenin yanı sıra duruşmada da yalan tanıklık yapmakla suçlanıyor. Şüpheliler arasında İnşaat şirketinin sahibi Mehmet Münir Tanyer'le ortağı olan oğlu Mehmet Taylan Tanyer ve o dönem olay yeri inceleme ve kriminal büroda görev yapan amir ve polisler de var.
1: Bu yargılama sürecinin faillerinin hak ettikleri cezaları aldığını görmedikçe huzura ermeyeceğim ve bunların peşini de bırakmayacağım.
0: Operasyonla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ve adaletin tecellisi için tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.
2: Mide kanaması geçiren sanatçı Haluk Levent Ankara'da tedavi altına alındı. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde dün konser veren Levent bazı programları için geldiği Ankara'da rahatsızlandı. Levent Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Genel cerrahi servisine müdahalesi yapılan Levent'in mide kanaması geçirdiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2026 tatbikatında konuştu. Türk ordusu barışın ordusudur diyen Erdoğan, güvenlik paradigmalarının değiştiği hassas bir dönemden geçildiğine işaret etti. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor dedi.
3: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor. Fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
2: Ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yedek parti mutlak mutlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi. Gazete Pencere'ye konuşan Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı ile ilgili ise Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği olarak tutmam dedi.
0: Mutlak mutlan ihtimaline karşı yol haritalarını anlattı. Sadece mutlak mutlan değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur dedi.
4: Biz partimizi bırakmayız. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri. Kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi. O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar. 100 bin imzayla bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Şimdi yedek parti sorusu mutlak mutlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Her partinin vardır. Olması lazım.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gazete Pencere'ye konuştu. Erken seçim tartışmasıyla ilgili de mesajlar verdi.
4: Çok ani seçimi de biz kazanırız. Denesinler. Erdoğan'ı sandığa çekebilmek için ona her öneriyi sunuyorum. Ara seçimi sunuyorum, erken seçim sunuyorum, erken yerel seçim sunuyorum, birlikte yapılmasını sunuyorum. Sadece İstanbul'da seçimleri yenileyelim. Yeter ki karşımıza sandıkta çıksın.
0: Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtladı.
4: Mansur Yavaş'ı kimsenin yedeği gibi tutmam. Şu anda Ankara'daki hizmetlerine odaklanan ama her ankette de en yüksek oranda destek alan isim. Ve bu şartlar altında Mansur Yavaş'ı şimdiden aday gösterip hedef yapmak ya da tartışmaya açmak ya da Ekrem Başkan'a yaşatılanların yükünden Erdoğan'ı kurtarıp zaten adayımız Ekrem değil Mansur deyip Erdoğan'a bir konfor alanı yaratmak ve Mansur Bey

0: içinde de bir tahrip alanı yaratmak istemem.
1: İstanbul'un Şişli Belediye Başkan Vekilliği'nde yeniden görev değişimi yaşandı. Göreve Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Görev değişimi Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Belediye Başkan Vekili Ali İkram Tuna'nın mesajına yer verildi. Açıklamada tarafımıza tevdi edilen bu emaneti taşıdığımız süre boyunca sorunları yerinde tespit eden, çözüme halkımızı da

0: Ve İsrail'in alıkoyduğu Sumud filosu aktivistleri Türkiye'ye getiriliyor. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. Fidan bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve üçüncü ülkelerden katılımcılarını Türkiye'ye getirmesinin planlandığını belirtti. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek, Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ramon Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 3 uçak seferi düzenlenecek. Filodakilerin tamamı Türkiye'ye getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Trump kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Gündemde ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel gelişmelere birçok konu vardı. Erdoğan, İran'da varılan ateşkesin olumlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin desteğini süreceğini söyledi. Görüşmenin çok iyi geçtiğini vurgulayan Trump ise Erdoğan çok iyi bir müttefik, çok güçlü biri dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Gündemde ikili ilişkilerden küresel konulara pek çok başlık vardı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi bir müttefik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesine dair detayları İletişim Başkanlığı paylaştı. Buna göre Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü ifade etti. Makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını söyleyen Erdoğan, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti. Erdoğan'ın gündeminde Suriye'de normalleşme süreci de vardı. İstikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğini belirtti. Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti. NATO-Ankara zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü de söyleyen Erdoğan, zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğinin altını çizdi. Görüşmeyi gazetecilere değerlendiren Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti.
2: Isn't it nice that I have relationships with some very tough people? He's a tough guy and but I have a relationship with him that nobody else does. An ally and his people respect him. His people respect him a lot.
1: İki lider en son 20 Mayıs'ta telefonda görüşmüş, ateşkesin uzatılmasını ele almıştı. Erdoğan ve Trump 25 Eylül'de de Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
0: Bir yandan da Amerika'nın İran'a olası yeni bir saldırı ihtimali konuşulurken diğer yandan diplomasi sürüyor. İran'ın dini lideri Hamaney'in yetkililere uranyuma dair talimat verdiği iddia ediliyor. Reuters'a konuşan iki İranlı kaynağa göre Hamaney, nükleer silah yapmaya yakın seviyede zenginleştirilmiş uranyumun İran'da kalması talimatını verdi. Kaynaklara göre bu talimat İran'ın yönetim kadrosunun ortak fikriyle örtüşüyor. Amerikan Başkanı Trump ise sık sık Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyumu İran'dan çıkarmak için Amerika ile işbirliği yapacağını iddia ediyor. Farklı açıklamalara rağmen diplomasi trafiği ise sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Müner'in bugün Tahran'da temaslarda bulunması bekleniyor. Müner'in ziyaretinin İranlı yetkililerle yürütülen arabuluculuk temaslarının bir parçası olduğu belirtiliyor. Diğer yandan da Amerika ve İran Hürmüz'ün kontrolü hakkında karşılıklı adımlar atmaya devam ediyor. ABD askerleri İran bayraklı bir petrol tankerine asker çıkardı. İran ise Hürmüz'deki denetim alanlarını gösteren bir harita paylaştı.
1: ABD askerleri İran bayraklı bir gemiye asker çıkardı. İran yeni denetim sınırlarını açıkladı. Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı restleşmeler sürüyor. ABD'nin açıklaması Hürmüz'deki ablukayı sürdüren CENTCOM'dan geldi. İran bayraklı Celestial Sea adlı geminin ablukayı delmeye çalıştığı savunuldu. Petrol tankerinin İran'da bir limana doğru yöneldiği ifade edildi. Açıklamaya göre ABD askerleri gemiye çıktı. Mürettebata rotalarını değiştirmelerini söyledikten ve gemideki aramayı tamamladıktan sonra gemiyi serbest bıraktı. CENTCOM şimdiye kadar 91 ticari geminin de abluka kapsamında rotasının değiştirildiğini aktardı. İran ise Hürmüz'deki denetim altındaki sınırları açıkladı. Bu kapsamda kurulan Fars Körfezi Su Yolu İdaresi'nin denetim alanlarını gösteren bir harita yayınladı. Buna göre denetim sahası

0: Hürmüz Boğazı'nın doğusunda İran'daki Mübarek Dağ bölgesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Güney Füceyre hattı arasında kalan alanı kapsıyor. Batıda ise İran'daki Keşim Adası ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Ummul Kayveyn arasını içeriyor. Savaş öncesinde günlük ortalama 125 ila 140 geminin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndan son günlerde yaklaşık 10 gemi geçiyor. Bu gemiler arasında küçük yük gemileri, kimyasal tankerler ve sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan gemiler bulunuyor. Ham petrol tankerleri toplam trafiğin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bölgedeki yüzlerce gemide yaklaşık 20 bin denizcinin mahsur kaldığı belirtiliyor.
1: Amerika ile İran'ın ikinci kez masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini koruyor. İran'ın 14 maddelik barış teklifinin ardından bu kez Amerika, Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklif etti. Amerikan Başkanı Trump, doğru cevabı vermeleri için bekleyeceğiz dedi. İran basında ise teklife yanıt verildiği öne sürüldü.
0: İran'ın 14 maddelik teklifinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de Tahran yönetimine yeni bir anlaşma teklifi iletti. ABD Başkanı Trump, İran'ın cevabını bekliyoruz dedi. İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD'nin Tahran yönetimine yeni bir teklif metni gönderdiğini yazdı. Trump da İran'dan doğru cevabı almak için bekleyeceklerini açıkladı. Tahran yönetiminden de açıklamalar peş peşe geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamak hayalden ibarettir dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise müzakereye de savaşa da hazırız dedi.
2: Savaşmamız gereken her yerde savaşacağız. Müzakere etmemiz gereken her yerde müzakere edeceğiz. Güçlü bir şekilde.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai teklifin incelendiğini belirtirken İran'ın ISNA Haber Ajansı teklife yanıt verildiğini öne sürdü. İsrail basınında ise yakın çalışma ekibi ve bazı körfez ülkelerinin Trump'a İran'la anlaşmaya varması için baskı yaptığı iddia edildi. Ancak Tel Aviv yönetiminin İran'a yeniden saldırma seçeneğine yakın olduğu belirtiliyor. ABD merkezi Axios, Trump ve Netanyahu'nun barış planı konusunda görüş ayrılığına düştüğünü öne sürüyor. İkili arasındaki telefon görüşmesinin gergin geçtiği, Trump'ın Netanyahu'ya yeni barış planı sunduğu, ancak Netanyahu'nun plana sıcak bakmadığı iddia ediliyor.
1: Peki nereye gidiyor bu iş? İşin aslında birçok katmanı var. Hani bir yandan müzakereler yapılacak mı yapılmayacak mı diyoruz. Karşılıklı teklifler veriliyor. Pakistan elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama diğer yandan da dün Axios'a yansıyan bir haber vardı. Bu İran'a saldırma konusunda Trump'la Netanyahu'nun ayrı düştüğü yönünde. Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Erçetin ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ece Baban bizlerle birlikte. Çetin'e hoş geldin. Hoş Ece hocamla bir başlayayım istiyorum. Ne oluyor? Nasıl okuyorsunuz bunu? Artık taşınamaz bir hale mi geliyor?
3: Tabii şimdi şöyle okuyabiliriz. Aslında Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalara baktığımız zaman Donald Trump birkaç günlüğüne özellikle bölge ülkelerinden Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı ve tabii ki arabulucu olan Pakistan'ın da etkisiyle birlikte İran'a bir şans daha verdiğini, diplomasiye bir yol açtığını söyledi. Şimdi onlardan gelecek mantıklı bir cevabı beklediğini, hatta saldırıya bir saat kala böyle bir karar verdiğini, bir şans daha tanıdığını söyledi ve hani hem Çin'le yaptığı görüşme, Xi Jinping'le yaptığı görüşme aslında daha çok ABD çıkarlarıyla alakalı bir durumdu ama hem de bölge ülkelerinin aslında kendi aralarındaki İran'ın hedefi haline gelebilmesi, yani İran'dan gelen yeni cepheler açılır ve düşman tanımlamasında aslında kimi kastettiğinin de çok fazla belirtilmemesi, o belirsizlik tabii ki Orta Doğu bölgesindeki ülkelerde gerginlik yarattı. Şimdi geldiğimiz nokta özellikle Donald Trump ile Netanyahu arasındaki gerginlik. Donald Trump'ın hem bundan sonraki süreçte işte enerji ve ticaret açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını önceleyecek ve artık onu bu bölgede yıpratmayacak, yormayacak.

0: bir sonuca doğru. Daha maksimalist değil de hem uranyum zenginleştirmesi hem de nükleer kapasiteyle ilgili olarak temel sorunları çözebilecek bir anlaşmada adım adım ilerleme konusuna biraz daha yakın olduğunu gösterirken, Netanyahu'nun ne yazık ki maksimalist çıkarlarının ve hedeflerinin özellikle İran'ın hem altyapısına zarar vermek hem de askeri olarak aşındırma taleplerinin bitmediğini ve bu noktada bir gerginlik yaşandığını görüyoruz. Ama Donald Trump şunu da söyledi, dedi ki Netanyahu ben ne söylersem onu yapmak zorunda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir savaşı daha derinleştirmekten ziyade diplomasiye daha fazla yer vererek bu savaşı sonuçlandırabilecek anlaşma noktalarında, onu da çok geniş tutmadığı anlaşma noktalarında daha olumlu görüyorum Donald Trump'ın politikalarını. Netanyahu'nun burada ne yapacağı, işte bu aslında daha asimetrik olan bir müttefiklik anlayışıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları mı yoksa İsrail'in çıkarlarının mı ne kadar arkasında duracak? Burada İsrail ile ABD arasında yaşanan gerilimin belki biraz daha artabileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Ama nihai olarak sahaya baktığımız zaman tabii orada İran'dan gelecek olan cevap ve arabulucu ülkelerin de etkisinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki Çetin Er, sen ne diyorsun? Şimdi İsrail savaşsız pek durmak istemeyecektir. Yani önümüzdeki birkaç ay sonra zaten seçimler var. Hani bu Netanyahu için de aslında bir zemin kayması olarak da değerlendiriliyor ama diğer körfez ülkeleri de işin ciddiyetinin artık biraz farkına vardı. Çünkü İran vururum diyor. Ama diğer yandan İsrail'in bir takım körfez ülkeleriyle de çok ciddi işbirlikleri var. Provoka etme olasılığı da var. Trump nasıl bir yerde duruyor sence?
2: Şimdi tabii Ayşe, her iki taraf için de kolay bir süreç değil. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri açık konuşmak gerekirse İsrail'in baskısıyla böyle bir savaşa girdi ve bu savaşa girildiğinde belki de Trump'ın önündeki en böyle hani kontrolsüz hareket etmesine zemin hazırlayan nokta İsrail istihbaratının sunmuş olduğu raporlardı. O raporların da en başında şu vardı: eğer rejimi hedef alan saldırılar gerçekleşirse, akabinde lider kadroya yönelik yapılacak olan saldırılar ve en önemlisi dini liderin öldürülmesi durumunda en az 40 milyon insan İran'da sokaklara çıkacak. Bu Amerika'da dışişleri, Pentagon koridorlarında konuşulan bir şeydi. Fakat 22. günde Trump, aslında biz her ne kadar Trump için işte bazen yaptığı hareketlerden, davranışlardan dolayı kötü yorumlar yapsak da Trump 22. günden itibaren aslında bu savaşın nasıl bir saçmalığa doğru gittiğini fark etti. Fark etti çünkü İran'da sokaklara insanlar çıkmadı, etnik mezhep çatışmaları oluşmadı. Ne Kürtler, ne Belüçler, ne diğer etnik mezhep grupları hiçbiri sokaklara çıkmadı. Tam tersine dışarıdaki muhalifler bile ülkeye geri dönmeye başladılar. Fakat 22. günden sonra başka bir şey daha olmaya başladı. Evet, İran'daki Besiç gücü, devrim muhafızları ve birçok resmi kurum hedef alınırken İran bu savaşı aslında kendi topraklarından körfeze çekti. Aslında bu belki de İran diplomasisinin, İran'ın 3000 yıllık siyasi geleneğinin vermiş olduğu bir tecrübeydi. Damma, satranç, tavla, bunların hepsi farz oyunları. Şimdi savaş nerede? Biz İran topraklarında vurulan bir hedef ya da İran topraklarında giden bir savaştan bahsetmiyoruz. Hatta Amerika 1500, 2000, 5000, 10.000 askerle kara operasyonu yapacağına dair sinyaller verdi ki bunların da olmayacağını
1: ortaya çıktı.
2: ve şartların, koşulların buna müsaade etmeyeceğini artık bütün askeri stratejistler konuşmaya başlamıştı. Fakat 22. günden sonra artık Trump da İran'da onurlu bir çıkış arayışı içerisine girdiler. Yani her iki tarafta tamam artık bu böyle oldu, biz bundan sonra bu işin içinden nasıl çıkacağız? Fakat her iki tarafta o psikolojik süreci yönetmekte zaman zaman daralsalar dahi İran psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. İran şunu fark etti: bu kadar füze, bu kadar paramiliter güç, evet doğru ama çok ucuz maliyetli bir savaş yöntemi geliştirdi. Nedir bu ucuz yöntem İran için? 30 bin dolarlık, 20 bin dolarlık dronlarla Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kuveyt'e, Suudi Arabistan'ın petrol sahalarına, finans merkezlerine hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Ve bir anda Dubai dediğimiz, işte dünyada finansın en önemli dört saç ayağından biri gibi görülen, hatta dünyanın kara parasının da legal parasının da rahat hareket edebildiği Dubai'de bir anda insanlar boşalttılar. Katar, Kuveyt, keza Irak, Bahreyn, Suudi

0: Arabistan'ın şu anda milyarlarca dolar zararı var. Yani
1: Evet.
0: şu an geldiğimiz nokta itibariyle aslında savaşın ilk başladığı günlerde belki Ece de buna katkı sunacaktır. Körfez ülkeleri de İran'da bir rejim değişikliğini desteklediler. Ve aslında sadece bugün değil 20 yıldır 30 yıldır Körfez ülkeleri İran'daki rejimle problemliler. Ama öyle bir noktaya geldi ki artık İran şunu yapıyor. Bir, Hürmüz'ü bağlıyor. Hürmüz'ü bağladığı andan itibaren bakın şu anda İran zararı 20 milyar dolar. Suudi Arabistan'ın zararı 20 milyar dolar. Kuveyt'in zararı 15 milyar dolar. Katar'ın zararı 12 milyar dolar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin zararı 17 milyar dolar. Şimdi bu zararlar onların hanesine yazılıyor. Ama bir taraftan da Amerika'da aslında bu savaşı fırsata çevirdi. Bu da çok önemli bir şey. Eskiden Körfez ülkelerine, bu arada bir şeyin de altını çizelim. Körfez İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler de birbirine düştüler. Bakın İran da bunu gerçekleştirdi. Yani şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar, Suudi Arabistan kavgalı konumdalar. Birbirlerini terör örgütü ülkesi olarak ilan etmiş durumdalar. Ama bir taraftan da baktığın zaman şimdi Trump bugüne kadar Körfez'deki ülkelere silah satıyordu.
1: Evet.
0: Şimdi yeni bir konsept geliştiriyor. O konsept şu: ben size silah satsam bile siz bunları kullanamıyorsunuz. Ben bundan sonra size güvenlik satacağım.
1: Peki. Şimdi bu durumda Çetin Erçetin de bahsetti, yani bu saydığı ülkelerin en az 20 milyar dolarlık zararları var ve hani sulhle sonuçlansa bile bu zararın geri döndürülmesi birkaç ay, hatta birkaç yıl alacak da deniliyor Ece Hocam, ama İsrail bu işi devam ettirme iradesini de ortaya koyuyor. Yani 8 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Evet, belki çok parası mı vardır bilmiyorum, ama nasıl bir güvence veriyor ki Körfez ülkelerine? Onları bu yolda devam ettirmeye, hani daha böyle cesaretlendiriyor diyelim. Burada nasıl bir politika var? Ve yani Trump'ın desteğini tamamen çekmesi durumunda biz neyle karşılaşırız?
2: Trump'ın desteğini tamamen çekmesi durumunda aslında Körfez ülkelerinin de bu savaşı artık devam ettirmek istemediğini görüyoruz. Yani Trump'ın desteği, zaten Trump bu desteği vermesin istiyorlar artık. Çünkü İran tamamen, Çetin'lerin de söylediği gibi, İran tamamen hedef olarak artık Körfez ülkelerini gösterdi. Evet. Yapılan açıklamalarda da özellikle Körfez ülkelerinin hedef alınabileceğini, yeni cepheler açılabileceği Körfez ülkeleri, işte bir düşman, belirsiz bir düşmandan, Amerika'dan mı bahsediyor, İsrail'den mi bahsediyor, tabii ki onlar da var ama onlarla işbirliği yapan ülkeleri de düşman olarak kabul edeceğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki, yani biliyorsunuz bu İbrahim Anlaşmaları süresince aslında Körfez ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmenin sağlanması, hem ekonomik hem kültürel işbirliklerinin olması için çok çaba sarf edilmişti. Yine Donald Trump dönemindeydi ve damadı Kushner bu anlaşmaları başlatmıştı. Mayıs 2026 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile, yani bu ay içerisinde aslında İsrail arasında yapılan anlaşmalara baktığımız zaman, ortak tedarik anlaşmaları, drone anlaşmaları, bütün bunların hepsi aslında savunmayla ilgili olan da yapılan stratejik ortaklık anlaşmaları. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etmek istiyorum. Çünkü İran'ın da hedefinde Birleşik Arap Emirlikleri olacak bu, eğer saldırılar devam ederse. Tabii bu noktada Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler, Katar bu konuyla ilgili özellikle açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz İran ve Pakistan arasında ciddi görüşmeler oldu. Bütün bu süreçler aslında İsrail'in buradaki kurmaya çalıştığı hegemonya ve bu Arap ülkeleri, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden İran'la savaşı genişletmek, sadece kendisini savaşan tarafın bir parçası değil, Körfez'i de bunun içerisine çekmek, Körfez ülkelerinin istediği bir şey değil. Dolayısıyla çeşitli iddialar da var, mesela F-35 saldırılarına karşı işte İran aslında hani savunma kapasitesi vesaire gibi, hani bunlardan dolayı da savaş ertelendi gibi söylemler de var. Ama bunun dışında Körfez ülkeleri artık savaşın içinde olmak istemiyor. Beraberinde evet. Donald Trump da hem yaptığı yeni ticaret anlaşmaları, şimdi gitti Pekin'le görüştü. Yeni iki tane kurumun kurulması konusunda bir anlaşmaya vardıklarını ifade ettiler. Bunlar tamamen ticaretle ve yatırımla ilgili, ekonomiyle ilgili anlaşmalardı. Beraberinde Putin gitti, Pekin'le görüştü. Yani bu savaş Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bulunduğu sürece hem ekonomik anlamda hem enerji konusunda bu enerji yollarının tıkanması konusunda hem AB

0: ABD'yi hem dünyayı yıpratan bir noktaya geldi. Donald Trump bunun içerisinden çıkmak istiyor artık. Dolayısıyla İsrail'in gücü, lobi gücü var, evet, ve beraberinde işte bu ülkelerle yaptığı anlaşmalar var. Ama sonuç itibariyle burada belirleyici olan İsrail'den ziyade Donald Trump'ın İran'la ben anlaştığım nükleer kapasitesi olmayacak ya da uranyum zenginleştirmesinde bu uranyum tozları şu noktaya taşınacak anlaşmasına vardıktan sonra İsrail burada yalnız kalacaktır. Körfez ülkeleri de İsrail'in peşine takılıp İran'la çatışmaya devam
1: Evet.
0: etmeyecektir.
1: Şimdi bu İsrail hani çok etkili, çok kuvvetli deniyor vesaire. Sen ilk başta hani bu Trump'a verilen, İsrailliler tarafından verilen istihbarat raporlarının nasıl suya düştüğünü söyledin ki bu orduda da çok ciddi sarsılmalara yol açtı. Trump ordu kademesini neredeyse alaşağı etti. Diğer yandan bu İsrail'e koşulsuz askeri yardımları ve lobilerin etkisini eleştiren Cumhuriyetçi Kongre üyesi vardı geçtiğimiz günlerde, Thomas Massie. Mayıs ayı ön seçimlerinden öncesi İsrail lobisinin karşı desteklediği ve milyonlarca dolar harcayarak desteklediği rakibi Ed Gallagher'ine karşı koltuğunu kaybetti. 32 milyon dolardan bahsediliyor. Yani bu Amerika içerisinde de hani Trump'ın kamuoyu yoklamalarında desteği düşüyor vesaire diyoruz. Ekonomiye iyiye gitmiyor ve burada kendi partisinden bir insan bile İsrail lobisinin dahliyle yarıştan elimine ediliyor. Bu yani Amerika içinde bize neleri söylüyor aslında ve neler olacak yani?
2: Şimdi şöyle, Amerika'da tabii siyasal sistem ya da siyasal sistemin işleyişi Avrupa'daki ya da bizim Türkiye'deki anladığımız bir tarzda yürümüyor. Genel itibariyle Amerika'da komüniteler çok belirleyicidir. Yani oluşan lobiler, o lobilerin sistem üzerindeki baskısı, etkisi, yaptırım gücü çok belirleyici oluyor. Şimdi tabii şunu herkes bilir. Amerika'da en büyük komünite Yahudi komünitesidir. Yani hem güçlüdür ama aynı zamanda Yahudi komünitesinin en büyük faaliyet alanı sadece kendi başına hareket etmesi değil, diğer ülkedeki komüniteleri de yanına çekebiliyor olma yeteneğidir. Dolayısıyla Amerika'da medya üzerinde baskındırlar, sivil toplum örgütleri üzerinde baskındırlar ama en baskın oldukları yer tabii ki
1: Hollywood.
2: siyasettir.
1: Bence
2: Dolayısıyla
1: Hollywood.
2: Hollywood ama zaten onların elinde ya
1: Aynen.
2: bu komitenin 7 tane üyesi Hollywood'daki 18 tane şirketin neredeyse yarısının sahibi. Dolayısıyla böyle bir yapıyla Amerika'da bir milletvekilinin tek başına başa çıkabilmesi
1: Mümkün
2: çok
1: değil.
2: mümkün değil. Yani burada şunu iyi görmek lazım. İşte dünyanın en iyi sinema filmi ödülü ya da ne bileyim dünyanın herhangi bir ülkesindeki verilen ödüller, gazetecilik ödülleri, siyasetçilere verilen ödüller. Şimdi bu komünitelerin o kadar baskın bir rolü var ki burada belirleyici oluyorlar.
1: Dolayısıyla
2: Ve
1: Trump'ın pek de fazla yapacak bir şey yok diyorsun, öyle
2: yani
1: mi?
2: Trump'ın burada yapabileceği tek yapabileceği şey her zamanki gibi çok iyi bağırıp çağırıp orta yolu bulmak. Başka türlü bu komünitelerle başa çıkabilecek bir pozisyonda değil. Ama tabii Trump seçime giderken neyle karşılaşacağının farkında gidecek ve o farkındalığı yaşarken de şunu da bilecek. Yani zaten bir sonraki dönemi olmayacak Trump'ın. Bir zorlama olur mu? Eğer Trump bir sonraki dönem
1: Yani
2: için
1: ilk
2: bir
1: başa
2: zorlamaya
1: geldiğinde
2: ihtiyaç hissederse
1: öyle
2: o
1: çok
2: vakit
1: iddialı
2: bu
1: konuşuyordu ama şimdi biraz
2: şimdi
1: herhalde
2: o
1: o.
2: şey volümü biraz daha kısmış durumda ama tabii Amerika'daki yasal boşluklar da buna müsaade edebilir. Yani örneğin yerine bir başkan yardımcısını aday gösterip kendisi de başkan yardımcısı olabilir. Ondan sonra başkan yardımcısı istifa ettikten sonra kendisi o koltuğa
1: Medvedev
2: oturabilir.
1: Putin modeli
2: Aynen
1: gibi.
2: o modeli uygulayabilirler ama
1: Evet.
2: Hani bunu Amerika'ya başkan olan hiç kimse daha denemedi, yapmadı. Trump böyle bir riske girer mi? Ama işte böyle bir riske girecekse Amerika'daki bu komünitelere ihtiyaç var. Yani
1: Evet.
2: bakın Ermeni komünitesinin Amerika'da çok fazla etkisi yoktur. Ermeni komünitesi tamamen siyasi bir pozisyondur. Yani Amerikalılar Türkiye ile sorumluysa o komüniteyi kullanır. Yoksa
1: Evet.
2: çok fazla ihtiyaç duymaz ama Yahudi komünitesi böyle değil.
1: Farklı.
2: Yahudiler çok baskındır.
1: Evet. Ece Hocam, sizin de son sözlerinizi alayım. Süremin sonuna gelmiştim. Yani siz böyle bir orta vadede demeyeyim ama en azından kısa vadede. Gerçi Trump'a göre orta, kısa, uzun vadede değişiklik gösterebiliyor ama
0: Gösteriyor.
1: İran'a yönelik bir saldırı bekler misiniz?
0: En azından kısa vadede beklemiyorum. Tabii bunu biz normal şartlarda okuyoruz ama yarın bir gün

0: Trump'ın birdenbire saldırı başlattığını
1: Evet.
0: söyleme ihtimali de var. Çok öngörülemeyen bir lider. Bunu da kendine bir avantaj olarak kullanıyor bu tür durumlarda. Ama gidişata baktığımız zaman yaptığım okuma kısa vadede böyle bir saldırının olmasından ziyade bir ateşkes sürecini uzatabilecek bir yere daha yakın. O sıra içerisinde de aslında Netanyahu'yu da ikna edebilecek belki bir zaman kazanmak ya da onunla da dengeleyici bir süreçle İran'la ateşkesi oluşturacak bir zemin hazırlamak için zaman kazanabilir. O yüzden bu daha mantıklı geliyor bana
1: Evet.
0: gördüğüm.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum Ece Babam ve Çetin Erçetin, sağ olun haber hattına katıldığınız için. Şimdi Amerikan Başkanı'yla devam edelim madem öyle. Trump'tan çünkü diplomasi geleneğini bozan bir açıklama geldi. Ülkesinin 1979'da resmi bağlarını kestiği Tayvan'ın lideriyle görüşeceğini söyledi.
2: Tayvan lideriyle görüşeceğim dedi. Diplomasi geleneğini alt üst etti. ABD Başkanı Trump, yıllar önce ülkesinin resmi bağlarını kestiği Tayvan'a ilişkin konuştu. Silah satışı konusunda bir karar vermeden önce Tayvan lideri Lai Chantı ile görüşecek misiniz sorusunu yanıtladı. Trump'ın bu açıklaması diplomatik gelenekten keskin bir sapma olarak yorumlandı. ABD ve Tayvan liderleri Washington'ın Pekin hükümetini tanımak için Tayvan'la resmi bağlarını kestiği 1979'dan bu yana doğrudan görüşmedi. Pekin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve güç kullanarak kontrol altına alma seçeneğini dışlamıyor. ABD ise bir yandan Tayvan'a silah satışı yaparken diğer yandan Çin'le diplomatik ilişkisini dengelemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ABD, Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışını onaylamış, Pekin'in tepkisini çekmişti. Trump, 14 milyar dolarlık yeni silah paketinin satışına onay verip vermeyeceğine ise henüz karar vermediğini açıkladı. Trump, daha önce de geleneklerden farklı hareket etmiş, 2016'da başkan seçildikten sonra dönemin Tayvan lideriyle telefonda görüşmüştü.
1: İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın dış cephesinden kopan parçalar büyük bir gürültüyle sokağa düştü. O sırada kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.
3: Düşen parça blok şeklinde düştü. Kocaman bir kaya gibi yani.
2: Dış cepheden kopan parçalar sokağa düştü. Neyse ki ölümcül parçalar kimseye zarar vermedi.
3: Tam dışarıya bir çıktım zaten beton bloğun yere düştüğünü gördük zaten.
2: Güvenlik kamerasına yansıyan olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan beton parçalar büyük bir gürültüyle kaldırıma düştü.
3: Biz deprem oluyor zannettik. Hepimiz dışarıya fırladık. Bir insana, bir hayvana, bir kediye, bir köpeğe bile denk gelse hiç yaşama şansı asla yoktu.
2: O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir kazayı önledi.
3: Polisi aradık, itfaiyeyi aradık. Onlar da hemen geldiler, şerit çektiler buraya.
2: Düşebilecek yeni parçalara karşı binanın önü yaya geçişine kapatıldı.
1: Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece hareketli geçti. İlçede 54 kişinin kaldığı bir huzur evinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri aralarında yatalak hastaların da bulunduğu yaşlıları kurtarmak için seferber oldu.
2: Kimi tekerlekli sandalye ile kimi de hasta yatağında çıkarıldı. Huzur evinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gece yarısı hareketliliğin yaşandığı yer Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi. İlçedeki Kızılay Akçakoca Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın 4 katlı binanın en üst katında başladı. Personel hemen 112'ye ihbarda bulundu.
4: Yangının çıkış sebebi itfaiye personellerinin bize aktardığı kadarıyla asansörden kaynaklı olduklarını ifade etmektedir.
2: Huzur evinde 54 hasta ve yaşlı vardı. Yangınla birlikte hemen tahliyeler başladı. Kimi tekerlekli sandalyede, kimi yaşlıysa yatayla çıkarıldı.
4: Çok şükür ki yaşlılarımızla ilgili bir problem yaşanmamıştır.
2: Ekipler kısa sürede yangını söndürdü.
4: 54 yaşlımız ilçemizde bulunan ilçe devlet hastanemiz ve karayollarına ait kamu misafirhanesinde bu gece misafir kalacaklardır.
2: Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Denizli'de 2016 yılında kaybolan 21 yaşındaki Ayşen Aycan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf

0: itiraf eden eski eş tutuklandı. Ayşen'i gömdüğü söylediği yerde arama çalışması başlatıldı.
1: On yıldır aranıyordu. Eski eşi öldürüp gömdüm dedi. Tarif edilen yerde ekipler arama çalışması başlattı. Ayşen Aycan 21 yaşındaydı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşıyordu. 2016 yılında eşinden boşandıktan bir hafta sonra ortadan kayboldu. Tüm çalışmalara rağmen kayıp kadından bir ize rastlanmadı. Dosya faili meçhul dosyalar arasına girdi. Adalet Bakanlığı'nın çalışmasıyla o dosya yeniden incelendi. Aralarında kadının eski eşinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Eski eş Turgay Bey sorguda cinayeti itiraf etti.
2: Turgay'ın Ayşen'i aramadığı için ben bundan hep şüphelendim. Bir insan karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı oğlum?
1: Katil zanlısı Ayşen Aycan'ı öldürüp boş bir araziye gömdüğünü söyledi. Yer göstermenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Ne suçu vardı, ne günahı vardı benim çocuğumu? Ne yaptı? Madem bana niye teslim etmedi benim çocuğumu?
1: Ayşen'in gömüldüğü söylenen yerde ekipler arama çalışması başlattı. İş makinesiyle bölgede kazı yapıldı.
2: İnşallah çıkar o da. Ben de en azından bir rahat alırım. Bir mezar olur. Çocuğuma dua ederim.
1: Arama kazılarında şimdiye kadar herhangi bir izler rastlanmadı.
0: Ev bulmak zor, kirada kalabilmekse daha zor. İstanbul'da yaşayan bir kadın ev tutabilmek için tarih kısmı boş olan tahliye taahhütnamesini imzaladı. Ancak o imza aylar sonra icra dosyasına dönüştü ve mahkeme kararıyla evinden çıkarıldı.
1: Tarih bölümü boş bırakılan taahhütname imza attı. Aylar sonra gelen icra dosyasıyla şok yaşadı.
3: Sadece bu tahliye taahhütnamesi yüzünden maddi manevi de bir sürü sorun yaşamak zorunda kaldık.
1: Müge Bostan İstanbul'da bir evde kiraya çıktı. Sözleşme aşamasında tahliye taahhütnamesi de imzaladı ama tarih bölümü boş bırakılmıştı.
3: Evet, imzalamışım ama bundan haberdar değilim çünkü birçok şeye imza atmak zorunda kaldım. Bu durumda büyük bir mağduriyet yaşadım. Bir yılın sonunda da E-Devlet'ten baktığımda icra takibi açıldığını gördüm.
1: Tam bir yıl sonra boş bırakılan tarih dolduruldu. Genç kadın hakkında tahliye süreci başladı. Kiracı tahliyeye itiraz etti ama beklediği sonucu alamadı. Mahkeme ev sahibinin tahliye talebini kabul etti.
4: Son 3 yılda 3 kez ev değiştirmek zorunda kaldı. Sebebi ise iddiaya göre kira sözleşmeleriyle birlikte imzalatılan boş tahliye taahhütnameleri.
5: Boşa atılan imza kiracıya ait olduğu sürece de üstündeki tarihin sonradan ne şekilde doldurulduğunun hukuken bir kabul görmediği tarafımıza beyan edilerek itirazlarımız reddedildi, kabul görmedi.
1: Davacı taraf Yargıtay kararlarını emsal gösterdi.
5: Müvekkilim duruşmaya girdiğinde mahkeme hakimi evrakı imzaladığınız zaman mutlaka üstüne bakacaksınız, boş bir evrak imzalamayacaksınız denildi.
0: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, internetten ilaç satışının halk sağlığı için tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. İlaç, internet üzerinden satılamayacak kadar ciddi bir üründür dedi.
6: Ülkemizde de internet ve sosyal medya üzerinden kontrolsüz şekilde ilaç ve sağlık ürünü satışının artması halk sağlığını tehdit ediyor.
1: İnternetten ilaç satışının risklerine işaret etti. İnternetten eczacılık yapılamaz dedi.
6: Kaynağı belirsiz platformlarda ilaç, bebek mamaları, vitaminler, gıda takviyeleri, zayıflama ilaçları gibi birçok ürün satılırken bunların sahte, bozulmuş veya uygun koşullarda saklanmamış olduğunu biliyoruz. İlaçlar internet üzerinden kargo ile satışı yapılmayacak kadar ciddi bir üründür. Bunun teklif edilmesi veya düşünülmesi kabul edilemez.
1: Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Saydan, ilaç temininde eczanelerin güvenli tek nokta olduğunu söyledi. Gündeminde artan maliyetler de vardı.
6: Artan maliyetler, ilaç fiyatlandırma politikalarındaki sürdürülemez yapı, eczanelerimizin ekonomik olarak ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır.
0: Dünyada ilk kez uzaktan bağlantı yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı yapıldı. Muş'taki hasta İstanbul'daki cerrahın müdahalesiyle böbrek taşlarından kurtuldu.

0: İstanbul'daki cerrah Muş'taki hastayı ameliyat edecek. Bir telecerrahi ameliyat olacaksınız.
1: Hasta Muş'ta, doktorsa İstanbul'daydı. Ameliyat masası kuruldu, doktor robotun başına geçti. Kilometrelerce uzaklıktan 5G bağlantısıyla yapılan ameliyat başarıyla geçti.
2: Robotic surgery and telesurgery initially. Thank you again.
1: Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastanın böbrek taşı ameliyatı olması gerekiyordu. Telecerrahi hazırlıkları tamamlandı. Ameliyathanedeki robotik cerrahi sistemi devreye alındı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden deneyimli cerrah İbn-i Sina robotunun başına geçti. Aradaki yüzlerce kilometrelik mesafeye rağmen Turkcell 5G'nin yüksek hızlı veri iletimi sayesinde doktorun el hareketleri anlık olarak Muş'taki robota aktarıldı.
3: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafe, 5G'nin yüksek hızı, ultra düşük gecikme süresi ve güçlü veri aktarım kapasitesi sayesinde sağlık hizmeti için engel olmaktan çıktı.
4: Teknolojinin insanların mahfına değil, insanların yararına, insanların hayrına nasıl kullanılabildiğini, kullanılabileceğini burada bir kere daha göstermiş olduk.
1: Milimetrik hareketlerle gerçekleştirilen operasyonda hastanın böbreğindeki taş başarıyla temizlendi. Ameliyat süresince Muş'taki cerrahi ekip de hastanın başında hazır bulundu. Operasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.
2: Robotik sistemlerle taş kırma işlemleri ülkemizde ve dünyada gerçekleşiyor. Fakat telecerrahi olarak uzaktan taş kırma işlemlerini yapmak ülkemizde ilk, dünyada ilk olduğunu biliyoruz.
5: Savunma sanayinde yerleşme hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını artıracak Typhoon Block 2 füzesi envantere girdi.
6: Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesi ilk kez olmak üzere muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
1: Türkiye'nin fiili atış gücü 600 kilometrenin üzerine çıktı. Türk ordusunun caydırıcılığında tarihi bir adım atıldı. Yerli en uzun menzilli füze sistemi Typhoon, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alındı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca Typhoon Block 2'nin envantere alındığı duyuruldu. Bu, Typhoon'un ilk teslimatı olarak tarihe geçti. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri yerli olarak üretilen en uzun menzilli balistik füzeyi envanterine katarak ateş gücündeki menzilini 600 kilometrenin üzerine çıkardı. Roketsan üretimi Typhoon Türkiye'nin balistik füze ailesini kapsıyor. Halihazırda 1000 kilometrenin üzerinde menzili hedeflenen Block 4 versiyonunun test çalışmaları devam ediyor. Roketsan yeni versiyonları geliştirmeye devam ederken halihazırda testleri tamamlanan füzelerinde seri üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
7: Yerli ve milli mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz Typhoon Block 2, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilerek kahraman ordumuzun caydırıcı gücüne kritik katkı sağlayacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyor, teslimatın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
5: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Akyol İnşaat piyasa verilerini sundu.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sunar.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 20, Bursa yağmurlu 19 derece. Ege bölgesinde İzmir yağmurlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 28, Adana yer yer yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun yağmurlu 20, Artvin yağmurlu 20 derece.

0: İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20, Kayseri yağmurlu 18 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parça bulutlu 13, Erzincan yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır yağmurlu 20, Gaziantep yağmurlu 20 derece.
1: Ankara'nın yeni yaşam merkezi Viyole Manzara sundu.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Hayat 112 acil uygulaması lansmanını yaptı. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek de şimdi bu uygulamanın detaylarına dair bizi bilgilendirecek. Seni dinleyelim Serkan.
1: Ayşe Süberker, aslında uygulama geçtiğimiz yıllarda hizmete alınan 112 acil çağrı hattının bir mobil uygulamaya entegre edilmiş hali. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda 112 acil çağrı hattı toplumsal pek çok vakayı tek bir telefon numarasında toplar bir vaziyette hizmet verecek hale gelmişti. Şimdi ise hem 112 acil çağrı hattındaki bazı hizmetler hem de yeni bazı hizmetler bu noktada, bu uygulamada entegre edilmiş durumda. Şimdi uygulamanın şöyle ayrıntılarına bakacak olursak, bir ilk yardım ihbar hizmeti bulunuyor. Bunda kriz anlarında aslında bir telefonla adres tarif etme telaşı olmaksızın tek tuşla hali hazırda bulunduğunuz hassas konum yetkililere bildirilmiş oluyor. Aynı zamanda herhangi bir kriz anı yokken öncesinde bu uygulamaya belirlenen, girilen adresler de yine yardım çağırmak için orada hazır bulunabiliyor. Böylece dediğim gibi telefonda adres telaşı olmamış oluyor. Müdahale hızı artmış oluyor bu noktada. Yine deprem ve benzeri doğal afetler için de aynı şekilde bu uygulama üzerinden tek tuşla bir hizmet alınabilecek. Aynı zamanda yine ilk kez hayata geçirilen bazı sistemlerin olduğunu söylemiştik. Bunlardan biri okul acil ihbar hizmeti devreye alınacak. Bu özellikle geçtiğimiz zamanlarda sıkça gündeme gelmişti. Okul saldırıları yaşanmıştı. Saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı yeni tedbirlerin geleceğini duyurmuştu. Aslında bu sistem o tedbirlerle ilgili ilk somut adım olarak nitelendirilebilir. Bu sistem sayesinde okullarda olası şiddet olayları tek tuşla yetkililere bildirilebilecek ve bu noktada o yetkililerin ekranına çok acil koduyla düşecek. Okullardaki tüm saldırı olayları, aynı zamanda uygulamayı kullanan öğretmenler de bu sistem kullandığında yalnızca görevli olduğu okula yardım çağırabilecek. Tabii trafikteki radarlar yine görülebilecek. Kadına şiddet olaylarında hızla müdahale için uygulama kullanılabilecek. Yani kısacası 112 acil çağrı hattında bulunan tüm hizmetler ve bazı yeni hizmetler bir uygulamada toplandı. Hayat uygulaması yakın zamanda devreye alınacak diyelim. Ankara'dan sözü size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek'e. Bu arada Tokat'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı taşma noktasına geldi. Artık kaç gündür haberlerini yapıyoruz. Sel riski nedeniyle tüm kent alarm durumunda. Deha muhabiri İbrahim Uğur da karşımızda, bize kentteki son durumu aktarmak üzere. Seni dinleyelim.
2: Evet, şu anda taşkın riski sebebiyle yoğun önlemlerin alındığı Turhal ilçe merkezindeyiz. 15 mahallesi 7 köyünde tahliye kararı verilmişti Turhal ilçesinin. 3 gündür bölgede de hummalı bir çalışma devam ediyordu. Son 5 günde 2058 personel ve 530 araçla sahada çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bugün AFAD Başkanı Hamza Pehlivan bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulunan Pehlivan, 4000 hanenin tahliye edildiğini, 15000 vatandaşın da güvenli bölgelere alındığını açıkladı bugün. Tokat merkezde de dün yıkım kararı alınan Küçük Sanayi Köprüsü dün itibariyle akşam saatlerinde yıkıldı. Almus Hidroelektrik Santrali'nin %100 doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte barajın dolu sabaklarından dün öğle saatlerinde su akmaya başlamıştı. Dün öğlen saatlerinden itibaren akmaya başlayan suyun 12 saatte Turhal ilçesine ulaşması bekleniyordu. Aradan geçen yaklaşık 24 saatte Yeşilırmak'ın seviyesinde bir değişiklik gözlemlemediğimizi ifade etmek istiyorum. Ayrıca bölgede dün

0: Dünden beri yağmur da etkili oldu. 3 gündür bölgede gelişmeleri takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım şu an size gösterebilirse suyun seviyesinde önemli bir artış görülmedi. Karşımızda görülen korkuluklarda aynı hizadaydı 3 gün önce de bu su seviyesi. Şu anda da aynı hizada. Yeşilırmak'ta setin yaklaşık 1,5 metre altından seyrediyor su akışı. Yeşilırmak Turhal ilçesinin 4,5 kilometre şehir merkezinin içinden geçiyor. Buradan da Amasya ve oradan da Samsun'a geçerek Karadeniz'e dökülüyor. Turhal ilçesinde yetkililer suyun akışını kolaylaştıracak önemli çalışmalar yaptı. Set çalışmaları yaptı. Dev kayalarla burada tahkimat gerçekleştirdiler. Riskli bölgede çok sayıda dükkan kapalı. Bankalarda taşkın riskinden etkilenmeyecek noktalarda mobil şubeler kurarak hizmet vermeye devam ediyor. Tahliye ve barınma ihtiyacı olan vatandaşların talepleri alındı ve yurt ve misafirhanelere bu vatandaşlar yerleştirildi. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri de bu çalışmaları takip ediyor. Bölgede alınan önlemleri ve barajdan bölgeye gelen suyun etkisini, son gelişmeleri aktardık. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar.
1: Pekala, Tokat'tan bildirdi İbrahim Uğur. Bu arada Edirne'de de çeltik ekimi bu sene çeltik ekimini aslında bu sene yine yağmur vurdu. Üretici tarlalara giremeyince ekim gecikti.
2: Yağmur kesilmeyince üretici tarlaya giremedi. Çeltik ekimi bu sene gecikti.
3: Bu yerler 15 gün evvelse ekilmesi gerekiyordu.
4: Arazilerimize giremedik çamurdan. Hala daha da çamur giremediğimiz yerler var. Bu sene 10 gün veya 15 gün daha geç kaldık.
2: Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık %40'ını karşılayan Edirne'de yağışlı hava üreticiyi zora soktu. Toprak kurumayınca traktörler çalışamadı. Üretici de ekim yapmakta geç kaldı.
5: Yağmur yağdı, yerler kurumadı. Üretici çeltiğini zamanında ekemedi. Ve Mayıs'ın sonuna geldik, hala tarlalarda çeltik ekimi devam ediyor. Üretici adeta zamanla yarışıyor.
6: Böyle bir sene daha ilk defa oldu yani. Arazi girilmedi, şartlar çok ağır oldu.
2: Çiftçi hava şartları ne olursa olsun bir an önce ekimi bitirmek istiyor. Yoksa verim düşebilir.
4: Yağmur yağsın, çamur olsun, batar çıkar, biz bu mahsulü ekeceğiz kardeşim. Zaten geç kalıyor kayır.
1: Ve ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheliler arasında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Onur Tuna, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Blok 3 olarak bilinen Hakan Aydın, Mirgün Cebas ve Yağmur Ünal da bulunuyor. Gözaltı kararı verilen isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yurt dışında olduğu öğrenildi. Gözaltındaki isimlerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için adli tıp kurumuna götürülmesi bekleniyor. Evet, aşırı yağışlardan bahsediyoruz. Tokat'ta alarm durumunda tüm sakinler ve devlet tabii, ama Hatay'da sağanak yağış vurdu bu arada maalesef. 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kentte hasar oldukça büyük. Şimdi detayları bize Deha muhabiri Anıl Atar aktaracak. Anıl, seni dinleyelim.
7: Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü ve kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Önceki yayınımızda söylemiştik, 2 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Şu anda Asi Nehri kıyısındayız. Antakya ilçesi burası. Sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi ve bölgedeki ekipler temizlik ve su tahliye çalışmalarına başladı. Bulunduğumuz noktada 6 Şubat depremlerinin yaraları sarılıyor. Bir yandan da selin arkasında bıraktığı izler temizleniyor diyebiliriz. İşte şu anda yanında bulunduğumuz Asi Nehri'nin debisi yükseldi ve yer yer taşkınlar meydana geldi. O noktalardan biri Samandağ Defne çevre yoluydu. Orada da çökme meydana geldi ve bu sırada seyir halindeki bir otomobil de kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Otomobilin sürücüsü ne yazık ki bölgede hayatını kaybetti. Yine Antakya ilçesindeki bir evde toprak kayması sebebiyle çöktü. Enkaz arama çalışması yapan ekipler 15 yaşındaki bir çocuğun cansız bedenine ulaştı. Aynı enkazdan çıkarılan 3 yaralı da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şunu söyleyelim, Hatay Valisi Mustafa Masatlı geçtiğimiz saatte bölgedeki temsilcilerle bir toplantı gerçekleştirdi. O toplantıdaki detaylardan da bahsedelim. Hatay'da dünden bu yana metrekareye 157 kilogram yağış düştü. Bu da aslında sağanağın ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Yine haber merkezine 1044 ihbar yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda ilgili afet kurumları gelen ihbarlara 374 ekip, 498 araç ve 1230 personelle müdahale etti ve etmeye

0: devam ediyor. Yine kent genelinde 29 bin dönüm alanda tarım arazisi zarar gördü. Ekiplerin hem konut ve iş yerlerinde hem de tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladığını söyleyebiliriz. Şu bilgi de paylaşıldı bu toplantının ardından. Hatay'da kent genelinde yağışların bugün de kuvvetini azaltarak sürdüreceğinin beklendiği söylendi. Bu kapsamda Samandağ'da tüm okullar eğitim ve öğretime ara verdi. Antakya'da da selden etkilenen bölgelerdeki 5 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini belirtelim. Son gelen bilgiye göre Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolduğu belirtilen bir vatandaş var. Onu da arama çalışmaları bölgede an itibariyle devam ediyor diyebiliriz. Hatay'da gece saatlerinde etkili olan sağanak selle birlikte iki kişinin canına neden oldu, canını almasına neden oldu. Bu kapsamda da ekiplerin çalışması sürüyor diyelim ve sözü yeniden haber merkezine bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Anıl Ataş. Hatay'dan aktardı felaketin boyutunu. Terörsüz Türkiye sürecinde izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulması gündemde. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlık edeceği kurulla silah bırakmaya yönelik teyit mekanizmasının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgütün silah bırakma sürecinde. Teyit mekanizmasını güçlendirecek bir kurul oluşturulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine verdiği röportajda ise terörsüz Türkiye sürecinde gelişmeleri takip etmek üzere yasama ve yürütme içerisinde iki ayrı komisyon kurulmasını önerdi. AK Parti kaynakları Bahçeli'nin önerilerini olumlu bulduklarını ve tartışılması gerektiğini belirtti. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın başkanlığındaki silah bırakmanın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik teyit mekanizmasını güçlendirecek bir izleme, danışma ve değerlendirme kurulu oluşturulabileceğini söyledi. Kurulda 14 parti ve 6 gruptan partilerin temsilcilerinin yer alması bekleniyor. AK Parti kaynakları, dönem dönem ilgili kurumlardan da bu kurula, Meclis Başkanı'na bilgi verilmesi gibi bir mekanizma olabilir. Kurumsal açıdan belli bakanlıkların koordinasyonu sağlanabilir ifadelerini kullandı. Örgütün silah bırakması tespit ve teyit edildikçe süreçle ilgili ilerleme sağlanması bekleniyor. AK Parti kaynakları bunu ilerlettikçe idari ve yasal düzenleme ihtiyacı ortaya çıkacak dedi. Kaynaklar amacın kalıcı maliyette tatmin edici düzeyde silah bırakmanın varlığını ortaya koymak olduğuna dikkat çekti.
1: Ve CHP'de arınma polemiği bir aradan sonra tekrar başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni yaptığı arınma çağrısına yanıt verdi. Özel, söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. Mevcut yönetim hakkında açıklama yapmamasını beklerdim dedi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına 22 milletvekili de destek verdi.
3: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
2: Ben doğruyu söyler, hakikatin yanında dururum dedi. Bir kez daha CHP'ye arınma çağrısı yaptı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine mevcut Genel Başkan Özgür Özel yanıt verdi. Söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım dedi. Özel, geçtiğimiz haftalarda grup toplantısında mutlak butlan talepli dava tartışmalarına değinmiş, sarayda mermer olacağına toprak ol, bağrında güller yetişsin ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu sözlerine Kılıçdaroğlu paylaştığı videoyla yanıt verdi.
3: Bin kere toprak olur da, bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir.
2: Gazete Pencere'ye röportaj veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına şaşırdığını ifade etti.
4: Ben Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine şaşırırım. O alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda kendisini tarif etmesini beklerim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmasını beklemesinler demesini ümit ederim.
2: Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP'nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu 22 milletvekili destek verdi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoyu kendi sosyal medya hesaplarında yeniden yayınladı. Karşılıklı açıklamalar devam ederken gözler...

0: 1 Temmuz tarihinde görülecek mutlak butlan davasına çevrildi.
1: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına Özgür Özel'in verdiği yanıtı ve bu mutlak butlana dair son açıklamaları konuşacağız. Konuklarım hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve siyasal analist İbrahim Uslu.

0: Yo, izlemişsinizdir. Zaten dün öğleden sonradan beri tüm Türkiye neredeyse Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu konuşuyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu, susmak ya da başka bir şey söylememi isteyenler var diyor. Ben bunu yapmam diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi yani elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasetçidir. Siyasette en üst seviyelerde pozisyon almış biridir. Dolayısıyla zaman zaman düşüncelerini açıklaması elbette kendi doğal hakkıdır. Yani bu anlamda nasıl konuşur, yapmamalı falan o anlamında bir yorumum var. Benim kanaatimden daha önemlisi CHP tabanının, CHP örgütlerinin ve işte CHP grubunun nasıl reaksiyon verdiği. O açılardan baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu benim gördüğüm işte, yani dünkü açıklaması nedeniyle çok artık aleni bir biçimde bir sürü yoruma, bir sürü eleştiriye, hatta bir sürü ithama maruz kalmak durumunda kaldı ve bence dün itibariyle bir eşik aşıldı ve taraflar bugüne kadar isim vermeden imalarla vesairelerle aç değerlendirmeler yaparken artık dünden itibaren 22 milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını yeniden paylaştı ama çok sayıda, ben sayamadım. Ama tahminim yani o 22'nin kat be kat fazlası açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını vererek çok sert bir biçimde eleştirdi. Eleştiriler de özetle hepsi tek noktada toplanıyor. Suçlama şu, Sayın Kılıçdaroğlu bu anlamda önümüzdeki süreçte biraz daha zorlanacak. Siz aslında ne parti örgütünün işte bir şikayetini, rahatsızlığını dile getiriyorsunuz. Ne de seçmenlerin bir rahatsızlığını, şikayetini dile getiriyorsunuz. Siz aslında bu sürdürülmekte olan mutlak mutlan sürecinin sizin için yarattığı avantajları suistimal ediyorsunuz. Özetle bu şekilde itham edildi Sayın Kılıçdaroğlu. Bu tabii CHP kültürü içerisinde çok ağır bir itham ve dün itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu artık çok açık bir biçimde CHP'nin resmi temsilcilerinin, bundan önce sosyal medyada ya da medyada yorumcuların, yazarların, köşe yazarlarının ya da kullanıcıların açık eleştirilerine muhatap oluyordu ama şimdi dün Sayın Özgür Özel dışında herkes Sayın Kılıçdaroğlu'nun adını vererek Sayın Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Yani dün itibariyle benim gördüğüm yeni bir dönem başladı. Bundan sonra ki dönem bilhassa Sayın Kılıçdaroğlu açısından çok daha zorlu geçecek. Bugün 81 il başkanı mesela Sayın Kılıçdaroğlu aleyhine bir ortak deklarasyon yayınladılar. Evet. Dün dediğim gibi milletvekilleri açıkça, ki bu milletvekillerinin tamamını listeye yazan Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisiydi. Ve o milletvekilleri çok sert bir biçimde Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler, eleştirmeye de devam ediyorlar. Dolayısıyla yani Sayın Kılıçdaroğlu dün bir hamle yaptı ama bu hamle kendisine arzu ettiği dokunulmazlığı, saygınlığı ya da iadeyi itibarı getirir mi? Yoksa bundan sonra daha fazla mı yıpranır? Onu tekrar değerlendirmek lazım. Benim gördüğüm şu 24 saat içerisinde yaşananlar, evet CHP'de yeni bir dönem. Artık kamp taraflar birbirinden net bir biçimde ayrıldı ve birbirlerini net bir biçimde hedef alıyorlar. Ama mesela sosyal medyada, CHP içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu retweet yapmak bir destek anlamına gelebilir ama bu pasif bir destek. Hiç kimse kalkıp açıktan Sayın Kılıçdaroğlu doğru söylüyor kardeşim falan filan diye savunmuyor ama evet, eleştiren çok fazla sayıda insan var. Yani önümüzdeki süreci Sayın Kılıçdaroğlu nasıl yönetecek? Ben işin doğrusu işini biraz zor görüyorum.
0: Siz ne dersiniz Selami Hocam? Okyay'dan çıktı mı? Yeni bir eşik aşıldı ve İbrahim Bey'in de söylediklerine katılıyor musunuz?
2: Evet, önemli ölçüde katılıyorum açıkçası. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten parti içi mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor kamuoyuna. Bunun altını da çizelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, işte Cumhuriyet'in kurucu partisi ve önemli bir siyasi parti. Ben bunu hep ifade etmişimdir. Özellikle ana muhalefet partisinin istikrarlı siyaset yapması, bir birliktelik ortaya koyabilmesi, özellikle tabii ki demokrasinin temel ilke ve esasları çerçevesinde. Ama netice itibariyle seçmenin baktığı partinin genel vitrinidir. Ve parti içi mücadelede, parti içi bir takım gelgitler aslında seçmen üzerinde ciddi bir olumsuzluk yaratır. Olumsuzluk bir etki bırakır kanaatindeyim. İkincisi...

0: Sayın Kılıçdaroğlu tabii uzun bir sessizlikten sonra tekrar videolu bir değerlendirme, bir konuşma yaptı. Aslında vurgusu şu, yani benim anlayabildiğim kadarıyla sade vatandaş, yurttaş olarak birincisi temiz ve ahlaklı siyasete işaret ediyor. Ki bunu Cumhuriyetimizin kurucu partisinin seçmenleri açısından en azından ifade edeyim. Veya siyasetle uğraşan kahrekseriyet açısından herhalde altına imza koyacağım hususlardır. Yani ben hiçbir şekilde parti ayrımı yapmaksızın bunu ifade ediyorum. Çünkü gerçekten şunu da ifade edelim. Yolsuzluğun veya rüşvetin siyasi partisi olmaz. Bu hangi siyasi parti olursa olsun bunu ortaya koymak, öz eleştiri yapmak gerekir kanaatindeyim ve bunu altını yıllardır da çiziyorum. Tabii ki siyasi partiler içinde çok farklı fertler, farklı partililer olabilir. Bir takım zafiyet gösterebilirler ahlaki etik anlamda. Ama önemli olan partinin bunu kendi iç bünyesinde öz eleştiri yaparak tasfiye edebilmesidir. Ama çok ayyuka çıkan ciddi şekilde bakın altını çiziyorum ki ben kesinlikle halen de onu ifade ediyorum. İşte bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak en azından bir hukukçu kimliğimle altını çiziyorum. Hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadıkça hiç kimseyi suçlu diyemeyiz. Bu anlamda bunun tavrı nettir, halen de nettir. Ama siyaset böyle işlemiyor. Vatandaş, sıradaki vatandaş, sokaktaki vatandaş biraz daha farklı pencereden bakıyor. İşin hukuki, yargısal boyutu bir tarafa. Burada da eleştiri yapabilirsiniz. Her vatandaş, her siyasi partili, Cumhuriyet Halk Partili de. Ama meselenin bir de bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nde sanıyorum 2010'da başladı. Evet 2023'e kadar kesintisiz 13 yıl genel başkanlık yapmış bir siyasi aktörden konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Kimileri de yaşına işte işaret ederek vesaire ben bunların ciddi değerlendirme, ciddi bir eleştiri olduğu kanaatinde değilim. Önemli olan şu, eğer bir anlamda Sayın Kılıçdaroğlu 2023'te yapılan ve halen de yargı konusu olan bu mutlak butlan davası ile ilgili ortaya konan veya dosyada yer alan iddiaların önemli bir bölümünün, önemli bir bolunun doğru olduğunu düşünüyor veya örtülü anlamda bunu kabulleniyor. Öyle de açıkça söyleyebilirim.
1: Yani
0: Dolayısıyla bu
1: bu
0: ciddi bir
1: video bize
0: sorun.
1: aslında biraz onun da artık daha bir açık şekilde su üstüne çıktığını gösteriyor diyebilir miyiz?
0: Tabii siyaseten söylüyorum. Bakın yargısal olarak benim fikrim de oradadır. Mutlak butlan kararının çıkması, partinin eski genel başkan Kılıçdaroğlu ve ekibine teslim edilmesi yönünde de ben farklı düşünüyorum. Orada mutlak butlan kararı nasıl çıkacağını bilmiyoruz. Bekliyoruz 1
1: Bazı
0: Temmuz'da göreceğiz.
1: spekülasyonlar yapılıyor Cuma günü vesaire Urfa
0: Ama
1: yüklenecek.
0: ben
1: Bu tartışmaları
0: evet
1: nasıl buluyorsunuz bir hukukçu
0: bilmiyorum. Ben
1: olarak
0: şunu
1: siz?
0: yargı kararını görmek lazım. Bekleyip görmek lazım. Ben halen de o dönemde çok sıcak tartışma konusuyken ifade ettim. Mutlak butlan kararıyla değil mi? Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar göreve iadesi ve bu şekilde siyasete devam edilmesi yönde bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Şaibelerle ilgili bunların ispatlanmış delillerle, maddi delillerle ortaya konması durumunda büyük olasılıkla ben öyle düşünüyorum. Kurultayın kaldığı yerden yani yeniden yapılması kaydı şartıyla belki bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 45 gün içerisinde olağanüstü bir kurultaya gitmesi yönünde bir karar alınabilir. 2023 tarihinde görev alan delegelerin oy kullanması kaydı şartıyla.
1: Evet.
0: Şimdi bu ayrı bir şey. Bunu göreceğiz. Yani 1 Temmuz'da nasıl bir değerlendirme çıkacak? Ben özellikle siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir öz eleştiri. Bakın Sayın Özgür Özel'i de anlamaya çalışıyorum. Ama meseleyi sorunu dışarıda değil de biraz içeride görüp değerlendirmenin daha samimi, en azından seçmen üzerinde bakın ifade ediyorum. Seçmen üzerinde daha müspet, daha olumlu bir etki bırakacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla siyaseten yeni bir siyasi dil, yeni bir siyaset üretme noktasında yoksa sürekli iktidarı veya Cumhur İttifakı'nı suçlayarak, sürekli kategorik bir şekilde suçlamaları reddederek bir noktaya gelinebileceği kanaatinde değilim ben
1: Evet.
0: açıkçası.
1: İbrahim Bey siz ne dersiniz? Gerektiği zamanlarda tasfiye yoluna da gidiyor CHP yönetimi. Biraz önce siz de bahsettiniz hani Özgür Özel haricinde onu destekleyenler çok sert yanıtlar verdi ama Özgür Özel yine de ben şaşırırım vesaire diyor. Siz Özgür Özel'in tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkasına da şunu ekleyeyim, arınma diyor.

0: Sayın Kılıçdaroğlu, bu arınmadan kasıt nedir? Yani bunun yolu, yöntemi nedir?
1: Şimdi orada mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği çok aşikar. Gitsinler yargıda aklansınlar gelsinler. Fakat Özgür Özel'i destekleyip Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını eleştirenlerse birkaç şey söylüyor. Özgür Bey de bunu söyledi dünkü röportajında yine. Sizin de haberin başında referansta bulunduğunuz. Diyorlar ki bir kere burada ismi geçen insanların tamamı Sayın Kılıçdaroğlu döneminde siyasete girmiş, siyasette belli pozisyonlar elde etmiş. Onun bize bıraktığı miras, Özgür Özel'in siyasete soktuğu ve bu skandallara adı karışmış siyasetçiler pek yok. Yani Sayın İmamoğlu da Sayın Kılıçdaroğlu döneminden miras. İşte parti değiştirenler de hakeza öyle. Dolayısıyla ya da işte son zamanlarda bazı itiraflara konu olan CHP üstü ve üst düzey görevler yapmakta olan ya da önceden yapmış diğer siyasetçilerin tamamı Sayın Kılıçdaroğlu döneminden beri siyaset yapan insanlar. Diyorlar ki yani eğer bir şey varsa bu insanlar böyle etik dışı insanlarsa bunların hepsini sen siyasete soktun. Burada hiçbir sorumluluğun yokmuş gibi bütün suçu yeni yönetmeyi sıyıkman haksızlık. Yani ismi geçen milletvekiller var. Onların milletvekili listesine koyan Sayın Kılıçdaroğlu bir de birçoğu bilmem kaç dönemde milletvekilliği yapıyor. Ya da belediye başkanlarının ismi geçen tartışılan belediye başkanlarının yani işte Beşiktaş Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nun prenslerinden biri olarak bilinir. Sayın İmamoğlu onun döneminde ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı oldu. Yani dolayısıyla hatta ilçe başkanlığı da hakeza öyle. Dolayısıyla diyorlar ki kimi suçluyorsunuz? Burada suçlanacak biri varsa ilk önce iğneyi kendinize batırın. Sonra çuvabınızı başkasına batırın. Birinci iddia bu. İkinci iddia da hangi yargıda aklanacaklar? Bu yargı bağımsız, tarafsız ve hukukun üstünlüğüne inanan bir yargı değil ki. Bu bir artık şey siyasi operasyonların aparatı haline gelmiş. Bu ifadeler bana ait değil. CHP'lilerin yorumu. Dolayısıyla da bu yargıda gidip adalet beklemek ve aklanmalarını talep etmek de akıl dışı bir talep. Dolayısıyla bunlar nerede aklanacaklar diye soruyorlar. Şimdi bu sorulara yanıt verilmesi bir şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi haline geliyor. O yüzden bu tartışarak çözülebilecek mesele değil. Zaten esas problem bu şeyden yargısal meseleler, süreçlerden dolayı ortaya çıkmadı. Aslında hepimiz biliyoruz ki ta 2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığına gidilen süreçten bu yana CHP içerisinde bir tartışma var ve iki taraf ortaya çıkmış durumda. Yani bu tartışmaların kökeninde siyasi başka yarışmalar var. Şimdi başka gelişmeler ortaya çıktıkça o gelişmelerde de taraflar birbirlerini itham ediyorlar. Ama esas tartışma iki süreci arkasından kaybedilen seçimin doğru dürüst tartışılmaması, o süreç seçim süreci boyunca yaşananlar, seçimden sonra tekrar yaşananlar falan. Şimdi buralardaki birikim bence bugün etkili. O yüzden bu sadece yargısal süreçler, bugünkü yargının ortaya attığı iddialar üzerinden tetiklenmiş, ortaya çıkmış bir tartışma görmemek lazım. Çünkü yani 2022'ye kadar gidiyor. 2022'den bu tarafa ki o hesaplaşmalar çözülmeden veya orada bir CHP bir iş mutabakat sağlamadan bu tartışmaları da çözemeyecek. Evet. Bu net bir biçimde anlaşılıyor. Yoksa yani Sayın İmamoğlu'nu kastediyor büyük ölçüde. Yani CHP'liler açık biçimde soruyorlar. Yani bunu belediye başkanlığı iki kere yapan sizseniz. Arkasından Cumhurbaşkanı seçilseydiniz yardımcınız olacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan etsizsiniz. Şimdi gitarın geldi diyorsunuz ve bu anlamda da CHP yönetmeni suçluyorsunuz. Biz mi yaptık bunları diyorlar. Yani sizin hiç mi öz eleştiri yapmanız gerekmiyor? Bu soruya bir yanıt verilmesi gerekiyor gerçekten. Evet. Ama bu tartışmalar esas baktığınızda orijin neresi? Bence 2022'de başlayan adaylık tartışmaları. Evet. O günden beri gelen şeyler bu fikir ayrılıklarının tortuları ve dışa vurumları bunlar. Evet.
0: Selam Bey, sizin de yorumlarınızı alayım. İşte İbrahim Bey de anlattı yani CHP'liler önce Sayın Kılıçdaroğlu öz eleştirisini versin diyor. Siz de diyorsunuz ki şu anki mevcut yönetimde biraz öz eleştiride bulunması gerekiyor diyor. Aslında ötelenen sorunların bir anlamda biz biriktiği bir noktada tıkanmış kalıyoruz. Hukuk ve yargı bunun neresinde duruyor? Biraz önce siz bir mutlak butlan çıkmasını beklemiyorum dediniz. Hani çağrı heyeti görevlendirilir, 45 gün içinde de bir seçime gidilir dediniz. Bu yöndeki beklentileriniz ne ve bu hayata geçerse ne olur?
2: Şimdi

0: Meselenin aslında hukuki ve siyasi boyutunun farklı olduğunu ve yansımalarının da farklı olduğunu altını çizeyim ben. Yani burada ifade edilen husus aslında parti içi ayrışmada ben altını önemli çiziyorum. Yani her iki grubun diyelim, yani Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel grubuyla Kemal Kılıçdaroğlu grubunun temel ayrışma noktasının Türkiye'nin temel meselelerine yönelik çözüm noktasında farklılık arz ettiğini düşünmüyorum ben. Farklı siyasi görüş, farklı siyasi metotlarla ilgili düşünmüyorum. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada buna en açık işaret. Nerede ayrışıyorlar? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun altını önemli çizdi ki sanıyorum Kasım 2025'te de yine bir görüntülü video çekip yayınlamıştı, kamuoyuyla paylaşmıştı. Temiz siyaset, ahlaklı ve ilkeli siyaset meselesinde toplanıyor. Kılıçdaroğlu'na getirebilecek belki bir yönelik eski genel başkan olarak ana muhalefet partisinin iktidara yönelik de herhangi bir konuda bilemez. Belki ekonomidir, belki farklı bir meseledir. Ona da yönelik bir eleştiri getirmesi yönünde bir haklı beklenti olabilir. Bunu anlarım. Ama ayrışma noktasının ben özellikle Kılıçdaroğlu'nun altını önemli çizdiği bu temiz siyaset, etik ve ahlak dayalı siyaset olduğunu düşünüyorum. Ve bu da boşuna böyle es geçilecek bir mesele değil. Ben bunu genel siyaset açısından da söylüyorum. Yani siyaset bilimi açısından da söylüyorum. Her zaman da altını da çiziyorum ve çizeceğim. Yolsuzluğun, efendim rüşvetin, şunun bunun ideolojisi siyaseti olmaz.
1: Evet.
0: Siyasi partisi hiç olmaz. Dolayısıyla siyasi partilerin demokrasiye verebilecekleri en önemli katkı temiz siyaset üretmektir. Suça, yolsuzluğa, ona buna bulaşan kesimler, kişiler varsa, yargı kararıyla ya da kesinleşmiş bir yargı kararı önümüzde duruyorsa bunların tasfiye edilmesini sağlamaktır. Ama oraya gelene kadar yargı kendi mecrasında yürür. Yargıda getirilen iddialar da altını çiziyorum. Hukuki iddialardır. Siz de hukuki iddialara karşı hukuki mekanizmalarla savunmanızı, müdafiinizi geliştirirsiniz. Bunları çürütürsünüz. Bu ayrı bir mecradır. Ama külliyen tüm mahkemeleri, tüm yargı organlarını üst başlık olarak siyasi operasyondur deyip için içinde çıkarsanız siyaset yapmazsınız. Hukuk ve savunma, müdafaa yani kendi tezlerinizi ortaya koyma noktasında da gerekli bir duruş ortaya koymuş olmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü aslında CHP'nin altını çiziyorum. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Umarım ve gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir ayrışma, bir bölünmeye doğru gitmez. Ama şimdi Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan da belli. 22-23 tane milletvekilinin açık desteği. Evet, siyasi öyle bir şeydir ki 24 saatte çok şey değişir.
1: Evet.
0: Bakmayın siz il başkanlarının yapmış olduğu destek açıklamaları vesaire. Dolayısıyla umarım öyle bir noktaya gelmez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten birliğe, bütünlüğe, Cumhuriyet'in temel ilke ve esaslarına yönelik bir güçlü bir muhalefet ve Türkiye'nin temel sorunlarına, hem ülke hem dünya sorunlarına yönelik siyaset üretmesi, bunun metot ve mekanizmasını iyi işlemesi ve kamuoyuyla paylaşmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Pekala, teşekkür ediyorum Selami Kur'an ve İbrahim Uslu haber hattına katıldığınız için. Önümüzdeki günlerde belli ki konuşmaya devam edeceğiz. Ve varlık barışını getiren kanun teklifi yasalaştı. Kazancını Türkiye'ye getiren en fazla %5'e kadar getirene daha doğrusu en fazla %5'e kadar vergi uygulanacak. Girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışının kapsamına dahil edildi. Peki başka hangi düzenlemeler var? Gelin bir bakalım.
2: Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik vergi düzenlemesi yapıldı. Varlık barışının kapsamı genişletildi. Varlık barışını getiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 31 Temmuz 2027'ye kadar olan yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirenlere %5'e kadar kademeli vergi oranları uygulanacak. Sıfır vergide mümkün olabilecek. Bu kişilerin Türkiye dışında elde ettiği kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna tutulacak. Genel kurulda yapılan değişiklikle girişim sermayesi yatırım fonları da varlık barışı kapsamına dahil edildi. Kanunla sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin üretim ve zirai üretimden elde ettiği kazançlarda kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a indirildi.

0: Sosyal Güvenlik Kurumu, vergi ve kamu borçlarının yapılandırılmasında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösteren kurumların elde ettiği kazançlarda vergi indirim oranı da %50'den %100'e çıkarıldı.
1: Bayramda yaklaşık 3 milyon 300 bin kurbanlık kesilmesi bekleniyor. Açıklama Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden geldi. Genel Başkan Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin de konuştu.
2: Ziraat odalarımızdan alınan verilere göre 2026 yılında büyükbaş kurbanlıkların fiyatlarının hayvan başına 120 bin lira ile 450 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 15 bin lira ile 45 bin lira arasında değişmesi bekleniyor.
0: Kurbanlık fiyatlarını paylaştı. Bayramda 3 milyondan fazla kurban kesilmesini beklediklerini söyledi.
2: 2026 yılında yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 550 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 300 bin kurbanlık hayvanın kesileceği tahmin ediliyor.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıla göre fiyatların yükselmesindeki nedenleri sıraladı.
2: Kurbanlık fiyatlarında yaşanan yükselişte başta yem olmak üzere işçilik, veterinerlik hizmetleri, ilaç, elektrik, mazot ve nakliye giderlerinde meydana gelen maliyet artışları etkili oldu.
0: Bayraktar kesim alanlarına yönelik çağrıda da bulundu.
2: Bayram sonrasında kesim alanlarında oluşan yoğunluk da vatandaşlarımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Belediyelerin kesim alanı kapasitesini artırması ve hijyen koşullarına ilişkin gerekli tedbirleri alması son derece önemlidir.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ile Küba arasındaki gerilim de artıyor. Amerikan Başkanı Trump, Küba halkını özgürleştireceğiz dedi. Uçak gemisini kara iplere konuşlandırdı. Amerikan Adalet Bakanlığı ise eski Küba lideri Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı.
0: Küba'yı haydut devlet olarak niteledi. Küba halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturana kadar durmayacağız dedi. ABD Başkanı Donald Trump Küba'yı bir kez daha tehdit etti. Trump Küba ile ilgili son açıklamasında Amerikan anavatanının 90 mil yakınında düşman askeri ve terör operasyonlarına izin vermeyeceğiz dedi. ABD Adalet Bakanlığı ise eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında iddianame hazırlandığını açıkladı. Fidel Castro'nun kardeşi olan 94 yaşındaki Castro, iddianamede 4 ABD vatandaşını öldürmek amacıyla komplo kurmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Castro'nun kendi rızasıyla ya da başka bir yolla ABD'ye getirileceğini söyledi. Castro'ya yönelik suçlamaların ardından Nimitz uçak gemisi Karayipler'e konuşlandırıldı. Amerikan basını Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlattı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kübalılara İspanyolca seslenerek yeni bir ilişki teklifinde bulunmuş, elektrik kesintilerinden Havana yönetimini sorumlu tutmuştu. Küba Dışişleri Bakanı Parilla ise Washington'ı ikiyüzlülükle suçlayarak abluka ve enerji kuşatmasının yıkıcı etkilerine dikkat çekmişti.
1: Orta Doğu'daki savaşta Amerika ile müzakereleri sürdüren İran'ın milli futbol takımı Dünya Kupası için vize başvurusunu Ankara'da yaptı. Takım Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği ile Kanada vize merkezine gitti. Amerikan Başkanı Trump, İran milli takımının Dünya Kupası'na katılabileceğini ancak güvenlikleri açısından bunun uygun olmadığını söylemişti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, turnuvaya katılabileceklerini ama güvenli olmadığını söylemişti. İran milli futbol takımı Dünya Kupası'na katılmak için vize başvurusunu Ankara'da yaptı. Dünya Kupası mücadelesi 11 Haziran ile 19 Temmuz arasında ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Mücadeleye katılacak İran milli futbol takımı oyuncuları vize başvurusu için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne gitti. Ayrıca oyuncular Kanada'daki karşılaşmalar için de iki grup halinde Ankara'daki bir vize merkezine başvuruda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump 12 Mayıs'ta yanıtladığı soruda İran milli futbol takımı

0: takımı Dünya Kupası'na katılabilir. Ancak kendi hayatları ve güvenlikleri açısından bunun uygun olduğunu düşünmüyorum ifadesini kullanmıştı. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm takım üyeleri için hem ABD hem de Kanada vize işlemleri için Ankara'ya gideceklerini açıklamıştı. İran Milli Futbol Takımı 19 Mayıs'ta Antalya'da maç hazırlıkları için kampa girdi. Ayrıca vize ve diğer bazı işlemler için takıma katılacak uluslararası oyuncuların da olacağı belirtildi.
1: Malum yurdumuzun büyük bir bölümü şiddetli yağış altında. O bölgelerden biri de tabii Diyarbakır. Oraya bir gideceğiz. Orada da yağış devam ediyor. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek bize son durumu aktaracak kentteki. Seni dinleyelim.
2: Evet, aslında Diyarbakır'da bugün lokal bir yağış bekleniyordu. 5 ila 10 kilogram arasında metrekareye düşmesi beklenen yağış, şiddetli bir yağış olduğunu ifade edelim. Aniden aslında 20 dakikalık bir yağış oldu ve tabii trafikte aksamalar da oluşmaya başladı. Neredeyiz? Şanlıurfa Karayolu üzerindeyiz. Şu an itibariyle trafik ekipleri özellikle trafiği yönlendirmeye çalışıyor. Özellikle buradaki alt geçitlerin tamamında su menfezler dolduğu için de su altında kaldı. Şimdi karayolları ekipleri bir taraftan çalışmalar başlattı. Trafik ekipleri de trafiğin aksamaması için çalışma yürütüyor. Kameraman arkadaşım aslında gösterirse arka tarafı da o bölgede de yoğun bir trafik oluşmuş durumda. Kent merkezinde bu yaşanık aslında Bağlar ilçesinde de Alipaşa Köprüsü altında sular yine biriktiğini ifade edelim. O bölgede de belediyenin çalışma başlattığını ifade edebiliriz. 20 dakikalık bir yağış olduğunu ifade edelim. Aslında Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa için bugün uyarı vermişti. Uyarısında beklenen yağışların Şanlıurfa'da kuvvetli, yerel kuvvetli olması beklendiğini söylemiş ve uyarmıştı. Dolu yağışı da akşam saatlerinde başlayacağı ifade edilmişti. Yine rüzgarın olduğunu ifade etmişti. Diyarbakır kent merkezinde de lokal yağıştan dolayı yaklaşık 15 kilometrelik bu ana arter tamamen trafikte yoğunluk oluşmasına sebep oldu. Biraz önce aslında kısmen yolun açıldığını ifade edelim. Ancak diğer bölgelerde, diğer alt bölgelerde çalışmaların devam ettiğini, alt geçitlerde çalışmaların menfezlerde devam ettiğini ifade edebiliriz. Devamlı 15 kilometrelik alanın açılmaya çalışıldığını ifade edelim. Yaklaşık bir 10 kilometrelikte araç trafiği oluşmuş durumda. Yan yollarda şu an itibariyle vatandaşlar seyir halinde, ancak dediğim gibi hem kent merkezinde hem de bulunduğumuz Elazığ Caddesi, ufacık karayolu üzerinde şu an itibariyle trafiğin yoğun olduğunu ifade edebiliriz. Bazı noktalarda sel baskınları oldu. Özellikle Şehitlik Mahallesi'nde bazı evleri sel bastığını ifade edebiliriz. Bu noktada vatandaşların da evde o suyu boşaltma tahliye çalışmaları devam ediyor. Belediyelerde bu noktada arandığını ifade edelim. Şu an itibariyle trafik aksamış durumda. Açma çalışmaları bir taraftan karayolları, diğer taraftan da belediye ekipleri tarafından devam ettiğini söyleyerek gösterdim.
1: Pekala, Veysi İpek Diyarbakır'dan aktardı son durumu. Şimdi sizi kuşaklardır devam eden bir göç yolculuğuna götürelim istedik. Denizli'den Ekim ayında yolan çıkan besiciler 6 ay boyunca Muğla'da Yarımada'da kalıyor. Yılın bu zamanında ise geri dönüş yolculuğu yeniden başlıyor. Gelin o yolculuğa bakalım.
0: Her yıl aynı yolculuk tekrarlanıyor. Sürüler yola düşüyor, denizler, dağlar aşılıyor, patikalar geçiliyor. Kuşaklardır süren yaşam mücadelesi aynı sabırla devam ediyor. Denizli'de hayvancılıkla geçimini sağlayanlar, kış aylarında sertleşen hava koşullarından uzaklaşmak için her yıl Ekim ayında alışılmışın dışında bir göç yolculuğuna çıkıyor. Sürülerle birlikte başlayan 4 gün süren yolculuk, Muğla Dalaman'a bağlı Kapıdağ Yarımadası'na kadar uzanıyor. Çobanlar sürüleriyle birlikte 6 ay Yarımada'da kalıyor.
3: Keçilerim var, ineklerim var. Kekik yapıyoruz, zeytin toplayız, çalba yapıyoruz. Böyle işte hayat.
4: En zor tarafı tabii yağmur oluyor, yaş oluyor, rezillik oluyor. Ama güzel tarafı hayvanlarla uğraşıyoruz. O vaktimizi onlarla geçiriyoruz.
3: Suyumuz yok, kaynak su çıkar. Kışın yağmur yağdığında onu depolarız. Oradan yazın kullanırız. Sarışlarda, mağaralarda geç sularız.
0: Yarımada'da geçen 6 ayın ardından da dönüş yolculuğu başlıyor. Sürüler dar ve kayalık patikalardan yürütülerek martı koyuna indiriliyor. El birliğiyle teknelere yüklenen

0: Koyunlar deniz üzerinden yolculuklarına başlıyor.
1: İneklerimiz var, oradan keçilerimiz var, koyunlarımız var. Farklı farklı tavuklar, köpekler oluyor. Yani bütün çoban arkadaşlar mesela nesi varsa onlar taşıyor. Eşekler oluyor bazen.
0: Bu yolculuk her sene aynı şekilde tekrarlanıyor. Ama hayvan yetiştirmek isteyenler her sene azalıyor.
2: Ben ilk 90'lı yıllarda buraya gelirken burada 45 haneydik biz çoban olarak. Şu anda 6-7 kişi kaldık. Yeni nesil bu işi yapmıyor.
3: Gençlerimize sesleniyorum, gelsinler, hayvan nesli bitecek. Herkes satıyı yapsınlar, bir şeyler yapsınlar. Hayvanlar nesli bitiyor zaten.
4: Ve böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gürdayoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Bültenimize basketbola başlayacağız. Euroleague'de dörtlü final heyecanı yarın başlıyor. Telekom Center'ın ev sahibi yapacağı dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko saat 18'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Son şampiyon unvanıyla sahaya çıkacak olan Sarı Lacivertler rakibini yenerek üst üste ikinci kez finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko Euroleague'de normal sezonu 24 galibiyet, 14 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Sarı Lacivertler playoff turunda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle eşleşti. Rakibini 3-1 mağlup eden temsilcimiz dörtlü finale katılma hakkını elde etti. Yunan ekibi Olympiakos'la Euroleague'de normal sezonu lider tamamladı. İki takım arasında normal sezonda oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Sarı Lacivertler'de bu karşılaşma öncesi önemli bir eksik bulunmuyor. Dörtlü finalin ikinci maçında sahaya çıkacak Valencia Basket'le Real Madrid Euroleague'de 17. kez kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Trabzonspor'la Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Antalya'da yapacakları maçla birlikte tarihlerinde 67. kez karşı karşıya gelecekler. Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İki takım Türkiye Kupası organizasyonunda bugüne kadar 6 kez kozlarını paylaştı. Bu maçlarda Trabzonspor'un 2, Konyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken 3 maçta berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası tarihinde Trabzonspor bugüne kadar 9 kez kupayı müzesine götürdü. Bordo Maviller bu kupayı Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok kazanan 3. takım olarak yer alıyor. Bu sezon Türkiye Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve bu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da eleyen Konyaspor tarihinde 2. kez kupada final oynayacak. Yeşil Beyazlar ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i 4-1 geçerek almıştı. Galatasaray'ın bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu üst üste 5. şampiyonluk vurgusu yaptı.
1: 4 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah 5. şampiyonluğumuzda olacağız. Tabii ki öncelikle futbolcu arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz, personellerimiz. Yani çünkü sadece futbolcular diye bakmamak lazım olaya. Bütün personeli dahil etmemiz lazım. Onların da çok büyük emeği var. Onlar her zaman bizimle beraber oldular. Hep beraber ailece şampiyon olduk. Sezon başında kendime bir hedef koydum. Yani sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aslında 30'du kafamdaki rakam. Buna çıkamadığım için tabii ki üzüldüm. Ama tabii ki de önemli olan burada takıma katkı sağlamak. Yani sonuçta hep beraber biz futbolcular, kulübümüzün bir hedefleri var. Bunları gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Biz gerçekten çok kaliteli futbolculara sahibiz. Bunu tekrar dile getiriyorum. Bizim çünkü hedeflerimiz çok farklı. Yani biz Şampiyonlar Ligi'nde belki de ilk 16'yı da geçmeyi planlıyorduk. Yani biz bu futbola oranın takımı olduğunu hissettirdik. İnşallah yeni sezonda onun da bir üstüne çıkmak istiyoruz.
0: Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu. İngiliz ekibi 30 yıl sonra kupaya uzanmanın sevincini yaşadı. Bu başarının ardından Aston Villa teknik direktörü Unai Emery UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu konuştu. Bu kupayı 5. kez kazanan tecrübeli isim bu turnuvanın kralı gibi hissetmiyorum. Krallık söz konusuysa hepimiz kralız dedi.
2: The ambitions of the club as well is very important.
3: Sevilla'ya, Villarreal'e, Aston Villa'ya, kulüplerin tarihiyle, taraftarlarıyla, tüm ekiplere müteşekkirim. Onlar olmasaydı ben bu turnuvada başarılı olamazdım. Bu turnuvada ben favori gösterildiysem bunu iyi oyuncular olmadan başaramazdık. Ben kendimi bu turnuvanın kralı olarak hissetmiyorum. Bir krallık söz konusuysa hep beraber kralız. Kulübün hedefleri çok önemli. Bu süreçte attığımız her adım hesaplanarak atılmış adımlardı. Bu adımları farklı zamanlarda, farklı süreçler içinde uygulayarak buraya geldik. Kulübü daha iyiye taşımak için yaptığımız birçok şey var. Avrupa'da kupa için oynamak, kupa kazanmak bir hedef. Bunu başardık. 1982'den bu yana takımın Avrupa'da kazandığı ilk kupa. Maç kazanmak, final oynamak çok zor. Hep gördüğümüz bir şey var. Favori gösterilenler bu aşamaya gelemediler. Yarı finalde ya da daha öncesi

0: de kaybettiler. Bunlar iyi hocaları olan iyi takımlar. Son 15 yıla baktığımızda, finalleri düşündüğümüzde buraya gelmenin çok zor olduğunu görüyoruz. Başkasının sizi favori göstermesi önemli değil. Bunu sahada göstermeniz lazım.
1: Böylelikle spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT 360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: üst üste 4 yıl şampiyon olan Galatasaray'ın başkanı Dursun Aydın Özbek, şampiyonluk sonrasında ilk özel röportajında Habertürk, TT Spor ortak yayınına konuk oluyor. Arda arda 4 şampiyonluk yolculuğunda neler yaşandı? Önümüzdeki başkanlık dönemi için planları ne? Okan Buruk önderliğinde Sarı Kırmızılıların yeni hedefi ne? Transfer dönemi politikaları nasıl şekillenecek? Florya, Kemerburgaz, Aslantepe Vadisi, Riva'daki taşınmazlarla ilgili projeler ve yatırımlar ne durumda? Sena Alkan moderatörlüğünde HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik, HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik ve Habertürk Programcısı Esra Toptaş soruyor. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek cevaplıyor. Özel röportaj. Bu akşam saat 21'de ortak yayınla Habertürk ve HT Spor'da.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
2: Avantajlı yaz tatili fırsatları Turistika'da. Turistika, tatil aşkına.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
9: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

Habertürk'tesiniz. ST360'da herkese merhabalar efendim. Ben Dilek Gül. Bu dilimde beraber olacağız. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz. Önemli manşetlerle başlayacağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında sabah yeni bir operasyon düzenlendi. 25 şüpheliden Mabel Matiz gözaltında, Serenay Sarıkaya yurt dışında. Daha fazlası için canlı bağlantı noktamıza gideceğiz ve son duruma birlikte bakacağız. Meteorolojinin sarı kodla uyardığı illerden Hatay'da maalesef sel 2 can aldı. Tokat'taysa taşkın riskine karşı 15 bin kişi tahliye edildi. Son durum ne? Bunu da HT360'da aktaracağız. Ve dünya dediğimiz dilimde İsrail'in uluslararası sularda saldırıp Aşdod Limanı'na götürdüğü aktivistler Türkiye'ye getiriliyor. Buna bakacağız. Aynı zamanda Aşdod'daki kötü muamelenin başında duran aşırı sağcı bakan Ben Geveri ise tepkiler var. Hem biraz bakanın profiline bakacağız hem de bu tepkileri ekrana taşıyacağız. Hadi başlayalım.

0: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 90 gündür tutuklu olan gazeteci Alican Uludağ tahliye edildi. Sosyal medya paylaşımları sebebiyle 20 Şubat'ta tutuklanarak Silivri cezaevine gönderilen Uludağ'ın bugün Ankara 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası görüldü. Duruşmaya Segbis yöntemiyle katılan Uludağ ifadesinde bağımsız gazeteci olarak gerçekleri yazmaya ve halkın haber alma hakkını savunmaya çalıştım dedi. Savunmanın ardından savcı Alican Uludağ'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Uludağ'ın avukatı Abbas Yalçın ise bu mütalaya katılmadıklarını belirterek Uludağ'ın tahliyesini talep etti. Ara kararını açıklayan hakim gazeteci Alican Uludağ'ın tahliyesine hükmetti. CHP'den bir son dakika gelişmesi, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ayrıntıları da Habertürk Ankara Müdürü Aykut Türel aktaracak. Aykut.
1: Dilek, hemen o sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün MYK toplantısı vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini duyurdu. Dilersen süreci de hemen şöyle hatırlatayım. Şöyle bir ayrıntı var. Önce parti meclisine sevk edilecek bu karar. Parti meclisinde bir karar alınacak ve ardından da disiplin kuruluna gönderilecek Öztürkmen'in dosyası. Bunun gerekçesi ise milletvekili olması dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin disiplin kuralları gereği olduğunu söyleyebiliriz. Zeynel Emre'nin açıklamasında şöyle ayrıntılar vardı. Gaziantep milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in Butlan karşısında, Butlan gelirse buna karşı sergileyeceğimiz tavır şu olur şeklinde açıklamaları vardı. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yürütme Kurulu'nda görüştük demişti. Peki Hasan Öztürkmen hangi açıklamaları yapmıştı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısında mutlak Butlan benim ya da diğer arkadaşlarımın konusu değil. Yargının konusudur. Yargı ne karar verirse...

0: bir devleti kuran bir parti olarak devletin gücünü teşkil eden 3 ana erkten biri olan yargıya saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz demişti ki hatırlanacaktır. Öztürkmen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir arınma videosu vardı. O videoya destek açıklaması yapan milletvekillerinden birisiydi. Dediğimiz gibi Dilek Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında parti sözcüsü Zeynel Emre kameraların karşısına geçti ve CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in açıklamaları sonrasında disipline sevk edileceğini açıkladı.
1: Çok sağ olasın Aykut. Teşekkür ederiz. CHP'de milletvekili için ihraç talebinin detaylarını Aykut Türel bize aktardı. Devam edelim. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 41. duruşma görülüyor bugün. Savcı 5 sanık için tahliye talebinde bulundu. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 sanık bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam etti. Savcı iş insanı Şehmus Sarıboğa'nın savunmasının ardından sanıkların tutukluluk durumuna dair mütalasını sundu. Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Gökhan Köseoğlu'nun tahliyelerini talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi. Şimdi ünlülere uyuşturucu soruşturması için Çağlayan'a uzanacağız. Kimler gözaltında, neyle suçlanıyorlar? Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'e sunacağız. Ceylan takipte. Ceylan detaylar için seni dinleyelim.
2: Evet, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor Dilek ve bu kapsamda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve gözaltı kararının nedeni de suçlamada uyuşturucu kullanma bulundurma suçlamaları. Bu kapsamda sadece ünlü isimler yok, iş insanları, sosyal medya fenomenleri de bu isimler arasında yer alıyor. Sabah ilk yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Mabel Matiz bulunuyordu. Oyuncu Feyza Cübelek, oyuncu Onur Tuna, Aslan Turanlı gibi isimler yer alırken Volkan Bahçekapalı da vardı. Bir diğer taraftan işte ilerleyen saatlerde gözaltı sayıları artmaya başladı. Bunların arasında şarkıcı Berkay Şahin de yer aldı. Bir diğer taraftan Tantaş Bodrum'daki karakola gitti ve burada gözaltına alındı. Tabii hakkında gözaltı kararı verilip henüz gözaltına alınamamış isimler vardı. Bunlar da sosyal medyadan açıklama yaptılar. Örneğin bunlardan biri gazeteci Mirgün Cabas'tı. Kendisi sabah haberleri gördüğünde konudan haberdar olduğunu belirtti ve babasının vefat ettiğini, bu sebeple İzmir'de olduğunu söyledi babasının cenazesi için. Avukatlarının konuyla ilgilendiğini belirtti. Bir diğer taraftan Serenay Sarıkaya hakkında da yine gözaltı kararı vardı. O da yurt dışında olduğuna yönelik bir açıklama yaptı. Tespitler de zaten bu yöndeydi. Ve en kısa sürede ülkeme döneceğim, gerekli prosedür işlenmesi için dedi. Şimdi hakkında gözaltı kararı bulunan işte Nüran Ünsal var, Yağmur Ünal var, birçok isim var. Rap sanatçısı Hakan Apaydın da yine hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında. Şimdiye kadar 18 kişi gözaltına alındı. Peki bugün ne oluyor? Jandarma yaptı operasyonu. Jandarmaya götürülüyorlar. Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adli tıpa sevk edilecekler. Burada uyuşturucu testine tabi tutulacaklar. Sonra da bugün itibariyle gözaltına alınan isimlerin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceğini söyleyelim. Burada da savcının alacağı ifadeler doğrultusunda da savcı belki tutuklama talep edecek, belki adli kontrol şartıyla serbest kalmalarını isteyecek, belki de bazı isimler hakkında hiçbir talebi olmayacak, doğrudan huzurdan serbest kalacaklar. Bunların hepsi ilerleyen süreçte bugün içerisinde belli olacak.
1: Ceylan Sever, çok teşekkür ederiz. Ünlülere yönelik soruşturmanın detaylarını geldiğimiz aşamaya kadar Ceylan Sever aktardı. Hatay'da etkili olan sağanak yağış afete dönüştü maalesef. Asi Nehri taştı. Yüzlerce dönüm tarım arazisini su bastı. İki cana mal olan yağmur nedeniyle evler, araçlar, iş yerleri hasar gördü.
3: Yağmur durmadı, Asi Nehri taştı. Evler suya gömüldü, araçlar sürüklendi.
4: Meteorolojiden almış olduğumuz verilerin çok üzerinde bir yağış düşmüştür ilimize. İlimize düşen yağış miktarı metrekareye 157.2 kilogramdır.
3: Hatay'da yağış özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde kuvvetliydi. Gece boyunca aralıksız yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Tarım arazileri su altında kaldı.
5: Daha önce eski zamanlarda oluyordu da bu kadar afet olmadı yani. Ne yapalım, bu bizim kaderimiz işte, Hatay'ın kaderi.
3: Asi Nehri de yağışı kaldıramadı. Nehir taşınca çevresindeki 3 mahalleyi su bastı.
5: Araçlar var, hayvanları da ahırdan çıkarttık yani, kuru bir yere koyduk. Bazıları da hayvanlarımız da öldü.
4: Bu zamana kadar 1044 ihbar almış durumdayız. Yağışlar dolayısıyla 12 yaralımız vardır.
3: Birçok ev ve iş yerine su bastı. Mahsur kalanlar oldu. Ekipler kurtarma çalışması yaptı.
6: Ayakkabı getirin, ayakkabı.
3: Hatay Valisi Mustafa Masatlı kentte hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
4: İl Tarım Müdürlüğümüzün yapmış olduğu tespitler sonucu 29 bin dekar sahada hasar vardır. 10.500 kanatlı hayvanımız, 80 büyükbaş hayvanımız ve diğer taraftan da 43 küçükbaş hayvan telef olmuştur.
1: Tokat'ta Turhal'da taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. Tahliye edilen insan sayısı da oldukça fazla. Ayrıntılar ve son durum için Tokat'a gideceğiz. Deha muhabiri İbrahim Uğur'a döneceğiz efendim. İbrahim, bir kere merak ediyorum, taşkın riski devam ediyor mu? Boşaltılan kişi sayısı ne? Tahliye edilen ve elbette şehrin son durumu.

0: Evet, şu anda Turhal ilçe merkezindeyiz. 15 mahallesi 7 köyünde tahliye kararı verildikten sonra burada 4000 hane, 15 bin de vatandaş güvenli noktalara alındı. Onunla başlamak istiyorum. Son 5 günde 2058 personel 530 araçla sahada çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bugün sabah saatlerinde AFAD Başkanı Hamza Pehlivan bölgede 4000 hanenin boşaltıldığını, 15 bin vatandaşın da güvenli bölgelere geçtiğini açıkladı. Tokat merkezde de dün yıkım kararı alınan bir köprü vardı. O köprünün de yıkımı tamamlandı. Almus Hidroelektrik Santrali dün itibariyle %100 seviyeye ulaştı ve o bölgede dolu savaklardan su akmaya başladı. Suyun akışıyla beraber bu bölgeye ulaşması aşağı yukarı 12 saati bulacağına yönelik bilgiler vardı. Şu an 25 saate yaklaşmış durumdayız. 25 saatte şu an arkadaşım da size gösteriyor. Yeşilırmak Nehri'nin ırmağının durumu şu anda bu şekilde. Biz 3 gündür bu bölgedeyiz. 3 gündür bu bölgede benzer bir akış görmek mümkün. Ayrıca bölgede dünden bu yana yağmurun da ara ara etkili olduğunu ifade etmekte fayda var. 3 gündür bölgede gelişmeleri takip ediyoruz. Yaklaşık 1,5 metre civarında bir setin altından seyrediyor ırmak. Turhal ilçesinin 4,5 kilometrelik 4,5 kilometre içinden geçiyor Yeşilırmak. Burada zaten dünden bu yana bahsettiğimiz gibi setler oluşturuluyor. Ekipler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Taşkın riski tabii ki şu anda henüz net bir bilgi yok. Devam ediyor mu, etmiyor mu bu konuda? Almus Barajı'ndan gelen suyun ne yönde etkili olacağına, nasıl bir etki yaratacağına henüz vatandaşlar da burada meraklı şekilde bakıyorlar. Ancak şu an 1,5 metre civarında seyrettiğini söylemekte fayda var. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: İbrahim Uğur, çok teşekkür ederiz. Deha muhabiri Tokat'tan bize son durumu aktardı. Dediğimiz gibi bu taşkın riski nedeniyle 15 mahalle ve 7 köy boşaltıldı. 15 bin kişi de tahliye edildi. Umarım daha fazlasını yaşamayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EPES 2026 tatbikatına katıldı. Erdoğan, Türk ordusunun bölgesel ve küresel barışın güvencesi olduğunu söyledi. Savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz dedi.
2: Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur.
3: Orduyu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Böyle

0: Gesel huzura vurgu yaptı.
1: Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Değişen güvenlik paradigmalarına dikkat çekti. Dinamik

0: itibariyle yıkımı tamamlandı. Almus Hidroelektrik Santrali'nin %100 doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte barajın dolu savaklarından dün öğle saatlerinden itibaren su akmaya başlamıştı. Dün öğleden sonra akmaya başlayan suyun yaklaşık 12 saatte Turhal ilçesine ulaşması bekleniyordu. Aradan geçen yaklaşık 26 saatte Yeşilırmak'ın seviyesinde şu an çok büyük bir artış gözlemlemediğimizi ifade edelim. Ayrıca bölgede dünden bu yana yağmur da etkili oldu. 3 gündür bölgede gelişmeleri takip ediyoruz. Suyun seviyesi geride kalan 3 güne benzerlik gösteriyor. Tabii bu durumda ekiplerin aldığı önlemlerin etkisinden de söz etmek gerek. Ekipler günlerdir Yeşilırmak'ın yatağındaki engelleri kaldırmak ve buradaki su akışını daha kolay hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. Bu durumun bu şekilde sabit, stabil kalıp kalmayacağını tabi bilemiyoruz şu anki haliyle bile. Yeşilırmak'ta mevcut su yaklaşık 1,5 metrelik setin alt kısmından akıyor. Burada vatandaşların da aldığı önlemlerden de bahsedip buradan aktaracaklarımızı noktalayalım.
1: Peki. İbrahim Uğur'a teşekkür edelim. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli bir gelişme daha var. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek'i bir görelim arkadaşlar. Zeynal Abakarov kim? Gülistan'ın, kayıp Gülistan'ın, cinayete kurban giden Gülistan'ın eski erkek arkadaşı. Onun annesi konuştu. Eşi yani kocası polisti, biliyorsunuz, hatırlatalım. Veysi onun son ifadesiyle ilgili özel notları aktaracak. Veysi, seni dinliyoruz.
2: Evet, aslında 7 Ocak'ta 2020 yılında amirlerin ve müdürlerin baskısıyla Elazığ'a gittiklerini ifade ediyor Cemile Yücel. Bu iddiada bulunuyor. 3 sayfalık Cumhuriyet Başsavcısına verdiği ifadesinde İstanbul'a ise oğlunu buradan Rusya'ya gönderdiklerini, yine amirlerinin, eşinin amirlerinin ve müdürlerinin baskısıyla gönderdiğini söylüyor. Hatta Engin Yücel'in, yani polis memuru Engin Yücel'in amirlerinden yazılı beyan istediğini de ifade ediyor. Daha sonra da yine aynı müdürlerin talebi üzerine Rusya'dan Zeynal Abakarov'un Türkiye'ye geldiğini ve Antalya'ya, Alanya'ya yerleştiklerini, 3 ay boyunca orada kaldıklarını ifade ediyor. Yine 9 Ocak'taki bu olayı anlatırken bizim oğlumuzu korumak amacıyla gönderildiğini düşünüyorduk. Daha sonra da arandığımızda baskıyla aslında göndermiş. Daha sonra arandığımızda ise yine kent merkezinde bazı olayların çıktığı için çağrıldığı ifade ediliyor. Bir başka ifade notunda ise Gülistan Doku'nun kaybolduğundan nasıl haberdar olduğunu hatırlamadığını ifade ediyor. Ancak oğlunu Zeynal Abakarov'un bir erkeğin aradığını ve seni öldürürüm ifadelerini kullandığını ve bu telefon görüşmesinde duyduğunu ifade ediyor. Erkek şahsın kim olduğu yöndeki bilgiyi de vermediğini, oğluna da sormadığı ifade ediliyor. Bu noktada da 3 sayfalık ifadesinin ardından da tutuklandığını söyleyelim. Yine avukatı da benzer yönde amirlerinin ve müdürlerinin, eşinin amirlerinin ve müdürlerinin talebi üzerine Rusya'ya gönderildiğini, peki, ifade ettiğini belirtmek üzere.
1: Peki, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek yine özel notlarla karşımızdaydı. İsrail tarafından alıkolunan küresel somut filosu aktivistleri Türkiye'ye dönüyor. Onunla ilgili ayrıntıları da hemen bize Öznur Karslı Çetiner toparlayacak. Öznur bizi havalimanında bekliyor. Öznur'u da gördük. Nedir son durum, notlarını alalım Öznur.
3: Evet, Zülfikar Ali Aydın, İstanbul Havalimanı'na 85'i Türk vatandaşı, 422 aktivistin gelmesini bekliyoruz. Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor bu organizasyon. Biliyorsunuz aslında ilk olarak küresel sumut filosu, bir diğer deyişle küresel barış filosu, 2025 yılının Ağustos ayında ilk olarak Gazze'deki insani ablukaya bir kez daha dünya kamuoyunda, dünya huzurunda dikkat çekmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkmışlardı ve bu ilk hareketlerinde de engellenmişlerdi. Esir olarak alınmışlardı, işkence görmüşlerdi. 8 ayın ardından ikinci kez 13 Nisan'da bir kez daha aynı amaçla 44 ülkeden yüzlerce insan 50 teknede buluştular. İlk olarak İspanya, sonrasında da 23 Nisan'da İtalya'nın Sicilya adasından Gazze'de görüşürüz, görüşmek üzere diyerek ve Özgür Filistin sloganlarıyla bir kez daha yola çıktılar. Ama bu kez ilk hareketlerinden farklı olan şuydu.

0: İsrail bu kez küresel Sumut filosunu ikinci hareketlerinde, bu yolculuklarında sadece 7 gün sonra saldırıya geçti. Hatta filoda bulunan kişiler, aktivistler bu kadar kısa sürede engellemeyle karşılaşmayacaklarını tahmin ettiklerini söylemişlerdi. Ve sonrasında da Girit Adası açıklarında yine dediğim gibi alıkonuldular ve ikinci saldırıysa da 18 Mayıs'ta olmuştu. İşte bugün 18 Mayıs'ta alıkonulan İsrail güçleri tarafından aralarında 85'i Türk vatandaşı olmak üzere 422 aktivistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. 3 ayrı özel uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Hava yoğunluğu, hava trafiği nedeniyle bazı sarkmalar olabiliyor. İlk uçak 17'de, bir diğeri 17-10 geçe ve son uçakta 17.40 itibariyle Türkiye'ye iniş yapması bekleniyor Zülfikar Ali Aydın.
1: Öznur Karslı Çetiner, teşekkürler. Devam edeceğiz.
2: Hiçbirinin peşini bırakmayacağım.
3: Olay yerine geldiğimde olayın cinayet olduğunu ben anladım.
2: Dorukhan'ı bir organize suç örgütü öldürdü. Bu organize suç örgütünün içinde Münir Tanyer, Taylan Tanyer şirket sahipleri başta olmak üzere şirketin çalışanları var. Bu örgütün içinde bazı maalesef bizim göz bebeğimiz olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kıymetli polislerin içindeki bazı yozlaşmış polisler var.
4: Evet.
2: Jandarma Genel Komutanlığı içinde görev yapan bazı yozlaşmış maalesef personel var.
1: Evet, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık bu stüdyoda yaklaşık 1,5 yıl önce bu sözleri söyledi. Bunlar iddia düzeyindeydi ve bugün geldiğimiz noktada o söylediği isimlerin tamamı gözaltına alındı. Tam 8 yıldan bahsediyoruz. İntihar süsü verilerek öldüğü söylenen oğlunun aslında bir cinayete kurban gittiğini bütün delilleri tek tek sorgulayarak, inceleyerek, çelişkileri ortaya koyarak adeta bir savcı titizliğinde, ki çok uzun yıllar devlete hizmet etmiş bir emekli tümgeneralden bahsediyoruz, o titizlikte çalıştı ve bugün yıllar sonra bu noktaya geldi. Onu ağırlayacağız stüdyomuzda. Kendisi İzmir'de, emekli tümgeneral Ethem Büyükışık'ı bir görelim arkadaşlar. Hazırsa evet. Ethem Bey, hoş geldiniz. Beni duyuyorsunuz.
2: Hoş bulduk Zülfikar Bey, teşekkür ederim.
1: Evet. Stüdyoda emekli cinayet masası dedektifi de var. Gizli soruşturma tecrübesi de var. Erdal Karaman, yaşadığınız 8 yıl boyunca delillerin nasıl toplanmadığını, nasıl karartıldığını kendisinin değerlendirmeleriyle de ele alacağız. Ama asıl soru size, yani bütün hikayenin öznesi sizsiniz. 8 yıl çok kolay geçmedi, biliyorum, bu sürecin önemli bir bölümüne de tanığız. Geldiğimiz bugün bu noktayı belki bir kısa değerlendirmeyle başlamak istersiniz. Ne yaşadınız, ne hissettiniz, buyurun.
2: Teşekkür ediyorum Zülfikar Bey. Öncelikle Habertürk ailesine ve sizin şahsınıza en içten şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü oğlumun adaletini ararken bana kapısını açan ve bana yüreğini açan ilk basın mensuplarından biri de sizdiniz. Ve bu adalet mücadelesinde bizim sesimiz oldunuz, nefesimiz oldunuz. Dorukhan'ın hukukunu ararken tamamen hakikati arama güdüsüyle hareket ettiniz. Hiçbir şekilde yanlı bakmadınız ve bizlere güvendiniz. Bizlerin söylediklerinin doğru olma ihtimalinin olabileceğine inandınız. Ve o nedenle vicdanınızın sesini dinleyerek bizlere güç verdiniz, destek verdiniz. Öncelikle sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum.
1: Estağfurullah, teşekkür ederim.
2: Bugün ne hissettik? Bugün 8 yıldan sonra bir nefes daha, bir anlık bir nefes daha aldık. Ama daha önümüzde uzun bir süreç olduğunun farkındayız. Bugün gözaltına alınan ve inşallah tutuklanıp daha sonra da hüküm giyecek olan bu şahısların, bu 26 kişinin tamamı

0: bakmanın bu işledikleri suçun hesabını bir gün vereceklerini biliyorduk. O hesap verecekleri günün başlangıcındayız diye düşünüyoruz. Ve Yargıtay süreci tamamlanana kadar, alacakları cezalar Yargıtay'da onaylanana kadar bu işin gene peşinde olmaya devam edeceğiz. O yüzden hala yasımızı tutmuyoruz ve tutmayacağız. O güne kadar sabredip bekleyeceğiz ve oğlumuzun hukukunu korumaya devam edeceğiz.
1: Evet. Şimdi Ethem Büyükışık belki çok kısa bir sürede izah etti ama bu 8 yıl onun için ne kadar zor geçti biliyoruz takip edenler açısından. Çok ciddi bir emek, çalışma ve mücadele var. Böyle bir de bir tecrübesi olduğu için devlete kendi ifadesiyle sıdkı, sadakatle hizmet etmiş bir isim. Dolayısıyla devlete olan güvenini de hiçbir şekilde kaybetmemiş bir isim. Her zaman o bunun hukukuna evet. da uygun davranıp ona göre de konuşan bir isimdir. En azından ben kendi şahit olduğum kısmıyla bunu söyleyebilirim. Müsaadesiyle şimdi olayı bir kısa bir şekilde de izleyicilerimiz için özetleyelim. Dorukhan'ın, Büyük Işık'ın cesedinin bulunduğu tarih inşaatın altında ki biraz sonra olay yerini göstereceğiz. Gerçekten akla ve mantığa uygun olmayan şeyler var. 13 Mayıs 2018. Şüpheliler hakkında çok kısa süre sonra kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Neden? Çünkü olayın yaşandığı gecenin sabahında doğrudan zaten olay yerindeki delillerin karartıldığına dair çok ciddi tespitler var. Onları da Ethem Bey'e soracağım. Arada açılmış soruşturmalar var. 8 kolluk görevlisi hakkında görevi kötüye kullanma gibi kovuşturmaya yer yok kararları var. Yani çok zorlu bir sürecin sonunda bugün 26 gözaltı var. Olay gününe gidelim Ethem Bey. Olay yerine gittiğinizde size intihar süsü verildiğini düşündürten şeyler vardı. Onlarla başlayalım. Ne gördünüz? Neden intihar süsü verildiğini düşündünüz ilk andan itibaren? Öyle devam edelim. Buyurun.
0: Zülfikar Bey, 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece biz oğlumuzla bir komutanımızın oğlunun vefatı nedeniyle son görevimizi yapmak üzere uğurlama merasimine katılmıştık. Evet. Ve daha sonra gece geç saatlerde evimize döndük. Evimize döndükten sonra biz bir duş alıp istirahate çekilirken oğlum baba dedi ben dedi biraz dedi yürüyeceğim biraz spor yapacağım dedi. Tamam dedim. O gün ve öncesi olan gün iki gün boyunca çok tabii acımızın dostlarımızın acısının en taze olduğu anlarda onlarla birlikte olunca haklı olarak üzüldüğünü düşünüyordum. Ve kendi mahallemizde yaklaşık evimize 600 metre mesafede bir alanda elips şeklindeki bir caddede yürüme imkanımız vardı. O bir kilometreye yakın bir parkur. Orada yürümek için o aradaki boşluğu da araçla geçerek köpeklerin saldırısından kendisini koruyarak o bölgeye geçiyor ve orada yürüyüşe başlıyor ve ondan sonra kabaca işte bir 40-45 dakika yürüdükten sonra öldürülüyor. Ertesi sabah da beni aracınızı yanlış yere park etmişsiniz. Buraya gelin bu araç sizin mi diye aradılar. Ben de saat 9.32'de telefonu aldıktan sonra süratle o bölgeye intikal ettim. Bir yandan da oğlumu telefonla aradım. Birkaç defa bulamayınca bir anormallik olduğunu hissettim ve bölgeye gittim. Aracımın başına geçtiğim anda bir polis memuru beni karşıladı. Arabamın kapısı açıktı. Arabamın kapısının açık olduğunu göstererek oğlunuz dedi burada değil dedi vefat etti dedi başınız sağ olsun dedi. Oğlum nerede dedim ve hemen önce bir arabanın içine göz attım. Süratli arabayı kontrol ettikten sonra orada cüzdanının kaldığını gördüm. Sigara paketi vardı. Evet. Ve süratle beni oğlumun yanına götürün dedim. Hemen 200 metre ileride inşaatın önüne götürdüler ve inşaatın önünde oğlumun 3 sıra demir korkuluklu bir isnat duvarının üzerinde uyur gibi yattığını
1: sırt
0: ve
1: üstü.
0: Ayaklarının binayı başının da dış tarafı gösterdiğini gördüm ve oğlumun yüzüne eğilip dikkatlice baktığım zaman kafasının o 3 sıra demir korkuluğun altında olduğunu gördüm ve oraya bu kafası nasıl girdi acaba diye düşündüm. Ardından hemen cildini incelemeye başladım. Hemen gırtlak kısmında zorlamayla bir kanırtma izi gördüm.
1: Evet.
0: Bunları gördük.

0: Daha sonra gözlerine baktım. Gözleri yarı açıktı. Ve gözlerinin her iki tarafında tuzlanmayı gördüm. Ağlatmışlardı. Uzun süre işkence yapıp ağlatmışlardı. Hemen onu gördüm ve ondan sonra elbiselerine baktım. En ufak bir bozulma yok. En ufak bir kirlenme yok.
1: Kandaki zorlanma.
0: Bedende en ufak bir hasar yok. Nereden düştüğünü söylüyorsunuz dedim. Çatıda telefonu bulundu. Çatı katından atladığını değerlendirdiklerini söylediler. Onun üzerine bir çatı katına baktım. Bir oğluma baktım. Binayla olan mesafesinin 10 metre civarında olduğunu hemen ölçtüm ayaklarımla. 25 santimdir benim ayakkabılarımın uzunluğu.
2: Ethem Bey çok
0: ve
2: özür dilerim. Sözünüzü keseceğim. Bir son dakika gelişmesi var. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davası ile ilgili çok tartışılan mutlak butlan kararı çıktı. Serkan karşımızda. Serkan'dan telefonda, evet Serkan telefonda, ayrıntıları alalım Serkan.
3: Evet, karar oldukça sıcak bir gelişme olarak hemen aktarmaya başlayalım. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu dava görülmüştü. Daha sonrasında bir istinaf yolu çıktı. Aslında bir süredir tartışmaların odağındaydı CHP'nin Kurultay davasıyla birlikte mutlak butlan kararının çıkıp çıkmayacağı yönünde. İşte o karar çıktı. Bir son dakika gelişmesi olarak bizler de şu anda ekranlara yansıtıyoruz. Tabii mutlak butlan tartışması aslında CHP'nin 2023 yılındaki kurultayında Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da döneminin sona ermesiyle başlayan bir tartışmaydı. Daha sonra bazı delegeler, isimler kurultay sürecinde oy karşılığı menfaat sağlandığı yönünde, usulsüzlük yapıldığı yönünde bir takım iddialarla dava açmıştı. Bu tartışmaların ardından da hukukçular tarafından mutlak butlan kavramıyla bir araya gelmişti. Tabii bu işlem, aslında mutlak butlan dediğimiz nokta, bir işlemin en baştan itibaren yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer bu kurultayda bir usulsüzlük yapıldığı yönünde mutlak butlan kararı çıkarsa, bu kurultayında doğal olarak hiç yapılmamış anlamına geleceği için önceki genel başkanın yeniden genel başkan olması yönünde bir karar gündeme gelmişti. İşte o karar çıktı. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bir süredir gördüğü davaların sonucunda mutlak butlan kararının çıkıp çıkmaması istinaf yoluyla çıktı. İstinafın verdiği kararda da mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi için çıkmış oldu. Zira bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konuda aslında bir açıklaması vardı. Biz partimizi bırakmayız dedi Özgür Özel. İşte sizin verdiğiniz aday listeleri kabul etmeyecek bir parti yönetimi meselesi. Bir cumhurbaşkanı adayına bakar, mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur ve her partinin vardır, olması lazım ifadelerini kullanmıştı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Dediğim gibi Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen CHP'nin kurultay davasında bir süredir tartışmaların odağında olan mutlak butlan kararı çıkmış oldu. Ve bu noktada yeni bir gelişmeyle birlikte de sizlerle ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Evet, bir kararla ilgili birkaç not da aktarmak lazım. Şimdi kararda 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayın mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, yani o günden bugüne yapılan bütün kurultaylarda dahil olmak üzere iptaline ve geçersiz olduğuna, dolayısıyla bu süreç daha sonraki CHP yönetiminin de aslında görevlerinden ayrılmasıyla sonuçlanacak bir süreç olabileceği değerlendiriliyor. Yine kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, ki bu da az önce bahsettiğim şeye tekabül ediyor. Serkan kararla ilgili devam edelim istersen, başka ayrıntılar varsa senden dinleyelim.
3: Evet, diğer ayrıntılarda aslında 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultaydan önceki duruma dönülmesine ve kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının da görevlerine aynen devam etmelerine karar verildi. Zira mutlak butlan kararında da aslında en çok konuştuğumuz, doğrudan bu ifadenin anlamına gelen anlatım bu olacaktı. Zira bir yandan 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararlarında yine mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespiti ve yapıldığı tarihten itibaren de

0: bu kongrenin de iptaline karar verildi. Son bir not, 8 Ekim 2023 tarihli bu CHP İstanbul İl Kongresi'nden önceki duruma, yine tıpkı CHP'nin kurultay davasında olduğu gibi İl Kongresi içinde önceki duruma dönülmesine ve kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının da görevlerine aynen devam etmesine karar verildi.
1: Yani evet, Serkan da aktardı. Bu detayın da altını çizmekte fayda var. Zaten kurultayla ilgili iddialar, yani Ankara'da yapılan kurultayla ilgili iddialar ortaya atıldığı andan itibaren İstanbul'daki kurultayda da usulsüzlük yapıldığına dair iddialar vardı. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararda CHP İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan, yani kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğu tespitiyle o yine yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verildi. Yani İstanbul'daki kurultayın da iptal edildiğini bu kararla söyleyebiliriz. Serkan'la devam edelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör de birazdan bizimle beraber olacak. Ama şunu söyleyelim. Hem İstanbul'daki kurultayda hem de Ankara'daki kurultayda İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan yolsuzluk iddianamesinde aslında bu yolsuzluk iddianamesinde de kurultaya etki eden bazı iddialar vardı. Bunlar savcılık tarafından dile getirilmiş ve bazı ifadeler etrafında dile getirilmişti. Özellikle Beşiktaş Belediyesi'ne açılan yolsuzluk iddia davasında da yine kurultayla ilgili, yani Ankara'daki kurultayda delegelere rüşvet dağıtıldığı, belediyelerde yakınlarının işe alındığı, yine kurultay delegelerine döviz üzerinden bazı rüşvetlerin verildiği ve bunun karşılığında seçimin sonucuna etki edildiği iddiaları vardı. Bunların tamamı çok ciddi bir inceleme sürecinden sonra İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi ve o aşamada hem Antalya'da hem Uşak'ta ortaya çıkan bazı ifadeler de vardı. Yine oralarla ilgili oradaki CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarında yine kurultaya etki eden, kurultaydaki seçim yarışını etki eden bazı iddialar gündeme gelmişti. O da yine delegelere rüşvet verildiğine dair iddialar. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, yine Antalya'da Muhittin Böcek'in Böcek'le ilgili hazırlanmış iddianamelerde bu konuların gündeme geldiğini hatırlatalım. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağı önemli siyaset gündemini belirleyecek soru olacak. Çünkü CHP'nin eski yönetimi, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti meclisi bu kararla tekrar görevine dönecek. Evet, Nasuh Güngör telefonda, Habertürk Ankara temsilcisi. Şu tespitlerle bundan sonra ne olacağı sorusuyla devam edelim Nasuh Güngör.
2: Şimdi tabii ki çok aslında son günlerde, özellikle haftalarda demeyeyim ama beklenen bir karar, yani Ankara'da böyle bir kararın çıkmasına dair bir atmosfer, bir hava Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de vardı Zülfikar. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz. Diğer yandan da bunun yarın çıkabileceğini, önümüzdeki hafta ya da bayramdan sonra böyle bir kararın ortaya çıkabileceği bekleniyordu ama karar bugün ortaya çıktı. Bundan sonra tabii siyasi tartışmalar ve hukuki tartışmalar yine birlikte yürüyecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu tartışmanın, daha doğrusu ortaya çıkan bu sonucun siyasi olduğu noktasındaki tavrını sürdürecek. Çok sert ve kuvvetli tepkiler göstermesi bekleniyor bununla ilgili. Özgür Özel aslında bununla ilgili dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı o video mesaj açıklamasına çok önemli tepkiler vermişti. Şöyle ki, yani buralarla uğraşacağını, hani mutlak butan meselesiyle ilgilen, hani bu noktaya gel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arınması meselesinden ziyade böyle bir konu olduğuna dair. Bugün geldiğimiz noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu dönemindeki yönetimine dönülmesi noktasında bir hukuki süreç var. Yani Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karar geniş ölçekte böyle. İstanbul ile ilgili de aynı şekilde bir karar söz konusu. Dolayısıyla bu süreçler dediğim gibi hukuki tarafıyla çok hızlı işleyecek. Yani tekrar o yapılan kurultayın, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sonuç olarak ikinci turda kaybettiği ifade edilen kurultayın öncesindeki pozisyona dönecek. Siyasi anlamda oraya dönecek. Evet. Ve bunlar, tekrar söylüyorum, hem Türkiye siyasetinde çok ciddi bir deprem etkisi uyandıracak hem de genel anlamda siyasetin diğer alanlarında etkileyecek sonuçlar üretecek. Bu tarafıyla baktığımızda da hukuki süreçlerin ne kadar hızlı olacağı kadar buna verilecek siyasi reflekslerin, diğer siyasi partilerin de buna dair açıklamalarının, beyanlarının ve tabii ki duruşlarının da çok önemli olacağı bir dönemden geçiyoruz.
1: Peki bu tabii bu

0: kararın belirli sonuçları olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi daha önce de gündeme geldiği için soruyorum. Acaba tepkisi, refleksi ne olur diye konuşulacaktır. Şu saatlerde çok sıcak bir mesele olduğu için genel merkezi terk etmeme, ayrı bir parti kurma. Sana göre seçenekler ne olabilir? Ne görünüyor Ankara'da?
1: Şimdi Genel Başkan Özgür Özel hemen çok sıcak açıklamaları aslında bunlar. Bir parti meselesini, yani yedek bir parti ya da buna benzer bir yedeklemenin ancak bir parti kapatmayla söz konusu olabileceğini, dolayısıyla da her partinin, her siyasi partinin böyle bir hazırlığı olabileceğini söyleyerek bir kapı aralamıştı aslında buna. Şimdi mutlak mutlağın süreci Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasına doğru giden bir sürecin önünü açar mı açmaz mı? Bu da daha önce bu karar çıkmadan önce geçtiğimiz yıl Ekim ayında biliyorsun bu karar reddedildi. Ancak istinafa yapılan başvuru bugün ortaya çıktı. Yani bir üst mahkeme, bölge adliye mahkemesinin verdiği karardan söz ediyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada sonuç üretme açısından ilk mahkemenin kararıyla tabii karşılaştırılabilecek bir karar değil bu. Gayet net bir karar ve uygulama noktasında da çok hızlı az önce söylediğim gibi devreye girecek. Fakat diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi o zaman artık buradan böyle bir karar çıkmayacağına dair bir tavır içindeydi. Fakat tekrar dönersek ona son 1-2 aydır ama son haftalarda hatta son günlerde yoğun bir biçimde, hani bu deyim belki yerinde olmayabilir ama bu sonucu da aslında satın almış bir görüntüsü vardı. Yani böyle bir sonucun çıkabileceği noktasında. O nedenle de tepkisini yeniden örgütleyecektir. Zaten bir erken seçim talebi var. Bunlarla birlikte bu tepkisini ortaya koyacağını öngörebiliriz.
0: Evet, şimdi Nasuhi Güngör'le biraz devam edelim. Çünkü Ankara'da ne olacağı sorusu şu anda bütün Türkiye'nin üzerine kilitlendiği ve odaklandığı soru. Şimdi İBB'deki yolsuzluk soruşturması yapıldığında hatırlayacaksın çok ciddi CHP yönetiminden tepkiler oldu ama biraz önce senin söylediğin ifadeyle CHP'ye mutlak mutlan kararı da sanki biraz satın alındı. Başka tepkiler, yani yasal sınırların içinde, sokağa teşvik eden değil de yasal sınırlar içinde, sonuçta mahkeme kararının üzerinde başka bir irade yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sistemi de böyle. CHP'de anayasal bir parti olduğu için bu çerçevede devam edecektir diye değerlendiriliyor. Sen ne dersin bilmiyorum.
1: Şimdi burada şöyle bir şey var. Yaklaşık bir ay önce, zaman tam yanlış hatırlayabilirim, 3 haftada olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi hukukla ilgili zeminlerin ve kendilerinin içindeki kurulların genişletilmesine dair de bir karar aldı. Yani bir yandan erken seçim ilanı, bir yandan kendi Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi süreci, bir yandan da kendileriyle ilgili hukuki süreçlere dair mücadeleyi yürütecek hukuk kurullarının genişletilmesi anlamında. Bu acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki süreçler ve devamında ortaya çıkan diğer belediyelerle ilgili operasyonlar üzerinden mi ortaya atılmış bir fikir, bir tasarımdı diye konuşulurken aslında bunun, bugün görüyoruz ki bu mutlak mutlan kararının ortaya çıkmasıyla ilgili bir hazırlık olduğunu da söyleyebiliriz. Peki buradan ne olacak? Tabii ki siyasi tepkiler meydanlarda, mitinglerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer muhalefet üzerinden, sivil toplum üzerinden arayışları mutlaka devam edecektir. Ancak asıl mesele hukuki süreçte neler yapabilecekleri, bu konulardaki itirazları, ama bir diğer nokta ise itirazların da ötesinde partinin yönetimini yeniden devralacak iradenin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin partiyi yeniden bir kurultaya ne zaman götürüp götürmeyeceği meselesi de belki siyasetin geleceğini etkileme anlamında son derece önemli olacak. Çünkü öyle bir kurultay farklı sonuçlar üretebilir mi? Yeniden başka bir liderlik ortaya çıkabilir mi? Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in dışında bir üçüncü isim üzerinde partide bir uzlaşma arayışı olabilir mi? Çünkü son günlerde bu mutlak mutlak tartışması sürekli derinleştikçe şöyle bir şey de ortaya çıkıyordu. Yani bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir ekip durumu var. Yeniden partiye genel başkan olacak eğer böyle bir karar çıkarsa. Fakat bu partiyi yaralayabilir. O halde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu dışında başka isimlere bakılabilir mi tartışması vardı. Ben çok yakın bir tarihte bunun da daha önemli bir tartışmaya dönüşeceğini düşünüyorum.
0: Peki. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'den değerlendirmelerini aldık ama kararın ayrıntıları çok önemli. Serkan Şimşek'le bazı ayrıntılar var, onları almaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız bu arada hem CHP Genel Merkezi'nden hem eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama ya da bir bilgi gelirse bize aktaracaklar. Biz de bu ekrandan aktaracağız. Serkan'ı görebilecek miyiz arkadaşlar? Serkan telefonda. Şimdi Serkan, kararda çok önemli ayrıntılar var. Şimdi kurultayda, özellikle kurultay sürecinde delegelerin iradesinin sakatlandığına dair bazı tespitler var. Delege iradesinin fesata uğradığı kanaatine varıldı.

0: diyor kararda. Diğer ayrıntıları da için sendeyiz yine.
1: Evet, aslında bu kararın en önemli hükmü CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan, yani biraz önce de ifade ettiğimiz gibi kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespiti ve yapıldığı tarihten itibaren de iptaline karar verilmesi. Ama senin de ifade ettiğin gibi Zülfikar Ali Aydın, aslında çok boyutlu bir karar olduğunu, hüküm olduğunu ifade edelim. Çünkü yalnızca 4-5 Kasım 2023 tarihli bu 38. olağan seçimli kurultayı kapsamıyor. Bir yandan CHP'nin 8 Ekim 2023 tarihinde yaptığı CHP İstanbul İl Kongresi'ni ve bu kongrede alınan kararları da kapsıyor aslında Ankara 38. Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar. Bu noktada CHP İstanbul İl Kongresi'nin de yine aynı şekilde aynı tarihte, yani 8 Ekim'de tarihte gerçekleştirdiği kongrede alınan kararların yine mutlak butlanla, kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğu tespit edildi ve o kongrenin de yapıldığı tarihten itibaren iptaline, böylece hem 38. olağan kurultayın hem de CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmadan önceki durumuna dönülmesine, kongre tarihinden önceki il başkanı, önceki parti il organlarının görevlerine devam etmelerine karar verildi. Bir kez daha ifade ediyorum, bu söylediğim hem 38. olağan kurultay için hem de CHP'nin 8 Ekim'de gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi için geçerli. Böylece partinin hem en üst yetkili makamında hem de İstanbul İl Kongresi'nde kongre ve kurultay yapılmadan önceki haline dönülmüş olacak. Yine Ankara 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nin de birleşen bir davası vardı. O da davada da, dosyada yine Hatip Karaaslan, birleşen Ankara 17. Asli Hukuk Mahkemesi'nin de dosyasında davacı Levent Çelik, yine 7. Asli Hukuk Mahkemesi'nin esas sayıda dosyasında davacı Kamile Bahar Önal, bu noktada bu davacıların da ihtiyati tedbir taleplerinin de kabulüne karar verildi. Yani mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayla göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, parti meclis üyelerinin, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin böylece tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve az önce söylediğim tarihlerde 4-5 Kasım 2023 tarihindeki kurultay öncesi görevde bulunan ve genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla onun ekibindeki parti meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de karar kesinleşinceye ve karar tedbiren görevi üstlenmelerine, görevi iadelerine karar verilmiş oldu. Peki. Dediğim gibi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayı için ve aynı zamanda 8 Ekim'de, aynı yılda 8 Ekim'de gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi için mutlak butlan kararı çıktı. Bu karar, evet, bu kongre ve kurultay tarihinde göreve gelen yönetimin görevden iadesine, görevden uzaklaşmasına karar ve önceki Serkan yönetiminde göreve iadesini sağlıyor.
0: Bir ara verelim Serkan birlikte. Şimdi bu kararın detayları, delege iradesinin fesada uğratılması, işte belirli ifadeler var burada kullanılan. O ifadelere baktığımızda önceki yönetimin dönüşüyle sonuçlanan bir süreç yaşandı. Bu süreç açısından belki hatırlatmakta fayda var. Biraz önce de aktardım. Cumhuriyet Halk Partisi mensup belediyelerde yapılan yolsuzluk soruşturmaları, ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan 414 sanığın, kişinin sanık olmasıyla sonuçlanan, ki bunların arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da var. Aslında o iddianamenin ana omurgasını oluşturan şey şu: CHP'nin belediye kaynaklarının usulsüz yöntemlerle ele geçirilmesinde kullanılması, yani yolsuzluk yapılması iddiası. Bu iddia hala yargı sürecinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda belediyenin İBB yöneticisinin de tutuklu olduğunu hatırlatalım. Şimdi o soruşturma dosyasında da var. Beşiktaş'ta Beşiktaş Belediye Başkanı, ki o da CHP'li bir belediye, Rıza Akpolat'ın tutuklandığı, hala tutuklu olduğu soruşturmada da var. Bazı delegelere hem İBB bütçesinden hem Beşiktaş Belediyesi bütçesinden usulsüz elde edilen, haksız elde edilen, ihale yoluyla ya da yolsuzluk yoluyla elde edilen kazançların kurultayda delegelere dağıtılması ile ilgili ifadeler, iddialar ve devam eden bir yasal süreç var. Bu süreç yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Hem Beşiktaş açısından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından devam eden bir süreçti bu. Özellikle kurultayda CHP kurultayının, Özgür Özel'in aday gösterdiği

0: gösterilmesi, evet aday gösterilmesi ve kazanılmasından sonra belediyelerde yine bazı isimlerin işe alınması, yani delegelerin yakınlarının işe alınmasıyla sonuçlanan bir süreç. Bu süreç acaba CHP'nin kurultay delegelerinin iradesinin sakatlanmasıyla mı sonuçlanacak diye tartışılıyordu. Yargı bugün kararını verdi. Ankara'ya yine bağlanalım. Aykut telefonda mı arkadaşlar? Evet. Aykut Türel.
1: Ali Aydın.
0: Evet, Aykut Türel'e soralım. Biraz önce özetlemeye çalıştığım süreç çok uzun zamana yayılan, işte Bölge Adliye Mahkemesi istinafta kurultayın iptaliyle sonuçlanan bir süreç yaşadık. Bugün de onun sonuçlarını konuşuyoruz. Ne tür sonuçlar bekliyorsun Ankara'da? Ne yaşayacağız, ne göreceğiz Aykut?
1: Zülfikar Ali Aydın, muhtemelen hem kararı hem de sonuçlarına ve bundan sonra ne olacak sorusuna dair uzun uzun değerlendirmeler yapılacaktır. Ancak ben dilersen sıcak bilgi notlarını da aktarayım. Özgür evet. Özel şu an parti genel merkezinde, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde merkez yürütme kurulunu olağanüstü topluyor. Bu bilgiyi, sıcak bilgiyi, sıcak notu da hemen paylaşalım. Özgür Özel cephesinde durum bu şekilde. Peki Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde durum ne? Az önce yayına bağlanmadan önce gün içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla, ki biliniyor Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir ofisi vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun.
0: Ankara'dakinden bahsediyorsun birlikte, değil mi Aykut?
1: Evet evet, Ankara'daki evet. ofisinden bahsediyorum. Evet. Orada kurmaylarıyla birlikte değerlendirmeler yaptığı yönünde bir bilgi vardı. Ancak şu an orada mı değil mi bu noktada henüz teyit edemedik, ancak ekip arkadaşlarımız da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde kullandığı ofise doğru yöneldiler. Dediğimiz gibi yeni bir not geldi bu arada, hemen onu da paylaşayım.
0: Tabii,
1: tüm milletvekilleri ve Ankara Teşkilatı Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine çağrıldı. Şu an böyle bir sıcak not da geldi. Tüm milletvekilleri ve Ankara Teşkilatı
0: bu not da önemli.
1: Genel merkeze çağrıldı. Aslında Zülfikar Ali Aydın bir mutlak kararı çıkarsa Özgür Özel ve kurmaylarının izleyeceği yol haritası nasıl olacak sorusuna biz daha önceki günlerde CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamalarda, hem Özel ve kurmaylarının yaptığı açıklamalarda ipuçlarını almıştık. Genel merkez binası terk edilmeyecek ifadeleri vardı Özgür Özel'in, ki şu anda da az önce aktardığımız o sıcak nottan anlıyoruz ki bu yol haritası izlenecek gibi gözüküyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun izleyeceği yol haritası da bir taraftan yakından takip edilecek. O da muhtemelen bu akşam içerisinde bir açıklama yapacaktır diye tahmin ediyoruz. Dediğimiz gibi Habertürk ekipleri de hem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da kullandığı ofiste gelişmeleri an be an aktaracak. Şu an elimizde olan not, iki taraftan da hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu cephesi açısından şu an Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı olağanüstü toplanıyor. Mutlak kararı sonrasında tüm milletvekilleri ve Ankara Teşkilatı CHP Genel Merkezi'ne çağrıldı. Gün içerisinde benim sabah saatlerinde konuştuğumda Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmaylarının ofiste bir çalışma, değerlendirme yaptığı yönündeydi. Ancak şu an oradalar mı, değiller mi, bu noktada da muhtemelen yayından sonra daha sıcak noktaları da ekrana taşıyacağımızı söyleyebiliriz. Tabii kararı konuşacak olursak çok önemli ayrıntılar var. Az önce evet. siz de özetlemeye çalıştınız. Ben de biraz onları evet. detaylandırayım.
0: Ben de Ankara o zaman... Bölge adı. Ben de sana destek olayım. Şöyle söyleyelim. Mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği ve parti meclisinin birlikte yönetime geldiği sanırım iki kurultay önce ki kurultaydan, o kurultaydan itibaren bugüne kadar yapılan bütün kurultaylar artık hükümsüz kaldı. İstinaf kararına göre, yani mahkemenin kararına göre sonradan yapılan kurultaylar önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı. Yani sonradan yapılan kurultaylarında bu sebeple, yani o kurultayda delegenin iradesi sakatlandığı için, usule aykırı yöntemler kullanıldığı için sonraki kurultaylarında hükümsüz olduğu kararı verildi. Önceki yönetime dönüş ne demek? Önceki yönetime dönüş kararı Kemal Kılıçdaroğlu

0: Solunun görevde olduğu, yani seçimi kaybettiği kurultaydaki görevde olan PM yönetimi, parti meclisi ve partinin yetkili organları göreve gelecek. Bu ne demek? CHP Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin teslim edilmesi, yasa olarak mahkeme tabii, kararına göre teslim edilmesi anlamına geliyor. Doğru mudur Aykut?
1: Aslında tabii doğru. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi açısından parti meclisi en yetkili karar alma organı, burada da bir geri dönüş olacak. YDK üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de tedbiren görev üstlenecekler. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, parti organları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana temelini oluşturan bu organlar da tekrar göreve dönecekler, tedbiren görev üstlenecekler. Bu da önemli bir nokta. Yani aslında siz baştan yeni bir süreç göreceğiz bu açıdan. Dikkat çekici. Şimdi az önce tabii bunlar çok konuşulacak. Hukukçular da değerlendirecektir. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, az önce ifade etmeye çalıştım, CHP'de MYK olağanüstü toplantısı var. Bütün milletvekilleri, Ankara Teşkilatı çağrıldı. Şayet özel ve milletvekilleri, teşkilat üyeleri, genel merkezi boşaltmaması durumunda nasıl bir acaba abloyla karşı karşıya kalacağız? Çünkü tarafların birbirlerine yönelttiği ağır eleştiriler söz konusu. Zaman zaman sağduyu açıklamaları da geliyordu parti içerisinden bazı isimlerden. Ancak şu an gözüken veya merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Şimdi bunu konuşmak için biraz erken ama daha geriye gittiğimiz zaman şöyle değerlendirmeler de vardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi genel merkezin boşaltılmaması durumunda farklı bir yerde çalışmaları yürütebileceği, bir kurultay süreci başlatabileceği yönünde de değerlendirmeler söz konusuydu. Tabii bunlar şu an için merak edilen, ancak esasında önümüzdeki birkaç saat içerisinde de yanıtını bulacak sorular gibi gözüküyor. Çok merak ediyoruz acaba Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Merak edilen çok soru var. Ankara'nın sıcak gündemi içinde Aykut Türel bize, haber müdürümüz, Ankara haber müdürümüz notları aktarıyor. Ben de istinaf kararı ile ilgili bazı notları anlatmak istiyorum. Çünkü bu kurultay neden bu kadar tartışmalı oldu? Delegelere rüşvet verilerek iradesini sakatlandı. Genel ifadeyle bu şekilde ifade edebiliriz. Burada savcılığın elde ettiği deliller, muhtelif dava süreçlerinde elde ettiği deliller var. İşte Uşak'ta, Beşiktaş'ta İBB dosyası içinde elde edilen ve doğrudan CHP üyelerinin gidip savcılığa yaptığı başvurular var ve o başvurular etrafında ortaya çıkmış bir süreç var.
1: Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın başvurusuyla başlayan süreç. Evet. O da bir açıklama yapıyormuş bu arada. Onu da izleyenlerimize aktarmış olalım. Onun başlattığı hukuki bir süreç de vardı. Tabii dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok hareketli. Mutlak butlam kararıyla ilgili son bir haftadır yoğun zaten kulisler vardı, değerlendirmeler vardı. Acaba karar bayram öncesinde çıkar mı, çıkmaz mı? Biraz da o gidişat esasında yerini bulup, hatta dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video mesaj sonrasında kararın birkaç gün içerisinde çıkabileceğine yönelik işaretler, ipucu yönünde değerlendirmeler de olmuştu.
0: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cephesinde bültenin başında aktardık. Aslında mutlak butlan tartışması ile ilgili bir polemik de bugün itibariyle başlamıştı. Ama mahkeme kararı üzerinden devam edersek şöyle söyleyelim. Tartışmalı iki kurultay, yani hem İstanbul'daki hem Ankara'daki, hem de savcılığın elde ettiği delillerle o dosyaya gönderilen, istinaf mahkemesine gönderilen yeni itiraf niteliğindeki ifadeler bu sonucu muhtemelen doğurdu. O sonuçta mahkemeye göre, yani elde ettiği deliller etrafında istinaf mahkemesinin verdiği karara göre parti içi, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin de ihlal edildiği tespiti var. Anayasanın 69. maddesi, ki bunun altını çizmekte de fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi partiler kanununa tabi anayasal organlar olarak değerlendiriliyor. Anayasanın 69. maddesi ile siyasi partiler kanununun, ki kararı da var, 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partinin organ seçimlerinin demokrasinin esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiğine dair bir vurgu da var. Bu kararın sebeplerinden bir tanesinin de bu olduğunu, kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunduğunu,

0: kurultayla ilgili ifade ediyor bunu. İstinaf Mahkemesi söylüyor. Kararda kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit bir iptal sebebi değil, kamu düzeni açısından da hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu tespiti var. Yani sadece yolsuzluk iddiası, rüşvet iddiası ile ilgili şeyler değil, genel olarak kurultayda yapılan işlemlerin, bazı iş ve işlemlerin problemli olduğuna dair tespitler var. Şimdi, Aykut Türel, teşekkür edelim Aykut'a. Aykut, son bir cümle alayım senden, sonra evet, yayını devredeceğiz.
1: Gazete Pencere'ye konuşmuştu Sayın Özel. Yedek partiyle ilgili mesajları vardı. Mutlaklıktan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler kurulu. Tabii biraz bize o açıklamalarda daha detaylı okuyup ipucu evet. vermesi açısından önemli olacaktır.
0: Ankara'nın gündemi hiç bu kadar sıcak olmamıştı. Önümüzdeki saatlerde de ona dair işaretleri görmeye devam edeceğiz. Aykut Türel'e, Ankara'ya, Habertürk Ankara ekibine toptan bir teşekkürle yayını devredeceğiz. Çok önemli bir cinayeti, intihar süsü verilen bir cinayeti konuşuyorduk. Yarım kaldı. Yarın mümkünse devam edeceğiz. Eğer siyaset gündemi izin verirse konuklarımızdan da bir özürle, hem İzmir'den hem buradaki konuğumuzdan Erdal Bey'den özürle yayını Hülya Ökene'ye devrediyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Hülya Ökene karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Teşekkür ediyorum Zülfikar Ali Aydın'dan. Ben yayını şimdi devraldım. Şöyle ki, bakın, bu son dakika gerçekten olağanüstü toplandı Cumhuriyet Halk Partisi MYK. Olağanüstü de bir gelişme. Üzerine konuşacağız. Konuklarım da olacak. Ama önce bu mutlak mutlan kararı çıktığı dakikalarda Ankara'da neler yaşanıyor? Bir buna bakalım. CHP il binası önüne gidelim. Serkan Şimşek orada. Telefonda mı olacak? Tamam. Yönetmenim telefonda diyor ama Serkan orada bizleri bekliyor. CHP'de MYK olağanüstü toplantı kararı aldı, onu biliyoruz ama son durumu da alacağız. Üzerine de konuklarımla konuşacağım. Serkan, beni duyabiliyorsun.
3: Duyabiliyorum Hülya Ökenek.
2: Oradaki hareketliliği aktarır mısın? Bak şöyle Serkan, gözüne takılan bütün detayları da almak isterim. Neler konuşuluyor? Çok hareketli dakikalar yaşanıyor çünkü orada binada.
3: Açıkçası şu anda genel merkezin tam olarak önüne ulaşabilmiş değiliz Hülya Ökenek, ama şunu ifade etmek lazım. Genel merkezin etrafında çok ciddi, çok yoğun bir trafik var ve aslında henüz genel merkeze ulaşamamamıza rağmen Ankara'da bu bölgede bir hareketliliğin olduğunu söylemek yanlış olmaz. CHP'nin olağanüstü MYK toplantısı hali hazırda başladı ve partide tüm milletvekilleri ve Ankara teşkilatı da genel merkeze çağrılmıştı. Zannedersek hem elbette bu kararla birlikte peşine alınan, MYK ile beraber peşine alınan bu kararlardan kaynaklı bir hareketliliğin olduğunu ifade etmek mümkün. Şu anda hali hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında dediğim gibi ciddi bir hareketlilik var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak kararını açıkladı. Mahkeme kararına göre CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan kurultayı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi mutlak mutlak kararıyla sonuca bağlanmış oldu. Bu noktada hem kurultay hem de kongrenin önceki yönetim kadrosuna, yani bu kongreler, bu kurultaylar yapılmamış gibi devam edilmesine karar verildi. Ve şu andaysa CHP'nin MYK'sı Özgür Özel tarafından yapılan çağrıyla olağanüstü toplandı. Aslında dediğim gibi CHP'ye yakın bir noktadayız. Araçla seyahat için birkaç dakikalık bir noktada olduğumuzu ifade edebiliriz ama görülmemiş bir trafik, bir hareketlilik söz konusu Ankara'da. Bu son dakika haberiyle birlikte bu hareketliliğin devam ettiğini ifade edelim. Neden bu karar verildi? Biraz kararın içinde, aslında kararın gerekçesinde buna ilişkin ayrıntılar var. Onları biraz sizle paylaşmak istiyorum. Aslında bu süreçte mutlak butlan tartışması bir süredir gündemdeydi. Ve bu kararda da delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Yine dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu ve bu noktada birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi. Tabii aynı zamanda mutlak kararının verilmesinde para, iş, adaylık gibi başka menfaatlerin de yine belirleyici olduğu ifade ediliyor. Oyların denetlendiği, gizli iradenin zedelendiği yine değerlendirmeler arasında. Aynı zamanda parti içi demokrasi, eşitlik ilkelerinin ihlal edildiğinin kabulüne varılması da yine aslında bu davada mutlak mutlak kararının verilmesinde önemli rol oynadı diye.

0: Bilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kongrede mutlak mutlak karar verilmesinin ardından olağanüstü bir MYK toplantısı yapılıyor. Şu anda o toplantı başladı. Ankara'da da hareketlilik sürüyor. Bizler gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Tabii sürekli aktaracaksınız çünkü gerçekten çok hareketli saatlere gebe bakıldığında. Siyaset açısından da öyle, Türkiye açısından da zira öyle. Ama şimdi ne olacak? Soru bu. Gerçekten herkes onu soruyor. Konuklarım var. Şimdi mahkeme kararıyla eski yönetim, yani Kemal Kılıçdaroğlu eski parti yönetiminin göreve dönmesi yönünde şimdi bir karar aldı. Yani artık Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi, onun genel başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi şimdi göreceğiz. İyi de ne olacak gerçekten yani bu iptalle birlikte. Ben önce Alişer Delek'le başlamak istiyorum. Alişer Delek ve Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş yayın konuğum. Alişer, böyle bir süredir hem Cumhuriyet Halk Partiler hem siyasiler işte bu meseleye kafa yoran medya mensupları, akademisyenler sanki geliyorum bu mutlak butlan kararı gibi bir hava vardı yani. Sanki bu satın alınmıştı gibi duruyor. Senin açından da öyle miydi?
2: Ben yanılanlar tarafında oldum. Yani ben beklemiyordum açıkçası mutlak butlan kararını. Beklemememin sebebini de biraz sonra yorumumla birlikte izninle yapacağım ama kararın ben de böyle ayrıntılarına baktıkça gözüm biraz böyle fal taşı gibi açılıyor. Uzun bir süredir İstinaf Mahkemesi'nden bu kadar ayrıntılı herhangi bir tartışmaya yer bırakmayacak bir karar okumamıştım açıkçası. Hı hı. Pek çok davayı siyasi ya da başka kamuoyuna mal olmuş davaları incelemeye fırsatım olur. Çünkü neydi hep bizim tartışımız? Bir karar çıkacak tamam ama acaba hani Kemal Kılıçdaroğlu mu? Başka bir isim mi? Yahut da işte bir heyet mi atanacak gibi çok net ya adlı adınca şeyi söylüyor. Ve çok ilginç geldi onun için bana. 38. olağan kurul tamamen iptal diyor. Yani Özgür Özel'in seçildiği kurultayın tamamen iptal olduğunu söylüyor. Sonrasında yapılan, burası önemli bence, sonrasında yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da iptal edildiğini söylüyor. Niye burası önemli? Hatırlayın çünkü Özgür Özel ve ekibi bu kurultay üzerine tartışmalar başladığı, mahkemelik olduğu gün itibariyle birkaç tane daha olağanüstü kurultay yapmıştı. Sebebi de şuydu, hatta bir kurultayda İstanbul ilinin delegeleri yoktu. Doğru. Çünkü İstanbul iliyle ilgili de yani burada kararda da göreceğiniz bir şey var, o kurultayda iptal olmuş. Hani orada ismi geçen kurultay delegelerine de oy kullandırtmayalım ki o mahkemede buraya taşınmasın gibi. Yani kendince bazı önlemler almıştı ve kurultay yapmıştı. O kurultayda da Özgür Özel yeniden seçilmişti. Tek aday girmişti zaten. Hal böyle olunca şimdi mesela onların da iptal olduğunu söylüyor ve çok net bir şekilde önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının aynen devam etmesini söylüyor. Önümüzdeki günlerde siyaseten çok konuşulacaktır. Bir farklı çünkü yaklaşım beklediğim için söylüyorum. İstanbul'da da bir mutlak butlan var. Yani anladığım kadarıyla bir önceki il başkanının Canan Kaftancıoğlu da göreve iade edilmiş. Canan Hanım'ın alacağı pozisyon CHP içerisindeki başka tartışmaları da doğuracaktır. Biz de konuşacağız. Onun için oraya da bakmakta fayda var.
1: İlginç. Mesela ben de, evet sen de bakıyorsun, ben de. İhsan Bey de bakıyordur. Yani daha böyle hani bakıyoruz bu kararın detaylarını değil mi İhsan Bey? Alişer'in de dediği şimdi İstanbul meselesi de önemli. Yani iptal edilebilir değil, mutlak butlan ifadesi kullanmış mahkeme. Yani kurultayın hiç yapılmamış sayılması anlamına geliyor. Yani ya da işte iptal ediliyor. Tabii bu Türkiye siyasi tarihinde de nasıl bir emsal oluşturur onu da konuşuruz. Ben çok şeyi merak ediyorum. Yani nasıl karşıladınız bu kararı? Herkes hani satın almış gibi bir hava da vardı. Sanki böyle ona dair bu karar gelirse bak ona dair de bir strateji biz geliştirebiliriz gibi bir hava da vardı Cumhuriyet Halk Partisi. Son dönemde onu sezmiştim. Ama Alişer bir şey dedi. Hülya bak biz bir süre çok önemli şeyleri tartışacağız. En çok neyi tartışacağız? Sizce hangi başlık çıkar? Buyurun.
3: Şimdi Kılıçdaroğlu açıklama yaptığında bazen dikkat ederseniz Kılıçdaroğlu görev bıraktıktan sonra çok sık açıklama yapmadı. Böyle ne zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar olumsuz bir seyre gittiğinde çıktı bir konuşma yaptı geri çekildi ve o konuşması çok tartışıldı. Bu ben biraz Alişer Bey gibi düşünüyorum ya mutlak buttan olmayacağına dair bir kanaatim vardı ama bir sebebi yoktur yani böyle bir kanaatimin olmasının. Fakat Kılıçdaroğlu
1: mesela
3: konuştuktan
1: neden
3: sonra...
1: neden olmayacak diye bir kanaatiniz vardı ve neden oldu? Yani mesela o kanaatinizin de bir gerekçesi olmalı yani o kanaatin oluşmasını...

0: bir alt tabanı vardır zihinsel dünyamızda.
1: Şöyle, insanlar belki olayları takip ederken yani farklı yol, yöntem ve metot üzerinden takip ediyorlar. Mesela bir kısım yorumcular ya da düşünürler hukuki meselelerle daha ilgilidirler, süreçleri takip ederler. Ve mümkün mertebe böyle bir adım geriye çekilerek olayları daha çok siyasal üzerinden analiz etmeye çalışıyorum. Fakat şu iki konu biraz sanki böyle şeyden bağımsız olarak, yani mahkeme kararından bağımsız olarak bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde çok işte birçok konuyla ilgili tartışılır hale gelmesi, tam da böyle bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıklama yapması bende bir acaba sorusu oluşturmuştu. Yani acaba utlan gelebilir mi? Şimdi bugünkü karar geldikten sonra ben de böyle bir arkadaşımla biz felsefe sohbeti yapıyorduk arandığımda. Çok da böyle farklı meseleler konuşuyorduk. Böyle bir butlan uyandık. Böyle çala kalem bakmaya çalıştım. Ben de çok başlık ve detay gördüm. Görünen o ki bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi bu süreç geri dönülemez bir süreç. Yani hem Kılıçdaroğlu açısından hem Özgür Özel yeni ekip açısından artık yeni bir tartışma ve bir mecra ya da bir mücadele alanına dönüşecek. Acaba yalnız görünen o ki şöyle bir durum olmayacak. Mesela İstanbul'da Gürsel Tekin burada il başkanlığı yaptı ama il başkanlığı fiilen devam ediyordu.
0: Evet.
1: Muhtemelen böyle bir durum olmayacak. CHP Genel Merkezi doğrudan Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek. Daha önce bu soru bana sorulmuştu, bir gündem olmuşlardı. Acaba Kılıçdaroğlu mutlak butlanla gelince böyle %5'e 4'e düşen bir partiye mi dönüştür CHP? Diğerleri acaba yeni ekip başka bir parti mi kurar? Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi de yani yöneticilerin birçoğu da Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk etmiyor. Yani muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunda kim oturursa Cumhuriyet Halk Partisi'ni o yönetir diye düşünüyorum. Ama bu
0: öyle
1: kısa süreli bir yönetim
0: olur.
1: Ya ben öyle düşünüyorum. Yani burada şu var, Cumhuriyet Halk Partisi, ben bu geriye dönük şeyin, yeni neslin yani yeni ekibin 2 yıllık politikalarından ben çok sağlıklı bir yönetim tarzı çıkmadığını düşünüyorum. Orada da şudur, bir siyasi partinin önünde meseleler olur. Dış politika meseleleri, iç politika meseleleri, güvenlik meseleleri, ekonomik meseleler. Cumhuriyet Halk Partisi tek bir konuya odaklandı. O da İmamoğlu meselesine ve onun dışında konularla ilgilenemedi. Şöyle, daha önceden de bunu zikretmiştim. Bir çok takip edilen bir yazım olmuştu benim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir üçlü sınıf var. Yani siyasetle ilgili olmayan, dürüst, çalışkan, emekli, okumuş, yazmış, kentli bir kitle var. Diğer taraftan siyasetle uğraşanlar, ara yöneticiler çoğu zaman böyle bir siyasetçi esnafı moduna girmişlerdi. Fakat tepede her zaman teknokrat, böyle zımben aristokrat, devlet görgüsü olan bir grup, bu siyasetçi esnafının hilafına memleket meselelerini öne alan bir perspektifi vardı. Hı hı. Ben bu aradaki genç yönetimde, yeni yönetimde siyasetçi esnafıyla üst yönetim arasında bir özdeşleşme oldu. Hani büyük ufuklara dönük bir peki perspektif çıkmadı. Belki peki de Kılıçdaroğlu cesaretlendiren, hı hı, bu parti iyi yönetilemiyor diye hani ya da işte sorunlu alanlara, yolsuzluk gibi sorunlu alanlara atıf yapan pozisyon da oradan çıktı. Çok peşin hüküm verilecek bir durum yoktur. Hani çok tartışmaya, çok farklılıklara gebe. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eğer klasik anlamda karakterini bugüne kadar hem seçmen olarak, kanaat önderleri olarak, yöneticiler olarak benzer refleks gösterirse Cumhuriyet Halk Partisi merkez parti olarak kalmaya devam eder.
0: Çok evet. Şimdi bu karar yani çok önemli bir karar. Ama ben Alişer ne dersin? İhsan Aktaş'ın söylediklerine, İhsan Aktaş yaptığı çözümlemenin en önemli noktası belki şu, diyor ki ya bak yani Hülya, yani koltukta kim oturursa Cumhuriyet Halk Partisi kitlesi biraz böyledir. Yani o kitle oraya yönelir. Yani CHP'nin içinde iç karışıklık yaşanabilir. Hani bir dolu bir şey. Bu bir, aynı düşünüyor musun aynı minvalde? İki, özel ve parti yönetim uzaklaştırıldı cümlesi var bak şimdi o sarı bantta. Bunu yani bu tedbiren görevden uzaklaştırılma kararı var ya Alişer, bu karar sence siyasi bağlamda mı daha çok tartışılacak, hukuki bağlamda mı daha çok tartışılacak? Mahkeme bir anlamda bir önceki başkanı göreve mi çağırıyor, böyle mi olur, yoksa ne olur, neyle karşılaşacağız gerçekten?
2: Yok canım, mahkeme bir önceki başkanı göreve verdi. Yani çağrı falan yok.
0: Tamam,
2: bir
0: yani
2: önceki
0: hani
2: başkanı
0: sen,
2: görevi verdi.
0: Evet,
2: hani
0: sen yorumla.

kararı bu. Ama Özgür Özel ve ekibi, yani şimdiki yönetim, Özgür Özel ve ekibi bunu böyle okumuyor. Yani, ve bunu böyle okumayacak. Bunu, onun için de niye bunu anlatıyorum? Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da şu anki yönetimin yolunu da biraz buradan anlayacağız. Özgür Özel ve ekibi ilk günden beri diyor ki bu karar siyasi, bu mahkeme

0: konuşmakta fayda var. Bazı belediye başkanlarının ulu orta gördüğümüz ahlak dışı görüntülerine dair bunun üzerinde bazı bir süre oyalanmak zorunda kaldı. Bütün bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi keşke kendi arınmasını ya da kendi keşke sorgulamasını yapsaydı, iş mahkemelere kalmasaydı. Mahkeme kararını doğru olduğunu düşünmüyorum. Ona ayrı geleceğim ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi yani Özgür Özel ve ekibi bugün itibariyle zaten düne kadar söylediklerini daha üst perdeden söyleyecekler ve diyecekler ki bu siyasi bir karardır, bu bize yönelik bir operasyondur. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından, İBB davasından başlayan siyasi operasyon bugün genel merkezimize uzanmıştır. Bu cümleleri çok duyacağız. Bunun üzerinden de kendisine bir yol haritası koyacak. O yol haritasının başında şimdi aldığım habere göre öncelikle genel merkeze toplanma var. Kemal Kılıçdaroğlu'ysa şey yakın çevresine evlerinize geçin ben de evime geçiyorum demiş bu arada. Onu da söyleyeyim size sıcak bir
1: haber. Ne demiş bir söyler misin? Bir kere daha tekrarlar mısın?
0: Kemal Kılıçdaroğlu kendisini arayanlara yakın çevresine evlerinize geçin ben de evimdeyim bu akşam demiş. Yani hani bu akşam itibariyle böyle genel merkeze gidelim gibi bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise olağanüstü toplantı var ve herkes genel merkeze çağrılmış durumda. Genel merkeze geçiyor şimdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel'in ekibi. Artık herhalde bunun isimlendirmeleri de öyle yapmak gerekiyor. Yani biz bir iki gün böyle genel merkezde bir tırnak içerisinde bu karara direniş, o direnişin sebebi olarak da bunun bir siyasi karar olduğu mekanizmasını göreceğiz. Şey, İhsan Bey'in söylediği evet şöyle bir gerçeklik var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece amblemine, altı okuna oy veren bir kitle her zaman için vardı. Ama o kitle, o seçmen daha doğrusu son seçimlerde biraz değişti. O değişimde zaten hani %20, %22, %23 bandında sıkışmış CHP'nin %30'lara gelmesiyle gördük. Farklı da bir yere gitti. Bunda İmamoğlu etkisi olabilir, Kılıçdaroğlu sonrası değişimin etkisi olabilir. Çeşitli sebepleri vardı. Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi ikiye bölünecek. Yani gözüken o. Yeni siyasi parti çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum.
1: Şurada bir virgül koyabilir miyiz? Yine sendeyim. Çünkü niye böyle mesela Özgür Özel daha dün bir açıklama yapmıştı Gazete Pencere'ye biliyorsun. Yani onu da söyleyelim. Mutlak butlan ihtimaline karşı yol haritasını da anlatmıştı. O yüzden aslında bir süredir bunu böyle dillendiriyor. Hani satın alınmış bu karar demiştim. Sadece mutlak butlan değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler olur. Alişer, senin de dediğin gibi işte burada bir bölünme gerçekleşebilir. Biz ama partimizi bırakmayız. Sizin verdiğiniz aday listeleri kabul etmeyecek bir parti yönetim meselesi. O da bir cumhurbaşkanı adayına bakar. 100 bin imza ile bir cumhurbaşkanı adayına bakar. Şimdi yedek parti sorusu mesela mutlak butlan ihtimaline karşı değil, parti kapatma ihtimaline karşı yedek partiler de olur. Her partinin vardır. Zaten olması da lazımdır. Röportajından hemen böyle bir kesit şimdi editörüm Mehmet Ali yolladı. Hatırlatma babında Mehmet Ali sağ olasın. Önemli bu. Tabii ki bir parti kurulacak, öyle bir yol haritası, bir strateji olacak. Alişer.
0: Nerede kaldığımı unuttum ama tamam. Öyle
1: yeni evet ama önemli devam. Senin yani söylediğinle Özel... alakalı bir şey olduğu için araya girdim. Evet.
0: Özgür Özel ve ekibinin yeni bir partiye geçme ihtimalini yüksek görüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi... zor. Yani çok da kolay değil bu arada. Yani bu bir iki hafta sonra biz normal seyrinde devam edeceğini görüyoruz bu işin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bu görevi kabul ettiğini edecek, yani adım gibi eminim ondan. Neden bu görevi kabul ettiğini Cumhuriyet Halk Partileri iyi anlatması gerekiyor. Çünkü yaklaşık iki yıldır yani Kemal Kılıçdaroğlu sonrasında ve İBB davasıyla birlikte başlayan duygusal döneminde CHP'nin işte Cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı diyerek kendilerini motive ettikleri ve işte mitinglerin düzenlendiği o duygusal siyasetin yapıldığı dönemde hedefteki isimlerden bir tanesi de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ben bunu sosyal medyadaki tepkilerden de çok net görüyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını yazdığınız zaman bir tepki dalgası üzerinize geliyor falan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden bu görevi kabul ettiğini ve ne yapacağını açıklaması lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun atacağı bu hamle diğer yeni parti kurulmasını ve kurulmuş herhangi bir partiye geçişin de seyrini belirleyecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partilileri ben bu görevi kabul ettim çünkü dışarıdan bir isme verilmesinin yahut da partinin kapatılmasının önüne geçmek için bunu yaptım. Ve önümüzde en kısa zamanda da olağanüstü kurultaya götüreceğim. Helal bir kurultayla görev kim kazanırsa da ona bu koltuğu vereceğim derse ve bunu gerçekten yaparsa o zaman dilimini de siyasi bir manevrayla iki yıla çıkartmadan 3-5 ay içerisinde gerçekleştirirse Cumhuriyet Halk Partisi belki buradan şimdikinden daha başarılı ve daha yüksek motivasyonla çıkabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, bu koltuk zaten benim hakkımdı. Onun için ben bu koltukta oturacağım ve görevimi

0: o atmosferin içinde başka bir atmosfer içinde başka bir atmosfer mi yaratacaklarını düşünüyorsunuz? Yani ya Cumhuriyet muhalefetin içinde muhalefet yapmak gibi mi? Önümüzde
1: Japonya'da Liberal
0: seçim
1: Parti
0: var. Önümüzde de evet.
1: Japonya'da Liberal Parti bütün seçimleri kazanıyor. Orada parti içi muhalefet kurumsallaştırılmış. Olağanüstü bir şey idare. Yani iktidar biz olacağız ama mesela hangi hizbin, hangi grubun iktidarda öne çıkacağı kurumsallaştırılmış. Yani demek ki müzakereler var, tartışma var. Bir dönem A hizbe geliyor, diğer dönem B hizbi. Tabii Türkiye'de doğrudan gücü eline geçiren kalanları tasfiye ettiği için böyle bir sistem işlemiyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi şöyle, yani bütünüyle değerlendirme yapılırken diğer partilerden ayrı değerlendirmesi gereken bir parti. Partinin seçmenle kurmuş olduğu ilişki, o Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla seçmen ilişkisi bugüne kadar istikrarlı bir şekilde birbirine bağımlı olarak geldi. Bu bağımlılığı parçalamak duygusal bir girişim olur ve bu duygusallık da ben uzun vadede çok kalıcı bir iz bırakacağını düşünmüyorum. Hatırlayın, yani Muharrem İnce parti kurdu. Seçime giderken %7-8'e çıktı oyları, Cumhurbaşkanı oyları, genel seçim oyları yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi birkaç manevrayla neredeyse %1'lere, sıfırlara düşürdü Muharrem İnce'nin partisini.
0: Peki.
1: Tabii ki çok da erken yorum yapmamak lazım.
0: Peki,
1: biraz da
0: bakmak
1: takınılacak tavırlara göre.
0: Evet, evet.
1: Yani Kılıçdaroğlu nasıl bir tavır takınacak, yeni yönetim ve yeni eski yönetim nasıl bir tavır takınacak? Onu da takip edip görmemiz lazım.
0: Evet, ama daha sorularımız var. Yani merak ediyoruz ama önce bir Serkan'a dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK olan toplantısı, onu biliyoruz. Yetişti Serkan da, hemen genel merkezin önüne alalım Serkan.
2: Evet, CHP Genel Merkezi'nin önüne ulaştık Hülya Ökenek. Şu an hali hazırda aslında her geçen dakika CHP Genel Merkezi'nin ön bahçesinin biraz daha kalabalıklaştığını ifade etmek mümkün. Şöyle daha rahat anlamanız adına kameranın önünden çekilmek istiyorum. Kameraman Hamza Canbolat ekranlarınıza getirecek. Çok sayıda parti üyesi aslında mutlak toplan kararının hemen ardından bu noktaya geldiler. Partinin parti genel merkezi binasının içinde de yine bazı gruplar var ve dışında da var. Şimdi hemen şu ana kadar olan kısa gözlemimi aktarmak istiyorum sizlere. Bazı parti üyeleri parti merkezine valizle geldiler. Ellerindeki valizlerin sebebini sorduk bizler de gazeteciler olarak. Ve partiyi terk etmek istemedikleri için valizle geldiklerini söylediler. Bu noktada Özgür Özel'i aslında bu davada destekleyen bazı parti üyeleri, biz buradan bir yere ayrılmayacağız, partiyi terk etmeyeceğiz mesajı vermek sebebiyle bu noktaya valizle geldiler. Hali hazırda da bakın yaklaşık 15 dakikaya yakındır parti genel merkezi ulaşmış durumdayız. Gerçekten her geçen dakika bu noktadaki kalabalığın arttığını söylemek mümkün. Şu anda hali hazırda Özgür Özel Başkanlığı'nda partinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ediyor. Ve bu toplantı devam ederken de bazı parti üyeleri genel merkezin önünde toplanmış durumda. Bakın hemen sağ tarafta bir güvenlik kontrolü var.
3: Gördüğünüz gibi
2: genel merkez üyeler geliyorlar. Tabii ciddi bir yoğunluk var. Bu noktada şunu da ifade edelim. Aslında Özgür Özel parti MYK'sını toplarken aynı zamanda Ankara teşkilatına, partinin Ankara'daki mensuplarına, üyelerine de genel merkeze gelme çağrısı yapmıştı. İşte o çağrının ardından aslında şu anda genel merkezin önünde bir kalabalığı ekranlarınıza getiriyoruz. Partinin MYK toplantısı devam ediyor. MYK toplantısının ardından tabii ki bir açıklama bekliyoruz. Bir yandan Kılıçdaroğlu tarafı var. Şu an hali hazırda parti genel merkezi önünde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu tarafıyla ilgili bir karşı karşıya gelme durumuyla ilgili bir gözlemimiz, bir tespitimiz olmadı. Kılıçdaroğlu ekibinin ya da destekleyicisinin parti genel merkezine geldiğini şu ana kadar olan süreçte görmedik ama dediğim gibi bu noktada özellikle Özgür Özel destekçisinden oluşan yoğun bir kalabalığın CHP Genel Merkezi'nin önünde bulunduklarını ifade edelim. Dediğimiz gibi tüm milletvekillerini ve Ankara Teşkilatı'nı aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel partiye davet etmişti. Şu anda da hali hazırda genel merkez önünde yoğun bir kalabalık görüyorsunuz. Ve dediğim gibi bazı üyelerin belki de en dikkat çekici kısım oydu aslında son yarım saate yönelik.
0: Serkan beni duyabiliyorsa herhalde. Bu evet. Görüntüler de önemli. Orada böyle evet. Bir kalabalık elbette toplanacak. Elbette öyle bir atmosfer olacak. Ama şimdi mesela Kılıçdaroğlu şu an...

0: Evinde dinleniyor. Alişer de bana gelen bilgi de bu yönde. İşte bugünü evde geçirmeyi düşünüyor. Tabii ki belli bir strateji belirlenecek. Ama akşam sosyal medya üzerinden bir açıklama yapacak. İşte İstanbul il binasında yaşananlara benzer bir görüntü verilmemesi için de bir hassasiyet de gösterilecekmiş bu arada. Gelen bilgiler de bu yönde. Serkan, istersen sen tamamla. Bir diğer taraftan da bu görüntüler de aksın. Biz de üzerine konuşmaya devam edeceğiz Serkan.
1: Evet, CHP Genel Merkezi önünde bir kalabalığı ekranlarınıza getirdik. Aslında bugün bu kalabalığın biraz daha devam edeceğini, önümüzdeki saatlerde hatta artmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. CHP'nin MYK toplantısı sürerken bir yandan parti üyeleri de CHP Genel Merkezi'nin önüne geldi. Önümüzdeki saatlerde gelişmeleri sizlerle Genel Merkezi'nden anbeyan aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum
1: CHP Genel
0: Serkan
1: Merkezi'nin
0: Şimşek.
1: Önünden sözü size bırakalım.
0: Sağ olasın Serkan. Kolay gelsin. Gerçekten sıcak bir akşam olacak ve bundan sonrası için de siyasette öyle yani gerçekten. Şimdi Ayşen, neyi merak ediyorum biliyor musun? Bir genel başkan var, işte 38. kurultay oldu ama bu kurultay genel başkan, ya kurultay hep tartışmalıydı. Hep kurultayın üzerinde işte bir şaibe bu karar çıkar mı çıkmaz mı tar, ama bunlar devam ederken işte İhsan Bey'in de dediği gibi işte İhsan Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu içeride. Operasyonlar mesela, o süreç, bir siyaset belirleme, mitingler, bir strateji, bütün bunlar da böyle ya da mesela hani bütün bu siyasi atmosferle ilgili, sınırların dışıyla ilgili çözüm meselesi olsun, diğer meseleler olsun, onlarla ilgili yapılan açıklamalar işte muhalefet dengesi üstünde. Şimdi ve bir dolu milletvekili Özgür Özel'in yanında olan. Ve bu kararları alırken, konuşurken bir ekip. Şimdi bambaşka bir atmosfer. Kılıçdaroğlu işte bugün sonrası yapacağı açıklama büyük bir ihtimalle işte başına geçecek. Peki ne olacak? Yani mesela muhalefet içinde bir muhalefet mi olacak Cumhuriyet Halk Partisi içinde? Bu CHP içinde bir meşruiyet krizinde beraberinde getirmez mi? Farklı bir dengesizlik olmaz mı? Yeni parti olursa nasıl bir yol haritası olur o zaman? Siyaset açısından bakıldığında ne dersin?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut milletvekilleri üzerinden okuma belki pek doğru olmaz. Şu iki şeyi bir ayırmak lazım, izleyicilere de onları hatırlatmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut milletvekillerinin listesini Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Yani onları bugün aday yapan ve parlamentoya sokan Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. İl başkanlarını Özgür Özel seçmiş. Zaten ondan sebeptir ki bazı milletvekillerinin, yaklaşık 25 milletvekilinin dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu yeniden yayınladıklarını, ona destek verdiğini gördük. İl başkanlarının ise Özgür Özel'i desteklediğini gördük. Siyaseti siyasetçiler üzerinden okumak pek de doğru olmuyor. Onlar manevrayı hızlı yapabiliyorlar ama dolayısıyla siyaset alanı öyle bir yer bırakmıyor. Ne olacak meselesinde demin de anlatmaya çalıştığım oydu. Kemal Kılıçdaroğlu, yani şimdi şu gerçekte yaşamak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu, bu mahkeme kararı değişmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olacak ama nasıl bir yol izleyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Türkiye'nin ana muhalefet partisine ve Türkiye demokrasisine yakışır yakışmaz bir hal olacak. Yani CHP'nin ne yapacağından çok Türkiye ne yapacak meselesi de bir yerden olacak. Sıradan bir parti değil bahsettiğimiz. Kurucu parti olması, tarihi olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye'nin ana muhalefet partisi. Son seçimde de en çok oy almış partisi. Haliyle, şunu da söylememe izin ver. Haliyle bu karar da, mahkeme kararı da Türkiye demokrasisini de ilişkilendiren bir şey de var. Yani mesela şimdi çok üzüldüm. İsim vermeyeyim, reklam olmasın ama yurt dışında yayın yapan ve şöyle bir bakayım milyonlarca takipçisi olan ve 10 milyon takipçisi olan bir şey, haber yayın organı. Yani ifadesini şöyle atmış, yani Türkiye'deki mahkeme ülkenin ana muhalefet partisinin liderini görevden alan bir karar verdi. Bu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi olarak işine geldi. Bu yorumların çoğunu göreceğiz. Bunların hepsinin totalinde Türkiye demokrasisi zarar alacak. Dolayısıyla demokrasiyle de doğrudan bağlantılı ekonomi de zarar görecek. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapardan ziyade biraz pek de olumlu bir gidişat olmadığını da görmek lazım. Bugün işin sıcağında Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelenleri konuşuyoruz ama bu biraz da memleketin de başına gelen bir şey de var burada ve bence bundan yıllar sonra, hani biz İhsan Bey'le de yayın yaparsak bundan bir 10 yıl sonra bugünleri böyle ayrıntılı konuşmayıp ama hızlı bir şekilde o dönem mahkeme ana muhalefet partisinin başkanını değiştirmişti, hatırlıyor musunuz diye konuşacağız. pek demokrasimiz

0: pek iyi bir sınavla çıktığını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorunlar olduğunu her sefasında dile getiren birisi olarak bunu söylüyorum ama keşke bu sorunları Cumhuriyet Halk Partisi kendisi aşabilseydi. Kendisi bu arınma, temizlenme yahut da bugünlere gerek kalmadan bu işleri yapsaydı. Bu iş mahkemeye kaldı. Bana göre bir mahkemenin de işi değildi bu ama oralara kadar vardı ve varılan nokta o oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanların yeni bir parti kuracağını biliyorum. Yani bunu duyuyordum uzun bir süredir de. Kuracak ya da başka bir partiye geçeceklerini ama burada İhsan Bey'e katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok gördük. Hatırlayın SHP, DSP, partileşmek üzere çıkmış hareketler falan hep oldu. Kazanan her zaman o mahalle için Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Ayrılanlar çok da başarılı olmadı. Değişim diye yola çıkanlar bu sefer başarılı olacak mı göreceğiz ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir siyaset, kendisini doğru bir şekilde ifade edebilirse ki işi çok zor yapması ama yapabilirse Cumhuriyet Halk Partisi tarafında kalanların kazanacağını düşünüyorum. Az önce sorduğum milletvekilleri, siyasetçiler de öyle bir tavır alacaklardır diye tahmin ediyorum.
1: İyi peki. Şimdi İhsan Aktaş, muhalefetin içinde muhalefet yapmak çok da kolay olmasa gerek. Yani bizim siyasi, yakın siyasi tarihte bunun çok da örneği var. Ama çıkan partiler oldu. Yani etki gücü çok yüksek partiler oldu. Etki gücü düşük partiler de oldu. İşte siz de bunun örneklerini verdiniz. Yani bundan sonra sorulacak en temel soru gerçekten Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı, Özgür Özel'in ve ekibinin de tırnak içinde il başkanları olsun, demokratik platformda siyaset yapanlar olsun, milletvekilleri olsun yakın. Ne yapacakları bu merak ediliyor. Ali Şerdelek de dedi ki bir süre sonra aslında belki biz yine bir 10 yıl sonra program yaptığımızda işte bir mahkeme karar verdi ve böyle bir şey yaşandı. Türkiye siyasi tarihinde belki bunu konuşuyor oluruz. Bu da dedi işin hani demokratik boyutu yani toplumsal ve demokratik etkisi bir de hukuk ve siyaset etkisi. Ne dersiniz gerçekten? Yani bu karar açısından
2: bakalım. Benim böyle sıkça tekrarladığım bir cümle vardır. Muhtemelen Alişer Bey de ezberlemiştir. Yani her şeyde siyasi harekette yeni kuşak hareketleri olur, yenilikçiler olur. Yani hatırlarsanız mesela Refah Partisi ya da Fazilet Partisi'nde yenilikçi gelenekçi tartışması oluşmuştu. Yani eski yönetim daha işte klasik kalmıştı ve yeni yönetim geldi. Fakat parti kurulduktan sonra büyük oranda biraz da liderlik etkisi çok önemliydi. AK Parti etrafında kümelendi. İşte eşit gibi başlayan tartışma neredeyse işte %34'ü 2,5'la seçimde sonuçlandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yenilikçilerin şu yöntemi uygulamış olsalardı. Hani biz böyle çocukluğumuzda ta ilkokul kitaplarında bir altın yumurtlayan tavuğu kesmek diye bir hikaye vardır. İmamoğlu ya da Özgür Özel ya da işte arkadaş grubu makul bir şekilde, rasyonel bir şekilde hiçbir aykırı meseleye tevessül etmeden yani İstanbul Kongresi'ndeki hareketleri ya da Büyük Kongre'deki normal mesela İmamoğlu kendi genel başkan adayı olsaydı hiçbir delege avına çıkmadan makul şartlarda süreçlerini yönetmiş olsalardı ben hem genel başkan olabileceklerini, ileride cumhurbaşkanı olabileceklerini de tahmin ediyordum. Cumhuriyet Halk Partisi bu şeylerde Armagedoncularla alakalı bir tabir kullanılır. Tanrı'yı kıyamete zorlamak gibi. Yani şu an işte evangelistlerde ve Yahudiliklerde biz dünyayı ne kadar berbat hale getirirsek, eskiden Şii inancında da bu vardı, Hümeyni bunu değiştirdi. Ortamı ne kadar berbat, savaş ortamı işte kan dökülürse falan Mesih gelir. Şimdi bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeni ekip biraz zora koştu. Yani kıyamete zorladı. Oysa normal şartlarda yönetim de onlara geçebilirdi. İşi idare edebilirlerdi. İmamoğlu Cumhurbaşkanı da olurdu. Fakat böyle bir biraz da maddi imkanlar kullanılarak Türk siyaseti çok zorlandı. Sadece tartışmalar kurultaylar üzerinden yürüyor ama mesela İstanbul'daki soruşturmaya baktığınız zaman ben şunu hani iddia edebilirim. İstanbul'daki 4-5 ilçenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi sadece siyasal ve sosyolojik sebeplerden değildir. Orada harcanan ekonomik rakamlarla da ilgili olduğunu söyleyeyim. Şöyle bir şeyi keşfettiler. Dediler ki elimizde büyük bir kaynak var. Bu kaynakla beraber biz hem delegeleri yönetiriz, hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiriz, hem sokak siyasetini yönetiriz.

0: yönetiriz. Çünkü bu bıçak gibi bir şey yani. Ya bir ilçeye 500 milyon yerine 1 milyar ayırdığınız zaman, 2-3 tane de küçük partiyi satın aldığınız zaman o ilçenin kaderini dönüştürebiliyorsunuz. Bu haz, bu kestirmeden yol alma kültürü bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugünkü duruma getirdi. Elbette ki yani işte hukuki karar doğru mudur değil midir? Kılıçdaroğlu'nun partiye gelmesi kabul edilir mi edilmez mi? Ama bence şeyin de yani var olan yönetiminde dönüp aynaya bir bakması lazım. Her şey meşru çerçevede yürümüş olsaydı ne Cumhuriyet Halk Partililere ne de yeni ekibe ya da yeni nesil yöneticilere parti kalabilirdi. Şu olabilirdi belki ya bir kongre sonra ele geçirebilirlerdi. İlla bu kongrede olması gerekmez ama ben biraz yeni ekip tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıyamete zorlandığı kanaatindeyim. O da arkadan çok böyle aşırı hız yaptığınız zaman işte kazalar oluyor, bu tür şeyler önünüze çıkıyor. Ben biraz bu zorlamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu noktaya getirdiğini düşünüyorum.
1: Evet, bu İstanbul İl Kongresi meselesi de böyle bakıyorum yani böyle bir taraftan metinde önümde yazılan çizilenlere de bakıyorum tabii. Hem eleştirilere hem yani süreci dikkatle inceleyip farklı yorum yapanlara, olumlu karşılayanlara. Alişer ne dersin bu İstanbul İl Kongresi? Sen iller bazında söylediğin aslında çok önemli gerçekten. Bakıyorum bir taraftan da burada İl Kongresi ile ilgili özellikle sanki böyle ana ve kilit meseleyi oluşturan yer İl Kongresi'nden başlayan bir zincir bu. İçeride kararda çünkü etkin birkaç yerde geçiyor. Bu da böyle
0: Hülya Hanım
1: burada da
0: galiba
1: yerel güç
0: Türkiye'de
1: dengelerini falan da etkileyecek bir şey galiba. Yani çünkü bu örgütsel değişimin merkezi galiba biraz da ildi değil mi? Yani orada o kongrelerde
0: ya galiba
2: İstanbul
0: kongresi kadar
2: İstanbul
0: konuşulan bir
2: özelinde
0: kongre olmamıştı. Yani kongre
1: İstanbul'da.
0: zamanı İstanbul'daki meseleler kadar bir kongre yapılırken çok böyle detaylı mesele konuşulmamıştı. Hani hangi delege nasıl yapıyor? Mesela şey Barış arkadaşım bir ifadesi var. Millet ellerinde CV'ler yani delege yakınlarının etrafında dolaşıyorlar ya büyükşehire adam almak için. Yani bu Barış arkadaşın ifadesi. Daha kongre yapılırken çok mesele konuşuluyordu. Yani araya girdim kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Alişer.
2: İstanbul özelinde şöyle bir önemi var Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Ya şimdi rakamları tam hatırlamıyorum ama yaklaşık 1200 tane delegesi var. Genel başkanı seçen gibi düşünün.
1: Evet.
2: Bu 1200 delegenin 196'sı İstanbul'dan gidiyor. Yani
0: evet.
2: %16'sı 17'si. Büyük bir delege sayısı var İstanbul. Mahkemenin, İstanbul İl Kongresi içinde açılmış mahkemenin, CHP'ye mutlak mutlan içinde açılan mahkemelerde ikisinde de her ikisinde de şu söyleniyor. İstanbul'daki delege, tırnak içerisinde iddianameden geçen, satın alındı yahut da İstanbul'daki delege yönlendirildi. Oradaki 196 delege de gidip işte Ankara'da yani Büyük Kurultay'da Özgür Özel'e destek verdi,
1: destek
2: onu seçtirdi.
1: Evet.
2: Hani oradan başlıyor aslında bütün iddiaların başlangıç noktası olarak Beşli İmamoğlu iddianamesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için atılan ilk siyasi adımlardan bir tanesi olarak gösteriliyor İstanbul İl Kongresi. Onun için İstanbul önemli ama İstanbul'daki meselede başta da söylemeye çalıştığım Canan Hanım'ın, Canan Kaftancıoğlu'nun tavrı Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ayrı bir tartışma olacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'na örnek mi olacak yoksa onun yanında mı duracak? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edeceğini bu görevi biliyoruz. Ama bugün ama yarın. Ya belki
1: tabii
2: de karar tam netleşince.
1: Çok bence de net.
2: Canan Kaftancıoğlu ne yapacak? İşte o önemli. Yani Canan Kaftancıoğlu hiç bugüne kadar bu konularla ilgili açıklama yapmadı. Ekrem İmamoğlu'nun seçilene kadar hep yanındaydı. Sonra bir şekilde uzaklaştı. Parti içerisindeki bazı tartışmalarla uzaklaştı. Kalbi de biraz kırık ayrıldı diye bir izlenimim var açıkçası. Hal böyle olunca o bu kararı kabul edecek mi? Gelip İstanbul'da il başkanlığına geçecek mi? O ne olacak? O da CHP içerisinde farklı bir kırılma ve ayrılmayı bize gösterecek ve bir örnekle teşkil edecek. İstanbul onun için de önemli. El cümle tekrar şey yapayım. Bence yani bu şekilde işlenecek ve olacak artık. Bu saatten sonra pek geri dönüşü yüksek olmayan bir şey. Çünkü istinaftan çıkmış bir mahkeme kararı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan, ana muhalefet partisine yakışan ve Türkiye demokrasisine de mahkemenin verdiği zararı iyileştirecek olan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ve atacağı doğru adımlar olur. Kişisel beklentim, Yani bu ülkenin bir cumhuriyetin bir vatandaşı.

0: sonuç olarak en kısa sürede kurultaya gitmesi olur. Yani Kemal Kılıçdaroğlu o koltuğa oturup eğer bu işi 1-2 yıl falan uzatırsa, bu zaten konuşulan bir sonraki seçime kadar o koltukta kalma, tekrar aday olma ihtimali, CHP'nin başında kalma için bunların yapıldığı yönündeki bütün senaryoları doğrular nitelikte olacaktır. Bence hızlı bir şekilde genel başkan seçilecek bir kurultay belirlemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve öncesinde de bu koltuğa niye oturduğunu anlatması çok daha sağlıklı olacaktır. Çok kolay günlerden geçmiyoruz. Bu mesele artık bu saat itibariyle sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselesi değil. Yani siyaseti de domine edecek. Birkaç yayında söyleme fırsatım olmuştu. Hatta İhsan Bey'e de denk geldi diye hatırlıyorum başka bir kanalda. Bu yaz çok sıcak geçecek. Sadece CHP değil, AK Parti tarafında da, iktidar tarafında da bir hareketlenme var. Erdoğan'ın son konuşması, terörsüz Türkiye süreci. Bu yıl çok hızlı geçecek. Bu sürede Cumhuriyet Halk Partisi bu kavgalarıyla devam ederse Türkiye demokrasi de zarar alacak.
1: Peki. İhsan Aktaş, Türkiye'nin siyasi tarihinde ve gelecek hikayesi, demokratikleşme hikayesinde de bir yere elbette oturacak demişti Ali Şerdelek. Bir önceki konuşması, bu konuşmada değil ve bir 10 yıl sonra biz böyle bir yayın yaparsak eğer dedi, konuşacağız bunu. Nereye oturur sizce? Türkiye'nin demokratikleşme hikayesi geriye gidiş olarak mı, yoksa ileriye dönüş başka bir ya da bir kurumsallaşma testi olarak falan mı? Yani nereye oturur sizce?
2: Şimdi iki şeyi çok yerli yerine oturtmak lazım. Birincisi, yani bir ülkede bir hukuk sistemi cari olacak ve işleyecek. Eğer bir yerde bir kusur varsa, yani nihayetinde kişilerin ihtilaflarında, kurumların ihtilaflarında döndür, mahkemeye başvurulur. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşıt söylemine baktığınız zaman, mesela bu meseleye de siyasi olarak bakıyor. Bir kişinin bireysel yolsuzluğuna da siyasi olarak bakıyor. Tamam, siyasi partilerin kapatılması ya da butlan meselesine siyasi olarak bakabilirsiniz. Ama konuyu kişinin, bireyin yolsuzluğuna da indirgediğiniz zaman, o zaman siz hukuk dışında yaşamak istiyorsunuz anlamına gelir. Bir de Türkiye'nin meseleleriyle alakalı, mesela 10 yıl önce, 20 yıl önce şöyle bir durumla karşı karşıyaydık. Kendi içinde daha tutarlı, demokrasiyi işleten, insan haklarına saygılı, 1960'tan 2011'e kadar bir batı vardı. Ve bu batı bir yargı koyabiliyordu. Yani demokrasiniz kötü, sistem işlemiyor. Fakat bu Gazze soykırımı, arkadan gelen İran saldırısı, dünyada ABD'nin ve batının bütün insan hakları ihlalleri karşısında bir iki devlet hariç sessiz kalması, bir yönüyle başka ülkeleri sorgulayacak bir sistem de kalmadı dünyada. Yani şimdi Almanya başbakanı desek efendim Türkiye'de demokrasi işlemiyor.
1: Çok özür tamam diliyorum. Da siz de... İhsan Bey, buyurun. Kusura bakmayın, ne olur. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulunuyor.
3: Hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Özellikle vurgulamak gerekir ki bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri içinde geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle ele alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını

0: hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Olacak mı bakalım, almadı. Kısa bir açıklama yaptı. Yani demokratik bir karar alındı dedi. 4-5 Kasım kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Sorulacak mı arkadaşlar? Bir bakalım, tekrar döndü kürsüye. Yok, hayır, notları vardı, onları aldı herhalde. Döndü. Bu görüntüler canlı değil mi? Değil değil mi? Tamam. Serkan'la bir bağlantı da yapabiliyor muyuz? Çünkü neden? Bir otobüs hazırlığı olduğunu biliyorum. CHP Genel Merkezi önünde. Otobüs hazırlığı, otobüs geldiyse bir konuşma olacak demektir. Hah, görüntüler geldi CHP Genel Merkezi'nden. Bir konuşma yapılacaktır. Tabii bu bugüne dair bu konuşmalar da hazırdır aslında diye düşünüyorum Alişer, değil mi? Daha dün yapılan röportajda yeni parti olabilir, bu karar sanki satın alınmış gibiyse eğer, değil mi? Bu burada yapılacak olan hazırda bir konuşmada vardır herhalde seçmen için, CHP'liler için diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Yani şimdi hafta içerisinde kararın bu hafta açıklanacağı, cuma günü hatta UYAP'a gerileceği yönünde bazı gazetecilerin de şeyleri, bilgileri de vardı. Bunu kamuoyuyla da paylaştılar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü videosunu da buraya ekleyerek baktığım zaman ben CHP Genel Merkezi'nin de bu kararı önceden duyduğunu, bildiğini tahmin edebiliyorum. Yani sonuçta bu yazıldı, bir yerlerde onaylandı. UYAP'a yüklenmesine kadar geldiyse bu artık... İyi bir yargı muhabiri de Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partinin kurmayları da bunu duymuştur. Dolayısıyla bir hazırlık var mıydı? Varmış gibi yapıyorlardı ama bunu dillendirmiyorlardı. Bu otobüs, öyle tahmin ediyorum ki Özgür Özel bugün konuşma yapacak. Şimdi ben de az önce sordum, otobüsün sebebi de o. Çünkü herkesi, yani hem partili ve partiye oy verenleri de genel merkeze çağırdılar. İstanbul'da da bir çağrı var. İstanbul İl Binası'nda yapılmış bir çağrı var. Yani dolayısıyla... Cumhuriyet Halk Partisi bu meselenin siyasi olduğunu, siyaset üreterek, üzerine siyaset üreterek Özgür Özel buradan devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar sorulmuş. Bu arada onu da şey yaptım, şöyle bir baktım. Gelen mesajı okuduğum için durdum, bir saniye pardon, ama Kemal Kılıçdaroğlu şey yapmayacak. Yani o bugün hani evinde ve zaten hani böyle... İstanbul'daki görüntülerin yaşanmasını istemiyor. Yani onun çok net farkındayım. Hatırlayın, İstanbul İl Binası'nda yaşanan görüntüler pek hoş değildi. Hiçbir parti, hiçbir yerde yakışmayacak. Yani futbol maçında bile görsek utanacağımız görüntülerdi. Öyle bir görüntülerin yaşanmaması için biraz özen gösterecekler. Biraz zamana bırakacaklar. Çok sıcağı sıcağına tabii olduğu için hızlı bir şey de yapmak istemiyor.
1: Sen çek edebildin mi? Ben onu söylemiştim. Sosyal medyadan da bir açıklama yapacak uzunca diye. Şu an çek edebildin mi Alişer? Yapacak mıymış?
2: Yok, bir sorarım şimdi. Yani bir şey mesajla müsait bir zamanda sorarım. Bir açıklama yapmasını bekliyordum ben de. Ki mantıklı ama bu akşam mı? Ondan emin değilim. Sorarız şimdi o taraftaki.
1: Olur.
2: İsimleri de, çünkü evet, yani Kemal Kılıçdaroğlu, bakın şu gerçeği de oturup okumak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir süredir devam eden bir sorun vardı. Yani hiçbir şey yoksa eski genel başkanı bir sorun olduğunu işaret ediyordu. Mevcut bazı milletvekilleri onu işte yeniden paylaştı. Davalar var, yön değiştiren belediye başkanları var. Rakibe geçen belediye başkanları
1: aynen
2: var.
1: Öyle.
2: Yani Cumhuriyet
1: aynen
2: Halk Partisi'nde öyle bir sorun vardı. Bunun tamamına operasyon, yani siyasi operasyon deyip üzerine kapatmak yahut da işte yargı kıskacından dolayı parti değiştirdiler diye konuyu, tartışmayı kapatmak pek de doğru değildi zaten. Bunun i̇şte, adını da adlı adınca koymak lazım.
1: Peki derken yani
2: çok geç geliyor, pardon.
1: Peki derken sen de gazetecisin, televizyoncusun, yıllardır televizyonların genel yayın yönetmenliğini yaptın, bilirsin. Peki derken aslında şöyle bir biraz ana habere doğru yaklaşıyoruz. Faruk Aksoy stüdyoda, ona pas atacağım, böyle bir toparlama cümlesi birkaç tane. Bir de bu arada İyi Parti ile ilgili...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel dönemi mahkeme kararıyla sona erdi. Çok kısaca, hızlıca ne olduğunu söyleyeyim. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin karar özeti. Ne diyor, neden dolayı oldu bütün bunlar? Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi mutlak butlanla sakat kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı

0: bir dönmem lazım Buse Gençtürk'e. Buse Gençtürk açıklama var. Buse Gençtürk nerede şu anda? Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Bir dinleyelim mi hemen hızlıca? Kim ne söyledi?
1: Faruk Oksay, Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir ifadelerini kullandı ve 38. olan kurultayı hatırlattı. Kurultayla ilgili mahkemenin vermiş olduğu kararın bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarın altında kenetlenme fırsatı olması gerektiğini ifade etti Kılıçdaroğlu. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değil, kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadelerini de kullandı. Ve bu sürecin keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültüründen alınan samimiyetle ve ortak akılla yönetilmek zorunda olunduğuna da dikkat çekti Kılıçdaroğlu. Paylaşımının devamında, açıklamasının devamında da şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisimizle, üyelerimizle, milletvekillerimizle ve il ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz ifadelerini kullandı. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz ifadelerini de kullandı Kılıçdaroğlu ve sükunete ve ortak akla da davet etti herkesi. Biz bir aradayız ifadelerini de kullandı. Sosyal medya hesabından bu açıklamayı paylaştı Kılıçdaroğlu ama bu noktaya gelip, yani evinin önüne gelip basın mensuplarına kısa da olsa bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Buse, tabii bu noktada artık hareketlilik arttığını da söyleyelim.
0: Buse evde mi? Kılıçdaroğlu evinde mi şu anda? Hı hı. Yani böyle bir
1: Faruk Aksoy, evet, evinde Kılıçdaroğlu.
0: Yani böyle bir perde falan.
1: Özür dilerim.
0: Yani böyle bir perde açılıyor mu? Hani dışarıda basın mensupları, birisi dışarı bakıyor mu? Selvi Hanım orada mı mesela, bir hareketlenme, bir şey var mı evde? Siz evin önündesiniz de. Ne oluyor mesela? Bu kadar işler oluyor. Kılıçdaroğlu dışarı çıkıp bir açıklama yapmaz mı acaba? Dönelim yapıyor galiba.
1: Bir açıklama
0: galiba
1: olacak. Dilerseniz bir açıklamaya dönelim tabii ki. Evinin aslında şunu da söylemekte fayda var. Bu cephe evinin olduğu cephe değil. O nedenle perdeyi görmek mümkün değil ama biz bekleyişimizi sürdürüyoruz. Tabii basın mensupları olarak bu noktada hareketli gelen bazı milletvekilleri var. Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden bazı milletvekilleri var. Bu noktada hem eşiyle beraber içeride evinde dinlenmeye devam ediyor, evet, Kılıçdaroğlu. Tabii şunu da söylemekte fayda var özellikle.
0: Peki.
1: Gelen vekiller, peki kimler geldi?
0: Peki Buse, çok teşekkürler.
1: Evet, oradaki açıklamayı bekleyişimizi sürdürüyoruz bu noktada.
0: Tabii. Oradaki açıklamayı bekliyorum. Orhan Bey, Kemal Bey'in hemen şimdi bir paylaşımı oldu. Diyor ki hep beraberiz, herkes buraya gelsin. Bu toparlanma için bu karar önemli bir karardır. CHP'yi tekrar toplayacağız diyor. Siz de öyle mi düşünüyorsunuz?
2: Yani ben öyle bir düşünmüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi bu durumda Özgür Özel ve arkadaşlarını, 102 tane milletvekilini, yani bu büyük bir çoğunluk bir milletvekili kadrosu Özgür Özel ve arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyor. Onların Kılıçdaroğlu yani bugüne kadar seçimleri kaybetmiş ve kongre tarafından iki tane kongre yapılmış, ondan üç tane kongrede aday, iki kongrede adaylığını koymamış ve seçime katılmamış bir başkanın yeniden etrafında toplanmak istemeyeceklerdir. Bu çok kesin bir
0: CHP'liler,
2: şey.
0: Yani, CHP'liler Orhan Bey, CHP'liler bu çağrıya cevap vermeyecekler mi? CHP'liler yani kulak asmazlar mı Kılıçdaroğlu'nun çağrısına?
2: Cevap vereceklerdir ama yani gidip de Kılıçdaroğlu'nun etrafında parti içinde birlik olmazlar.
0: Ne yapacaklar? Ne yapacaklar peki? Birlik olmadılar. Buradaki, ne yapacaklar? Yeni bir parti mi kuracaklar?
2: Bakın, bu seçeneklerden bir tanesi. Bu mutlak mutlara Cumhuriyet Halk Partililer, her ne kadar yönetim olarak söylüyorum, her ne kadar ya bunu konuşmayalım vesaire, dinlendirmeyelim deseler bile arka planda böyle bir kararın çıkabileceğini hep düşünmüşler. Bunu biliyorum. Bu bakımdan şimdi yeni bir parti, tabii ki yeni bir parti gündeme gelir. Yeni bir partinin gündeme gelmesi şu demektir. Partiyi kurarlar hemen, hiç önemli değil. Tabii ki temiz süreci olacak vesaire falan ama fiili olarak şimdi parti yönetimine uzaklaştırma kararı da alınmış. Tedbiren bir karar alınmıştır.

0: durumda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu süreç içinde zorla partiyi terke, polis zoruyla partiyi terke mecbur bırakılacaktır diye düşünüyorum. Ne kadar bir direniş sergilerler, ne kadar sürer bu, bir çatışma söz konusu olur mu, olmaz mı, tam bunları bilmiyorum. Tabii.
1: Yani
0: bunları...
1: sükunete Orhan Bey, Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri bu kapsamda diyor, süreci işbirliği içinde yürüteceğiz, işbirliği diyor. Türkiye'nin geleceği esastır diyor. İşbirliği derken şimdi... şu andaki yönetime seslenmiyor mu? Gün ya, kucaklaşarak ki, ayağa tabii. Kalkma günü diyor. Birbirimizi yani, kırma günü değildir diyor. Bütün bu çağrılar hiç karşılık bulmaz mı diyorsunuz?
0: Bulmaz. Yani kesinlikle bunu söyleyebilirim. Bulmaz çünkü bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak istiyor. Bunu kaç kez Kılıçdaroğlu başkanlığında denediler ve olmadı. En son seçimde en büyük
1: şansı. Peki o Kılıçdaroğlu'nun, Orhan Bey anladım, o Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video, yani son video, o videoyu paylaşan bayağı bir milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman sizin tespitinize göre ortadan çatlar.
0: Ortadan değil. Şimdi oradaki 20 tane milletvekili, 20-22 tane milletvekilinden bahsediyoruz. Hadi onları biraz daha...
1: O zaman kenardan çatlar diyorsunuz ya.
0: Yani evet, ortadan çatlamaz.
1: Biraz kenardan çatlar.
0: Evet. Buradaki önemli olan bir de yani halkın...
1: Enteresan bir durum tabii.
0: Halkın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren milletin kararıdır burada. Cumhuriyet Halk Partili üyelerin kararıdır. Kimi seçmek istiyorlar. Bu çok önemlidir. Burada sadece parti yönetiminin başına birileri atandı diye hukuken ya da siyasal olarak iktidar oraya birilerini atadı diyelim. Şimdi bu tabii ki millet tarafından, seçmen tarafından çok net bir şekilde okunacak ve görünecektir.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: evet.
0: Kılıçdaroğlu'nu bugün parti yönetiminden kaç yıldır parti yönetiminde bir başarısı da görmemiş bu halk ayrıca da. Dolayısıyla onun etrafında toplanma olasılığı çok zayıftır. Zayıftır diyorum, hatta hiç yoktur demiyorum. Ben DSP'yi benzetiyorum. Bugünkü yazımda da onu belirttim zaten. Eğer bir Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kılıçdaroğlu bir yönetime peki. geçerse ilk seçimde %1'lik DSP'nin aldığı oya %1.
1: Oo, %1 diyorsunuz. Peki.
0: Evet, oraya kadar düşer.
1: Peki geleceğim hadi, tekrar. Tekrar geleceğim. Geleceğim efendim. Tekrar geleceğim. Tekrar geleceğim. Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı'nın söylediklerini de dinliyorsunuz bir taraftan. Kemal Bey'in açıklamaları geldi. Onları yorumladık. Diyor ki mesela birlikte partiyi tekrar ayağa kaldıralım. Bu bir fırsattır, mahkemenin kararı. Kimseyi kırmak niyetinde değiliz. Birlik olmak niyetindeyiz. Cumhuriyet Türkiye'nin geleceği söz konusudur vesaire. Orhan Bursalı da diyor ki Kemal Bey'in bu söylediklerine CHP'liler kulak asmaz diyor. CHP ile ilgili öngörünüz nedir Merve Şebnem Oruç?
2: Mevcuttaki yönetim ya da şimdi artık mahkeme kararıyla eski yönetim diyelim. Eski yönetim tabii ki de kulak asmaz. Ve tabii ki de CHP'nin içerisinde ciddi bir parçalanma olacak. Ama ortadan mı çatlar, işte ya biraz sağdan biraz soldan mı çatlar, ne kadar uca yaklaşır, bunu biraz zaman gösterecek. Ben yüzdesel olarak bunun ne olacağını bilemem. Sosyal medyanın da yani seçmen iradesinin tam yansıması olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Biz çoğunlukla sosyal medyadan takip ettiklerimizle bu yorumları yapıyoruz. Ve gerçekten Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu kanadının ciddi anlamda destekçisi var diye düşünüyoruz. Fakat evet. Sokakta her geçen gün bakın özellikle Özkan Yalın ve yani Uşak ve Antalya sonrasında özellikle ama özellikle Uşak sonrasında sokakta konuştuğumuz çok sayıda CHP'li de bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla dönem dönem çıkıp ahlaki duruş, partinin özü vesaire gibi geçmişte biraz daha yumuşak diyebileceğimiz ama en son hani arınma diyerek çok fazla radikal ve ağır bir şey geliyor dediğimiz yöndeki çağrılarına kulak asmaya başladılar, önemsemeye başladılar. Belki de ilk zamanlarda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ilk aylarında bu konuyu CHP'nin argümanlarıyla savunanlar, yani burada bir saray iradesi vardır bunun arkasında, sarayın işi, işte onların ifadesiyle söylüyorum, bu hükümetin kontrolünde yapılan bir şeydir diyenlerde bile ortaya çıkan bilgi belgelerle, ki MASAK raporları dahil olmak üzere tanık beyanları vesaire, bütün bunlar dahil olmak üzere bütün bunlar ortaya çıktıkça, evet, gittikçe daha fazla insan sorgulamaya başladı.
1: Evet.
2: Bu yüzden de kesin net bir rakam, yani yüzde vermenin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Daha dün işte sizin de söylediğiniz üzere hiç de hafife almayacağımız sayıda milletvekilinin de bunu paylaştığını gördüm.
1: Doğru. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Merve Şebnem Hanım, bir şey soracağım. Orhan Bursalı'nın söyledikleri, yani Cumhuriyet Gazetesi yazarı, CHP'yi çok iyi tanıyor. CHP'yi uzun yıllardır takip ediyor. Çok da iyi tanıyor. Mesela diyor ki, bu CHP Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında Ecevit'in DSP'si gibi %1'e düşer. Böyle bir ihtimal var mı? Siz o meseleyi nasıl görüyorsunuz?
2: Yani %1 çok iddialı tabii. Bir düşüş yaşar mı? Olma ihtimali yüksek. Bütünleşik bir CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde %25'lerdeydi.
0: Bakın, el yükseltiyorum, %100 çarpıyorum, %2'ye çıkıyorum.
1: Her türlü %2 diyorsunuz.
0: Hayır, evet.
1: Anladım. Yani Merve Şebnem Hanım, toparlayın buyurun.
2: Evet, unutmayalım ve seçimlerden sonra bakalım tabii ki hani bu duruma. Ama şunu görüyoruz tabii, evet, bir Ekim Partisi, evet, kurulacak diye söylentiler vardı. Bir tarafta aslında Kemal Kılıçdaroğlu tarafının da bir mesela SHP gibi bir partiyi harekete geçirme ihtimalini de konuşuyorduk. Ben şöyle gördüm Faruk Bey bu zamana kadar.
1: Evet.
2: Yani taraflar gerçekten kılıçlarını çekti. Önce arka planda, ondan sonra da yani artık giderek hukukla beraber de sahne önünde gerçekten bir düelloda birbirlerini yenmeye çalıştılar. Ve yargının kararıyla bugün CHP 4-5 Kasım 2023 öncesine döndü. Doğru mu? Yani bu aslında,
1: anladım,
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sanki biraz hukukçular daha iyi söyler ama, partiyi böyle 90 gün içinde seçim vesaire de değil. Yani bayağı eski döneme döndük.
1: Anladım.
2: Delege yapısı,
1: anladım,
2: bilmem ne falan. İşi biraz kolay. Tabii ki de bir çağrıda bulunacak. Partiyi kurtaralım diyecek. Siyaseten CHP açısından da doğru olma ihtimali var bu stratejinin. Çünkü CHP, yani son dönemde rüşvet, irtikap ve benzeri pek çok suçlamayla beraber çok fazla kirlendi.
1: Anladım,
2: çok fazla
1: anladım.
2: İsmiye de zarar gördü. CHP'yi temizlemek için bu stratejiyi yürütecektir.
1: Döneceğim.
2: O kampanya ile, evet, o kampanya ile ikna ettiği CHP'liler olacak mı, olmayacak mı, biz de göreceğiz.
1: Döneceğim tekrar. Orhan Bey, buyurun, şimdi efendim, anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu cezaevinde, işte eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, işte diploma davası, bir sürü mesele. Yani İmamoğlu doğal olarak Özgür Özel'le zaten başından beri beraber yürüyordu. Evet. Ama bir şey soracağım size, CHP'yi tanıdığınız için. Mesela ben bu süreçte Mansur Bey'i merak ediyorum. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi Kemal Bey'in genel başkan olduğu bir CHP genel merkezine mi yakın duracak? Yoksa mutlak mutlan kararıyla CHP genel başkanlığından mahkeme kararıyla uzaklaştırılan Özgür Özel İmamoğlu ekibiyle mi devam edecek? Ya da yakın duracak? Bu konuda öngörünüzü merak ediyorum, fikrinizi merak ediyorum.
0: Şimdi şunu söyleyebilirim. Ya Mansur Yavaş bugüne kadar hep hukuk adamıdır.
1: Evet.
0: Hukuk adamı, evet, olmuştur. Hukuka saygı göstermiştir. Ve mutlak mutlak kararlarına da karşı çıkmıştır. Ve İmamoğlu'nun böyle bu tür şekilde yargılanması, diplomasının iptal edilmesi, bunlara da karşı çıkmıştır. Dolayısıyla ben yargının verdiği bu siyasi karardan ziyade bir gerçekçi bir tutum alacaktır. Yani Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almayacağı bu ülke durumda çok açık ve seçik. Yani buradaki
1: Kılıçdaroğlu'nun, anlayamadım onu. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almayacak diyorsun.
0: Almayacaktır. Diyorum. Almayacaktır. Yani bunu iddia ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almayacaktır. Yoksa o da kendini inkar etmiş olur. Yani bugün Özgür Özel ve İmamoğlu ile birlikte hareket eden bir insandan bahsediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıca da Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi olduğunu söylüyoruz.
1: Anladım. Buradan. Peki şuna nasıl cevap vereceksiniz? Mesela AK Parti ve MHP muhtemelen olayla ilgili, konuyla ilgili özür dilerim. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptığında diyecek ki yargının kararıdır, yargı kararıdır. Bu konu hakkında yargı kararını esas almamız lazım. Yani yargı kararına herkesin saygı duyması lazım diyecektir.

0: muhtemelen. İyi Parti itiraz ediyor. DEM'i merak ediyorum. CHP'de itiraz ediyor. Evet. DEM Parti sizce bu süreçte nasıl bir açıklama yapar? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani DEM Parti'nin aslında bu konuda şimdi bir taraftan bu çözüm süreciyle ilgili iktidarla bir alışveriş içinde olduğunu biliyoruz.
0: Ya bu alışveriş, Öcalan, alışveriş değil de bir süreç yürütülüyor. CHP'de vardı tabii, o komisyonda.
1: Tabii, fakat bu konuda bir takım sıkıntıları olduğunu da biliyoruz. Evet. Mesela bugün geçen gün Mehmet Uçum, bu Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum'un açıklamaları aslında...
0: Ama ben bu konuyu soruyorum, evet. Orhan Bey. Bu konuyla ilgili CHP'de mutlak mutlan Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi. Mesela DEM bunu mahkeme kararıdır, normal karşılamamız gerekir mi diyecek, yoksa bu antidemokratik bir karar mıdır der sizce?
1: Bence demeyecektir. DEM Parti de bugün bu iktidarın uygulamalarından mesela hiçbir tane kayyum, kendi belediye başkanlığına kayyum atamasını geri çeviremedi ve hiçbir belediye başkanını oturtamadı yerine. Yani Ahmet Türk'ü bile oturtamadı. Düşünün artık. Yani o da hukukun, yargının ve siyasetin hukuk uygulamalarında muzdarip bir parti. Kalkıp da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne biçilen bu siyasi Kılıçdaroğlu ataması bir hissevesi söz konusu değil. Aynı şeyi düşünün. Yani şimdi demin başına böyle bir olay geliyor ve başına başka birisi atanıyor.
0: Anladım. Yani, peki yani Cumhuriyet Halk Partisi kabul DEM buna karşı, itiraz eder diyorsunuz, anladım.
1: Karşı evet itiraz edecek.
0: Vakit çok az ya, hızlıca sormak istiyorum.
1: Evet,
0: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri parlamentoda bu karara, mahkeme kararına itiraz eden milletvekilleri istifa ederler mi?
1: Şimdi bir şekilde mahkeme kararına itiraz edenler...
0: Yani şöyle kabul etmeyenler... Cumhuriyet Halk Partisi'nden, milletvekilliğinden kısaca parlamentoyu boşaltacak bir karar alırlar mı? Onu soruyorum.
1: Almazlar.
0: Almazlar
1: çok kısa
0: diyorsunuz.
1: Çok kısa yanıt vereyim, almazlar. Sen bu programın başında şunu söyledin. Acaba bu Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaşanlar arasında Özgür Özel'in çağrısında uyup genel merkeze gelen milletvekili var mı diye sordum.
0: Tamam, ben onu muhabirimize hemen sordum. İlk sorum oydu zaten.
1: İlk sorum oydu. Onlar tabii ilk sorun oydu. Onlar şimdi Kılıçdaroğlu'na tebrike gidiyorlar. Orada onları arayacaksın.
0: Peki. Cumhuriyet Halk Partisi, Orhan Bey, Cumhuriyet Halk Partisi nihayetinde ortada bir mahkeme kararı var. Bu eleştirilir, evet. Eleştirilmez ama mahkeme kararı var. İki dakikada bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin olaya karşı tepkisinin hangi seviyede, hangi düzeyde, ne tür bir tepki olacağını söylersiniz? Ne yapacak yani nihayetinde CHP yönetimi?
1: İlk başta bir direnişi göreceğiz burada. Yani bugün senin de demin okuduğun Faruk Bey, okuduğunuz oradaki Özgür Özel'in mesajı çok net bir şekilde... Cumhuriyet Halk Partisi'ni direnişe çağırıyor buradan. Bir direniş sergileyeceklerdir buradan. Ama ondan sonrası önemli. Bu sonsuza kadar orada bir direnme söz konusu olmayabilir.
0: Doğru.
1: Zaten zaman da geçecek. Onun yerine yeni bir örgütlenme gündeme gelecektir. Parti içinde milletvekillerinin ben meclisten istifa edeceklerini sanmıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de istifa etmezler bu süreç içinde.
0: Peki.
1: Anlamsız kaldı ama parti tamamen yeniden kurulursa, yeni bir parti kuruluşuna mecbur kalırlarsa eğer, o zaman yeni bir durum ortaya çıkabilir. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni kurulacak partiye geçer.
0: Anladım. Cevabımı aldım. Merve Şebnem Oruç, bir dakikam var çünkü hemen reklama gitmem gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, yani Özgür Özel'in yanında olan vekiller, bu karar sonrası istifa edip meclisi boşaltırlar mı?
2: Bilemiyorum. Meclisi boşaltmaları, ya biraz bunun tabii seçim yoklamasıyla acaba olur mu olmaz mı, istifalar ne derece şey yapar, biraz onun nabzı yoklanmış şimdi, öyle anlıyoruz tabii, ama sokağa çağırma olacak muhtemelen. Mevsim koşulları da müsait. CHP için sokak zamanı gibi gözüküyor. Ama tabii burada

0: argüman ne kadar tutar? Yani evet, belli ki kitleleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidarın adamı olduğuna inandırabilirsiniz belli bir noktaya kadar, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar siyaset yaptığını biliyoruz Türkiye'de. Yani bunun ne kadar ne kadar kitlede inanmaz, ben de açıkçası izleyip göreceğim.
1: Peki.
0: Çok iddialı konuşmak istemiyorum Faruk Aksoy. Gerçekten pek çok şeyinde artık üzerindeki sis perdesi kalkacak, öyle gözüküyor.
1: Peki. Çok çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler Merve Şebnem Oruç, Orhan Bursalı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten birdenbire oldu her şey. Şairin söylediği gibi karar açıklandı. Siyaset arenası karıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde mevcut yönetim mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yine mahkeme kararıyla CHP'nin başına geldi. Şu anda resmiyetten bahsediyoruz. Yani kağıtlardan, mahkeme kararından, evraklardan. Gelişmelere bakacağız. Çok kısa bir reklam arası.

0: Akbank mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dici Ortağa gel, ticaretini kolaylaştır.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve diğer tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Aygaz.

0: geldik. Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba, sıcak bir yayınla, bir son dakika yayınıyla karşınızdayız. Türkiye'de siyaseti hakikaten yeni tartışmalara sürükleyecek bir karar. CHP'de butlan kararı. Kimileri için sürpriz, kimileri içinse hiç sürpriz değil. Bu kararı bekleyenler de vardı, hiç beklemiyorduk diyenler de var. Bütün yönleriyle bu konuyu konuşacağız ama analizlerinden önce bir kere bir sahaya dönmek lazım, muhabirlerimize dönmek lazım. Ankara'da iki ayrı noktada iki muhabirimiz var. Serkan Şimşek CHP Genel Merkezi'nin önünde, Buse Gençlük'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Serkan Şimşek, merhabalar. Şu an orada neler oluyor? Kararın yankıları CHP Genel Merkezi'nde ve Genel Merkezi'nin önünde nasıl yankılanıyor? Senden ilk önce bir son dakika bilgilerini alalım.
1: Evet, CHP Genel Merkezi'nde aslında peyderpey saatten saate artan bir kalabalık olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi o kalabalığı daha iyi anlamanız için şöyle kameranın önünden çekiliyorum. Kameraman Hamza Canbulat ekranlarınıza getiriyor. Partililer bu noktada CHP Genel Merkezi'nin önünde bir bekleyiş içerisindeler. Ne bekleyişi bu? Bir açıklama bekleniyor aslında. CHP Genel Merkezi'nde her zaman olarak park halinde bulunan bir otobüs var. Bakın ekranlarınızda şu anda o otobüs. Ancak otobüs her seferinde bu şekilde durmuyor. Yani şu an çatısında bakın hoparlörlerle, müzik sistemleriyle, kameralarla bir hazırlık görüyorsunuz. Bir kürsü görüyorsunuz. Bu sebeple bu bize az sonra burada bir açıklamanın olacağını işaret ediyor. Ama bu açıklamayı da çok yakın beklemiyoruz. Çünkü şu anda hala hazır da mutlak butlan kararının hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partililere davetiyle bir olağanüstü MYK toplantısı devam ediyor. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri hala hazırda o toplantıya CHP Genel Merkezi içerisinde devam ediyor. Dışındaysa çoğunluğunu CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i destekleyen bir grubun olduğunu ifade edebiliriz. Tabii bu noktada partililer burada saatlerdir. Aslında birazdan dediğim gibi yapılacak açıklamayı bekliyorlar. Ve burada aslında geçtiğimiz saatlerde çeşitli gözlemlerimiz de oldu. Bazı partililer bu noktaya valizleriyle geldiler, bavullarıyla geldiler. Biz de bu bavulun sebebini sorduk aslında onlara. Onlar da partiye sahip çıkacaklarını, buradan ayrılmayacaklarını ifade ettiler. Bu sebeple yanlarında evlerinden getirdikleri eşyalarıyla, valizleriyle buraya geldiklerini ifade ettiler. Tabii biraz önce yine Özgür Özel'in sosyal medya hesabından bir açıklaması oldu. Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum dedi Özel. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum dedi. Dediğim gibi şu anda CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü bir şekilde toplanan Merkez Yürütme Kurulu'nun toplantısı devam ediyor. Yoğunlukla kalabalık var. Dışarıda CHP Genel Merkezi'nin hemen dışında. Hatta aslında şu anda ekranda genel merkez bahçesini görüyorsunuz ama Ankara'da genel merkezin yakınlarındaki bölgelerde aslında CHP'lilerin oluşturduğu bir kalabalık söz konusu. Ve dediğim gibi bu kalabalığın büyük çoğunluğunu, hatta neredeyse tamamını desek yeridir, Özgür Özel'i destekleyen parti üyeleri oluşturuyor. Aslında MYK toplanmasının kararının hemen ardından Özgür Özel'in Ankara'daki milletvekillerine ve teşkilat üyelerine de partiye gelme çağrısı olmuştu. Biraz da bu kalabalığı aslında o çağrının hemen ardından gözlemledik diyebiliriz. Yani MYK toplandı, çağrı yapıldı ve şu anda genel merkezi de işte son durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok sayıda partili bu noktaya gelmiş durumda. Bir açıklama olacak. Otobüste açıklama yapılmasına yönelik bir hazırlık var. Ama bu açıklamanın çok yakın bir zamanda da olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü dediğim gibi hali hazırda MYK toplantısı sürüyor. Burada biraz daha önümüzdeki saatlerde akşam boyunca tansiyonun sıcak gideceğini tahmin ediyoruz. Biraz CHP için aslında uzun bir gece olacak desek yeridir. Bizler de genel merkezde ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. Biz

0: Ara ara bağlanmaya devam edeceğiz. Olabildiğince yayınımızın içinde Serkan Şimşek mutlaka olmalı olsun. Genel merkezde, CHP genel merkezdeki havayı sürekli alalım. Buse Gençtürk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Sevgili Buse, oradaki atmosfer nasıl, karar nasıl karşılandı, nasıl yankısını buldu, neler oluyor onları aktarır mısın?
1: Eren Eğilmez, mutlak butlan kararı sonrasında bizler de Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önüne geldik. Çukur Ambar'da bulunan bu evin önünde tabii kalabalık saatler geçtikçe artıyor. Partilerin yanı sıra milletvekilleri de yine bu noktada bulunuyor. Atmosfer aslında bu noktada hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman açıklamalar yapılıyor. Basının da ilgisi oldukça yoğun ve Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda arkamızda bulunan apartmanda evinde eşiyle beraber dinleniyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Peki Kılıçdaroğlu ne söyledi o açıklamasında? Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir dedi ve 38. olan kurultayla ilgili mahkemenin verdiği karara dikkat çekerek bir ayrışma vesilesi olmadığını ifade etti Kılıçdaroğlu. Bir kenetlenme fırsatı olmalıdır dedi ve gün artık kırgınlıkları bir kenara bırakıp bunu ayağa kalkma günüdür kucaklaşarak ifadelerini kullandı ve önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclis üyelerimizle, milletvekillerimizle tam bir uyum ve işbirliği içerisinde bu süreci yürüteceğiz dedi. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i de telefonla arayacak. Peki neler söylemesini bekliyoruz telefon görüşmesinde? Aslında o telefon görüşmesinin mesajlarını az önce açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik şifrelerini verdi. Ve genel başkanımız bu partinin 13 yıl başkanlığını yaptı dedi. Partiyi toparladı ve barışa katkı verdi.

0: yapması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecek dedi. Bir telefon görüşmesinin artık yapılmasını bekliyoruz. Ve bu noktada tabii bekleyiş sürüyor. Hem basın mensuplarının hem partilerin bekleyişi sürüyor. Bugün bir açıklama yapacak mı peki? CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Kılıçdaroğlu'nun bugün açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da bugün bir açıklama yapmasını beklemiyoruz ama önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin, sürece ilişkin bir açıklama yapacaktır ifadelerini kullandı. Gitgide bu noktadaki kalabalığın arttığını da ifade edebiliriz. Bizler de haber nöbetimizi sürdüreceğiz. Zaman zaman açıklamalar da oluyor. CHP'li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız gibi isimler, yine Mustafa Adıgüzel, Deniz Demir gibi isimler de bu noktada hem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeye gelen isimler arasında olduğunu ifade edelim. Ve biz de bekleyişimizi sürdürüyor olacağız. Haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız. Gelişmeler, ayrıntıları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkürler Buse Gençtürk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde, ona da bu akşam sık sık bağlanıp gelişmeleri alacağız. Tıpkı Serkan Şimşek gibi CHP Genel Merkezi önüne bağlanacağımız gibi. Hemen konuklarımı da size anons edeyim. İstanbul Stüdyo'da şu an yanımda olan konuklar gazeteci Ali Şerdelek ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Bu sıcak yayında benimle birlikteler. Can Özçelik gazeteci birazdan bizimle olacak. Ve uzaktan bağlantıda avukat Bülent Yücetürk, hukukçu Bülent Yücetürk bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler ve Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da hazır olduğunda bizimle olacak. Ona da merhaba diyeceğiz. Bülent Bey, hemen sıcağı sıcağına size döneceğim ama öncelikle izleyicilerimize şu şeyleri bir paylaşalım. CHP'ye mutlak kararının gerekçeleri neler? 1, 2 ve 3 ne olur? Şeyleri alalım, grafikleri alalım. Bunun üzerine sizden de yorumlarınızı, analizlerinizi alalım. CHP mutlak kararının gerekçeleri, delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine varıldı. Para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatleri belirleyici görüldü. Oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği değerlendirildi. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi. İlk derece mahkemesinin dava konusuz kaldı yaklaşımı isabetli bulunmadı. Böyle bir mahkeme kararı vardı. Bunu da değerlendirecektir konuklarımız. Önceki yönetime dönüş sonucu bağlandı. Peki bu karara Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisi ne oldu? Arkadaşlar, iki ne oldu grafiği verirse hemen ona geçelim. Evet. Mutlak için Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki bütün partililer sükunetle karşılamalı. Partimiz çok büyük bir partidir. Kendi sorunlarını kendi içinde çözecektir. Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Adalet Bakanı Sayın Gürlek ne dedi bu kararla ilgili? Çünkü bu karar dediğim gibi kimileri için, kimi gazeteciler, analizciler, siyasetçiler için sürpriz niteliğindeyken kimileri için de beklenen bir karardı. Bunu da tartışacağız. Üç nolu grafikte de Adalet Bakanı'nın sözlerini göreceğiz. Adalet Bakanı'ndan mutlak açıklaması, hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurusuyla başlamıştır. Verilen bu karar vatandaşımızın demokrasiye olan güvenini gösteren bir karardır. Ankara 36. Hukuk Dairesi önemli bir karar vermiştir. 4-5 Kasım kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Kararın temyiz yolu açıktır dedi Adalet Bakanı da. Sayın Yücetürk, hem kararın gerekçelerini, hem Adalet Bakanı'nın mutlak açıklamasını, hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili açıklamasını paylaştık. Özgür Özel'in de yansıyan açıklamalar oldu. Kemal Bey'in de arayacağı söyleniyor. Bir, öncelikle hukukçu kimliğinizle bu kararı bekliyor muydunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz ve bundan sonra ne olacağını izleyicilerimiz için de açıklar mısınız? Süreç nasıl işleyecek?
3: Şimdi Eren Bey, hukukçu olarak böyle bir karar beklemiyordum. Yani kararın hukuk çerçevesinde devam eden süreçle ilgili böyle bir karar verilmesi Türk hukuk sisteminde aslında mümkün olmayan bir kararı bugün Ankara İstinaf Mahkemesi verdi. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bizim yasalarımız, siyasi partiler yasası böyle bir karar verilmesine engeldi.

0: Kaldı ki daha önce Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kongrelerini, olağan kongresini, kurultaylarını tescil etti ve o sonuçlara göre de Özgür Özel ve arkadaşları parti yönetiminde bugüne kadar devam ediyorlardı. Şimdi geriye döndü mahkeme 3-4 Kasım öncesindeki yönetimin göreve gelmesine dair bir karar verdi. Ondan sonra yapılmış olan bütün kongreleri de iptal etti. Bu hukuken böyle bir karar yok. Yani Türk siyasi tarihinde, Türk hukuk tarihinde böyle bir karar yok. Yani bu kararla bu kararı verenler bence tarihe geçmiş oldular. Dolayısıyla bu kararın hukuk çerçevesinde tartışılmasının aslında hukuk bilimine de çok büyük bir hakaret sayılır. Çünkü böyle bir kararın çıkma koşulları yok. Şimdi mahkemenin gerekçesine bakıyorsunuz. Mahkeme kendi gerekçesinde işte 3-4 Kasım kurultayında delegelerin hile karıştırıldığı ve bu nedenle bu sonuca vardığını söylüyor. Oysa ki ceza yargılaması devam ediyor. Yani kurultaya hile karıştırdığı iddia edilen kişilerle ilgili Ankara'da devam eden bir ceza yargılaması var. Ve o ceza yargılaması henüz karara bağlanmadı. Eğer böyle düşünüyorsa o zaman o ceza yargılamasının sonucunu beklemesi gerekiyordu. Ama onu beklemedi çünkü siyaset orayı bekleyemezdi. Dolayısıyla verdiği karar tamamen siyasi bir karardır. Türkiye'de uzunca bir süredir bir tek kişi her şeyi belirliyor. Yani yargı sistemini belirliyor, her şeyi belirliyor. Artık yeni bir evreye geçtik. Yeni evrede o bir tek kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını da belirliyor. Bugün yapılan şey budur. Yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yönetecekleri belirlenmiş oldu. Bu haliyle de siyasetin yargıyı araçsallaştırarak Türkiye'de siyasetin sınırlarını nasıl çizdiğini görmüş olduk. Bu tabii aslında Türkiye açısından bu açılan yol Türkiye'yi iyi bir noktaya götürmeyecektir. Götürmesi mümkün değil. Bir partiyi kimin yöneteceğine o partinin üyeleri, delegeleri karar verir. Mahkeme karar veremez. Şimdi mahkeme 3-4 Kasım kurultayını esas alıyor. Peki 3-4 Kasım kurultayından sonra Akın Gürlek bugün böyle bir açıklama yaptı. Kararı delege verir diye. Ondan sonra yapılan bütün olağanüstü kurultaylarda aynı delege Özgür Özel'in genel başkanlığına oy birliğiyle evet dedi. Olağan kurultay takvimi yapıldı. Olağan kurultayda gelen delegeler de bunu kabul ettiler. Şimdi geriye dönüyorsunuz. 3 yıl önceki bir kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun tanıdığı, bütün seçim kurullarının tanıdığı bir kararı bir isnaf mahkemesi 3 hakimle bunu kaldırıyor. Bakın siz bu yolu açarsanız bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu birçok kararı bir başka mahkeme kaldırır. Bugün iktidarsınız, iktidar olduğunuz için iktidarın gücüne dayanarak bu olmaz diyorsunuz ama bu açtığınız yol yarın sizin de başınıza gelebilir. O yüzden Türkiye'de yargının bu kadar siyasetin içine girmesi, siyaseti şekillendirmeye kalkışması Türk demokrasisine büyük bir darbedir. Bugün verilen karar bu anlamıyla bence çok önemli. Bu işin
1: Bülent Bey,
0: buralara kadar geçti.
1: Bülent Bey, evet. Şimdi Adalet Bakanı'nın okuduğum butlan açıklamasında kararın temiz yolu açıktır dedi. Bir, karar temiz edilebilir mi? Yani teknik anlamı değil, yani böyle bir karar çıkabilir mi? Öngörünüz nedir? Yani Yargıtay'dan karar
0: şöyle,
1: döner mi?
0: Şöyle.
1: Temiz
0: şöyle,
1: yerine zaten, parti tekrar delegelerini toplayıp...
0: Eren Bey, şöyle.
1: Buyurun.
0: Zaten mahkeme vermiş olduğu kararda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay temiz yolu açık olmak üzere diye karar verdi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu karar temize tabi.
1: Evet.
0: Ama mahkeme başka bir şey yapıyor orada. Bu kararın temize tabi olup olmamasının hiçbir anlamı yok. Tedbir kararı veriyor. Tedbiren mevcut yönetimi uzaklaştırıyor. 4-5 Kasım kurultayı öncesine döndürüyor partiyi. Dolayısıyla bu kararın temize tabi olması süreci uzatan, partiyi de kaosa sürükleyen bir şeydir. Ben de bu nedenle diyorum ki parti yönetimine buradan da çağrı yapıyorum. Bu kararı temiz falan etmeyin. Bu karar kesinleşsin. Bu yargıdan hukuki bir karar çıkmasını beklemeyin bu saatten sonra. Çıkmayacaktır da. Gerçi hukuk eninde sonunda doğruyu bulur ama burada bir hukuki kararın çıkması mümkün değil. O yüzden mevcut parti yönetiminin bu kararı temiz etmemesi lazım. Kararın kesinleşmesi lazım. Partinin tüzüğü anayasası yürürlüktedir. Partinin tüzüğü, partinin nasıl kongreye gideceğini kurultaya

0: gideceğini düzenlemiştir. Yarından TEZİYO kurultay delegeleri imzaları toplarlar. Partiyi olağanüstü kurultaya götürürler. Varsa Kemal Bey'in cesareti çıkar genel başkan adayı olur. Onun karşısında da eğer mevcut genel başkan Özgür Özel ve diğer aday olmak isteyenler çıkarlar aday olurlar. Kimsenin partinin 100 yıllık bir partiyi, savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyi bu hale, kaotik bir ortama sokmaya hakkı yoktur. İktidarın iktidarını devam ettirmek için, Erdoğan'ı bir daha seçtirmek için bu parti Kemal Bey vasıtasıyla da olsa, bir önceki genel başkan da olsa partinin örgütü, üyeleri buna izin vermeyecektir. Bakın, Kemal Bey'in bu partide bir geleceği yoktur. O söylediği, tweet attığı tweetin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de, örgütü de hepsi ayakta. Bu verilen karar vicdanlarda kabul görmemiştir. Kemal Bey bunu gerekçelendirmek için, meşrulaştırmak için her ne kadar yolsuzluktur, şudur, budur dese de bunun hiçbir kıymeti yoktur. Seçmen, parti tabanı, örgütü bu kararın niye verildiğini biliyor. Bu kararın verilme sebebi bir önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin yol temizliğidir. Buna peki, Cumhuriyet Halk Partililer izin vermez.
1: Peki.
0: Vermeyecektir de.
1: Peki. Nasuhi Güngör, şimdi Adalet Bakanı'nın yine açıklamasından devam edecek olursak, hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin iradesinin sakatlanması kabul edilemez. 4-5 Kasım kurultayının sakatlığa uğradığı görülmüştür. Ve bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurularıyla başlamıştır diye öne çıkan vurguları var. Bülent Bey de karara dair siyaseten yaptığı eleştiriler var. Kararı siyasi bulduğunu söyleyerek yaptığı eleştiriler var. Peki, dedi ki formül olarak da kararı temize götürmek, itiraz etmek yerine şu anki yönetim hızla bir kurultaya gitmelidir. Kemal Bey de o kurultayda aday olup bir yarışa girerse girmelidir şeklinde bir öneri oldu. Öngörün bir gazeteci olarak nedir? Süreç böylesi bir kurultaya doğru mu gider, yoksa kararın uygulanması birlikte Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan olarak yeniden koltuğuna dönüp süreç öyle mi işler, nedir analizin?
2: Bülent Bey tabii kendi siyasi partisine bir öneride bulunuyor. Bu biraz radikal bir öneri. Hani o 15 günlük süreyi kullanmasınlar, yani daha doğrusu o başvuruyu yapmasınlar ve karar kesinleşsin. Peki o süreçte, yani karar kesinleştiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ile birlikte şekillenen yönetimi nasıl gidecek kurultaya?
0: Nasuh Bey, Özgür Bey gitmeyecek.
2: Ha, kim gidecek?
0: Kurultay delegeleri gidecek. Kurultay delegeleri gidecek. Tüzüğün 48. maddesi
2: bu
0: çok
2: partinin,
0: açık.
2: Bu partinin yeni bir genel başkanı olacak ve bu partinin 4-5 Kasım kurultayından önceki haline dönmesi mahkeme kararında ifade ediliyor. Öyle bir durumda buraya nasıl gidilecek?
0: Kemal şöyle, Kılıç... ben söyle. Nasuh Bey, sizi bölmek istemem ama şöyle, partinin 48, tüzüğünün 48. maddesi çok açık. Olağanüstü kurultay diyor. Genel başkan virgül doğrudan ya da parti meclisinin kararıyla, bakın genel başkan parti meclisi kararıyla veya kurultay üye tam sayısının 1/5'inin imzasıyla, eğer salt çoğunlukla imza toplanmışsa seçim maddeli olağanüstü kurultaya gidilmek zorunda. Tüzük çok açık.
2: Bülent Bey,
0: tüzük yürürlükte,
2: şu ana kadar yapılan olağanüstü ya da olağan kurultaylar neden bu durumu ortadan kaldırmadı? Mahkemenin esas olarak söylediği bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyor ki sen bu işi 8 Ekim 2023'te İstanbul İl Kongresi'nde, 4-5 Kasım 2023'te de kendi kurultayında, olağan kurultayında sakatladın. Bir hak ihlali yaptın. Yani seçilecek olan bir genel başkanın seçilmesini engelledin. Sizin az önce, yani hukuki yorumlarınıza sonsuz saygı duyarım ama siyasi yorumlarınızın hiçbirine katılmak mümkün değil. Şu anlamda mümkün değil. Hiçbir karşılığı yok dediğiniz Kemal Kılıçdaroğlu o dönem bu partinin genel başkanıydı. Sadece 8 ya da 9 delegenin oyu bu tarafta olsaydı, ki o seçimin zaten meşkuk, yani şüpheli olduğunu konuşuyoruz ve mahkeme kararıyla da bunu topluma anlatmaya çalışıyoruz.
0: Şöyle, Nasuhi Bey, sizin...
2: Ama bir saniye, şunu tamamlayayım. Şimdi siz hep birinin hakkını, hukukunu korumaktan bahsediyorsunuz. Güzel bir hukukçu olarak zaten bunu söylemeniz gerekir de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun o kongre, o kurultayda, o salonda seçilmesi gerçekten bir takım farklı yöntemlere, gayrimeşru yöntemlerle engellenmişse onun hakkını, hukukunu koruyacak olan kim? Bu sorunun cevabını bu süreç başladığından beri Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetimi vermedi. O hakkı teslim etmekle ilgili herhangi bir yaklaşım geliştirmedi. Kemal

0: Kılıçdaroğlu'nun hakkı o kurultayda yenmişse, genel başkan olması engellenmişse, bunun arka planında bir takım rüşvetler, bir takım çarklar, bir takım ödüllendirmeler varsa, bunları ben söylemiyorum, mahkeme kararında var bunlar. O takdirde Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakkını kim teslim edecek? Başka bir yere mi gidecek? Başka bir ülkenin hukukuna mı başvuracak? Kaldı ki başvuru yapan kendisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başka isimler bu partinin kendi içindeki meselede çözüm diye öne sürdüğü kurultayların herhangi biri de şu dakikaya kadar çözüm olmadı. Mahkeme kararı da bunu söylüyor. Size söyleyeceğim de şudur, hani size hitaben diye değil, elbette kamuoyuna anlatıyoruz ama bir önceki mahkemenin verdiği kararda Cumhuriyet Halk Partisi çıktı, dedi ki işte hukuk, adalet yerini bulmuştur, bu mahkemenin kararı doğrudur, yani dava konusuz kaldı diye. O mahkemeyi veren de Türkiye Cumhuriyeti, kararı veren de Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleriydi. Bugünkü Bölge Adliye Mahkemesi bünyesindeki 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği kararı veren de Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri. Yani burada biri iyi de öteki kötü mü? Yani hangisini tercih ediyorsunuz ya da hangi gerekçeyle bunu tercih ediyorsunuz?
1: Hukuka uygun olalım.
0: Size göre. Bu mahkemede de yargıçlar var.
1: Bana göre yok aslında. Bana göre size göre yok. Bakın demin çok güzel söylediniz. Dediniz ki Kemal Bey'in hukukunu kim koruyacak?
0: Evet.
1: Çok doğru yerden yaklaştınız. Kemal Bey ve Kemal Bey'le birlikte o dönemde seçime girenler.
0: Evet.
1: Gerçekten o kurultayda bir usulsüzlük olduğunu düşünüyorlarsa, öyle bir düşünceleri varsa, bakın orada o kurultay sonucuna itiraz etme hakları vardı. Ama etmediler. Hatta hadi diyelim ki aslında bir yöntem, bir yol değildir hukuk mahkemesine gidip başvurmak. Çünkü orada seçim kanunları ve seçim hukukunun uygulanması gerekiyor.
0: Gidenler hadi de yine Cumhuriyet Halk Partililer tabii ki. Bakın aynen, hani hep siyasetin söyleyeyim. Elinden bahsettiniz ya Bülent Bey. Siyaset müdahale ediyor, şekillendiriyor, dönüştürüyor. Bahse konu, başvuruyu yapanların tamamı Cumhuriyet Halk Partili.
1: Tamam. Peki ne zaman başvurmuşlar? Onu söyleyelim, onu konuşalım. 2024 31 Mart seçimlerinden sonra başvurmuşlar. Neden? Çünkü 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra birinci parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü bir başarı kazandı. Tam da o sırada düğmeye bastılar. Kemal Bey'in hakkı
0: Halk
1: hukuku...
0: Partililer. Ya,
1: Kemal
0: Bülent Bey anlamak için soruyorum, özür dilerim.
1: Düşünenler...
0: Bülent Bey anlamak için soruyorum. Cumhuriyet Halk Partililer kendi partilerinin 2024 yerel seçimlerindeki başarısından sonra bu başarıdan rahatsız olup mu mahkemeye gittiler?
1: Hayır. O dönemde aday olamayanlar, aday olup seçilemeyenler, partide geleceğini bulamayanlar gidip bunu dava ettiler. Hani dediniz ya Kemal Bey'in hukukunu kim savunacak? Eğer evet. Kemal Bey'le ilgili bir hukuksuzluk varsa 3-4 Kasım'dan sonra aylar geçmiş. Aylar geçtiği halde bu hiç dava konusu yapılmamış. 31 Mart seçim sonuçlarından sonra bu birden dava konusu yapılmış.
0: Daha hatta öncesinde yapılmış başvurular da var Bülent Bey de.
1: Hayır,
0: bu arada
1: hayır,
0: Sayın
1: hayır,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı uyarılar da vardı.
1: Yok,
0: o uyarılar
1: yok.
0: Dikkate alındı mı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bakın, hile var, bakın. Şaibe var, iddiaları var. Bunlar giderilmelidir bu partide dediği zaman. Gerçi o zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısmı Sayın Kılıçdaroğlu'nu linç etmişti ama bu uyarıları yaptığı zaman neden karşılık bulmadı? Ya bir parti kendisine bakın, 13 yıl genel başkanlık yapmış bir ismin hukuku hakkında niye bu kadar farklı bir yerde duruyor ki şu anda?
1: Nasuhi Bey, siyaset mahkeme kararları üzerinden yapılmaz. Ondan sonra bakın Kemal Bey tarafından seçilen kurultay delegeleriyle iki tane olağanüstü kurultay yapıldı. Ve o kurultay, yani Kemal Bey'in seçimi kaybettiği kurultayın seçim sonucu 18 oydur. Kemal Bey eğer öyle düşünüyorsa o kurultaylarda çıkıp aday olsaydı, olmadı. Eğer yolsuzluk, usulsüzlük yapıldığını düşünüyorsa kurultaydan hemen sonra buna itiraz etseydi, dava atsaydı ama açmadı. Bakın demin 31 Mart dedim ya, aslında 31 Mart'tan sonra da dava açılmadı. Çünkü 31 Mart'tan sonra normalleşme tartışmaları vardı ve normalleşme tartışmaları bir süre gitti. O dönemde de bir dava yok. O dönemde de Türkiye'nin gündeminde böyle bir şey yok. Ne zaman o normalleşmeler bitip Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildikten sonra bütün bu davalar yağmur gibi gelmeye başladı. Bu da onun bir parçası. Yani bunu bir hukukçu olarak hukukun hukuka olan inancımı devam ettiren bir hukukçu olarak söylüyorum. Keşke bu iş hukuki bir olay olsa. Keşke bu işin içinde siyaset olmasa. Herkes de biliyor ki bu iş siyasidir ve bu karar siyasi bir karardır. Hukuki olmuş olsaydı zaten biz bunları tartışmazdık. Bakın usulsüzlük, yolsuzluk diyorsunuz. Önce usulsüzlük ve yolsuzluğun ceza mahkemesi tarafından tespit edilmesi gerekirdi.

0: Mahkemenin onu bekletici sorun yapması
1: bu kararlar
0: gerekirdi.
1: Arasında
0: ama
1: Bülent Bey bunu söylüyorsunuz da bir şey soracağım hukukçu olarak. Bu kararlar az önce dediniz ki ceza mahkemesi kararını vermediği halde bu tarafın tedbir kararı alması doğru değildir. Orayı beklemesi gerekir. Bu iki mahkemenin ceza ve hukuk mahkemelerinin kararları arasında hukuki bağlayıcılık var mı?
0: Bağlayıcılık yok
1: Bülent Bey. Şimdi öylesi
2: şöyle
1: değil
2: yani. Bu tartışmayı Bülent Bey, bu tartışmayı kesmek istemiyorum ama
0: ceza yargılamasının sonucu hukuk mahkemesini etkiler.
1: Bağlayıcılık başka bir şey Bülent Bey. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Mahkeme kararlarının, bu iki mahkeme kararının birbirini etkilemesiyle birbirine bağlayıcı olması farklı şeyler.
2: Bu tartışmaya devam edeceğiz. Zamanımız var, süremiz var. Ama bir bağlantımız daha var. Yani sıcak haberi de izleyicilerimize anında aktarmak istiyoruz. Onun için belli aralıklarla stüdyo tartışmaların arasına girip sahaya, haberin sıcaklığına dönmemiz gerekiyor. Arkadaşımız Elif Yavuz İstanbul İl Başkanlığı'nda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda Ankara'da genel merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünü gördük. İstanbul'da durum nedir Elif? Bu butlan kararı İstanbul'da nasıl yankılandı? İl merkezinin önündesin. Orada neler oluyor?
3: Hemen kalabalığı gösterelim. Şimdi şöyle bir otobüs geldi. Bir otobüs dolusu CHP'li, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önüne geldi. Epey de bir kalabalık var. Neden? Çünkü CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir açıklama yaptı. Burada İstanbul İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu'yla birlikte açıklama yapacağını ve gelişmeleri de buradan takip etmeleri gerektiğini söyledi. Ve bu noktada da Seyran Tepe Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'nden takip edebilirsiniz dedi. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz da ekranlarınızda yansıtıyor. CHP İl Başkanlığı önünde de bir kalabalık var. Herkes elinde bayraklarla buraya geliyor. Şöyle trafiği de gösterelim sizlere bu noktada. Otobüsler de gelmeye devam ediyor Ahmet. Benim yanıma doğru gelebilirsen eğer diğer otobüslerin de yine ben buraya geleceğini tahmin ediyorum. İlerleyen saatlerde ve dakikalarda Özgür Çelik de buraya gelerek açıklamalarda bulunacak. Çünkü mutlak butlan kararıyla beraber İstanbul seçimi de iptal edildi. Bu noktada İstanbul'daki il başkanlığı seçiminin kararının da 2023'e yani 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul seçimiyle alakalı olarak da kararın iptaline karar verildi. Daha önceki hale geçilmesine karar verildi. Yani dolayısıyla hem Özgür Çelik aslında bu noktada da bazı kararsızlıklar da var. Çünkü bildiğiniz üzere bu olayın patlak vermesiyle beraber Gürsel Tekin geçici kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı'na da getirilmişti. Her iki isim hakkında da aslında bir iptal durumu söz konusu oldu. 2023 yılına yani 37. kurultayda karar verilen kadroya dönülecek ve burada da yine Özgür Çelik'le Gürsel Tekin'le olan o başkanlıkta yine iptal konumunda ve Özgür Çelik tarafından bir çağrı yapıldı buraya. İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanılması yönünde. Şöyle sağ tarafa dönebilirsen akın akın CHP'lilerin geldiğini de yine görüyoruz. Otobüslerle geliyorlar. Biraz önce biz yayına bağlanacağımız esnada bir otobüs dolusu CHP'li bu bina önüne gelmişti. Hemen arkada da otobüsler var. Yollar da kapatılıyor. Oradan otobüsler inen CHP'liler buraya geliyorlar. Oldukça kalabalık bir ortam var. Zaman zaman sloganlar da atılıyor elbette. Burada açıklamalar yapılacak. İstanbul'a dair detayların buradan takip edilmesi gerektiği ifade de edildiğine Özgür Çelik tarafından. Özgür Çelik tarafından bir basın açıklaması yapılması da bekleniyor elbette. Ancak şu an için buradaki atmosfer bu şekilde. Özgür Özel'e destek maksadıyla, Özgür Çelik'e destek maksadıyla buraya geldi vatandaşlar. Burada bir kalabalık oluşturdular. Şu an için sakin ama dediğim gibi zaman zaman sloganlar atılıyor. İl binasının içerisi de oldukça kalabalık. Yine destek amacıyla buraya gelen çok sayıda CHP'liyi görüyoruz. İlçelerden özellikle buraya geldiler. İl Yönetim Kurulu da buraya davet edildi. Hem ilçe başkanlıklarından hem il yönetim kurulundan çok sayıda CHP'li üst düzey yöneticinin ve CHP'lilerin burada olduğunu söyleyebiliriz. Biz burayı takip edeceğiz gece boyunca. Gelişmeleri de aktaracağız.
2: Peki Elif Yavuz'a da çok teşekkürler. Kendisiyle Ankara'daki arkadaşlarımız olduğu gibi kendisi de sık sık bağlanıp son durumu öğreneceğiz. Bu arada İstanbul Stüdyo'da gazeteci Can Özçelik aramıza katıldı. Aynı zamanda Genel Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş'la uzaktan bağlantıyla hayli bir süre önce aramıza katıldı. Ama ben

konuşmaları bölmemek için kendisine merhaba demedim. Şimdi merhaba diyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından hem Ali Şerdelek hem de İhsan Aktaş ve Can Özçelik'in görüşlerini, sıcak konuyla ilgili görüşlerini alacağız ama önce kısa bir ara.

0: birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir dedi Kılıçdaroğlu. Şu anda evine dinleniyor. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile beraber bir açıklama yapması bugün için en azından beklenmediğini de not düşelim. Önümüzdeki günlerde yine bu konuya dair açıklamalarda bulunması yönünde beklentiler ama CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat mutlak butlan kararı sorulduğunda bu noktada gelip açıklama yaptığında şunu da söyledi. Karar yayınlandıktan sonra CHP'nin resmi hesabı da yetkili kurulu da artık Kılıçdaroğlu ve 37. kurultayda seçilmiş arkadaşlarımızındır ifadelerinde kullandı CHP'li Mahir Polat. Gelen isimler kimler peki? Mahir Polat'ın yanı sıra yine Hüseyin Yıldız, Mustafa Adıgüzel, Deniz Demir ve Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da bu noktaya gelerek Kılıçdaroğlu'na desteklerini iletti. Ahmet Akın yine Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen belediye başkanı arasında bulunuyordu. Tabii bu noktada gelerek Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Konutunda desteğini iletti ve kısa bir görüşmenin ardından edindiğimiz bilgiye göre de bu noktada konuttan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı, paylaştığı video aslında. Bu videonun ardından da işte mutlak butlan kararı alındı. Biz de haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız. Benim sözü tekrar size bırakıyorum.
1: Peki Buse. Çok teşekkürler. Seninle de bağlantıda olmaya devam edeceğiz. Alişer, biz ekranı ikiye böldük. Bu tarafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, bu tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Bu tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi önünde toplananlar, o tarafta Cumhuriyet Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde toplananlar. Şimdi bu anlamda bizim ekranı böldüğümüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle bölünmüş durumda mı?
2: Evet. Yani net onu söyleyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme ister istemez var. Ha, hangi taraf daha baskın, hangi tarafın payı daha çok onu zamanla gösterecek ama şimdi muhabir arkadaşlarımız karar çıktığından beri kapının önünde her iki binanın önünde olanları söylüyor. Ben biraz içeriden kulis bilgileri vereyim sana. Özellikle istersen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eviyle başlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu kararı aldığında bugün rutin bir görüşme

0: görüşmesini yapıyordu. Hatta bir gazeteciyle birlikte normal sıradan daha önceden planlanmış bir görüşmesi yapılırken karar açıklanıyor ve kararın duyulmasıyla birdenbire Kemal Bey'in olduğu odaya Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yani sonradan gitmiş değil, bunu bir içe, o zaten Kemal Bey'in ofisindeymiş, çalışma ofisindeymiş. Milletvekili Deniz Demir ve Mahir Polat, birkaç isim daha var ama bunlar öne çıkan isimler olduğu için onları söyleyeyim. Onlar odaya giriyorlar ve ilk olarak Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kemal Bey'in elini öpüyor. Hayırlı olsun diyor. Kemal Bey de ne oldu? İşte karar çıktı diyor. Ondan sonra onlar odadan ayrılıp başka bir yere geçiyorlar. İçeride daha öğlen saatlerinde, yani kararın çıktığı anlarda yaşananlar bu. Az önce gene partililerin CHP Genel Merkezi'ne gelmesiyle CHP Genel Merkezi'nin içerisinde yaklaşık yarım saat önce yaşanan bir hadise var. Bence geleceğe de biraz sonra hem yorumlayacağımız da ışık tutacak bir şey. O da şu, bazı partililer CHP Genel Merkezi'nin içerisinde girdiğiniz zaman girenler bilir. Böyle eski genel başkanların Atatürk'ten başlayarak fotoğrafları vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirmek isteyenler oluyor. Ama parti yönetiminin talimatıyla parti yöneticileri buna engel oluyor. Bence olumlu bir adım, doğru bir adım. Biraz geleceğe de ışık atan bir adım, ışık gösteren bir adım. Neden öyle söylüyorum? Biraz da oradaki kulis bilgileriyle şey yapayım. Gelmeden önce, şimdi bu kulis bilgilerinin hepsinin yalanlanacağını biliyorum. Çünkü bugün çok sıcak. Yani bir şey var, yani bir siyasete de malzeme olacak bir gerginlik de var. Önümüzdeki günlerde de konuşacak bir şey ama aklı selim bir yerlerde hareket ediyormuş, onu görüyorum. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi için önemli. Yani kulis bilgileri yalanlanacak derken yalan olduğu için değil de bir hafta sonra falan doğruluğu ortaya çıkacak bilgilerdir ama gene de ben söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu ekibi ve kendisi İstanbul'daki il başkanlığındaki bir görüntünün yaşanmasını kesinlikle istemiyor.
1: Bunu onu da hatırlatarak söyledi.
0: Hatırla neydi? Gürsel Tekin'in İstanbul il başkanı olduğunu İstanbul'daki bir mahkeme kararıyla verilmişti. Gürsel Tekin de önce bir video çekti. Hatta kendisinin de il başkanı benim diye açıkladı. Tepkilere de neden oldu. Sonra da beraberindeki bir grupla ve polis eşliğinde il binasına girmeye çalıştı. Çatışma çıktı. Cumhuriyet Halk Partiler bunu engelledi. Polis müdahalesi oldu. İl binasına biber gazı sıkıldı ve bu günlerce Gürsel Tekin'e sen polis baskınıyla CHP'ye girmeye çalıştın diye bir propagandaya da döndü. Gürsel Tekin bana göre bunun açıklamasını da yapamadı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine partiye de yakışmayan bir şeydi. Dolayısıyla öyle bir manzaraydı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi
2: nasıl bir açıklama yapabilirdi o konuda ki anlamadım.
0: Yani şunu hani tam olarak ben polis eşliğinde girdim, girmedim, polisler benim yanımda değildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni tatmin edecek bu, hani ona tepki gösterenleri tatmin etmedi. Yani Cumhuriyet Halk Partililerin siyasi propagandasıyla sonrasında polis eşliğiyle polis zoruyla girmeye kalktın gibi bir siyasi angajmanı oturdu. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir şeyin olmasını istemiyor ve zaten avukatının da yaptığı açıklama onu bize gösteriyor. Yani bir telefonla arayarak bir uzlaşı ya da bir konuşma, ne yapacağız, bir yol haritası arayışında olduğu yönünde. Yalanlanması muhtemelen ama bence bir hafta içerisinde, 3-5 gün içerisinde doğruluğu ortaya çıkacak. Kulis bilgisi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in çevresinden aldığım bir bilgi. İsminin açıklanmasını istemediği için şu an söylemem doğru değil ama Özgür Özel'e yakınlığını en azından ben biliyorum. Daha önce de kendisinden aldığım bilgiler doğrultusunda da doğruluğundan emin olduğum bir kaynak. Özgür Özel'in yakın çevresine bu meselenin siyasi olduğunu biliyoruz. Siyasi bir karar olduğunu biliyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu bir uzlaşı arayışıyla ve 2 ay gibi bir süre içerisinde kurultay kararıyla bu koltuğa gelecekse ortak bir yol bulunur. Bayram da buna yani vesile
1: Bülent
0: olabilir.
1: Bülent Bey'in söylediği formül mü?
0: Ben doğru anladıysam söylediği formül hiç Kemal Bey'le de görüşmesin. Parti kendisi bir kurultaya gitsin.
1: Evet. Kemal Bey de aday olsun.
0: Burada Kemal Bey'in adaylığı Kemal Bey'in inisiyatifine bırakılan
3: aynı
0: bir şey orada.
3: Zaten. Yani
0: yok, burada hayır, de burada farklı, şöyle Kemal şey, Bey
2: farklı
0: Kemal Bey şu benim anladığım şu öyle aynı şey değil. Kemal Bey'in mahkeme kararına uyması, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçmesi, mahkeme kararına
3: zaten
0: uyarak
3: kurultay kararını artık Kemal Kılıçdaroğlu alabilir. Başkası alamaz ki.
0: Yok, öyle işte bir Bülent Bey, yok. Bizim başka bir önerisi var onun için. Tam gelmemiştin galiba. Evet. O şu
3: ama şu
0: mevcut
3: anda mahkeme
0: yönetim
3: kararı zaten olduğu için bu saatten sonra Özgür Özel ve ekibinin kurultay yapma gibi bir yetkisi yok. Şu
0: bana, da, bize de, bana da öyle geliyor da Bülent Bey galiba başka bir şey
3: yetkisi yok. Yani.
2: Delege üzerinden olabilir dedi. Delege üzerinden olabilir dedi.
1: Bülent Bey öyle dedi. Delege üzerinden olabilir dedi.
0: Delegenin olağanüstü kurultay çağrısı
3: yapmıyor.
0: CHP tüzüğünde öyle bir şey var ya öyle söylüyor.

0: Delege toplarsa
1: benim
0: olur.
1: Şimdi Özgür Özel'in yakın çevresine söylediği iddia edilen ve benim de burada dile getirdiğim başka bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla partinin başına geçmesi. Ama şöyle, yani kötü bir görüntü vermemek için şu tarihte kurultay kararını açıklayarak partinin başına geçmesi. Yani Kemal Bey'in kendisine atfedilen, hiçbir zaman bu konuda bir açıklama yapmadı ama partinin başına geçecek. Bir sene, bir buçuk sene önce il ilçe kurultayları, ondan sonra büyük kurultay yaparak bu işi, bu değişimi, dönüşümü kendi içerisinde temizliği yapacağı yönünde açıklamaydı. Hayır, 2 ay içerisinde yapacağını açıklarsa bir orta yol bulunabilecek ve dolayısıyla hani tırnak içerisinde kavgasız, gürültüsüz, İstanbul'da gördüğümüz gibi bir yol olmadan bir formül üzerinde yavaş yavaş görüşmeye başladı mı diyemem ama iki tarafında böyle bir niyeti olduğunu görüyoruz. Şimdi bunu da söyleyen tam olarak bunların bilgisiyle mi yoksa kendisiyle mi önemli bir isim Mansur Yavaş'ın açıklaması var. İzninle iki cümle onu da okuyayım.
2: Onu da oku. Ondan sonra İhsan Bey'e söz vermedim. Bir de İhsan Aktaş'a
1: biraz da buraya bir ışık saçan çok uzun bir açıklama kısaca özetleyeceğim. Tamam. Siz gerisini isterseniz verirsiniz. Zaten daha açıklamanın en başında kendi yorumuyla giriyor. Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir. Uzun uzun şeyi anlatıyor. Bunun bir hukuk değil siyasi bir karar olduğunu söylüyor ama şunu da söylemiş. Elbette ortada bir yargı kararı vardır ve hukuk devletinde hiçbir karar yok sayılmaz. Biraz Özgür Özel'le çelişen bir şeye yavaş yavaş gidiyoruz gibi geliyor bana. Son açıklamasından evet. Bahsediyor. Ancak hukuki süreçler siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı haline de getirilemez. İşte amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatmak diyor. Şöyle bir şey söylemiş. Bu nedenle yapılması gereken gerilimi büyütmek değil, aklı selimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve süreci demokratik teamüller içerisinde işletmesidir. Bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde sükunetle atlatmak bize umudunu bağlamış milyonlarca insana karşı en büyük sorunumuzdur diye devam ediyor. Yani Mansur Yavaş'ın da beklentisi ve bilgiyle mi söyledi yoksa zaten bir siyasi yön mü çizdi? 1-2 ay içerisinde bir kurultaya gidelim, öyle devam edelim.
2: Bunu yani tartışacağız, daha uzun tartışacağız.
1: Şimdi Mansur Yavaş kimliğini de tartışmamız lazım.
2: Evet, hatta bunların hepsini konuşacağız. Bir ara baskısı var, araya gitmemiz gerekiyor diyor ama araya gitmeden ben bir dakika da olsa İhsan Bey'e bir söz vermek istiyorum. İhsan Bey, bir en azından bir girizgah, bir sesinizi duyalım. Merhaba dedik, başka hiçbir şey diyemedik. Ondan sonra merhaba, dönüşte yine sizle devam ederiz. Bir kere burada iki konu şu an öne çıkıyor. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi bir bölünme görüntüsünü veriyor, bu bir soru. Ama diğer bir soru da Bülent Bey'in de açılışta sürekli yaptığı bir vurgu var. Bu kararın siyasi olduğuna dair yorumu, analizi. Yani aslında tartışmanın iki cephesi var. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine yönelik bir ayrışma tartışması. Ama bir yandan da bu siyasi karardır diyerek Cumhuriyet Halk Partisi ile işte Cumhuriyet İttifakı'nın rekabetinin yargıya yansıması şeklindeki analiz. En azından bir cümleyle bir girizgah yapın. Kesim sonra da araya gidelim ama bir giriş yapın.
3: Ya hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Türk siyaseti yeni bir durumla karşı karşıya. Elbette ki yani bu tür gerilim ortamlarında ılımlı temayüller, ılımlı mesajlar önemlidir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi sadece yani mahkeme süreci beklenerek bir durumla karşı karşıya gelinmedi. Aynı zamanda sürecin bu duruma evrilmesi için gerek İstanbul Kurultayı gerek Genel Kurultay'la alakalı bir tarafın da yoğun çabaları oldu. Yani şikayetlerden mahkeme süreçlerinin takibine kadar. Bence Cumhuriyet Halk Partisi iç meselelerinin diğer siyasi partilerdeki gibi çok böyle suhuletle yönetileceğine dair bir kanaatim yoktur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi rekabet zaman zaman böyle düşmanlığa varacak kadar bir altyapı oluşturuyor. Yani Kılıçdaroğlu bu partinin bir önceki genel başkanıydı. Ama o kadar ötekileştirildi, o kadar ötekileştirildi ki yani neredeyse bu yeni yönetim göreve geldikten sonra muhalefet yani iktidara yapmadığı kadar bir Kılıçdaroğlu eleştirisi ve ötekileştirmesi yaptı. İlginç bir süreç var aslında. Fakat bu süreci yine de Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini elinde tutabilen, sağduyulu demeçler veren taraf yönetecek. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben daha önceki yayınlarda söyledim, bir genetiği var. Partililer partiyi bırakıp başka bir yere gitmiyorlar. Eğer yani yeni bir parti girişimi, bir farklılık arayışı olacaksa bunun başlarda çok popüler, çok böyle kitleyi arkasında sürükleyen bir partiye dönüşülebileceğini ama uzun vadede Cumhuriyet Halk Partisi logosunun, kimliğinin Çünkü bir yönüyle Cumhuriyet Halk Partileri'nin genetiğine...
2: Peki bu söylediğiniz aslında önemli bir tartışma. Bir araya gidelim, aranın ardından hem siz cümlenizi, tamam, sözünüzü tamamlayayım hem de...

Bülent Bey'e de Canan Şirin'e de sorayım. Hakikaten İhsan Aktaş'ın bu söylediği, yani bu bölünme görüntüsü akabinde bir parti daha çıkmasına mı sebep olur? Vakti zamanındaki CHP, SHP gibi belki de. Bu sorunda yanıtını yorumlarıyla versin konuklarımız kısa bir ara.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden.
2: Sarıyer Kola.

0: Park'ın sunumuyla devam ediyor.
1: Evet, biz aradayken İstanbul Stüdyo'da hayli tansiyonlu bir şekilde konuyu tartıştı İstanbul Stüdyo'daki konuklarımız. Program anında da aynı şekilde fikirlerini paylaşacaklardır. Ama İhsan Aktaş'ın sözü yarım kalmıştı. Hem İhsan Aktaş'ın yarım kalan sözlerini tamamlayalım hem de Bülent Bey'e dönelim.
2: Öncelikli olarak yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi bir parti. Zaten ana muhalefet partisi biz işte genel Türkiye raporunda siyaseti yorumlarken genelde Cumhur İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak yorumluyoruz. Bazen de bu konuda eleştiri aldığımız oluyor. Yani neden diğer partileri çok merkeze almıyorsunuz diye. Çünkü diğer partilerin ne oy oranlarında ne de şu an ittifak durumu olmadığı için donmuş bir halleri var yani. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10 civarında, HDP'nin aynı şekilde falan. Genelde yani siyaset iki parti üzerinden, Cumhuriyet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden okunuyor. Fakat şöyle bir endişemi dile getirmiştim ben geçtiğimiz haftalarda. Bu Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesiyle ilgili. Yani dedim galiba Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi olma özelliğini kaybetti. Yani 25 yıllık bir iktidar partisi var ve iktidar aday bir parti var. Normalde doğal olan İktidar Partisi yorulur ve oradan bir hareketlenme olur. Diğer taraftan da geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, ben biraz böyle butlan konusuna daha böyle dışarıdan, uzaktan, mesafeli bakan birisiydim. Çok hani hukuki konulara girmemeye çalışıyorum. Fakat Kılıçdaroğlu'nun açıklaması aynı zamanda böyle bir değişme, böyle bir yeniliğe ya da böyle bir karar olduğu zaman da rol üstleneceğine dair bir imaj da oluşturdu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Türkiye siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde nasıl bir tutum takınacağı, iki taraf arasında nasıl bir serüven ortaya çıkacağını görmüş olacağız. Ben öyle zannediyorum ki bu şeydeki yani programdaki o teğenli ve sağduyulu bir süreç olmayacak. Çok da şartlar buna müsait değil. Ben sanki yeni yönetimin şu konuda acemilik ettiğini düşünüyorum. Yani siyasetin 5-10 tane temel başlığı vardır. Elbette ki sizin Cumhurbaşkanı adayınız tutuklu olabilir. Onun üzerine bir şey bina edebilirsiniz. Fakat dış politikada uluslararası ilişkilere, işte ekonomiye, enerjiden yoksulluğa ya da işte ekonomiye kadar birçok alanda siyaset geliştirirsiniz. Hatta Ankara'daki hukuki süreçlerin takibi de buna dahil. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tek bir konuya o kadar çok odaklandı ki her şeyi onun gerisine bıraktı. O da işte İmamoğlu ile alakalı yapılacak mitingler, gösteriler. Biraz şey gibi oldu yani müsamere partisi gibi bir pozisyona düştü Cumhuriyet Halk Partisi. Ben yeni yönetimin süreçleri ben doğru yönetemediğine dair bir kanaatim var. Çünkü ana muhalefet partisi şu anlama gelir. İktidar sinerjisi taşıyan, kendisine sürekli destek alan, katılım alan, bırakın elindeki insanların başka partiye gitmesini, başka partilerden sürekli transfer alan bir pozisyonda olması lazım. Biraz sanki bu şeyden sonra yani kendi kurultaylarından sonra yönetim zayıf kaldı diye düşünüyorum. Tabii Kılıçdaroğlu ile beraber bu nasıl şekillenecek o konuda da çok bir öngörüm yoktur. Peki. Ben zaman zaman bir cümleyle toparlayayım. Şu eleştiri yapıyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle çok katmanlı ama üç kademeli bir tutumu var. Bir, yani sokakta yaşayan emekli, işte iyi eğitimli ya da kentli bir zümre var. Çok da siyasetin o hararetli tarafında bunlar yoktur. Diğer taraftan bir siyasetçi esnafı var.

0: Büyük kavgalar, gürültüler, parti içi mücadeleler. Partide şöyle bir sınıf her zaman olurdu. Teknokrat, biraz aristokrat, geçmişi olan bu partideki siyaset yarışı ya da hizipçilik yarışının üstünde, ötesinde yani memleketle alakalı vizyon koyan bir sınıf olurdu. Gördüğüm kadarıyla bu yenilikçi yönetim ya da yeni yönetim fikir yoktu ama adını öyle koydular. Sanki siyasetçi esnafıyla özdeşleşti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasatını daha alt bir zemine düşürdü gibi bir kanaatim var.
1: Peki. Bülent Bey.
2: Ben bir düzeltme yapayım. Çok pardon, senin lafını
1: Tamam.
2: kestim. Çünkü yani yanlış bilgi olmasın. Az önce bahsettiğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun

0: fotoğrafı indirilmiş.
1: İndirilmiş.
0: Yani tepki gösterenler tarafından indirilmiş ve parçalanmış.
1: Peki.
0: Keşke söylemesin. Ben söyledikten sonra olmamıştır inşallah. Yani öyle bir şey.
1: İndirilmeye çalışıldı diye çok biliniyordu ama.
2: Kendiyle gitmeyecek kanaatim doğru çıkacak. Kardeşim.
1: Peki. Tam da aslında buradan yani indirilmeye çalışıldı. İndirilmiş şeklinde işte çeşitli haberler geliyor. Bülent Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hani bu karar ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olsun çağrısı karşılık bulur mu? Yoksa şu an ekranlarda da işte söylediğimiz gibi ortaya çıkan bölünme gibi bir bölünme mi olur? Bu bölünme bir sadece kurultay sürecine yansıyacak bir bölünme mi olur? Yoksa artık ayrı partilerin de kapısını açacak bir bölünmeye doğru mu gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi aslında bu anlamıyla bir başka türlü krize doğru mu ilerliyor? Ne diyorsunuz? Gidişatı nasıl görüyorsunuz?
3: Bir bölünme olmaz. Yani bir bölünme olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanından, örgütlerinden ve toplumdan bir destek görmesi lazım. İşte yapmış olduğu açıklamanın altına yazılan yorumları dahi okursanız göreceksiniz. Evinin önünde kaç kişi vardır bilmiyorum ama gidenlerin birçoğu muhtemelen mevcut yönetim döneminde siyasi beklentisi biten, tekrar Kemal Bey ile birlikte o biten siyasi ömürlerini acaba yeniden yaşatabilir miyiz diye düşünenlerdir. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana gövdesinin nerede durduğu bellidir. Bir bölünmeye gitmez. Kemal Bey'e düşen şudur. Eğer gerçekten partinin bu süreçte bir kaotik duruma girmesini istemiyorsa, bir sıkıntı yaşanmamasını düşünüyorsa o zaman şunu yapması lazım. Çok açık. 3-4 Kasım kurultayının kendisince, yani tırnak içinde söylüyorum, kendisince yasalara, usule uygun olmadığını düşünüyorsa o zaman 3-4 Kasım kurultayından önceki süreçte zaten o delegeler olan kurultay takvimi kendi tarafından yönetilen bir takvimdi. İstanbul delegeleriyle ilgili İstanbul Mahkemesi'nin verdiği bir karar var ve bu karar hala devam ediyor. 3-4 Kasım kurultayı ile ilgili onu söylüyorum yalnız. İstanbul delegeleri kurultay yapılırsa seçimlere giremeyecek. Dolayısıyla Kemal Bey'in yapacağı şey çok açık. Tüzüğün kendisine vermiş olduğu yetkiyle hiç delegenin imza toplamasını beklemeden bugün Özgür Bey'i telefonda aradığında şunu söylemesi lazım. Evet, tüzüğün bana verdiği yetki var. Ben 45 gün içinde partiyi kurultaya götürüyorum. Olağanüstü kurultaya götürüyorum. Buyurun demesi gerekir. Yok, bunu yapmayıp ben yeniden işte olağan kurultay takvimini çalıştıracağım, mahalle delegelerinden başlayarak seçimleri yenileyeceğim derse bu müthiş bir kaotik ortama götürebilir. İktidarın böyle bir kararı aldırırken bence hesabı çok kısa bir sürede erken seçime gitmektir. Ben bir erken seçim tehlikesi görüyorum. Zaten o yüzden de bu kararın temiz edilmesini, derhal kararın kesinleştirip parti içi, partinin tüzüğüne göre kurultay kararının alınmasını. Çünkü kurultaya kurultayın kararının alınması 3 seçenek tarafından olabiliyor. Birincisi genel başkanın yetkisi var. Parti meclisinin çoğunluğunun kararı aldırabilir. Üçüncüsü de delege alabilir. Şimdi parti meclisi de biliyorsunuz parti meclisi de tekrar göreve geri döndü. O günün parti meclisi göreve döndü. Şimdi o parti meclisinin içerisinde milletvekili, pardon, belediye başkanı olup parti meclisi üyeliği düşenler var. Daha doğrusu orada da bir denge nedir bilmiyorum. Yani kaçı Kemal Bey'le beraber hareket eder, kaçı hareket etmez onu bilmiyorum. Kemal Bey o parti meclisi içerisinden bir MYK çıkarabilir mi? Doğrusu hiç onlara bakmadım. Ama aklı selim şunu gerektirir. Kemal Bey'in bugün açıklama yapması gereken şey şudur. Parti 45 gün içerisinde olağanüstü kongreye götürülür. Olağanüstü kurultayda seçimlerde kendisi aday olur olmaz onu bilmiyorum. İstanbul delegesi 196 delegenin %90'ı Kemal Bey'e o gün oy vermemişti. Onlar bugün seçime girmiyorlar. Kemal Bey'in kendine özgüveni varsa o seçimlere girer. Parti delegesi kendisinin genel başkan olarak devam etmesine onay verirse de devam eder. Ama
1: Özgür Özel ve yönetimi uzaklaştırıldı diye bir son dakikayı şu an aşağıda tekrar görüyoruz. Tam da bu sizin tarif ettiğiniz çerçeveyi yansıtıyor. Peki ya Bülent Bey, şimdi siz dediniz ki niye

0: Nihayetinde bir baskın erken seçim olabilir. Bu kararla da bu erken seçim arasında bir bağ söz konusu şeklinde bir analiziniz, yorumunuz oldu. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kararı alınmasının tarafı olmasıyla sizin çerçevesini çizdiğiniz tezi nasıl yan yana getiriyorsunuz? Yani o zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve onun arkadaşları, çünkü Adalet Bakanı diyor ya, bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvurusuyla başlamıştır. Bu başvuru yapan CHP delegeleri, Kemal Kılıçdaroğlu, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen yönetim, bir baskın seçim senaryosunun bir parçası olmakla mı itham ediyorsunuz? Çünkü çerçeve biraz da böyle bir yere gidiyor.
1: Evet, evet, ben analizimi onun üzerinden yapıyorum ve o yüzden zaten uyarı görevimi de yapıyorum. Bu kararın temiz edilmesi sürecin sürüncemede kalması anlamına gelir. Yani diyelim ki Yargıtay'a gitti bu karar. Yargıtay bu kararı bozdu. İlk derece mahkemesine göre gelecek. İlk derece mahkemesi aynı kararda direnirse bu süreç beklenir mi? Yani bir partinin geleceği mahkemenin kararına bağlanır mı? O yüzden diyorum ki parti genel merkezi bu kararı temiz etmemesi lazım. Gerçi şöyle bir sonuç da ortaya çıktı. Şimdi parti genel merkezi bu dava nedeniyle yönetimden uzaklaştırıldı. Eğer Kemal Bey gelip kendi lehine olan kararı temiz ederse, o da zaten gerçekten niyeti de ortaya koyan bir şey olur. Yani bu süreci uzatmak için yaparsa böyle bir şeyi, o da onun niyetini, asıl neyi düşündüğünü de ortaya koyabilir. Çünkü sizin altyazınızda ne geçti? Özgür Özel ve yönetimi el çektirildi. Bu parti nereye, bu dava ne açıldı? CHP genel merkezine karşı açıldı. Bu kararı kimin temiz etme hakkı var? CHP genel merkezinin, öyle değil mi? Yani şu anki Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi dönüp kendi lehine olan bir kararı temiz eder mi? Vallahi etmez demiyorum. Edebilirler. Etmez demiyorum yani. Çünkü sürecin sürüncemede kalması onların lehine. Eğer böyle olursa, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey sadece Cumhuriyet Halk Partisi tabelasıyla beraber kalır. Ha, bunu da tarih önünde hesabını verir. Onunla birlikte hareket eden herkes verir. Bakın, ben net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı, örgütü, seçmeni bunu, bu partiye yapan, bu kötülüğü yapanları sokakta yürütmez. Sokakta yürüyemezler. O yüzden aklı selim şunu gerektiriyor. Kemal Bey, Özgür Bey'i arayacak. 45 gün içinde parti olağanüstü kongreye gidecek ve gelen yönetimde götürecek. Bakın, başka bir tehlikeyi daha söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayı 2020 yılında yapılmış. Siyasi partiler yasası değişti. Orada arkadaşlarımız biliyorlardır. Siyasi partiler yasası diyor ki, iki kongreyi üst üste yapmayanı genel seçimlere giremez. 2020'de yapmışsınız olağan kurultayınızı. 2023'te seçimler nedeniyle zaten bir yıl uzatmışsınız. Yapmanız gerekirdi. Şimdi ben yapmıyorum derseniz, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmeme riski vardır. Yasa açık. Bakın, yasa açık. Yasa, bu düzenleme yapıldı ve bu düzenlemeye göre iki tane kongresini üst üste yapmayan parti seçimlere giremez. O zaman bunu bertaraf etmek için ne yapacaksın? Bunu da mı Yüksek Seçim Kurulu'nun inisiyatifine, bir mahkemenin inisiyatifine bırakacaklar? O yüzden yapılması gereken şey çok açık. Parti kurultaya gidecek. Delege ne diyorsa, üye ne diyorsa, onun dediğine herkes uyacak. Ve bu tartışma bitecek. Ama eğer Kemal Bey ve arkadaşları şunu düşünüyorlarsa, ya bizim bu partideki geleceğimiz mevcut delegeyle, mevcut üyelerle olmaz. Biz gelelim, önce bunları bir temizleyelim. Kendimize bir yol temizliği yapalım. Sonra da olağan takvimi işletelim. Yeniden mahalle delegesinden başlayarak yeniden belirleyelim derlerse, o zaman kimse zaten onları beklemez. O zaman muhtemelen bir başka parti kurulur. Oradan siyaset devam eder. Cumhuriyet Halk Partisi de bu seçimlerde barajın altında kalır. Yönetim tarihsel olarak büyük bir yıkımın, büyük bir başarısızlığın sebebi haline gelir. Ve bunun hesabını da ne onlar, ne onların çocukları, ne de torunları verebilir. Hiç kimse veremez. Bu kararı alanlar, bu kararı devam ettirenler bunun hesabını veremezler. Tarih önünde veremezler. Cumhuriyet Halk Partisi

0: tarihi böyle bir tarih değildir. O yüzden Kemal Bey bu partiye geçici olarak gelmiştir. Geçici olarak geldiği partide eğer bu partiye son bir hayrı olacaksa, son bir kez bu partinin tarihine, bu partinin tarihsel şahsiyetlerine olan saygısını devam ettirecekse, evet, yapacağı şey partiyi kurultaya götürmek.
1: Nasıl Güngör, itirazınız var?
2: Ya itiraz değil de ben şey tam olarak bilmediğim için onu sormak durumundayım. Bülent Bey'in bu görüşleri mesela Özgür Bey ve parti yönetiminin görüşü müdür? Mesela şu an önerileri
0: hayır,
2: var mı?
0: Hayır.
2: Yok soruyorum
0: hayır,
2: sadece.
0: Hayır tabii ki Nasuh tamam, Bey. Ben sadece bir partili olarak bakın ben şu anda da partinin kurultay delegesiyim. 3-4 Kasım öncesinin kurultay delegesiyim. Dolayısıyla tamam, bu konuda konuşma hakkı olan birisi olarak buradan parti yönetimine...
2: Konuşma hakkı ilgili değil. Sizin önerileriniz bunlar. Ama ben de şunu söylüyorum. Mesela Sayın Özgür Özel meseleye böyle bakıyorsa zaten Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi veya Özgür Özel ve ekibi arasında herhangi bir uzlaşma ihtimali yok demektir. Fakat görünen manzara bence böyle değil. Bence Kemal Kılıçdaroğlu görüşme talebiyle zaten bir adım attı. Bu görüşme talebi de sıradan geçmiş olsun bakalım önümüze bakacağız falan gibi bir şey değil. Karşılıklı bir fikir alışverişi belki ortaya çıkacak bir takım öneriler olacak. Ama sizin söylediğiniz bir yol haritası öneriyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Alınan karardan dolayı da veya bu karara sebep olarak gördüğünüz için de olabilir. Ona karşı son derece öfkelisiniz. Bunlar tamamen sizin görüşleriniz, saygı. Fakat şu var. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda henüz bir görüş beyan etmedi. Şimdi biz az önce Alişer bir haber aktardı. Hani önce inmedi demişti ama maalesef indirilmiş. Mesela ona dair çok tatsız görüntüler var ama hani onları paylaşmak bence kesinlikle uygun da değil. Onu söyleyeyim gayet açık bir biçimde. Yani şimdi iş bu noktaya geldikten sonra iki parti de olur, üç parti de olur. Mesele buysa. Fakat bence...
1: Nahoş görüntüler dedin.
2: Bu Kemal Sayın Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının indirilmesiyle ilgili.
1: CHP Genel Merkezi'nde
2: evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde o fotoğrafa yapılan muamele uygulama yani oradaki insanlar... Ya bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelini temsil eden bir tablo asla değil. Onu da söyleyelim. Yani bu orada belki öfkesine hakim olamayan birkaç kişidir ama bu engellenebilirdi de yalnız. Onu da söyleyeyim. Bu kısmı da önemli elbette. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendisinin 13 yıllık hafızasına böyle davranmak istiyorsa da onun tercihidir. Buna da kimse zaten bir şey söyleyecek durumda değil. Ancak burada başka seçenekler yok mu mesela? Yani hiç yokmuş gibi ben Bülent Bey'in konuşmasından öyle anladım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi ya da nasıl kabul ediyorsanız Özgür Özel ve yönetiminin ne söyleyeceğini de tam olarak bilmiyoruz. Peki mesela bu kongre süreçleri inşa edilir. Kemal Bey aday olmaz, bir başka isme işaret edilir. O isim üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi uzlaşabilir mi? Ya çok mu seçeneksiz bu konu? Yani mutlak surette Özgür Özel bir kurultay daha, bir kurultay daha, sonra bir kurultay daha yapacak. O şekilde mi ilerleyecek? Yapılan kurultayların hukuken sonuç doğurmadığını bugünkü mahkeme kararı ister katılın ister katılmayın ortaya koydu. Bunlar geçersizdir. Yapılan batıl işlemi hukuk anlamındaki butlan sebebiyle batıl olan veya mutlak batıl olan işlemi ortadan kaldırmamıştır dedi. Bu takdirde yani kurultay takvimini şöyle yapsın. 2 ay içinde gitsin, 3 ay içinde gitsin. Cesareti varsa seçime girsin. Ya bu meydan okumalarla yola alabileceği bir yer var mı gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin?
0: Ben öyle ne olacak Nasuhi Bey? Kemal Bey sonsuza kadar ölene kadar partinin genel başkanı olarak mahkeme kararıyla kalacak mı?
2: Mahkeme kararı Kemal Bey hiç öyle bir şey duymadık şu ana kadar Kemal Bey'den. Hayır Kemal Bey'den öyle bir şey duymadık. Kemal Bey'in önümüzdeki ilk kurultayda genel başkan olacağına dair de bir şey duymadık. Partiyi kurultaya götürmesiyle genel başkan olması ayrı şey.
3: Zaten.
2: Şu andaki durum ayrı onu söylemiyorum.
3: Şu anda genel başkan. Mahkeme kararıyla kurultayla genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla genel başkan olmuş.
2: Mahkeme kararıyla genel başkan çünkü.
3: Bunu tartışılacak bir noktası
2: hayır,
3: yok.
2: Hayır neresini tartışıyoruz orasını tartışmıyoruz.
3: Ama şöyle bir şey var benim de bir eleştirim 13 yıllık hafızasını bir kenara mı atacak diyorsunuz ya. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından 13 yıllık hafıza şöyle bir hafıza yenilgi hafızası. Yani her girdiği seçimi kaybetmiş, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmiş, işte yerel seçimleri kaybetmiş, genel seçimleri hep yenilgi.
2: Evet tek başına kaybetti de mesela Özgür Özel o zaman mesela Manisa'da ticaret yapıyordu mesela. Partinin aktörleriydi bunlar.
3: 2024'te değişimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıllık ikinciliğini birinciliğe taşımış ve hemen ardından da işte mutlak butlanı da getirecek bir davalar silsilesi ortaya çıkmış. Şimdi haklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve seçmeni şunu diyor. Biz iktidar olduk, birinci parti olduk ve iktidara yürüdüğümüz için bu kararı siyasi bir karar olarak yorumluyor. Ha.

0: Bu karar hukuki bir karar, doğru.
1: Doğru, evet.
0: Hukuki bir karar. Bunu kimse tartışamaz. Mahkeme veriyorsa hukuki bir karardır. Ama hukuki kararın siyasi etkileri vardır.
1: Tamam.
0: Bu siyasi etkiler de bugün evet iktidarı belki mutlu edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi karşıtlarını mutlu edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hizipleri mutlu edebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölebilir. Ama yarın başka bir iktidar, başka bir siyasi parti iktidar olduğunda geçmişe dönük bütün seçimler, bakın bütün seçimler istisnasız, yani çok partili sisteme geçiş 1946'ya kadar bütün seçimler mahkeme kararıyla değiştirilebilir. Niye? Bak, mesela bir örnek vereceğim.
1: Bir tabir bir örnek vereyim. Bu zamana, yakın, zamana yayarak sulandırabileceğimiz bir konu değil.
0: Zamana yani
1: o kongre, Kurultay salonunda...
0: Hayır efendim. O şuraya gidelim.
1: Ha, nereye
0: mesela,
1: gidersen git ne göreceksin?
0: Mühürsüz oyların Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edilmesi kararı bir mahkeme kararıyla reddedilebilir. O seçim iptal edilebilir. O seçimden sonra ortaya çıkacak siyasi karışıklığı kim Türkiye'de sahiplenebilir? Kimse sahiplenemez. O yüzden mesele şu.
1: Bu
0: burada itidal
1: bu konu,
0: çağrısı yapılırken...
1: Bu konunun özüyle bir alakası yok.
0: Var. Tamamen
1: yok,
0: özüyle alakası
1: yok,
0: var. Niye?
1: Yok.
0: Şundan Yüksek Seçim Kurulu... Bakın 2020 ne zaman yapıldı bu kurultay? 2000 değil mi? 24. 2023 yılında.
1: 23.
0: 2023 yılında yapılan kurultaydan 6 ay içinde Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edebilirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu itiraz edebilirdi. Lütfü Savaş
1: tamam,
0: itiraz
1: burası,
0: edebilirdi. Bir dakika.
1: Burası tam meselenin
0: dakika,
1: açıklanacağı yer işte.
0: Hepsi,
1: dur.
0: Hepsi itiraz edebilirdi.
1: Hayır, öyle değil o iş.
0: Kimse itiraz etmemiş. Mazbata verilmiş. Mazbata verilmiş.
1: Tamamla söyleyeyim sana.
0: Mazbata verilmiş.
1: Tamamla söyleyeyim.
0: Mazbata verildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu kararı bir mahkeme tarafından diyor ki hayır biz bu kararı...
1: Yetkisiz mi o mahkeme?
0: Hayır bakın en başta ne dedim?
1: O mahkeme yetkisiz mi? Buna cevap verelim.
0: Çarpıtmayalım. Ben en başta dedim ki bu karar hukuki bir karar
1: tamam.
0: dedim. Bu kararı kabul etmek
1: o
0: zorundayız
1: zaman,
0: dedim.
1: Demek
0: bunu
1: ki Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata vermiş olması o kongredeki şaibeleri ortadan kaldırmıyor.
0: Açık. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri açık. Açarsınız Yüksek Seçim
1: evet.
0: Kurulu'nun kanununu, görevlerine bakarsınız. Yetkisi açık. Diyor ki seçimleri yönetir, seçimlerin sonuçlarını belirler ve açıklar.
1: Evet.
0: Tamam bu seçimleri
1: mesela
0: açıklar mazbatayı verir mi?
1: Evet.
0: Mazbatayı verdikten sonra bir mahkeme kararıyla hayır bunu sen bu kararı bu seçim kararını Yüksek Seçim Kurulu verdiyerek alamazsın.
2: Burada Canlı Özçelik'in böyle bir hukuki
0: kararı verebilirsin ama bu hukuki kararın siyasi dayanağı yok. Siyaset yapamazsın.
1: Bunu,
0: 10 yıl sonra da yapamazsın. 5 yıl sonra da yapamazsın.
1: Bu
0: kadar
1: hukuken açık. Hukuken de yanlış bir görüş. Yaklaşım
0: ya,
1: olarak da yanlış.
0: Hukuken değil ki
1: baştan
0: bu
1: aşağı yanlış.
0: Mi?
1: Söyleyeceğim.
0: Niye yanlış?
1: Şundan dolayı yanlış. Şimdi sen anlattın ben anlatayım. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerle ilgili bütün süreçlere hakim, hepsini yargılama, hepsini sonuca ulaştırma yetkisi olduğunu iddia ediyorsun sen bunu.
0: İddia etmiyorum.
1: Hayır,
0: kanun
1: efendim.
0: Öyle.
1: Hayır öyle demiyor
0: yazacak.
1: Kanun. Öyle demiyor
0: tamam,
1: kanun.
0: Tamam hadi ben bilmiyorum.
1: Bir dakika.
0: Bülent
1: ya burada
0: söylesin,
1: burada bir hukukçu var.
0: Söylesin,
1: bir dakika.
0: Tam
1: o salonda kriminal bir vaka var. O salonda suç işlendiği iddiası var. O bak o salonda.
0: Peki mühürsüz oyların
1: ya,
0: sandığa girmesi
1: ya.
0: Kriminal bir olay değil mi? Mesela
1: abi,
0: mühürsüz
1: otur,
0: oylar
1: basit,
0: sandığa girmiş.
1: Basit hukuk kurallarını
0: basit
1: anlatacağım.
0: Basit mi ya Allah aşkına?
1: Bir bırakırsan
0: basit?
1: Anlatacağım.
0: Mühürsüz oyu sandığa abi, sokmuşum bu kriminal olmuyor mu?
1: Bak bir bırakırsan anlatacağım.
0: Buyurun anlatın.
1: Bırakırsan anlatacağım. Yüksek Seçim Kurulu salonlarda oy pusulası, delege listesi, o sürecin işleyişine dair alanları yönetir. Onaylar. Yüksek Seçim Kurulu salonda bir adam ötekini vurdu. Bir adam ötekine rüşvet verdi. Bir adam o seçim sürecini kirletti. Arkadan bir takım işler çevirdi. Promosyon adı altında insanları yönlendirdi vesaire. Bunlara bakar mı? Böyle bir yetkisi var mı Yüksek Seçim Kurulu? Yok. O yüzden Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu bütün seçim süreçlerini tepeden tırnağa yönetir, ilkesi, yaklaşımı yanlıştır,
0: bundan,
1: eksiktir.
0: Aynı şeyi söylüyorum sana. Bundan 5 yıl önceki seçimlerle ilgili... Her seçimde haber oluyor değil mi? Sandık başında biri birini vurdu.
1: Ya komik duruma düşmeyin ya.
0: Ya niye komik duruma düşmeyin ya. Buna benzer
1: hayır,
0: 500 tane haber çıkartın.
1: Ya ben sana söylüyorum bak Ali Şer'le biz aynı
0: kurul.
1: Bir dakika.
0: Hayır.
1: Kurultay
0: sen yorum yapınca komik olmuyor. Ben yorum yapınca niye komik oluyor? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Hukuka aykırı bir şey söylüyorsun.
0: Hukuka aykırı bir şey söylüyorsun. Ben sana 500 tane haber çıkartırım ya. Seçimlerde kan gövdeyi götüren 500 tane olay gösteririm sana. O zaman bu seçimlere etki etmiş olmuyor mu?
1: Salondaki.
0: Buna ilişkin. En basit bak Urfa'da bundan 5 yıl önce Urfa'da birbirini katlettiler ya.
1: Bu şekilde konuşarak yere varamayacağız. Bitireceksen bitir, bitirmeyeceksen
0: ama pardon da ben geldiğimden beri siz konuşuyorsunuz.
1: İstediğim kadar konuşurum. O benim bildiğim.
0: Ben de istediğim kadar konuşurum.
1: Konuş o zaman dinleyelim.
0: Ben de konuşuyorum zaten.

0: Buyur, konuşurum ama hukuksuz, izin vermiyorsun
1: hayır,
0: ki.
1: Hukuksuz iddialarına devam et. Devam
0: bak,
1: et.
0: Bak bu böyle olmaz. Hayır, olur. Hukuksuz, hukuksuz
1: olur, hukuksuz söylediklerin.
0: Ya, bir kere sen de gazetecisin, ben de gazeteciyim. Ha. Sen hukuku, sen Bülent Bey hukukçu. Bülent Bey hukuk öğretmeye çalışıyorsun. Nasuh Bey, yapma Allah
1: bildiğim
0: aşkına.
1: Konuda
0: ben de bildiğim konuyu anlatıyorum.
1: Bilmediğim bir şey anlatıyorsun şu anda. Soru, soru, al sana soru.
0: Evet, soru, yanıtlayayım. Evet, soru.
1: Yanıtlayamazsın.
0: Çünkü sen de yanıtlayamıyorsun. Ben diyorum ki 5 yıl önce
1: Can,
0: Urfa'da
1: tamam, sen konuş kardeşim,
0: seçimlerde
1: tamam.
0: Kan
1: bittiği
0: Gövde'ye
1: zaman söylersin.
0: Götürdü. Kan Gövde'ye götürdü. Onunla ilişkin bir başvuru olduğunda ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Peki, oraya ilişkin bir karar verildiğinde...
1: Bitirdin mi arkadaşım? Ha, bitirdiysen söyleyeyim. Ha, bir
0: hukuksuz,
1: dakika.
0: Hukuksuz, hukuksuz diyerek hukuksuz olunmuyor.
1: Hayır, hukuksuz söylediğin.
2: Ama hayır, Ali Şerdere'ye döneceğim.
0: Hayır, hukuksuz diyerek hukuksuz olunmuyor.
1: Gayet net söylüyorum. Salondaki kriminal vakalarla Yüksek Seçim Kurulu ilgilenmez. Böyle bir yetkisi yoktu.
0: Ben de diyorum
1: Ali
0: ki...
1: Ali Şerdere ikimiz...
0: Bundan 5 yıl önceki bir olayla ilgili başvuru yapıldığında mahkeme karar verebilir o zaman. Bunun önünü açamazsınız. Ben de bunu söylüyorum. Bunu hukuksuz demiyorum. Karar hukuki ama bu hukuki kararın siyasi sonuçları olur. Ve bu siyasi sonuçlar da bugün ortaya çıkmayabilir.
1: O söylediğim bambaşka
0: 10 yıl, 10 yıl sonra göreceğiz. 10 yıl sonra bambaşka olacak.
1: Başka bir şey Can.
0: Başka bir şey değil. Başka aynı bir şeyi şey. Söylüyorum.
1: Bu söylediğim başka bir şey.
0: O zaman
1: soruyorum.
0: Dinlemediğiniz için çünkü anlamıyorsunuz. Dinleyin lütfen.
1: Tamam Can. Ben anlatayım. Sen ister anla ister ben anlamayayım.
0: Ama dinleyin. Dinlemiyorsunuz.
1: Ama bu tamamlatmıyorsun ki.
2: Nasıl Güngör tamamlasın Ali Şahideli'ye.
1: Tamamlatmıyorsun. Bir salondaki ortaya çıkan hukuksuzlukların nitelikleri var ve başlıkları var. O salonda seçim pusulasından tut, seçimin işleyişi, delege listesi, oy kullanma, sandıkta o arada çıkan sıkıntılarla ilgili hikayelerin tamamına Yüksek Seçim Kurulu bakar. Varsa bir arıza onu inceler, denetler ve karar verir. Ama onun dışındaki kriminal vakalar, rüşvet, sonucu etkileme, sonuca müdahil olma, arka planda işler çevirme veya Allah korusun olmadı öyle bir şey ama salonda biri diğerini vurdu. Buna Yüksek Seçim Kurulu mu bakacak? O da orada oluyor. Hani o olduğu için şöyle mi diyeceğiz? Buna da Yüksek Seçim Kurulu baksın. Bu demektir ki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimle ilgili yetkilerinin bir tanımı ve aynı zamanda sınırları var. O sınırların dışındaki alanlara hukuk ve ceza mahkemeleri bakabilir. Olan da budur. Verilen kararların hukuki dayanağı da budur. Bunun aksini iddia etmek de hukuksuz bir yaklaşımdır. Hukuka aykırı bir yaklaşımdır. Hadi öyle düzeltmiş olalım.
2: Peki. Ali Şerdere.
3: Çok zevkliydi yani. Yani zevkli olması bence...
1: Zevkli
3: yok
1: oluyor,
3: hayır şöyle ben de...
2: Bir kere bu tartışma gerek Türkiye siyasetinin önümüzdeki dönemini, olacak seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hemen önündeki süreçleri doğrudan belirleyecek bir tartışma mı yoksa bura geçildi mi?
3: Geçildi. Şimdi ben kararın hukuki olması olmaması yönünde kafamda böyle çok şeyler tartışıyorum.
0: Ben hukuki diyorum zaten. Hukuki değil. Bu yorumu ben dedim ki karar hukuki dedim.
3: Hukuki
0: şimdi
3: ama...
0: olayı çarpıtmayan.
3: Yok
0: seni
3: ya ben şeyi söylüyorum. Anladım.
0: Hani,
1: yok ben Nasuh çarpıtıyorum.
0: Hukuk,
1: önemli değil ya.
0: Nasuh Bey hukuki dedi. Can Özçelik hukuki değil dedi olmasın. Ben tamam. Hukuki diyorum.
3: Ben senin üzerine bir şey koyarım.
0: Yani öyle, o kısım öyle olmuyor ama lütfen.
3: Ya, hukuka o uygun. Biçiliyor. Karar hukuka uygun ama 367'de hukuka uydurulmuştu.
0: Tamam işte ben de aynı şeyi söylüyorum.
3: Yıllar sonra bu kararda biz dönüp öyle konuşacağız. Evet, yani
0: ben de aynı şeyi söylüyorum.
3: Hani iktidar yaptı, onu yaptı, bunu yaptı demem. Elimde bir delil yok.
0: Ben de
3: yok. Bir gazeteciye
0: zaten.
3: De yakışmaz bunu iddia etmek ama ben bu alınan kararın siyasette yıllar sonra ana muhalefet partisinin başına bir yargıyla müdahale gibi konuşulacağını düşünüyorum. Nasıl 367 garabeti
1: peki,
3: nasıl konuşuyorsun?
1: Bugün de konuşuyoruz.
2: Bülent Bey'e sordum. Evet öyle dedi. O da şu, onun çizdiği çerçevede o diyor ki bir baskın seçim olabilir ve buna yönelik bir hazırlıkla bu karar arasında bir ilişki kuruyor. Ben dedim ki ama kurduğunuz bu ilişki, bu matematik aynı zamanda Adalet Bakanı'nın bu süreç bizzat CHP delegelerinin başvuruyla başlamıştır cümlesi ve Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının bundan sonra görevi alıp devam etmelerinde onları da bu baskın seçim stratejisiyle ilişkili kuran bir tez oluyor bu. Evet öyle kuruyorum dedi. Peki o zaman bu tezi de mesela Alişer Delek de evet böyle bir tez düşünülebilir, doğrudur, kurulabilir bu bağlantı diye mi?
3: Yok hayır. O bir siyasi bir okuma, itiraz etmiyorum ama siyasi bir okuma. Ben o siyasi okumayı yapacak kendimde o yeti ya da siyasetçi gücünü bulmuyorum.
1: Alişer şöyle bir ihtimal var mı? Ben de bu arada
3: bir cümle daha söyleyeyim. Tamam, ben bir gazeteci olarak gördüğümü yorumluyorum. Ama siyasi okuma bu arada Bülent Bey'in söylediğin karşılığı var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde karşılığı var. Böyle düşünen çok fazla insan var. Onu da okumak lazım. Pardon.
1: Şöyle bir şey mümkün mü? Mesela Bülent Bey Sayın Kılıçdaroğlu'nu çok eleştiriyor. Olabilir. Eleştiren Cumhuriyet Halk Partililer de var. Ama partinin mesela bir MYK'sı var değil mi? Toplanıyor vesaire. çıksa

0: karara eleştirip Kemal Bey'i eleştirmese böyle bir ihtimal mümkün mü?
1: Çok özür dilerim, anlayamadım.
0: MYK çıksa Kemal Bey'i değil kararı eleştirse mesela. Böyle bir yol izlese mümkün mü böyle bir şey?
1: Bir uzlaşı arayışı olarak mı söylüyorsun aslında?
0: Böyle bir ihtimal orada olduğunu duyduğum için söylüyorum bu arada.
1: Bence sonuçta hani
0: ben hani şunu söylüyorum. Bülent Bey tamam bir yol haritası söyledi ve Cumhuriyet Halk Partili ve seçmeni aynı zamanda hem üyesi hem görevler almış bir isim. Benim yol haritam, benim önerilerim bunlar dedi. Tamam o olabilir. Ama ben de diyorum ki mesela bu partinin bir MYK'sı var. Bu toplantı sonrasında alınan kararı eleştirip Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bir eleştiriye, bir hedef almaya girmeyebilir mi? Bence böyle bir ihtimal
2: sen
0: de var.
2: Sen sürekli şunu altını çiziyorsun nasıl iyi? Ve bir duyuma evet diyorsun. Yani sen Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreci birlikte yönetecekleri bir uzlaşıya gitme ihtimalinden bahsediyorum.
0: Çok zor bir şeyden bahsediyorum, doğru. Fakat bütün kurgular partinin ikiye bölünmesi, parçalanması vesaire üzerine. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyacağı öneriler belki böyle bir sürecin önünü de açabilir.
2: Ya yani bu Özgür Özel'de de ve onlar karşılığında da bunun karşılığı olabileceğini mi?
0: Olabilir. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecekte, bu arada ben Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla gelmedi falan da demedim Can. O konuda da yine...
2: Tamam dönmeyin ikili tartışmaya.
0: Daldın oraya
3: yok
0: ama.
3: Ya,
0: neyse.
3: Önemli. Bu normal bir şey yani. Ama bu görüş ayrılığı olur.
1: Bütün aynen sorun ne biliyor musun Suyu Bey? Abi diyeceğim izinle meslekten. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuyor ya, biz bir taraf karanlıkta kalıyor. Biz onun ne düşündüğü üzerine biraz konuşmak zorunda kalıyoruz ve ne olabileceği üzerine. Bütün bir iki yılı böyle geçirdik ama sorun bu. Şimdi ben burada daha önce yayınlarda söyledim ve Kemal Bey'le de birkaç defa bunu konuştuğumuz için mesela şu şöyle bir bilgiyle başlayayım, bir yere vardıracağım. daha bu mahkemeler yokken Kemal Kılıçdaroğlu bana özel bir görüşmemizde, ben o zaman hatta röportaja gelmişti Sözcü Televizyonu'na, odamda böyle ağırlarken, muhabbet ederken birebir de şey söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan şeyler yapıldı kurultay dedi. 38. kurultay için söyledim. Nedir dedim? İşte delege satın alın dedi. Dedim bunu yayında ben şimdi söylesem doğru olmaz dedi. Sonuçta Kemal Bey bunu ama çıkıp televizyonlarda söylemedi. Yayınlarda söylemedi. Hala ne yapacağını ve ne yapmayacağına dair de çok şey söylemiyor ya.
0: Bir şaibe iddiaları var dedi hatırlarsan. Ya, KRT'deydi eğer yanlış hatırlamıyorsam.
1: Zaten o bir dönüm noktası oldu. Sonrasında galiba mahkemede şey oldu falan. Evet. O bir dönüm noktasıydı. Ama mesela bugün de aynı şekilde. Şimdi Bülent Bey hani bu yayında olduğu için onun adını zikrediyorum. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki öfkeyi biliyoruz. Oradaki tezleri biliyoruz. Ama Kemal Bey'in mesela şey bana onun için uymuyor kafama. Kemal Kılıçdaroğlu 45 gün sonra şeyi kurultayı kabul eder. Hani beklenti o 2 ay içerisinde. Mesela benim o tanıdığım Kemal Kılıçdaroğlu kafama uymuyor. Yanılıyorsam da niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu yola niye çıktı tırnak? Eğer bu yola çıktıysa çıktı artık herhalde diye.
3: Uymuyor. Zaten dün dedi ya, arınma yapacağım dedi 45 gün.
1: Dolayısıyla şimdi olmuyor ya, değil mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bunu kabul etmeyecek diye düşünüyorum.
2: Şöyle,
1: şunu yani hani şöyle mi 2 ay içerisinde
2: CHP Kemal bölünecek. Kılıçdaroğlu
3: he? CHP bölünecek net yani.
2: Kemal Kılıçdaroğlu, Alişer Delik, Kemal Kılıçdaroğlu sence şöyle mi düşünüyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu olarak ben ve arkadaşlarımın hakkı yendi. Mahkemede hakkımızı aradık. Mahkemede şimdi hakkımızı geri verdi. Onun için hakkımız olan bir yönetimi geri alıyoruz. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve yönetimi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasette bundan sonraki sürece biz hazırlayacağız. Yargı kararıyla da hakkımız teslim edilmiş oldu. Böyle mi düşünüyor Kılıçdaroğlu sizce?
0: Ve bunu alan daraltarak mı yapacak mesela, alanı açarak mı yapacak?
1: Dur, o ne demek? Çok güzel, onu evet şey yapalım. Kemal Kılıçdaroğlu bunu bana hiçbir zaman söylemedi. Hani ben birileri gibi şey söylemeyeceğim. Yakınıyla konuştum, öyle yaptı, kaynıyla konuştum falan, öyle bir şey yok ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklından geçenin bu olduğunu ben görüyorum zaten. O siyasi okuması bu. Delege zehirlendi diyor, satın alındı. Ta bunun işte bana söylediğinde bir buçuk yıl önceydi. Gelen mahkeme süreçlerinde kritik anlarda susmasını bile ben artık böyle yorumluyorum. Bugün itibariyle hayırlı olsun demesi, Özgür Özel'i araması, gel bir yol bulalım demesi. Kim kirletti, kim yaptı, kimden arınacak yorumlara açık. Kemal Bey'in artık bunları söylemesi lazım. Partinin başına geçecek olan isimse. Ama o konuşmadığı için bir diğer karanlıkta kalıyor. Şimdi Bülent Bey'i dinlerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını görebiliyoruz. Mevcut yönetmenin. Ben gene linç yiyeceğim ama artık bu saatten sonra değişimciler diyeceğim kendisine. Çünkü mevcut yönetim eski falan çok karışacak. Değişimcilerin koydukları siyasi şeyi, alanı görebiliyoruz. Bunu yapacaklar, bunu yaptılar. Yahut da 19 Mart'tan beri yani Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden beri böyle bir siyaset yaptılar. Üzerimize bu var diye. Peki CHP'de hiçbir sorun yok ya. Yani bunu hiç kimse konuşmayacak mı? 17 tane belediye başkanı gitti değil mi? 17 mi?
0: Evet.
1: Son rakam 17 belediye başkanı gitti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını 20'den fazla mevcut milletvekili yeniden paylaşım

0: yaptı. Sesleri çok çıkmıyor olabilir. Belki de hani dediğimiz gibi işte konuşuruz.
1: Yeni bir belediye başkanı işte büyükşehir belediye başkanı bir tanesi.
0: Bir büyükşehir belediye başkanı bugün ilk elini öpmüş. Başkaları da vardır, çıkacaktır gibi gözüküyor. Hiçbir sorun yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bir sorun da var.
1: Var tabii.
0: Özgür Özel yönetimine Allah'tan bugün değil daha önce de bu eleştirileri burada yaptığım için tekrarlıyorum. Hiç buralara bakmadılar. Bu iş siyasi dediler, bu iş öyle dediler ve üzerine kapadılar. Kemal Kılıçdaroğlu bir tepkinin neticesinde de bu işi kabul ediyordur. Çok şöyle haksızlık yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine yakışmayan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. 13 yıl bu partiyi yönetmiş kişi bir nabzı da görüyordur herhalde. Doğrudur, yanlıştır. Siyasetine bak bir şey demiyorum. Yaptığı doğru ya da yanlış demiyorum. Ama o da içeride bir sorun var. Ve bu sorundan dolayı ben bir geçeyim de şu temizliği yapayım diyor olabilir. Hiç böyle düşünmedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi. Biraz da bugün onunla yüzleşiyorlar. Ha, bu yüzleşme keşke bir mahkeme kararıyla olmasaydı. Keşke buralara kalmasaydı. Kendileri bu işi görselerdi. 13 seçim mi kaybetti? Kemal Kılıçdaroğlu hep böyle suçlanıyor. Ya 12 seçime Kemal Bey alanlara silah dayayarak mı girdi? Bu partinin adayı olarak girdi. Daha güncel... Altılı masa tartışması. Bugün tartışılması bence çok saçma. Ama altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun...
2: Güncel bir örnek var, özür dilerim.
1: Yok ama yani, öyle değil mi? Altılı masayı canım, terk etti şey...
2: Buna sen de Bülent...
0: Ama bu konuşulmuyor ya mesela Meral Hanım'ın kalkmasını Hanım konuşmuyoruz. Kemal Bey'in adaylığını ya konuşuyorlar falan.
1: Hayır canım, o altılı masa yıkıldı, yıktı yani Meral Hanım yıktı.
3: Hayır, altılı masada fatura yine Meral Hanım'a çıktı.
4: Eski tartışmalar dönmüyor.
3: Bu da çok hoş yani. Neyse buna da girmeyelim ama çok hoş yani. Meral Hanım yıktı falan yani. Neyse kim yıktı o belli değildi.
1: Hayır ya, onu demiyorum. Aday dayatıldı dedi falan, onu söylüyorum ya. Kemal Kılıçdaroğlu suç.
4: Tamam, bir yere
3: bak çok yani... güncel sıra, basit bir örnek var. Sayın Özgür Özel bir ara seçim önerisinde bulundu. Değil mi? Ara seçim yapılsın. Eksikler vardı.
0: Ha, iktidara.
3: Evet. Ya partisinden bir tane milletvekili çıkıp işte kardeşim ben Özgür Özel genel başkanım söyledi. Ben de bunun için istifa ediyorum diyemedi. Özgür Özel partisinde bunu yaptıracak milletvekili bulamadı. Ya sorun olmayan parti burası mı? Siz de ikiniz de var diyorsunuz. Tabii de yani mesela buralarda bu partinin içinde... O kadar milletvekili var. Yani hadi sineyi millete dönmek falan bunlar çok büyük laflar. Onu etmedi Özgür Özel ama eli gelirse onu da yaparız dedi. Ara seçimle ilgili tekrar söylüyorum ya. Kendi milletvekillerini harekete geçiremedi Özgür Özel. Hakim olduğu parti bu mu? Yani mesela siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında 20 milletvekili, 3 tane belediye başkanı yarın öbür gün bu siyasi tartışmalar biraz sakinleşip hukuk işlemeye başladığında, hukukun getirdiği hikayeler diyelim, işlemeye başladığında Kılıçdaroğlu'nun etrafında güç halesinin genişlemeyeceğini nereden biliyor?
1: Genişleyecek tabii ki canım. Sonuçta genel başkan
0: siyasetçiler
1: yani
0: için biz burada utanırız yani da onlar için siyasetçiler bu dönüşü yani yapar. Kesin, ama
3: yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde,
4: orası kesin, tabii ki ama bir şey Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı şimdi şu an sıcakta tartışılsa bile bir müddet sonra... Bu genel başkanlık ve bu karar uygulanacak.
1: Tabii uygulanacak.
4: Görüldüğü andan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında ve delegelerinde ve yönetiminde havada değişip Kemal Bey'in arkasına tabanında doğru bir yığılma
1: mı? Tabanında değil. Tabanında değil. Dur, milletvekillerinde, belediye başkanlarında ve mevcut yönetimde.
3: Öyle olmuyor. Taban dediğinde realist. Siyaset yapmak isteyen, siyasetin bir yerinde olmak isteyen ya insanlar, gönül bağları da var elbette.
1: Oy verenler için.
3: Ama şöyle görülebilir bu. Bu güç halesi oluştuğunda bundan sonrası Kemal Bey'in vereceği mesajlara da bağlı. Ne söyleyecek mesela ki diye. Arkadaşlar ilk kurultayı yapacağım 6 ay, 9 ay sonra. Yine ben genel başkan adayı olacağım mı diyecek. Yoksa bu partinin artık yeni bir yola, üçüncü yola mesela ihtiyaç mı var diyecek. Bunların her biri önemli. Dolayısıyla bugünden söylediklerimiz bence henüz... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin resmi görüşünün ne olduğunu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum.
0: Ha, daha ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin kim olduğunu şu anda. Evet. Hani, daha öyle bir sorun da var
3: neyse, ya. Neyse o da evet.
0: Ama milletvekilleriyle ilgili hep şunu unutmamak lazım. Milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği, isimli onayladığı milletvekilleri. Onun zamanındaki şey. Dolayısıyla hani oradaki değişim, dönüşüm, bu tarafa geçiş biraz daha hızlı olacak. Belediye başkanlıkları ve şey değil. Ben bu arada şeye katılıyorum. Siyasetçiler yarım fikir değiştirirler. Hani biz gazeteciler böyle şey bakıyoruz ama... Ya belediye başkanlığının biraz...
3: Ne söyleyecek
4: şimdi
3: tabii.
4: İhsan Taş'a döneceğim ama şu soruyla dönmek istiyorum. İhsan Taş'a dönmeden önce sizin hızla böyle çok kısa ne derler soruya yanıtınızı alayım. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani şu karara kadarki yönetimi Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş. Ve her koşulda o bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır demişti. Bu butlan kararı verilen kurultayda ise... Kemal Kılıçdaroğlu aslında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları karşı karşıya geldiler. Bu anlamıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan ve onun çalışma ekibinin yönetimi olduğu bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu mesela hala bu ilan edilmiş Cumhurbaşkanı adayı kimliğini korumaya devam edebilir mi?
1: Edemez.
4: Etmezse bile böyle bir tartışma mı var?
1: Edemez tabii.

0: Cümle, üç cümle. Bir, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar genel başkan olabilme ihtimali üzerine de hamle yaptı Ekrem İmamoğlu. Ona yakınlaşmaya dair de bir adım attı, karşılık bulamadı. Bu birincisi. İkincisi, Ekrem İmamoğlu sürecinde Özgür Özel'in geçen yıl başlattığı mitingler ve verdiği mesajlar da bugün geldiği nokta aynı değil. Çünkü siyasetin gerçekleri size başka şeyler söylüyor. Yani sürdürülebilir şeyler değil. Üç, Mansur Yavaş'la ilgili düne kadar herhangi bir şey söylemeyen genel başkan bugün onun aday olabilirliği üzerine bir takım zeminler açıyor. Demek ki hiçbir şey olduğu
1: yerde... Genel başkan derken Kılıçdaroğlu mu kastediyor?
0: Hayır, Özgür Özel'den bahsediyorum.
1: Çünkü artık orada bir karmaşa olacak.
0: Tamam, ben şimdi öyle bir şey söyleyip de şimdi canlı yayından tartışmak istemiyorum.
2: Yok yok. Ya, abi şimdi sen de niye tartışayım ben? Ben hukuki bir sürecin siyasete olan etkisini söylüyorum ya, burada. Sen kabul etmeyebilirsin. Benim görüşüm bu ama...
0: Siyasete elbette çok etkisi şöyle, olacak. Daha başlamadı bile o.
2: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adaylığı zaten söz konusu olmaz. Bir, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde artık tek bir Cumhuriyet Halk Partisi diye bir şey olmaz. Benim görüşüm şu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci bir parti çıkacaktır. Burada 10 milletvekili karşı tarafa gider 20, o sayıyı bilemeyiz. O dediğin gibi evet, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güç dengesi oraya doğru kayabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapan, işte 40'ların üzerine çıkarılan bir genel başkan da bir siyasi parti, yeni bir siyasi parti kurduğunda emin olun çok etkili olur.
1: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin... yedek parti tartışması vardı.
2: Şöyle.
1: Hatırlarsın.
2: Şöyle. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Mansur Yavaş'ın adaylığını ben 3 hafta önce söyledim. Dedim ki Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'i ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine şu mesajı verdi. Ben aday olamıyorum. Mansur Yavaş aday yaparsa Cumhuriyet Halk Partisi, biz de bunun arkasındayız ve destekliyoruz dedi. O yüzden bu saatten sonra eğer Mansur Yavaş da Özgür Özel safını seçerse ve yeni kurulacak partinin yanında olursa, o yeni kurulacak partinin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olur ve Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki ekibi de onu şiddetle destekler. Ve Ekrem İmamoğlu da o yeni kurulacak partide emin olun bir görev alır.
0: Mansur Yavaş'ın yine çok
2: özür dilerim. İçeride de olsa görev alır.
0: Mansur Yavaş'ın açıklamasında, Twitter mesajındaki son cümlesi Cumhuriyet Halk Partisi etrafında kenetlenme değil, bütün muhalefet etrafında kenetlenmek diye bahsediyor değil mi? O da bunun kendi siyasi arayışı zaten. O da kendi mesajını oradan veriyor. Yani burada öyle keskinlik, Özgür Özel ve ekibi arkadaşları alırlar götürürler. Olmazsa yenisini kurarlar, oradan yürürler. Kolaylığında bir iş değil bu. Öyle
1: peki,
0: görünmüyor.
1: İhsan Aktaş, şimdi burada aslında birkaç farklı parametreyi, konu başlığını konuştuk. Arka arkaya geçtik. Mutlaka ki onunla sizin de notlarınız olmuştur onlarla ilgili ama ya yıllardır araştırma da yapan bir isim olarak burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin başladığı bir süreç var ama nerede ne şekilde duracağına dair analizler esas tartışılıyor. Yaklaşımlardan bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karar ve bu kararların sonuçları olan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı durumunu da kabul etmeyerek bir gerginliğin sürmesi yönünde bir bakış açısı da var. Bir bakış açısı da diyor ki hayır, bir müddet sonra bu kararın yerleşikliği anlaşıldığında Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı unsurlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında toplanırlar. Böyle bir bakış açısı da var. Bir bakış açısı da bu kararı beğenmeyenler önce CHP içerisinde mücadele eder. Bir mücadele sonuçsuz olursa kendi siyasi partileriyle, yol haritalarıyla ilerlerler meselesi var. Ve bir de bunun içerisinde Ekrem İmamoğlu faktörü var. Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmiş ve hala bu şeyi de ne derler, bu adaylık meselesinde de kararlı olan bir toplam bir yapı vardı. Bu anlamıyla muhalefetin bu cephesinin bu karışıklığı nerede netleşecek? Öngörünüz nedir? Ya,
3: öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi üzerine fikir serdeden arkadaşlar partinin bu geleneksel ya hizipçi yapısına biraz atıf yapmaları lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de enerjisini bu hizipçilikten ve parti için mücadeleden alan bir yapı. Şimdi Kılıçdaroğlu tek başına karar vermeyecek. Bugüne kadar mevcut yönetim tarafından dışlanmış, daha çok vekillerde, belediye başkanlarında ya da Cumhuriyet Halk Partililer bir de enteresan bir şekilde Cumhuriyet Halk Partili ile beraber yaşıyorlar. Yani partide görev almadıkları zaman, çünkü onların doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nde var olmaları her biri için hayat damarı. Yani kamuoyundaki meşruiyet, ekonomik meseleler, siyasette var olma

mücadelesi. Birçok siyasi partide yani görev bırakanlar gidip hani kendi işine gücüne bakabiliyorlar. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partili olmak bir yaşam tarzı. Aynı zamanda herkes partiye kendi hizbi ve grubuyla birlikte tutunuyor. Dolayısıyla iki taraf açısından baktığınız zaman aslında Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu daha rahat gibi duruyor. Çünkü partinin meşru olarak şu an resmi olarak genel başkanı ve insanlar onun kapısını çalacaklar. Bir de şu vardır, yani kitle bakar şeye, acaba hangi tarafta etkin olacak? Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kötü ihtimal işte %10 barajını aşıp bu memlekette yine vekil çıkaracak, ileride belediye çıkaracak bir kültürü her zaman vardır. Bence zorluk daha çok yenilikçi ekibin vereceği kararlarda. Ben de İmamoğlu meselesine atıf yapılmadı diyecektim aslında söz alırken. İmamoğlu ile alakalı da hatırlayın, yani o oylama yapıldığı zaman işte 25 milyon insan oy verdi denildiği dönemlerde ben şunu dillendirmiştim. Türkiye'de siyaset uzun yıllar Demirtaş üzerinden okundu. Uluslararası anlamda Türkiye'de hatta altılı masa cümle kurarken Demirtaş'a özgürlük. Fakat öyle bir döneme gelindi ki şu an Demirtaş'ın varlığı ve yokluğuyla alakalı kimsenin haberi yoktur. Yani Demirtaş ne yapıyor parti içerisinde, etkinliğine. Şimdi İmamoğlu meselesi bu hengamede biraz gölgede kalacak gibi. Bir de şu var, şu soruyu biz net bir şekilde soralım. Acaba Özgür Özel bu süreçleri yine İmamoğlu namı hesabına mı yönetecek, yoksa kendisi mi yönetecek ya da başkalarıyla mı yönetecek? Ben Mansur Yavaş isminin geçtiğimiz haftalarda ortaya atılmasının sebebi şuydu. Özellikle bu belediye başkanı transferlerinde yani şu pozisyona düşmüştü Cumhuriyet Halk Partisi. Kendi işte evlatlarını partide tutamıyor. Çok önemli isimlerini kaybediyor. Burcu Köksal biraz yani normal diğer transferlerden ya da geçişlerden farklıydı. O partinin özünü temsil ediyordu. Ondan sonra bir hamle olarak ben bunun da biraz İmamoğlu'ndan geldiğini düşünüyorum. Mansur Yavaş ismini ortaya atarak ortada bir güç gösterisi ya da bu mevcut yenilgi havasını dağıtmak gibi bir durum vardı. Ben uzun vadede şöyle görüyorum. Bir, Kılıçdaroğlu sakin oturmaya çalışacak ve mümkün mertebe adım adım kendi etrafını genişletmeye çalışacak. Hamle yapma zorunluluğu daha çok karşı tarafın elinde olacak. Ya parti kuracaklar ya uzlaşmaya gidecekler. Yani sanki böyle Kılıçdaroğlu biraz Çin politikası uygulayacak. Daha sakin, daha kendinden emin, daha yerinde duran. Diğer tarafta hamle yapmak zorunda. Şöyle düşünün, varsayalım ki bugün kitlenin %90'ı yenilikçilerin yanında. Peki bu %90'ı yenilikçilerin yanında olduğu halde parti genel başkanı da Kılıçdaroğlu. Bu biraz İstanbul'daki Gürsel Tekin ya da ikinci il başkanlığı mevzusuna benzeyecek gibi değil. Partinin bütünü Kılıçdaroğlu'nun, yani parti adına karar vermek, atama yapmak ya da bir ilçe başkanını görevden almak veya il başkanlığı onun elinde. Ben biraz yenilikçi ekibin elinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Eğer uzlaşma da olacaksa ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizipçi geleneğine atıf yaparak muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu ve arkadaşları oturacaklar, bir çerçeve çizecekler, bir yöntem çizecekler. Burada da bence en çok kullanacakları mesele bu arınma meselesi. Diyecekler ki temiz olanlar safını belirlesin. Kapımız herkese açık, bütün burası baba ocağıdır, buyurun gelin. Ben Kılıçdaroğlu'nun daha sakin, daha oturaklı, karşı tarafında arayış içerisinde olan bir durumda olduğunu düşünüyorum. Refah Partisi kapatıldığı zaman bir meydan okuma yapılmıştı. Yani ki devamında yani AK Parti kurularak bu meydan okuma karşılığını buldu. Zülfü Livaneli bir yazı yazmıştı o zaman. Olan bitenleri çok hafife almayın. Yani miting meydanlarında meydan okumak bir partinin ne hallere düşeceğini çok da gösteren bir gösterge değildir. Dolayısıyla bugün karşı karşıya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı karşıya kaldığı durum görünürde yani Kılıçdaroğlu yokluğa mahkum edilebilir, aleyhtarlık yapılabilir, işte sokağa çıkamayacak denilebilir ya da işte fotoğrafını parçalayan insanların öfkesi ortada. Ama karşı karşıya kalınan durumda ben birkaç açıdan bir, ileride Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İmamoğlu'nu ısrar mı edecekler? Mansur Yavaş'a mı dönecekler? Bir de eğer süreç böyle devam ederse kimin aday olacağına Kılıçdaroğlu karar verecek. Ben sanki merkeze gelen yani mahkemeyle gelen ekibin kitlesel açıdan değil,

0: Hukuki açıdan ve geleceği planlama açısından elinin daha güçlü olduğunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde insanların temel amacı Cumhuriyet Halk Partisi, kitlesel bahsetmiyorum yani, siyaset yapanların temel amacı siyaset yapmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmaktır, o kapının veya o sistemin bir parçası olmaktır. Bu yansıma bugünden yarına olmaz ama şöyle bir ay iki ay sonra mevzuyu konuştuğumuzda Kılıçdaroğlu'nun yanında ne kadar kişinin saf tuttuğunu, yine kitlesel demiyorum yani parti yönetimi olarak, ne kadar diğer tarafta kaldığını görmüş olacağız ki. Çok kolay bir süreç değil. Yani parti açısından çok kolay bir süreç değil. Ve ben şunu hala söylüyorum. Yani yeni yönetim ya doğrudan siyaset yapsaydı, hatta daha radikal bir kanaatim var. Ekrem İmamoğlu ya da arkadaşları ya da ekibi. Meşru çerçevede her şey yerli yerinde, makul. Kongreyi makul kongre, süreci İstanbul Kongresi'ni makul süreç, belediye başkanlığına, cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi değil, belediye başkanlığı gibi yapsaydı, bence tarih ya da tali her türlü fırsatı onlara verirdi. Genel başkan da olurlardı, cumhurbaşkanı adayı da olurlardı. Eğer %50'yi geçerse cumhurbaşkanı da olabilirlerdi. Sanki biraz şartları fazla zorladılar. Bu da şeyi biraz hani arabayı bazen ya da treni aşırı derecede hızladığınız zaman işte bir yerlerden arıza verir. Cumhuriyet Halk Partisi burada ya, Türkiye'nin önemli bir partisidir. Yani siyasetin geleceğiyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi oldukça önemlidir. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde fırtınalı bir Cumhuriyet Halk Partisi iç çatışması bekliyorum ben.
1: Bir ara, aranın ardından şu an ne oluyor'yu konuştuğumuz gibi bundan sonra ne olacağı da konuşmaya devam edeceğiz.

0: asıl davanın sonucuyla yürürlüğe girecek bir karar da tedbiren verilmez. Bütün Türkiye'de bütün hukukçular, bütün mahkemeler bu şekilde uygularlar. Burada tabii yasa masa tanımıyorlar. Hukuk falan tanımıyorlar. O yüzden karar hukuki falan filan değil. Karar siyasi bir karar. Bakın orada 3 tane gazeteci var. Bugün Alican Uludağ serbest bırakıldı. Alican Uludağ Ankara'dan evinden aldılar, götürdüler İstanbul'a. İstanbul'da hiçbir alakası olmamasına rağmen orada tutukladılar. Sonra davasını İstanbul'a açtılar. İstanbul Mahkemesi yetkisizlik kararı verip Ankara'ya gönderdi. Cezaevi Silivri'de kaldığı Ankara'ya gelişini kabul etmediler. Bugün Segris'te ifadesi alındı ve Alican serbest bırakıldı. Tamamen hukuksuz. Aynı hukuksuzluklar bu kararın kendisinde de var. Yani bu karar, hukukçular bu kararın tartışılacak bir tarafını bile görmüyorlar. Yani hukuken tartışılacak bir karar yok. Şimdi bu kararda öyle bir karar verdi ki mahkeme, tamamen siyasal mühendislik. 3-4 Kasım tarihinden sonra verilen, yapılan bütün kurultayları iptal etti. Bakın bunun içerisinde partinin tüzüğünü değiştiren kurultay da var, onu da iptal etti. Peki o kurultayda değiştirilen bir takım yerler vardı. Neydi o? Partinin ön seçimli adaylarını belirlemesi, partinin cumhurbaşkanlığı adayını üyelerle belirlemesi, bunların hepsini iptal ettiler. Tam bir mühendislik. Peki şu tartışma olacak mı Türkiye'de? Şimdi diyor ya muhabiriniz, İstanbul'da il başkanı düştü, yerine şu geldi. Mutlak buttan kararıyla Özgür Özel ve yönetiminin aldığı bütün kararlar geçersiz oldu mu? Peki yarın bir mahkemede çıkıp der ki ya bu Özgür Özel ve yönetimi yerel seçimlerde adayları belirlediler, dolayısıyla bu adayları belirleme yetkileri de yoktu, onlar da geçersizdir diyebilir mi? Vallahi diyebilir. O yüzden bu mahkeme kararının hukukiliğini falan tartışmayalım. Bu karar siyasi bir tartışma. Olay Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla kayyum olarak gelip gelmeme meselesi değildir. Mesele Türkiye'de önümüzdeki dönemde seçimlerin yapılıp yapılmaması, seçimlerin serbestçe yapılıp yapılmaması, milletin iradesinin sandığa yansıyıp yansımaması meselesidir. O yüzden Özgür Özel'in CHP yönetiminin bu kararı hukuksal bulup kabul etmeleri mümkün değildir. Mümkün olmamalı. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Ama bence bugünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütleri, Türkiye'deki bütün örgütleri, üyeleri Ankara'ya gelmeli ve genel merkeze sahip çıkmalı. Kemal Bey'e düşen, demin söyledim, eğer bunu yapmazlarsa, bugün bu iradeye sahip çıkmazlarsa, yarın sahip çıkacakları hiçbir irade kalmaz. Ülke başka bir noktaya gider. O yüzden Cumhuriyet Halk Partililerin bu durumda onlara tarihsel bir görev düşüyor. Diğer muhalefet partilerine de düşüyor.
1: Bakın Nasuh Güngör'ün bir sorusu var Bülent Bey size.
0: Ben tamamlayayım. Ben tamamlayayım. Tamam. Nasuh Bey sorsun. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partililere, Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisine sahip çıkmazsa diğer muhalefet partileri, yarın onları da en büyük tehlike bekliyor. Demin söyledi İhsan Bey, dedi ki Cumhuriyet Halk Partili yönetimin en büyük kusuru budur. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, genel başkanın, Özgür Özel'in en büyük kusuru 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmış olmasıdır. En büyük kusuru budur. Bunun dışında bir kusuru yoktur.
2: Aslında eğer Bülent Bey,
0: Kemal Bey'in bıraktığı CHP gibi bir CHP... Burada. CHP, CHP Kemal Bey'in, Kemal Bey'in bıraktığı CHP...
1: Tabii İhsan Bey'i de görelim.
2: Araya bir girebilir miyim?
1: Buyurun İhsan Bey.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin klasik oyları %22 ile 24 arasındaydı. Aslında altılı masa sonuç alamamakla beraber Türkiye'nin başarılı organizasyonlardan birisiydi. Ve altılı masa organizasyonu hükümeti 3 yıl baskı altına aldı. Yani sizin televizyon tartışmalarında Kılıçdaroğlu kazanamayacak ya da işte AK Parti kazanacak dediğimizde sanki böyle kıyamet kopmuşçasına bir inanmışlık vardı. Aslında bir yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni %48 oy aldıran ve yerel seçime de o oyu yukarıya taşıyan bence Kılıçdaroğlu organizasyonudur. Yeni gelen ekip bunun üzerine çok bir şey koymadı. Dolayısıyla şu an mesela TÜKAK'a edilen ve de sürekli aleyhine konuşan Kılıçdaroğlu 3 yıl Türkiye'nin bütün muhalefet partilerini tek çatı altına toplayarak iktidar karşısında tuttu ve orada bir direnç oluşturdu. Yani 5-6 tane genel başkan 5-6 yayında sürekli konuşuyorlardı. Bence bunu görmeden sadece efendim yeni ekip geldi ya da yenilikçi

0: Tiler geldi. Oy %30'un üzerine çıkardı. Şeyi doğru yani, onlar zamanında oldu. Fakat taban bence bunun zemini Kılıçdaroğlu zamanında oluşturulmuştu. Burayı çok gözden kaçırmamak lazım geldiğini düşünüyorum. Peki. Bence Altılı Masa başarılı bir organizasyondu ve yenilikçilerin aldığı oyun zemininde Kılıçdaroğlu oluşturmuştu.
1: Buyurun Bülent Bey.
2: Bravo, bravo, bravo İhsan Bey. Vallahi yine buradan da Kemal Bey'e bir şey çıkardınız. Yani ya Kemal Bey'in devam etmesi, Kemal Bey'in devam etmesi siyasal iktidar açısından önemli. Sizin de siyasal iktidara olan yakınlığınızı bildiğimiz için, ya bence tabii siz içinizden geçenleri
0: ama rasyonelliğinizden de korkmuyorsunuz.
2: Siz içinizden geçenleri söylüyorsunuz. Diyorsunuz
0: yok,
2: ki Kemal Bey devam etsin.
0: Değil. CHP, bu siyaseti gün gün takip eden birisiyim ben.
2: CHP 25'te kalsın, böyle devam etsin. CHP orada dursun, zaten bir tehdit oluşturmaz. Bakın siz de biliyorsunuz, Türkiye'deki herkes de biliyor. Bu davaların temel sebebi 2024 31 Mart'ında alınan seçim sonuçlarıdır. Bakın siz de anket yapıyorsunuz. Sizin anketleriniz her ne kadar biraz böyle iktidara pozitif ayrımcılık yapsanız bile Cumhuriyet Halk Partisi
0: %30'a yoktur Bülent Bey.
2: Sizin anketlerinizde bile CHP %30'larda. Bakın bu bile tek başına bugünkü operasyonun sebebidir. Bu bir hukuki karar değildir. Bu siyasal bir karardır.
0: Bizim araştırmalarımızda bakın, da birinci turda, ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanacağını öngörüyorduk ve finalde bizim araştırmalarımızın dediği oldu. Dolayısıyla veriler üzerinden tartışmak çok, ya ben özellikle bir araştırmacıyla tartışmak çok sağlıklı bir yere götürmez. Bizim araştırmalarımız seçimde gelir, test edilir ve orada da görmüş oluruz tekrar.
2: Hayır, ben sizin Kemal Bey motivasyonunuzun gerekçelerini kamuoyuna söylüyorum.
0: Hiç motivasyonu yani, yok. Bence hiç motivasyonu yok.
2: Başka bir motivasyonu önce, yok. Ben ya siz Kemal Bey'de o dönemde o Kemal Bey aşkınızı anlıyorum ama hatırlayın şeyden önce 14 Mayıs seçimlerinden önce ya en fazla siz eleştiriyordunuz Kemal Bey'i. Yani iktidar eleştiriyordu, Sayın Cumhurbaşkanı eleştiriyordu. Ya bir anda Kemal Bey Türkiye'nin işte CHP'yi %48'lere taşıyan, işte o altyapıyı hazırlayan büyük lider konumuna geldi. Ya bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakın bugün Cumhuriyet Halk Partililer neden ayakta? Neden bu kadar itiraz ediyorlar? Eğer sizin dediğiniz gibi olmuş olsaydı bugün Kemal Bey'in kapısının önünde de 10.000'lerin oraya da gitmesi lazımdı, öyle değil mi? Eğer 10.000'ler oraya gitmiyorsa, 10.000'ler CHP genel merkezine akıyorsa, orada Özgür Özel'i destekliyorlarsa, mevcut parti yönetimini destekliyorlarsa, bu aslında CHP'nin tabanının, seçmeninin, Türkiye'deki muhalif seçmeninin ne düşündüğünü bence gösteriyor. Eğer aksi olsaydı, tersi durumda Kemal Bey'in evinin önü miting alanına dönerdi. Ama öyle bir şey yok. Bakın öyle bir şey yok.
1: Nasıl Güngör'ün sorusunu da alalım Bülent Bey?
3: Sorsun.
1: Buyurun.
4: Bülent Bey, bugün gerçekten hani bu tabiri bir şey herhangi bir kötü kasıta kullanmıyorum. Çok radikal önerileriniz var. Son radikal öneriniz üzerine bir şey sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi dediğinizi yapsa mesela, bütün herkes Ankara'ya gelse, benzer sivil eylemler yapsa, meydanlar vesaire, bu kararı tanımıyorum dese, hukuki olmadığını beyan etse, buradan gideceği yol nedir, alacağı sonuç nedir?
2: Şöyle Nasuhi Bey, çok açık. Cumhuriyet Halk Partisi iradesinin ne olduğunu Kemal Bey de görmüş olacak. Sonuç? Hani Kemal Bey ve arkadaşları
4: partinin yani sonuç olarak arınmasından... ne olacak Bülent Bey? Yani hukuki olarak işleyen bir süreç var. Siz gayri hukuki dersiniz, can hukuki der. Ben öyle derim.
2: Şöyle Nasuhi Bey, ben hukuki süreci söyledim zaten. Ortada bir mahkeme kararı var.
4: Tamam.
2: O mahkeme kararını ancak bir mahkeme kararı ortadan kaldırabilir. O karar değişmez. Ben o kararla ilgili bir şey söylemiyorum ama ben olayı siyaseten gördüğüm için
4: ben siyaseten
2: zeminde...
4: önerinizi soruyorum zaten. Kim? Bülent Bey, siyaseten yaptığınız önerinin evet, getirisi ne mesela? Yani onlarca kaç tane miting yaptı hatırlamıyorum şeyle ilgili, İmamoğlu ile ilgili. Gelinen nokta ortada. O günden bugüne Sayın Özgür Özel'in kendi düşünce dünyasındaki adaylık profili vesaire, değişim ortada. Bu arada değişimcilikten kastınız buysa bu da enteresan, ya da yenilikçilikten. O dediklerinizi anlamıyorum ben mesela. Niye Özgür Özel'ler yenilikçi, onu bir türlü anlamıyorum ama her neyse. Mesela bu söylediğinizden nereye gidilecek, onu soruyorum.
2: Hani... Şöyle, çok basit, çok basit. Partinin örgütü, tabanı nerede durmak istediğini gösterdiği zaman siyaset onun üzerinden şekillenir. Söylemek istediğim

0: Çok basit bir şey yani. Ya partinin kurultayını bugün Kemal Bey, Özgür Bey'i arayıp kurultayı şu tarihte yapacağız ya da Kemal Bey bir açıklama yapıp partiyi şu tarihte kurultaya götüreceğim demediği sürece ya partinin delegasyonu toplanıp bu kararı alacak ya da partinin örgütleri partisine sahip çıkacak. Benim söylediğim şey bu.
1: Onlar
0: İradeyi
1: o gene iptal
0: göstereceksiniz.
1: edilecek o
0: Yani
1: kurultay tabii ki.
0: hayır, niye iptal edilsin? Niye iptal edilsin? O dönemdeki, bakın şimdi bakın, bu çok tehlikeli bir şey. Nasuhi Bey söylediğiniz şey.
1: Benim
0: Yani
1: söylediğim
0: kurultay
1: tehlikeli değil.
0: delegesi
1: Aynı hatayı tekrar
0: şöyle
1: etmek
0: tehlikeli.
1: tehlikeli olabilir mi acaba?
0: Ama şöyle bakın, şöyle tehlikeli. Eğer kurultay delegesi, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre en yüksek karar organı kurultaydır.
1: Tamam.
0: Eğer kurultay delegesinin iradesiyle bir kurultay toplanıyorsa, sırf Kemal Bey devam etsin, seçimlere de Kemal Bey'le girelim. Bunu sağlamak için her kurultayı mahkeme kararıyla iptal edeceksek, o zaman bence hiç gerek yok. Bir karar alsınlar, desinler ki kardeşim, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında önümüzdeki seçim sürecine kadar Kemal Bey'i görmek istiyoruz. Onun dışında hiçbir yüzü burada görmek istemiyoruz, desinler. Biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak kendi yolumuza bakalım.
1: Bu
0: Çok net söylüyorum yani.
1: Bülent Bey, alınan bu karar sizce gerçekten yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultay yapamaz hale gelsin. Sonra istenen, sizin ifadenize söylüyorum, bir genel başkan profili yoluna devam etsin için mi? Yoksa hüküm açısından batıl olan bir sonucun mahkeme kararıyla tescil edilip, bakın doğruluğunu yanlışlığını ayrıca tartışabiliriz, ortaya konması, eski yönetime durumun devredilmesi genel başkan olmak üzere ve onların bir kurultay sürecine gitmesinin
0: Ya
1: istenmesi ya da
0: Nasuhi
1: önünün
0: Bey,
1: açılması mı? Ya,
0: siz
1: hukuki...
0: Ankara'nın iyi bir gazetecisiniz. Ben de sizi hep takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Bence benim söylediklerimi gayet iyi biliyorsunuz. Bakın, Kemal Bey çıkıp şunları söyledi. Geçmişten bugüne, yani bugün söyledi demiyorum. Çıkıp dedi ki, yani neden yeni anayasa konusunda iktidarla oturmayalım? Otururuz dedi. İmralı'ya partinin temsilci göndermemesini eleştirdi. Hatta partinin bu terörsüz Türkiye sürecindeki bir takım tavırlarını da eleştirdi. Bütün bu mesajları kime verdi? Partinin tabanına mı verdi, iktidara mı verdi? Bence iktidara verdi. Ve iktidara şunu söyledi. Dedi ki, siz bu kararı alırsanız eğer, ben tekrar gelirsem sizinle bu konularda uyumlu olarak çalışırım ve uzlaşırım.
1: Bu
0: Ve o
1: söylediğiniz o
0: yüzden
1: kadar
0: de bu
1: kritik bir
0: karar
1: mesele
0: çıktı.
1: ise Bülent Bey, bu söylediğiniz o kadar kritik
0: Bakın,
1: bir
0: bu
1: mesele
0: karar da
1: ise
0: bunun için
1: Özgür
0: çıktı.
1: Özel ve arkadaşları niye komisyondan çekilmediler? Niye kendilerini bu konudaki
0: Bakın,
1: farklı görüşlerini beyan etmediler? O komisyonda niye
0: hayır,
1: kaldılar?
0: bakın
1: Raporun altına niye imza attılar?
0: bakın, komisyona girmesi doğru. CHP'nin o komisyonda olması gerekir. Ben onu hep savundum.
1: Tamam.
0: Komisyonda olması gerekir. Ama oradaki tartışma başka bir noktaya evrildi. Ve orada bence Kemal Bey'in tavrı tam da iktidarla uyumlu, paralel bir çizgiye geldiği için bugün bu karar çıktı. Kemal Bey'in dünkü videosu, açıklamaları da bence iktidara ve hem de kendisinin gelişini meşrulaştıran bir açıklamaydı. Ve Kemal Bey şunu yapmaya çalışıyor. Bakın, diyor ki parti kirlendi. Genel merkez, bu genel başkan ve genel başkan yanındaki kişiler kirlendi. Ben partiyi temizleyeceğim, arındıracağım. Bakın, partiyi kendi haline bırakırsanız parti kendi içinde bunları çözer. Parti bunları, bu tartışmayı kendi içerisinde yapamamasının temel sebebi nedir biliyor musunuz? Bugün partinin üzerine, genel merkezin üzerine, belediyelerin üzerine öyle bir yargı ablukası uygulanıyor ki dönüp içeride o parti kimliğine, partinin ilkelerine uymayan kişilerle ilgili bir tartışma yapamıyorsunuz.
1: Peki.
0: Yani biz çıkıp Özkan Yalın'la ilgili, Muhittin Böcek'le ilgili kararları alan genel merkez yöneticilerini sorgulayamıyoruz. Neden sorgulayamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü dışarıdan müthiş bir saldırı var. Bu saldırı olduğu için dönüp içerideki yönetimi zayıflatacak tartışmanın içerisine girmek istemiyoruz. Ama parti normaline dönse elbette ki bu tartışma yapılacak. Yapılmalı mı? Elbette yapılmalı. Sonuna kadar yapılmalı.
1: Ben bunu sizden
0: Ama
1: başka hiç
0: kimse
1: kimseden
0: buna...
1: duymadım yalnız.
2: Peki, şöyle yapalım. Biraz da Ali Şerdelek ve Canan Şule'ye dönmek istiyorum. Süreyi de adil ve verimli kullanmak açısından. Bir kere Alişer, şimdi orada kürsüyü görüyoruz ama sanki dışarıdaki otobüste kitleye konuşulacak gibi bir şey anlamıştım ben.
1: Bir hazırlık var galiba.

0: Galiba Özgür Özel'in gelmesi.
1: No, iki açıklama mı olacak? Bir kere bu konuda bir şey var mı? Çünkü yani kürsüde hazırlandığına göre kürsüden mi?
2: Ama şimdi o kalabalığa bir açıklama yapmak çok bu sıcak şeyde çok doğru olmaz.
0: Yapmamak da eksiklik yani gibi addedilebilir.
2: Burada tüm Türkiye kamuoyu...
1: İki açıklama olabilir mi?
2: Yapsa...
3: Ben Özgür Özel'i biraz tanıyorsam iki açıklama yapar.
1: İki açıklama yapar.
3: Önce yani hem mikrofonlara, kürsü... basına... Açıklama yapar, sonra da biraz...
1: Önce içeride, sonra dışarıda olacak.
3: Dışarıda da hatırlayın, Saraçhane'nin bir yerlerini hadi evinize artık dönün gibi bir sükunet. Çünkü bakın şeyi çok artık biraz netleşiyor. Ali Mahir Başarı'nın mesela bir kanalda verdiği şeyi izledim. O ve bugüne kadar gelinen noktada dahil, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuna Özgür Özel'in tepkisi dahil şöyle bir ayrım görüyorum. Partinin önüne gelenlerin söylemiyle parti yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı söylemleri aynı değil. Yani bir yerde işte posterini indirenler, hakaret edenler var, tepki. Ama partinin mevcut yöneticileri, yani Özgür Özel ve ekibi o kadar da sert bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılarına almıyorlar.
0: Bu senkronize bir şey mi? Hani iyi polis kötü polis demeyelim
3: sanmam,
0: ama.
3: Sanmam, o pek yapılabilecek bir şey değil. Değil, yani çünkü tabanda bir tepki var Kemal Bey. Yani az önce pek çok şeyde saydığımız gibi. Yani hiçbir değilse işte 12 seçimi kaybettin diyorlar. İşte mutlak mutlam diyorlar. Kendilerince haklı olan şeyleri de var. Çünkü Kemal Bey kendini hiç açıklamadı. Ama ben parti yönetimini sanki böyle videoda dahil olmak üzere, şimdi yani eğri oturup doğru konuşalım. Biz bu mutlak mutlak kararının çıkacağını bazı gazetecilerden duyduysak parti yönetimi de bunu duymuştur bir yerlerden. Ona göre bu hafta en azından biliyorlardır yani.
0: Bence uzun zamandır haberdarlar.
3: Yani evet, bu beklenti üzerine konuşmuşlardır ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan karşılarına almama ve bir uzlaşı havası seziyorum. Onun için iki açıklama da öyle bir şey olabilir. Yani biraz dışarıyı da sakinleştirmek ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu da dinlemesi ve kamuoyunun net bir şekilde gazetecinin bilmesi için de ortada gördüğümüz içeride açıklama yapılması gündemde.
1: Ama
3: çünkü bir uzlaşı...
1: arkadaşımıza dedi ki iki açıklama olacak.
3: İşte evet, ben tamam, tahminim doğru çıkmış. Aha. İki açıklamanın sebebini de böyle okuyorum. Bir, dışarıyı sakinleştirme, dışarıda yapılacak açıklama. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu da dahil Cumhuriyet Halk Partisi'nin yol haritasının belki belirleneceği bir şey.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i arayacak şeklinde son dakika geçiyoruz ya. Hmm. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmayı mı bekler?
3: Evet.
1: Bu konuşmanın tonuna göre.
3: Onu sordum hani, çünkü bizim de KJ'de sürekli kalmıştı. Haklısınız, öyle bir açıklama yapıldı çünkü, ama bugün olmayabilir telefon konuşması dendi. Bu burayı bekliyordur.
1: Telefon konuşması da bugün olmayabilir.
3: Evet, bugün aramayabilir dendi. Bence burayı bekliyordur. Yani ilk ne söyleyecek Özgür Özel, orayı bekleyecektir. Ondan sonra arayacaktır. Yani
1: şu notu paylaştılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bugün olmayabilir dendi. Hı. Ama telefon açması da bugün olmayabilir.
3: Ben
1: diyorsun.
3: Telefon bugün olabilir. Hani saat
0: gece uzun da olabilir aslında.
3: Gece uzun olacağı için olabilir ama hani ben bu açıklamadan sonra olacağını düşünüyorum. Olmamıştır. Olacaksa da bu açıklamadan sonra olacaktır. Çünkü taraflar birbirini biraz kolluyorlar ve bence iki tarafında en azından, tabanı bir kenara bırakıyorum, hani şu an 19 Mart'tan beri duygusal politik tepkileri aslında köpürtülen, Özgür Özel tarafından da mitinglerde köpürtülen, onun üzerine inşa edilen siyasi manipülasyona açık taban. Onun için onu da ayrı tarafa bırakıyorum ama Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu iki taraf olarak ortaya koyduğumuzda bir uzlaşı arayışında olduğunu görüyorum. Hı hı. Gelen kulisler de o yönde ve bu da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da sağlıklı.
1: Peki.
3: Eğri otur, iki cümle daha izninle.
1: Yok, geç. Senle devam edeceğim. Çünkü bir ara vereceğiz. Alişer ve Can Şürek'e devam edeceğim ama kısa bir ara. Çünkü her an Özgür Özel de gelebilir arayla Özgür Özel çakışmasın diye. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından konuklarımıza devam edeceğiz.

0: süreç dedi. Siz bir müddet sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu iç tartışmalarını herkesin uzlaştığı bir ortak adayla, en azından orada kenetlenmekle, o asgari müşterekte birleşmekle bir çözüm bulacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu bu hat bağımsız bir şekilde ucu nereye varırsa varsın dedikleri uzlaşmaz bir siyasi çizgi mi izlerler?
1: Şimdi Eren Bey, zaten süreç Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru gidiyor. Yani bu hem Ekrem Bey'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları, hem Özgür Bey'in yansıyan açıklamalarından zaten süreç oraya doğru gidiyor. Ama Can Bey'in söylediği şeye şuradan bir okuma yapmak istiyorum. Ya bugünden yarına Mansur Bey'in çıkıp Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması ve onun üzerinden bu işin yürümesi fikrini olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani Mansur Bey'in adaylığı Türkiye'de seçim kararı alınıp Türkiye seçim sürecine girdiği zaman açıklanacak bir şeydir. Ondan önce açıklanmaz. Hatta şunu da iddia edeyim. Eğer Mansur Bey bugün Cumhurbaşkanı adaylığını açıklasın, parti de bu kararı alsın, iktidar yarın Ekrem İmamoğlu'nu serbest bırakır ve Cumhurbaşkanı adayı olması için o iptal ettikleri diplomayı da iade ederler. Niye bunu söylüyorum? Çünkü partide kaos çıksın isterler. O yüzden bu kararın şimdiden alınmasının siyasi okuma olarak çok mümkün görmüyorum. Bunu bekleyeceklerdir. Seçim kararı alındığı zaman zaten süreç oraya doğru gidiyor. Mansur Bey'in adaylığına doğru gidiyor. O gün geldiğinde bu karar alınır. Bu Kemal Bey olsun olmasın, Kemal Bey partinin yönetimine egemen olsun olmasının da ötesinde söylüyorum. Kemal Bey kendisi başka birini de aday göstermek isteyebilir. Bir de tabii şunu söylemek istiyorum. Partilerin Cumhurbaşkanı adaylığını Cumhurbaşkanlığı seçim yasasına göre parti grubu belirliyor. Tek belirleyicisi parti grubu. Parti grubunda nasıl bir yapı oluşur onu şimdiden doğrusu kestiremiyorum. Ama Mansur Bey her zaman o arandan imzayı toplayarak çok rahatlıkla aday olabilecek birisidir. Ve çok da büyük bir kabul görecektir. Sanki Türkiye'nin çıkış noktası da biraz Mansur Bey'in Cumhurbaşkanlığı üzerinden şekilleniyor.
2: Yine partinizle yani ayrı yere düştünüz gibi geliyor bana Bülent Bey. Partinizin böyle bir görüşü olduğunu hiç sanmıyorum.
1: Son tarihi kentler başkanlık seçiminde de biraz bu görüldü. Bence Türkiye'nin artık mevcut Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, AKP iktidarından yorulduğu, Türkiye'nin biraz normalleşmesi, hukuk sistemine dönmesi, biraz daha toplumsal barışın olduğu bir ortamın gelmesi için sanki zaman, tarih Mansur Bey'i çağırıyor gibi bir hissiyattayım. Ama bu bugünün işimi seçim kararı alındığı zaman bu çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.
0: Sona doğru yaklaşmışken şunu da sorayım İhsan Bey. Hem sizin son değerlendirmenizi alacağım ama Finansal İstikrar Komitesi yarın sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmenin ekonomi etkilerini değerlendirecek derken, bugün şu çok tartışıldı çünkü. Hani bu kararın hani Perşembe günü piyasalar kapanmadan falan verilmesinin

0: piyasalara etkisi. Hani dendi ki ya Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra hep böyle konuşuluyordu ama öyle de olmadı. Hoş piyasalar ne tepki verdi onu bilmiyoruz ama yani bilmiyoruz derken tam somut verilerin tam olarak
1: Yarın daha belirgin
0: bilmiyoruz.
1: olabilir.
0: Yarın daha belirgin olur. Ancak hani bu sefer kararda böyle bir parametre de söz konusu olmadı. Mehmet
2: Eren Bey,
0: Şimşek.
2: ben de İhsan Bey'e bir soru sormak
0: Buyurun
2: istiyorum.
0: Buyurun sorun buyurun. Buyurun.
2: Özür.
0: Buyurun.
2: 2026'nın sonunda bir seçim bekliyor mu, beklemiyor mu?
0: Bu soruyla birlikte değerlendirmelerinizi alalım İhsan Bey.
3: Ben genelde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar yani ele aldığı yetkiyi sonuna kadar taşıdığına dair bir kanaatim var. Ve bu konuda da çok ben 26'nın sonunda bir seçim bekleyenlerden değilim. Muhtemelen çünkü meclis kararıyla bu seçim olacaksa yani 2027 sonuna doğru olmasa bugüne kadar da yani genelde bu yorumu yaptım. Diğer taraftan bu piyasalar meselesi evet yani genelde Cuma günü böyle kararlar verilirdi. İşte o da işte hafta sonu ya da şimdi uzun bir bayram tatili var. Çok enteresandır yani Mehmet Şimşek döneminde hani ekonomi iyi mi gitti kötü mü gitti işte enflasyon az mı düştü çok mu düştü tartışmaları oldu ama Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimi başında olduğu dönemlerde özellikle işte döviz hareketlerinde falan büyük oynamalar olmadı yani. Ben çok da böyle şey büyük bir hareket yarın için beklemiyorum. Diğer taraftan tartışmalarda aslında bizim iki taraf adına çok ön alındı da hani oturulacak şöyle konuşulacak bir defa iki tarafın bir araya gelip oturması, müzakereye başlaması zaman alacak. Belki bu bugüne kadar mesele İmamoğlu'nun tutuklanması, diploma meselesi, diğer meselelerde doğrudan öfke iktidara dönüktü. Yani iktidar eleştirisi üzerinden gidiyordu. Öyle zannediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi yapmış olduğu ya da karşılıklı açıklamaların ötesine geçemeyecek. Yani buradan çok güçlü bir iktidar eleştirisi çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü tarafların ne söylediğine kamuoyu daha yatkın ve onu dinlemeye daha yatkın. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meselelerine Türk toplumu çok meraklı. Ya televizyonlarda sürekli o konuşulur. Şimdi önümüzdeki dönemde öncelikli olarak bence bu önümüzdeki birkaç gün iki tarafın tutumu çok önemli. Yine de şeyin ben arayış içerisinde olması gereken tarafın yenilikçiler olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu daha sakin bir pozisyonda duracak. Diğer tarafta İmamoğlu meselesinin de bugün itibariyle ben fiilen rafa kalktığına dair bir kanaatim var. Hatta ben bugün acaba şöyle bir sürpriz olabilir mi? Yani Mansur Yavaş bu kalabalığın içerisine bir alternatif ya da bir aykırı giriş yapabilir mi? Yani katılabilir mi diye düşünmüştüm. Galiba henüz öyle bir şey olmadı. Yani Mansur Yavaş'ın kalabalığa gelmesi. Ya Türkiye'de siyaset tabii zor bir şey. Kendi içinde çok farklı denklemleri var. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar İmamoğlu dışında bir alternatifi gündemine almamıştı. Geçtiğimiz haftalarda bir Mansur Yavaş konuşmaya çalıştı. Diğer taraftan da yani bir adaylık konusunda işte Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda hangi siyasi parti ne tepki gösterecek? Doğrusu bugünden yani daha iyi niyetli, daha olumlu yorumlar yapıldı. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir grubun başında olan kişilerin yani Özgür Özel'in ya da Kılıçdaroğlu'nun çok da tek başına bırakılmayacağına dair bir kanaatim var. Özellikle mesela İmamoğlu, Özgür Özel'i nasıl yönlendirecek? Ya da o ittifak ya da o birliktelik nasıl bir siyasi gelecek oluşturuyorlar? Acaba şunu mu diyecekler? Ya Cumhuriyet Halk Partisi sınırları aşamadı, %30'larda kaldı. Acaba farklı bir parti mi kuralım? Yoksa makul gidelim ve partinin bütünlüğünü muhafaza edelim? Şu an bütün elbette ki yani biz öngörü koyabiliriz, yorumlar yapabiliriz ama şu birkaç gün bu tür yorumlar için çok erken
0: Çok
3: olduğunu
0: erken
3: düşünüyorum.
0: diyorsunuz. Peki.
3: Ben erken olduğunu
0: Peki.
3: düşünüyorum.
0: Peki.
3: Özellikle mesela İmamoğlu nasıl bir pozisyon alacak? Yani şunu herhalde çok kabul etmeyecek. Efendim parti butlan karar verdi. Kılıçdaroğlu partinin başına geldi. Özgür Özel'le de Kılıçdaroğlu uzlaştılar. Tamam yani ki bu uzlaşmanın muhtemelen yani 10 tane maddesi olsa İran-ABD savaşından çok alıştık. Yani 10 tane maddesi olsa bir tanesini
0: Süreyi
3: muhtemelen
0: doldurup
3: Kılıçdaroğlu
0: son
3: tarafından.
0: cümlenize toparlayalım mı İhsan Bey?
3: Ön cümle yani İmamoğlu'nun siyaset dışı kalması önerisi olacaktır diye düşünüyorum
0: Peki.
3: Kılıçdaroğlu'nun 10 maddesinden bir tanesi.
0: İhsan Aktaş teşekkür ediyorum. Avukat Bülent Yücetürk teşekkür ediyorum. Mesih Güngör teşekkür ediyorum. Can Özçelik teşekkür ediyorum. Ali Şerdelek teşekkür ediyorum. Biz Gerçek Fikri'nin sonuna geldik. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, emekli için teşekkür ediyorum. Biz

Ayrılıyoruz ama Evren Aydın gece raporuyla bu sıcak gelişmelerin tamamını sizinle aktarmaya devam edecek. Bir başka gerçek fikirde görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu müzik, bu ritimler, içten gelen bu eğlence bizden. İçecekler de bizden. Sarıyer Kola.

0: Efendim iyi geceler. Habertürk'te Türkiye'nin referans kanalındasınız. Siyaset tarihinde asla unutulmayacak bir güne tanıklık ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayı ve aynı zamanda 2023'teki İstanbul İl Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. Özgür Özel tedbiren genel başkanlık görevinden alınırken Kılıçdaroğlu ise tedbiren yeniden genel başkanlığa getirildi. Gelişme sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu da olağanüstü toplandı. 4,5 saat devam etti o toplantı ve sona erdi. CHP Genel Merkezi'nde hem Ankara'da hem de İstanbul İl Binası'nın önünde çok yoğun kalabalıklar var. Ekiplerimiz sıcak noktalarda. Birazdan da yeni açıklamalar bekliyoruz. Her şeyi konuklarımızla değerlendireceğiz. Gece raporuna hoş geldiniz ama öncelikle bir sahaya inelim. Sahada sıcak gelişmeler oluyor gerçi. Serkan Şimşek şimdi Ankara'da bizleri bekliyor CHP Genel Merkezi'nin önünde. Buse Gençtürk arkadaşımızsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Türkiye'de gözlerin çevrildiği en kritik noktalardan biri. Ve Elif Yavuz CHP İstanbul İl Binası'nın önünde. Tüm bu noktalara götüreceğim sizleri ama önce Serkan'a gidelim ve CHP'de genel merkezde neler yaşanıyor? Kalabalık arttı mı? Bir Serkan bizlerle paylaşsın. Serkan söz sende.
1: Evren Aydın, dilerseniz son sorunuzdan başlayalım. CHP Genel Merkezi'nin önünde kalabalık arttı. MYK toplantısının sona ermesinin ardından burada bir açıklama hazırlığı var. Elbette Özgür Özel bir açıklama yapacak. İlk etapta MYK toplantısı boyunca yani 4,5 saat boyunca konuşulan toplantının yansımalarını bir basın toplantısıyla aktaracak. Ve daha sonrasındaysa arkamda bulunan partililere bir hitapta bulunacak Özgür Özel. Tabii bugün mutlak mutlak kararın ardından Özgür

0: Özgür Özel partinin merkez yürütme kurulunu olağanüstü olarak toplamıştı ve o toplanma kararının ardından da aslında Ankara'da tüm milletvekillerine ve partinin Ankara teşkilatına bir genel merkeze gelme çağrısında bulunmuştu. Ardından partililer işte bu kalabalığı oluşturdu ve genel merkeze gelindi. Tabii şunu ifade edelim, MYK toplantısı yaklaşık 4,5 saat sürdü. O 4,5 saatin ardından işte burada böyle bir ekip, partililer, çeşitli sendikalar, örgütler, farklı partiler bu noktada yer aldı. Özgür Özel dediğim gibi ilk etapta bir basın açıklaması yapacak. Basın mensuplarına MYK toplantısının yansımalarını aktaracak. Ardından otobüsün üzerinden parti önünde partililere seslenmiş olacak. Dediğim gibi CHP'de, CHP Genel Merkezi'nin önünde böyle bir atmosfer söz konusu. Özgür Özel kısa bir süre sonra bu noktaya gelecek ve açıklama yapacak. Bizler de ilk etapta basın açıklamasını, ardından burada partililere yaptığı açıklamayı an be an ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü şimdilik yeniden genel merkezin önünden size bırakalım.
1: Serkan Şimşek, çok teşekkürler. CHP Genel Merkezi'nde nasıl bir hava var bizlerle paylaştı. Ankara'da kalacağız tabii. Hemen Buse'ye gidelim bir. Buse Gençtürk'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun hemen önünde orada bekleyişini sürdürüyor. Buse, var mı yeni bir açıklama, bir hareketlilik, bir söz konusu mu orada? Nedir orada tansiyon? Lütfen anlat.
2: Henüz yeni bir açıklama yok. Tabii artık mutlak butlan kararında 5 saati aştı. Güzel bir yandan tabii ki de burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Şu an için sakin olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktadan aslında 2 saat önce kalabalık daha yoğundu ama CHP'li milletvekilleri bu alandan ayrıldı. Edindiğimiz bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğe gelen isimler vardı. Mahir Polat, Hüseyin Yıldız gibi CHP'li milletvekilleri, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden isimler arasındaydı. Ancak CHP'li vekiller ayrıldı. Komşu apartmanlarda yaşayanlar, Çukurambar ilçesinde bulunuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında semtinde bulunuyor konutu ve bu noktada komşu çevredeki mahalle sakinleri de gelip gelişmeleri takip etmek üzere bu alandaydı ama artık biraz daha sakinleştiğini ifade edebiliriz. Peki gelişmeleri toparlayacak olursak neler oldu şimdiye kadar? Bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve o videonun ardından da bugün mutlak butlan kararı çıktı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da saatler önce bir açıklama yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir ifadelerini kullandı ve günün artık kırgınlıkları bir kenara bırakma günü olduğunu söyledi. Kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadelerinde kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'i telefonla araması bekleniyordu. Ancak avukatı Celal Çelik bu açıklamayı yapmıştı. Şimdiye kadar bir telefon görüşmesinin gerçekleşmediğini ifade edelim. Önümüzdeki saatlerde o görüşmenin yapılmasını bekliyoruz. Özgür Özel'in belki yapacağı konuşma, açıklama sonrasına da kalabilir bu telefon görüşmesi. Peki telefon görüşmesinde hangi mesajlar verilecek? Bugün sosyal medya hesabından yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı minvalinde bir telefon görüşmesi yönünde beklentiler. Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun avukatı, CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara yönelik de ifadelerde bulunacağını, görüşeceklerine dikkat çekmişti. Tabii aslında bu noktada biz bekleyişlerimizi sürdüreceğiz ama dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün kameralar karşısında bir açıklama yapması beklenmiyor. Bu noktada da artık biz de bekleyişimizi, haber nöbetimizi sürdürüyor olacağız. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, CHP Genel Merkezi'ne nazaran bu noktada da bir sakinlik söz konusu Buse Gençtürk'ün aktardığı gibi. Şimdi elbette Ankara'da kalacağız ama bir İstanbul'a da gidelim. Türkiye'de gözler hangi noktadaysa tüm ekiplerimiz de orada yerleşmiş ve konumlanmış durumda, bilgileri de alıyoruz. Elif Yavuz, CHP İstanbul İl Binası'nın önünde nasıl bir durum var? Orada bir hareketlilik var mı? Arkada gördüğüm kadarıyla bir yoğunluk söz konusu. Neler aktaracaksın, merak ediyorum. Buyur.
3: Evren Aydın, Ankara'dan mutlak butlan kararının gelmesinin ardından İstanbul'da da tabii yoğunluk yaşandı. Kalabalıklar İstanbul CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi. Biz de kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la beraber Sarıyer'de bulunan İl Başkanlığı binasının önündeyiz. Burası neden önemli? Mutlak butlan kararı

ile birlikte 38. olağan kurultay iptal edildi elbette. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönemine ve yönetimine geri parti organlarına geri dönülmesi kararı verildi. Bununla beraber İstanbul İl Kongresi'nin de iptali kararı geldi ki daha önce de olmuştu bu. Yerine de geçici kayyum olarak Gürsel Tekin atanmıştı. Bu defa Gürsel Tekin'in kayyumluğu da düştü. Gürsel Tekin'in yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.

0: gerçekleşecek. Hakikaten merakla beklediğimiz günler.
1: Sayın Oruç, aslında yani birazdan şimdi herkes neyi merak ediyordu Özgür Özel konuşmadan önce? Önünde nasıl bir patika çizecek ve siyasette bundan sonra neler göreceğiz? Ama şimdi onun Özgür Özel'in yol haritasını soracağım ama şimdi Kılıçdaroğlu üzerinden devam edersek, şimdi Butlan davası geçen yılda gündeme geldiğinde ben zaten parti kayyumu bırakmam demiş ve genel başkanlığına döneceğini bir anlamda işaret etmişti. Yani o az evvel söylediniz, o tavrını karardan sonra da sürdürdü. Yani karar çıkmadan kısa bir süre önce de zaten sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşte arınma mesajı verdi. Bu gibi mesajların altını çizdi Kılıçdaroğlu. Peki son açıklamalarına da bakınca Kılıçdaroğlu'nun, onun önünde sizce nasıl bir yol haritası var? Özellikle Özgür Özel'in bu gece verdiği mesajlardan sonra.
0: Evet, yani zaten kendisinin avukatları Özgür Özel'in aranacağını, bir telefon görüşmesi olacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu demek ki bir teklifte bulunacak Özgür Özel'e. Yani bunun şu olduğunu düşünmüyorum. Yani gel beraber yönetelim olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yani bunu böyle çok ortalığı karıştırmadan biraz artık partinin menfaatlerini, CHP'nin kurumsal kimliğinin menfaatlerini düşünerek artık sakince bırakın bize demek şeklinde olacağını düşünüyorum. Ama bundan sonrasında aynı çatı altında taraflar devam edebilirler mi Evren Bey? Açıkçası bu ciddi bir soru işareti. Ha, siyasette olmaz diye bir şey yok. Neler neler gördük. Neler neler yaşadık. CHP'de bunların yaşanacağını 2 sene önce, 3 sene önce birisi söylese yani hakikaten aklımızın ucuna gelmezdi. Ama bugün bunlar yaşanıyor. Yarın ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece bugüne kadar ki sadece kurultayın değil, aynı zamanda 2023 genel seçimlerine giden süreçte, belki 2024 yerel seçimlerinde bile kısmen emeklerinin olduğunu ve bu emeklerin dahi çalındığını düşündüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum Ufuk Hocam ne der ama şöyle bir hikaye anlatılıyor Özgür Özel ve çevresi tarafından. Yani biz aslında değişim istedik ve bunu başardık. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır kazanamadığı seçimi biz işte bir senede gelip başardık. Çok büyük bir dinamizm getirdik. Evet. Ya bu kısmen doğru olabilir. Dinamizme bence de her partinin ihtiyacı vardır. Her siyasi partinin ihtiyacı vardır. Oradaki yöntem zaten sorgulanan kısım. Yoksa kimse değişime vesaire bence karşı durmuyordur. Hele ki CHP'yi sıklıkla eleştirmesiyle bilinen bir yorumcu olarak hani ben bunu çok söyleyemem. Ama yolun kendisi, yordamın kendisi soru işareti. Öte yanda yani Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine gidene kadar altılı masaları kurmak, 5 benzemez 6 benzemez denilen o grupları bir araya getirmek, bütün bu formüllerin mimarı, hakkını teslim etmek lazım. Yani bugün ben biraz kendisine çok ağır davranıldığını, yani bir zamanlar kendisini çok ciddi şekilde destekleyen, belki o olabilecek resmi bile, mevcut resmi bile büyüterek kendilerini ve seçmeni de bir hayal dünyasının içerisine hapsedenlerin bugün yine durumu egzajere ettiklerini düşünüyorum. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu üst üste çok fazla seçim kaybetmiş olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce de CHP seçim kaybediyordu. Bir yol yüründü, mevcut sistem değişikliğiyle beraber gelinen noktada bence yüzmüş kuyruğuna kadar gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci tura götürebilmiş de ilk isimden bahsediyoruz. Bir sene sonra gerçekleşen yerel seçimi kazanabilmenin tek dinamiği Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun denklemden çıkması mı? Hakkaniyetli olmak adına biraz bence doğru yerlerde doğru tespitleri yapmak lazım. Peki. Değişim bu arada tekrar söyleyeyim. Herkesin hakkıdır. Her siyasetçinin, her oy verenin de hakkıdır. Elbette. Ama değişim meşru yollarla olması gerekir.
1: Değişim meşru yollarla olmalı diyor, altını çiziyor gazeteci Merve Şebnem Oruç. Ufuk Hocam, siz nasıl okudunuz? Konforlu muhalefet koltuğunu reddediyorum açıklaması. Bunun altını nasıl dolduracaksınız? Aynı zamanda şimdi Kılıçdaroğlu'ndan bahsederken de hocam dikkatinizi çekmiştir. Özgür Özel enteresan bir an yaşandı. Yani önce aynı cümle içinde dönüp de ne konuşacağız ifadesini kullandı ama birkaç cümle sonra Sayın Uras elbette bir açık kapı bıraktı ve elbette dönülür. Bir gerginlik istemiyorum dedi. Yani ikisi arasında bir iletişim sağlanacak mı? O iletişim sağlandıktan sonra işte Merve

0: Hocam dedi aynı çatı altında olmaları ben mümkün görmüyorum dedi. Siz nasıl görüyorsunuz CHP'nin geleceğini bu noktada?
1: Şimdi tabii bu konuşmanın içeriği önemli.
0: Evet.
1: Sonuçta CHP'nin önümüzdeki süreçteki yol haritaları hani devir teslim ile bakmaktan çok yani birlikte sürecin nasıl ilerleyebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak mutlaka birlikte aynı organlarda yer almayı gerektirmiyor. Sonuçta değişim dediğin şey CHP'nin yabancı olduğu bir şey değil. Yani İnönü döneminden tutun da Ecevit dönemine, Erdal İnönü dönemine bu değişimler hep oldu ama bazı genel başkanlar vefat ettiklerinde CHP'li bile değildi. Ama burada önemli olan siyaset ekip işi. Bir önceki seçimdeki ekiple şimdiki ekip arasında bir fark yok ki. Aynı ekip 3 aşağı 5 yukarı bu süreci devam ettirdiler. Burada ilginç olan müesses nizamla ilgili eleştirilerin, aklı eleştirilerin biraz somutlanması gerekiyor. Mesela bu uygunsuz ya da çirkin teklifi yapanlar kimdi? Yani müesses nizamı alaşağı edilecekse ki edilmeli.
0: Ufuk böyle hocam saydım müesses nizamdan bahsederken evet. Yanlış hatırlamıyorsam 3 kere bu ifadeyi kullandı. Bunun altında ne olabilir?
1: İşte böyle bir nasıl diyelim devrimci bir dönüşümden yanaysak tam da fırsatıdır. Bu çirkin teklifleri ortaya koyan özler kimler? Yani bunların ne söylendiği kadar kimlerin söylediği de önemli ve bunların teşhir edilmesi gerekiyor. Uygunsuz teklifler varsa teklif sahiplerinin deşifre edilmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki süreçte bu fırsat. Yerel yönetimler başarısının ben de önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim ama geldiğimiz sürece baktığımızda iktidar ve muhalefet arasındaki oranlar anlatıldığı gibi değil. Tam tersi iktidardan da muhalefetten de sonuç almak zor. Bir şey çıkmaz diyen seçmenimizin oranı %38-40'ları buldu. Yani o dönemin havası şu ya da bu nedenle bir şekilde kendini yeniden üretemedi ve bu yeni bir durum. O yüzden hani hizipleşme üzerinden gitmek yerine hakikaten bir arada yaşamayı savunuyorsak önce kendi partilerimizde bir arada yaşamanın koşullarını bir şekilde oluşturmalıyız. Biliyorum bu çok zor ama yani düşmanlaştırma ve hizipleşme siyaseti ya da arınma siyaseti hani safkan siyaset. Şimdi 50+1 oluşturacaksak biz bize olalım, mutlu olalımla o olmuyor. Yani altılı masa dönemindeki %48'e bile ulaşmak, daha sonra yaşanan masadan kalkma durumları vesaire çok kıl payı süreçlerdi. O yüzden o dönem elde edilen başarıların kıymetini hakikaten bilmek gerekiyor. Yani siyaset sorunları çözmek için yapılır. Şu anda bir siyasi kriz içindeyiz. Yani CHP açısından en azından bir siyasi türbülans var. Bir siyasi travma var. Bunun nasıl aşılacağı konusunda hakikaten bir mesaiye ihtiyaç var. Anladığım kadarıyla farklı CHP tasarımları var. Bunların ne olduğunun detaylarıyla da kamuoyu bilmiyor. Hani Montaigne'in çok sevdiğim bir sözü vardır. En katı şekilde inandığımız şeyler aslında en az bildiğimiz şeylerdir. Kamuoyunun bilgilenme, öğrenme, her şeyin arka planını konusunda fikir sahibi olma hakkı var. Dolayısıyla bu süreçte belki bunu temin etmek gerekiyor. Yunus Emre'yi biliyorsunuz. Düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Dolayısıyla kin siyaseti, tuzak siyaseti, plan siyaseti yerine gibi değil, demokrasinin kurumsallaşması üzerinden en azından oyunun kuralları konusunda asgari bir mutabakat ihtiyacı var. Ama bunun dışında CHP daha önceden de bildiğimiz protesto siyasetini 81 ile sürdürecektir. Bu da son derece demokratik ve hak tabii ki.
0: Evet. Farklı CHP tasarımları var dedim. Şimdi biraz onları açmamız gerekiyor. Değerli hocamız Ufuk Uras. Sayın Oruç neler söylersiniz? Şimdi soru cevap kısmında da aslında soruldu bu minvalde bir soru kendisine ve genel merkezi aslında terk edip etmeyeceğine yönelik bir soruydu. Bu farklı CHP tasarımlarından bahsederken Özgür Özel'in bu konuda bir direnişe gitmesi yönünde bir karar almasını bekliyor musunuz? Ve bu kendisine ne getirir? Böyle bir kararın altına imza atarsa ki Yargıtay'a yönelik ilk itirazın da yapıldığını ifade etti Özgür Özel ve aynı zamanda YSK'da yarın bir başvuruda bulunacağız dedi. Bunlardan nasıl bir beklentisi var ana muhalefetin? Şebnem Hocam ne dersiniz?
2: Tam net bir sinyal verdiğini söyleyemem. Evet direneceğiz dedi ama aynı zamanda hukuka uygun şekilde hareket etmenin de bir vurgusunu yaptı. Evet, yani mesela örneğin Ekrem İmamoğlu tutuklandığı zaman İBB binasını Saraçhane'de terk etmeme konusunda ne kadar sert, kesin ve köşelerini çok iyi hatırladığımız mesajları vardı Özgür Özel'in. Bugün öyle bir konuşma görmedik. Evet. Tabii ki de ortam da biraz daha farklı. Yani vatandaşa doğrudan hitap ederken farklı konuşuyorsunuz. Böyle bir işte basın toplantısının olduğu bir yerde farklı konuşuyorsunuz. Ama yine de o keskinliği gördüğümü söyleyemem. Muhtemelen kurmaylarıyla konuşacak, değerlendirecekler. Bundan sonrasında ne olacağına bakacaklar. Fakat sadece Özgür Özel'in şahsından bahsetmiyoruz farkındaysanız. Tabii yani bu mutlak mutlak kararıyla tamamen hükümsüz ve hiç yaşanmamış sayacağımız bir iki seneden bahsediliyor aslında. Dolayısıyla bu 4-5 Ekim'in hemen öncesine dönüldüğü için aslında yani partideki yönetimler de değişmiş oluyor. Ciddi anlamda bugün oradaki herkesi etkileyen bir süreçten bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu aradı, açmadım, ne konuşacağız gibi bir ifadesi oldu ama yani elbette konuşuruz gibi de bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet hocam, orada bir farklı iki ifadede bulundu. Herhalde önce bir olayın sıcaklığıyla bir sert bir ifadede bulundu ama daha sonra işte o gerginliği azaltacak yönde de bir mesajı vardı enteresan Doğan'da.
2: Evet, dün geceden beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık net şekilde karşısına almıyor. Evet. Orada bir kanalı açık tutmaya çalışıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta muhtıra diyebileceğimiz o sert açıklamasının üzerine dahi hani ben onu kastetmemiştim ki niye üstüne alındı demişti. Hani o yüzden biraz böyle çok doğrudan hedef almak istemediğini anlıyoruz, görüyoruz. Belki de o bu çarpışmayı kamuoyu önünde yaşamak istemediği için mi? Yoksa hala Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşı sebebiyle, tecrübesi, geçmişi sebebiyle, CHP'deki geçmişteki rolü sebebiyle, duyduğu saygı sebebiyle mi? Bunların hepsi önemlidir, değerlidir. Çünkü ya böyle insanlar rol modeldir. Ne yaşanırsa yaşansın bunların hepsi Türkiye siyaset tarihine geçecek ve nasıl davrandığınız bugününüzde değil sadece, yani yarınınızda değil, 10 yılları belirleyecek şeyler. CHP'nin kurumsal kimliği elbette çok değerlidir. Bu ülkenin en büyük partilerinden bir tanesi. Yaşanan ne olursa olsun buradan çıkarılacak dersler var. O yüzden Özgür Özel'in bundan sonra bugün attığı adımlar gibi bundan sonra atacağı adımlar da önemli. Evet, CHP içerisinde şu var. Doğrudan sokağa işaret etme. Bu sadece bu Özgür Özel'de falan değil, mevcuttaki partisi değil. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten yani bunu sürekli gösteren ve hatta kendisi sokağa çıkan bir insan. Yani işte hatırlayın, İstanbul'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü gerçekleştirmiş birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla o CHP kültürünün içerisinde olan bir şey. Ama bu konuşmada ona vurgu görmedim. Daha çok işte Yargıtay kararı ve yasal hukuki çerçeve içerisinde kalarak neler yapılabilire bakıldı. Ha, başkaları bunu muhakkak isteyecektir ama bunun ne sonucu olur? Yani CHP'yi İstanbul'da bir örneğini gördük, yaşadık. Evet, hoş mu oldu, olmadı. Ne değişti derseniz günün sonunda geldiğimiz yerde pek de bir şey değişmedi. Bugün işte tekrar İstanbul'da il başkanlığı ile ilgili yeni bir karar daha alındı. Şimdi yargı kararını tanımamanın hakikaten bambaşka sonuçları da var. Bu kararı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir önceki kararı beğenmiştiniz yerel mahkemede. Şimdi bu sefer işte bir farklı yerlerde farklı dinamiklerle alınan bir karar olduğunu söylüyorsunuz. Yani adalet bu böyle bizim hepimizin içine sindiğinde ya da tarafları memnun ettiğinde gerçekleşen bir şey değil. Hatta çoğunlukla bilirsiniz bir söz vardır. Her iki taraf da mutsuz çıktığına göre hakim kesin doğru karar vermiştir denir. Çoğunlukla aslında mutsuz edilen kararlar ama kamu yararını gözeten kararlar da tercih meselesidir. Burada kamu yararı nedir? Tamam diyelim ki yani CHP'de evet bir değişim yaşandı ve bu kamu yararınaydı, görmezden gelinseydi. Ama bu görmezden gelinen şeylerin bu kadar açık ve net bir şekilde gözümüze sokuluyor olması elbette ki yargının göz yumabileceği bir şey değil. Ya bakın okumuşsunuzdur sizler de. Ben de yani mümkün olduğu kadar o 20 sayfaya bakmaya çalıştım karar ilanına. Evet gerekçeli kararın da belli kısımlarına bakmaya çalıştık. Şimdi bunlar böyle altı boş şeyler değil. Hakikaten tanık ifadelerinden tutun. Televizyon ekranlarında da bu zamana kadar çok fazla konuşuldu. Masak raporlarına işte yani bir telefon karşılığında belli bir pozisyon karşılığında belli bir menfaat karşılığında birilerinin oyunun değiştirilmesine, renginin değiştirilmesine değişim şarttı ve başka yol yoktu diyerek kapı açarsak bunun benzerlerini çok çok daha farklı yerlerde, çok daha farklı şekillerde görürüz.
0: Peki.
2: Yani hiç kimse herhalde bu tabloları görmek, yaşamak istemezdi. Ama böyle kapıları açmanın da çok ciddi sonuçları olduğunu ve yani bir suçun da cezası olduğunu da bilmek lazım. Bu arada yargı süreci hala devam ediyor. Bunu kabul ediyoruz. Tabii. Görelim yani Yargıtay'dan nasıl gelecek. Bu arada bir tane de ceza davası süreci var. Yani esas orayı da aslında görmek, takip etmek lazım. Ben biraz ceza davasının sonrasına kalır diye düşünüyordum bu süreç evet, ama takdir böyle.
0: Genel kanat
2: evet,
0: o yöndeydi.
2: Takdir bu şekilde.
0: Ufuk Hocam, şimdi şöyle devam edelim. Şu konuda görüşlerinizi merak ediyorum. Aslında bir buçuk yıldır bir süreçten bahsediyoruz. Mutlak butlan dediğimizde ama gelinen durum ortada. Şimdi Özgür Özel belli itirazların, belli başvuruların yapılacağından bahsetti. Hocam tüm bunları yaptı. Hukuki olarak adımları attı ama herhangi bir sonuç alınamadı. Peki o zaman ne yapar Özgür Özel?
1: Tabii siz benden fal açma istiyorsunuz.
0: Hocam şunu da ekleyeyim hocam yani bir yedek parti bir ekim evet. Partisi uzun süredir konuşuluyordu ama az evvel basın toplantısında soru cevap kısmında da sanırım buna biraz kapıyı kapatmış gibi duruyor. Yani bu konuda bir görüş değişikliğine giden bir kanaati değişir mi bilemeyiz ama şimdilik ona kapıyı kapatmış gibi bir durum var ortada. Buyurun hocam.
1: Zannetmiyorum ama deminki şeyi sürdüreyim. Yani iyi falcı, geleceği gören falcı değil. Karşısındakinin ne istediğini iyi bilen kişiye denir. Şimdi karşınızdakinin ne istediğini bilmek süreci aydınlatır. Tamam. Şimdi önümüzdeki süreçte yani bu geçiş sürecinde diyelim oluşacak PM vesaire üzerinden yeniden var olan aktörlerin seçilebilme ihtimali de var. Zaten şimdi buradaki açmaz şu. Saray yargısı diye adlandırmaların aynı zamanda bir başvuru zemini olması. Yani o başvuru yaptığınız yerle ilişkin böyle bir değerlendirme yapılıyor ama aynı zamanda da hukukun teminatı arayışı var. Türkiye'deki temel açmazlardan biri bu çünkü elimizde başka bir araç söz konusu değil. Eğer buralarda bir sıkıntı olursa ben yine var olan yönetimle bir diyalog zemininin ve önümüzdeki sürecin daha hızlı bir şekilde örgütlenme arayışının olacağını düşünüyorum. Problem şu, yani saatiniz bozulduğu zaman gidersiniz saatçi mekanizmayı açar bakar. Siyasette böyle olmuyor. Siyasette hem o mekanizmalar işliyor hem de bir nasıl diyeyim onarım yapmak durumundasınız ve zamana karşı yarışmak durumundasınız. Şu anda spekülatif bir durum. Hızlandırılmış bir seçim sürecine girecek miyiz, girmeyecek miyiz o bile belli değil. Ben girileceği kanaatinde olmayanlardanım. Yani hem bu dezenflasyon politikalarının hem bu mahkeme süreçlerinin yerel yönetimlerle ilgili. Yani bir izli nedenden dolayı böyle bir sonbaharda baskın seçim bekleyenlerden değilim ama yani muhalefet bütün bu opsiyonları değerlendirmek durumunda ve yani tek başına eylem zemininde geleceğin şekillendirilmesi çok kolay değil ama bir siyasi ateşkes ihtiyacı söz konusu. Yani bir şekilde parti içindeki tarafların asgari zeminde müzakerede bulunmaları, anlaşırlar anlaşmazlar ama müzakere diyalog sürecini tüketmemeleri söz konusu olamaz. Yani bugünün harareti içerisinde için bunlar söyleniyor ki bunlar da haklı söylemler. Ama yarın daha soğukkanlı, işte Sayın Özel'in ifade ettiği gibi Aklı Selim'de buluşma temel yol gösterici usulü olabilir.
0: Peki Şebnem Hocam, şimdi buradan iki soru, iki önemli soru çıkıyor ortaya. Bir yedek parti konusuna nasıl bakıyorsunuz? Gerçekten kapıyı kapatmış olabilir mi Özgür Özel? Çünkü bu konuda yakın çevresinde de CHP'nin eski liderleriyle de baş başa verip bu konuyu gündeme getirdiğini biliyoruz. Bir de hocam baskın seçim konusu. Şimdi hocamız Ufuk Uras değindi. Ben beklemiyorum baskın seçim dedi ama yani Mansur Yavaş da bugün bu yönde bazı ifadeler kullandı. Yani önümüzdeki dönemde her türlü siyasi hamlenin gündeme getirilme ihtimalinin masada olduğunu söyledi ve iktidara değindi. İşte toplumsal tablonun nasıl bir durumda olduğuna değindi. Ne dersiniz bu iki başlık üzerinden? Önce böyle şu yedek parti konusunda
2: evet,
0: neler söylüyorsunuz?
2: Evet, yedek parti, Ekim Partisi meselesi, bunu parti kapatma meselesinde böyle bir ihtimale karşı aldık, böyle bir karar bunu yaptık dedi ama ben de boşa kurulduğunu düşünmüyorum. A planı, B planı pek çok sebebi vardır. Elbette ki yani şimdi CHP çok önemli, değerli bir parti. Öncelikle bir süreç yaşanacaktır. Ben de şöyle düşünüyorum açıkçası. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü. 4-5 Kasım'ın hemen öncesi, 3 Kasım 2023 gününe dönmüşüz gibi olsun diyelim. Tamam. Ama bir günün sonunda yargı bunu şart koşmasa da günün sonunda parti olarak sizin de bir genel kurula gitmeniz gerekiyor. Doğru mu? Yani illaki bir seçim, içeride bir seçim yapmanız gerekiyor, gerekecek. Kemal Kılıçdaroğlu kendi mi aday olacak? Yoksa bir başka adayı mı destekleyecek? Hmm. Açıkçası erken saatlerdeki yayınlarda biraz tahminime değindim. Kulis bilgisi falan yok. Kulis bilgisi falan yok. Tamamen tahminimi söylüyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar arındırma argümanı üzerine... Yani ben partiyi temizledim, belli bir zaman çerçevesinden bahsediyorum. Hı hı. Ve işte güvendiğim bir adayla karşınıza çıkarıyorum, seçin diyeceğini düşünüyorum.
0: Öyle mi?
2: Çünkü bu
0: o
2: kadar
0: zaman genel kanaatin aksine bir görüş bildiriyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Evet ya, bunun tarihini koyamayız. Yani bu bir sene mi olur, 6 ay mı olur, Yargıtay'ında nihai kararı beklenecek. Elbette tabii ki ceza davaları da bu süreçte tamamlanacak vesaire falan. Ama burada yani kongreye gitme kararı, burada Mansur Yavaş'ın da bütün eleştirilerinin içerisinde orada çok enteresan tam da böyle bir vurgu vardı. Yani 2-3 ay içerisinde kurultay yapılsın. Ve hani buradan çıkışın en kolay yolu, en doğru yolu ve herkes için en meşru yolu budur diyor. Kurumsal yapı olarak da bence CHP'lilerin de tamamı bunu isteyecektir. Çünkü hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki sürecinde hem de Özgür Özel'in mevcuttaki sürecinde de beraber yürümüş kişiler var. Onlar da hani bugün tamamıyla bir grup gitti, yenisi geldi de diyemezsiniz aslında. Belli bir grup her iki tarafta da var. Şimdi dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu eğer böyle bir hazırlığa girecekse aslında stratejik olarak şöyle bir mantık da yürütebilir. Bütünleşik ve tutarlılık açısından ne yapacağını anlamaya çalıştığım için söylüyorum. CHP gerçekten çok yüklendi ve çok da zarar gördü kurumsal olarak son 1-1,5 yıl içerisinde. Şunu söyleyebilir: ben partiyi arındırıyorum ve gerçekten zarar verenleri temizliyorum. Bu CHP için iyi bir şey aslında. Kalanlar ya da artık ne kadar kişi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yürüyecekse bu eski bagajı, bu mevcuttaki işte yolsuzluklar, rüşvet, irtikap ve son dönemde daha böyle çok böyle dile getirmek istemediğimiz bazı iddialarla ilgili enteresan şeyleri geride bırakıp bundan sonrası için temiz bir sayfa açılabilir. CHP'nin kendisinin bölünmeden devam edebilmesi için de aslında mantıklı olan budur. Öfkeyle kalkanın zararla oturacağı gibi bazı durumlar yaşanabilir ama CHP'de bu böyle biraz kazan kaynasa da günün sonunda yani aklın yoluna dönenler oluyor, olabiliyor. Tam da burada Özgür Özel acaba sandığa gitmeyi düşünür mü? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ya da benim tahminimde olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday göstereceği birine karşı bekleyip sabredip günün sonunda sandığı gösterir mi CHP içerisinde?
0: Enteresan, evet.
2: Bu açıkçası pek çok kişi için de mantıklı ve çıkar, doğru bir çıkar yol olacaktır. Eğer kendinize, değişim fikrinize vesaire güveniyorsanız günün sonunda zaten gitmeniz gereken yol budur ve bunu illaki para, pul ve benzeri şeylerle değiştirmenin tek geçerli yol olduğu

0: konuda hani artık düşündüyseniz, o hatayı yaptıysanız bile bir tecrübe sahibi oldunuz 2 yıl içerisinde. Böyle bir şey yaşanabilir ve herkes CHP ciddi anlamda bölünüyor, paramparça oluyor düşüncesinden de çıkabilir. Ama tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, yani bir telefon görüşmesi gerçekleşirse taraflar böyle bir pazarlık işte o zaman yapacaklardır. Tamam, ben senin gelişine ses çıkarmıyorum ama sen de en kısa sürede al bu partiyi kurultaya götür denir mi? Ha, bu arada ihraç süreci işler mi? Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı işletilmeyen süreç Özgür Özel'e işler mi vesaire, bilemiyorum.
1: O da ayrı bir soru.
0: Evet, ben biraz daha böyle temiz siyaset çerçevesinde değerlendirmek istedim.
1: Çok sağ olun hocam. Çok kıymetliydi. Gerçekten siyaseten bu yaz çok ama çok sıcak geçecek gibi duruyor. Onun sinyallerini şimdiden almaya başladık. Ufuk hocam, yani şimdi hem Özgür Özel'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritalarını birlikte konuşmaya, birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve Şebnem hocamın dediği gibi, yani o telefon görüşmesi birçok, yani nasıl söyleyeyim, birçok problemin atlatılmasında bize ışık tutabilir. Ama şimdi Özgür Özel'in yeni parti kurup kurmayacağından bahsediyoruz ya, şimdi bu konuda örgütlerin kurulması, işte delegelerin toplanması desek en az bir yıl, Özel'de öncelikli olarak herhalde partiyi teslim etmeme, yani bir direnme eğiliminde olacak gibi duruyor. İşte başvurularını yapacak. Yani o yeni parti ihtimali biraz arkada görülür ama yani bölünmeden gerçekten CHP'nin bu krizi atlatma şansı var mı hocam?
2: Var. Ben yeni bir parti ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Zaten bu görüşme, telefon görüşmesi, telefon görüşmesiyle de sınırlı kalmayacakmış. Sürece yayılacaktır ve oluşacak yeni PM'nin de bir hibrit PM olacağını düşünüyorum. Şimdi siz arınma, ihracı, yargı kararlarından bağımsız nasıl yapabilirsiniz ki? Tabii ki bunlar yargı süreçleri. İşte 9 Haziran'da bu rüşvetle ilgili delegelerin, Şebnem Hanım'ın ifade ettiği mahkeme olacak. Bu zaten mahkeme süreci içerisinde ilerleyen bir durum. Dolayısıyla zaten sonbahar itibariyle dediğim gibi bir seçim beklemiyorum. İki nedenden dolayı: bu barış sürecinde önemli adımlar atılacak. Barış süreci ete kemiğe bürünmeden niye seçim yapılsın? İkincisi, sonbaharda seçim yapılacağını iddia etmek anayasa değişikliğinin askıya alacağını söylemektir ki ben anayasa değişikliğinin öncelikli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iktidarın takvimi açısından da durum bu. Bu telefon görüşmelerinin tabii içeriğini bilemeyiz ama şu bile kendi başına önemlidir. Ben Kemal Bey'in de yine bu sürecin sonunda aday olarak çıkacağını düşünmüyorum. Muhtemelen kafamda isimler var ama söylemek şimdi uygun olmaz. Bu da son derece makul bir orta yolu bulma şekli olabilir.
1: Peki, o isimlere dair bir sinyal vermeyeceksiniz anladığım kadarıyla. İzleyicilerimiz ama şimdi merak etti hocam.
2: Uygun olmaz. İzleyiciler de 3 aşağı 5 yukarı bunu kestirir zaten.
1: Peki. Merve Şebnem Oruç enteresan bir ifade kullandı Ufuk Uras. Hibrit parti meclisi dedi. Mümkün mü?
0: Olabilir, neden olmasın? Siyasette mümkün. Pek çok şey görmeye alışığız. Yani tam buradan çıkış yok. Bu işi ancak bölünerek, parçalanarak gerçekleşir dediğimiz yerlerde çok daha farklı formüllerin devreye girdiğini gördük. Vallahi umarım işler tabii ki. Yani çünkü CHP bence hem değişimi hak ediyor ama hem de temiz bir parti olmayı hak ediyor. Hepimiz Türk vatandaşları olarak hepsini bir arada görmeyi hak ediyoruz. Evet, değişimin getirdiği bir dinamizm vardı ama beraberinde ortaya çıkan işte bu davalar vesaire ve özellikle de yerel belediyelerle ilgili devam eden süreçler hepimiz için ayrı bir travma. Yani izleyip de bundan keyif alan kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Mesela Ekrem İmamoğlu bir model olarak ortaya çıktı ama bugün bunların söyleniyor olması gerçekten, yani iddianameyi hele mesela okuduğunuz zaman gerçekten hepimizi üzüyor. Ama bir yerden sonra da yani hayat devam ediyor. Tam da burada CHP'nin bir muhasebe yapıp, ki CHP içerisinde o muhasebeleri yapma, bir işte reform çağrıları vesaire, o iç tartışma ve eleştiri kültürünün de iyi olduğu bir zamanlar hep söylenirdi. O muhasebeyi yapıp yani ortak faydada buluşmak hakikaten doğru olacaktır. Burada Ufuk Uras hocama katılıyorum. Ben bir Yani genel seçim, ülkenin gideceği bir seçim beklemiyorum ben de. Hani bu baskın seçim meselesi, acaba diyorsunuz şimdi hani CHP'de tam bu karışıklık varken Cumhur İttifakı bir oldu bittiye getiririm diyerek mi sorulmuş, yani gündeme düşürülmüş? Valla Tayyip Erdoğan'ı, Sayın Cumhurbaşkanı'nı çok uzun yıllardır tanıyoruz. Devlet Bahçeli'yi de az çok biliyoruz. Yani hiçbiri bir seçim satımı halinde kendilerine rakibini gafil avlamak için zayıf gününde, zor gününde sandığa götürdü demezler, dedirtmezler. Yani bu zamana kadar siyaseti böyle yapmadıklarını herhalde dost da düşman da görmüştür diye düşünüyorum. CHP'de bu sürecin sulhe ermesini ve CHP'lilerin benim genel başkanım dedikleri bir genel başkanla devam ettikleri ya da işte parti kurulacaksa işte hani herkesin zikretmek istemediği ama günün sonunda olabilir denilerek, çünkü bir B planı olarak oraya açılmış bir parti var. Öte tarafta bir SHP de açılmıştı acaba diye düşünmedik değil yani. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin yargıt kararları tamamen toz çıkarsa ve istediğimiz gibi gelişmezse dediği bir B planı mı? Yani tarafların hepsinin B planı var ama yani siyasetin herhalde A'dan Z'ye pek çok planını da içerdiğini bugüne kadar hepimiz görmüş olduk. Pek çok şey konuşulacaktır. Konuşulsun, konuşulsun. Bence bu zamana kadar bir araya gelip konuşmamaları hataydı.
1: Değil mi?
0: Çok uzun süredir o kanal kapatılmıştı. Bence böyle olmamalıydı zaten. Konuşurlarsa ortak yolu bulurlar elbette.
1: Evet. Ufuk Hocam, şimdi mevcut yönetimin hukuken hukuksuz, hükümsüz hale gelmesi tabii gözlerin çevrildiği en önemli isim Kemal Kılıçdaroğlu ve uzun süredir de zaten onun nasıl bir yol haritası izleyeceğini konuşuyoruz. Şu ana kadar da karara ilişkin yaptığı kısıtlı yorumlar söz konusu, hayırlı olsun bir ifadesini kullandı kısaca. Ama şimdi bundan sonra söyleyecekleri, vereceği mesajlar da merak ediliyor. Yani görevi eğer kabul ederse, ki öyle gözüküyor, neden kabul ettiğine dair hem Türkiye'ye hem siyasetin tüm paydaşlarına, özellikle parti tabanına bazı mesajlar vermesi gerekiyor galiba hocam, değil mi?
2: Tabii yani bunu zaten daha önce hani kayyum siyaseti yerine yani partinin eski genel başkanının bir tür tarihi sorumluluğu üstlenmesi şeklinde ifade etti. Evet. Tabii kamuoyunda bu hani yargı üzerinden siyasetin dizayn edilmesi tepkisi de büyük ölçüde Kemal Bey'e yöneliyor. Ama şunu unutalım bence, yani Sayın Erdoğan'ın karşısına gelen Sayın Kılıçdaroğlu mu çıkacak tezini büyük ölçüde çöp tenekesine atabilirsiniz. Böyle bir şey olacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla bu tür tepkileri tabii anlamak gerekiyor. Bu da meşru ama nasıl tutum alacağı önemli. Yani biraz önce Şevin Hanım'ın ifade ettiği gibi bir ihraç dalgasıyla karşılaşırsa bu işin tadını kaçırır. Dolayısıyla bu konularda uyarlı davranılacağını varsaymak gerekiyor. Yani bir herkesi kapsayıcı, dışlamayıcı bir hat üzerinden gitmek lazım. Bu yemek kültürüyle ilgili olanlara şöyle anlatayım. Füzyon mutfağı diye bir şey vardır. Bazı elementleri eriterek daha büyük bir şeyle buluşursunuz. Füzyon siyasette böyle bir şey. Daha büyük bir CHP'de buluşmak. Ama bunun simyacılığa dönüşmemesi lazım. Yani kimya bilimini ortaya çıkardı ama istediğiniz kadar elementleri yan yana getirin, oradan altın çıkmıyor. Dolayısıyla olabilecek üzerinden hareket etmek gerek ve normalleşmeyi kim sağlarsa hakikaten Türkiye siyasetine önemli bir katkıda bulunmuş olur. Böyle bir aklı selim, tahmin ediyorum Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği buydu. Burada buluşmak lazım.
1: Peki, biraz muhalefet kısmına da değinelim. Ufuk Hocam, sizde kanalım hem DEM Parti'den hem de İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden, muhalefet partilerinden mesajlar geldi. Mutlak mutlan kararı sonrası ki Özgür Özel de ne dedi? Muhalefet tarihi yazdı ifadelerini kullandı. Aynı zamanda şu da dikkat çekiciydi. Bizim ev yanarsa orman yanar dedi. Muhalefet partilerinin takındığı tavrı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve aynı zamanda Özgür Özel muhalefete yönelik mesajlarını nasıl okudunuz efendim?
2: Çok olumlu. Yani DEM Parti'den Anahtar Parti'ye. Yani hemen hemen bütün kesimler bu konuda bir dayanışma içerisinde oldular. Bu da çok doğal. Yani siyasetin normal ritmi içine girmesi, aslında demin söylediğim anayasal değişik dahil olmak üzere seçim yasası, siyasi partiler yasası ve tabii ki bu barış süreci ya da nasıl adlandırırsak çok geniş bir mutabakatı gerekli kılıyor. Bu süreçle şu anda yaşanan kriz çelişir mi? Ben

0: çeliştiği kanaatinde değilim. Yani tabii ki bu duruma ilişkin eleştirel bir tutum alıp müesses nizam dediğimiz 12 Eylül rejiminin bütün yasalarını ve anayasal hükümlerini değiştirme konusunda tarihsel bir buluşmanın sağlanması da pekala mümkün.
1: Peki Şebnem Hocam, siz muhalefet açısından nasıl değerlendirdiniz? Hem Özgür Özel'in verdiği mesajlar açısından hem de muhalefetten gelen bu karara dair yorumlar açısından, buyurun.
2: Yani muhalefette herkes durduğu yerden konuştu. Çok da farklı bir beklentimiz yoktu. Yani
1: sürpriz bir açıklama yoktu değil mi?
2: Yok, sürpriz bir açıklama yok. Ama günün sonunda yani muhalefetteki birbirine destek açıklamaları yani dönüşüp de böyle çok ciddi bir aktivizme ya da bir somut bir sonuca dönüşüyor mu? Biraz retorikte kalıyor. Bu arada hani CHP'nin de buradan farklı bir şey çıkarmasını elbette beklemiyoruz da. Yani bu destek vesaire böyle hani kalmasın da demiyorum ama bunlar günün sonunda parti için meseleler. Burada yani gelip de mesela Musavat Dervişoğlu ya da A kişisi ya da B kişisi tarafları barıştıracak değil. Burada çok uzun süredir devam eden sürecin içerisinde CHP'nin eski genel başkanları, CHP'nin ağır topları, pek çok kişi aslında bu zamana kadar devreye girmeye çalıştı. Eminim ki kamuoyuna yansıyanların kat ve kat fazlası arka tarafta çok daha ciddi ve çok daha önemli boyutlarda konuşuluyor. Bizim şu anda tahmin yürüttüğümüz pek çok konuda da aslında o rotalar çizilmeye bile başlanmış olabilir. Dolayısıyla parti içi bir mesele. Ben mesela birkaç saat öncesindeki o daha böyle mesela Özgür Özel'in konuşma tarzı bende biraz daha sakin bakmama sebep oldu. Ne çok karamsar gördüm Özgür Özel'i ne de çok öfkeli gördüm. Çünkü öfkeli halini gördük, biliyoruz. Meclis grup toplantılarından da biliyoruz grup başkan vekilliği zamanında. Ama Saraçhane'deki halini de biliyoruz. Ve ne oldu günün sonunda? Yani Saraçhane'de bağırıldı, çağrıldı, insanlar sokaklara çıktı. Bir boykot çağrıları yapıldı, oldu, bu oldu, ne oldu? Ne değişti? Ya günün sonunda evet, derdinizi anlatmak çok önemlidir, değerlidir. Ama bu derdi anlatmanın bin tane yolu varken en favorisini seçmenin de bir anlamı olmadığını bence Özgür Özel oradaki tecrübeden almış, çıkarmış durumda. Ben bugün onun konuşmasını geç saate kadar bekledim. Buradan çıkardığım sonuç o. Yani daha karamsardım açıkçası CHP açısından erken yayınlarda. Ama konuşmasından sonra biraz daha sulhün ve aklı selimin bence CHP'ye rota çizeceğini düşünüyorum. Hepimiz için de önemli olan o. Hocamın dediği gibi yani bir teröristiz Türkiye sürecimiz var. CHP tam da bu süreçler sebebiyle çok ciddi anlamda çok aksak bir şekilde destek verdi. Komisyonda bir vardı bir yoktu. İşte Öcalan'la görüşmeye gelmem dedi ama bütün raporlara katıldı falan. Raporlarında hep bir mesaj verme güdüsüyle bir şeyle davrandı. Evet, muhtemelen hepimizin tahmin ettiği gibi bir beklediğimiz gibi bir anayasa süreci olacak. CHP'nin kendi iç meselelerini tamamlamış ve parçalanmamış. Ve buradan başarıyla çıkmış bir muhalefet partisine dönüşmesi hepimizin umududur, çabasıdır. Ama günün sonunda anlaşılamazsa, hiçbir çözüm yolu olmazsa, en başa dönelim. Bunun yolu işte yönetimi devirmek için türlü gayrimeşru eylemlere girmek değil. Bugün artık en sonunda yapılanı en başta yapmak ve parti kurmaktı. İşte kurulmuş partiler var. Daha önceden de kurulabilirdi. Yani kurultayda eğer tartının, terazinin kendilerini tartmasına izin verilmiyorsa birilerinin, onlar da yani kurdukları partilerle sandığa gelirler ve argümanlarını, iddialarını orada sunarlar. Bunun yapılmış örneği var. Hep bu örnek veriliyor biliyorsunuz. İşte Fazilet Partisi, Erbakan çizgisinde yenilik isteyenlerin kurduğu AK Parti bugün nasıl başarılı oldu falan. Demek ki yapılabiliyormuş. Yani o dönemin Fazilet Partisi'nin yenilik isteyenleri de delegelere onu vereyim, bunu vereyim, şunu vereyim diyebilirlerdi. Kimse demedi. Başımız gözümüz üstüne, dinlenmiyorsak o zaman bizim bir B planımız, bizim bir yol haritamız var dendi ve yola çıkıldı. Türkiye'de binlerce siyasi parti var ama sizi ayıran belli özellikler var. O yüzden o küçük küçük tanelerden, pirinç tanelerinden biri olmayacağınız belli. Bunu da yapabilecek cesaret de özgüven.

0: Ben de olmanız lazım. Bütün demokratiye dair bütün yollar tıkanınca yeni bir yol çıkıyor illaki. Evet. Tükenmiyor ya, yollar sonuçta.
1: Yani Sayın Oruç, gerçekten şimdi yakın coğrafyamızda yaklaşık 3 aydır devam eden bir savaş söz konusu. Türkiye çok yakıcı sorunlarla boğuşuyor. Üstesinden gelmeye çalışıyor. Güç kuvvet dileyelim ülkemize. Tabii bu konuda ana muhalefetin üstleneceği rol çok önemli. Nasıl bir yol haritasına sahip olacak? Siyasete nasıl konumlanacak? Tabii bunları konuşurken Ufuk Hocam, şimdi belli ki Kılıçdaroğlu dönemindeki kadrolara dönecek. Şimdi ama bu tablo şimdi 2020'ye parti meclisi ve MK yapısına da çeviriyor gözleri ki. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun o dönem çalıştığı, birlikte çalıştığı çok sayıda isim bugün farklı pozisyonlarda. İşte bazıları aktif biçimde özel yönetiminde. İşte bazı isimler soruşturmalar, tutuklamalar süreçleri nedeniyle Türkiye'nin gündeminde sürekli konuşuluyor. Yani tüm bu karmaşık tablo nasıl çözüme kavuşturulacak? Tüm bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dakikalarımıza girdik. Biraz daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü bu da birçok soru işareti barındıran bir durum. Buyurun hocam.
2: Tabii bu çok katmanlı bir süreç. Ama yeni bir harmanlanma muhtemelen olacaktır. Ve mecliste işte mesela mavi vatanla ilgili çıkacak yasal düzenlemeler dahil, Suriye'deki entegrasyonun sağlanması dahil hakikaten izlenecek, siyaseten izlenecek adımları izlemek gerekiyor. CHP'nin avukatları da farkındadır ama bu patlayan kararında kritik bir cümle var, onu hatırlatmak isterim.
1: Buyurun.
2: Şüpheli İmamoğlu organizasyonu ifadesi var. Dolayısıyla Yargıtay'a başvururken daha sürmekte olan bir davayla ilgili bir değerlendirmeyi metnin içine konulması gibi itiraz konularını muhtemelen CHP'li avukatlar da değerlendirecektir ve sürecin hızlanması açısından bütün bunların kıymeti vardır. Şeytan detayda gizli.
1: Evet. Sayın Oruç, siz neler söylersiniz? Şimdi 2020'deki parti meclisi, MK yapısı bambaşka. O dönem birlikte olduğu Kılıçdaroğlu'nun isimler işte bugün farklı pozisyonlarda. Bu durum bir karmaşa yaratacak mı?
0: Yani karmaşa yaratma ihtimali tabii ki var, elbette var ve özellikle de her iki tarafa da yakın, o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın iken bugün Özgür Özel'e yakın olan isimler için ciddi bir kafa karışıklığına da sebep olacak. Bazılarının işte televizyon ekranlarını biz de dinliyoruz, bazıları çok net konuşuyor, bazıları bir grup. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında destek de verdi dün akşam. Dün akşamdan beri aslında bir şeyin geldiğini, yani gelmesinin artık yakın olduğunu anlıyoruz. Bu partide de taraflar tarafından da yapılan açıklamalardan anlaşılıyordu. Ama bir yandan da bu günün sonunda her şey matematiğe dönüyor. Biliyorsunuz işte hani sürekli olarak genel seçimde %50+1'i konuşuyoruz ya, değerlendiriyoruz ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sert bir çizgi izlemesi de, daha yumuşak olması da günün sonunda kendisine verilen desteğin de ne kadar güçlü, matematiksel olarak da ne kadar güçlü olduğuna parti meclisinde, ona da bağlı. Bunlar herhalde değerlendirilmiştir. O listelere çok kereler üstünden geçilmiştir, görüşmeler yapılmıştır. Zaman içerisinde göreceğiz. Bu isimlerin bazıları henüz tam net konuşmadığı anladığım kadarıyla. Onların renginin ne olacağı da günün sonunda belli olacak. Belli edecek kendisini. Vallahi hayırlı olsun diyelim. Ekonomiyi çok çalkalamadan, CHP'nin kendi içerisinde ve seçmenini de böyle çok üzmeden, ülkenin gerçekten daha olumlu, daha ümit var olduğumuz konularına enerjimizi hızlı bir şekilde verebileceğimiz bir yola CHP'nin hızlıca girmesi umuduyla.
1: Evet, umutlarınızı anlıyorum. Akademisyen Doktor Ufuk Uras'a da şunu soracağım. Hocam, uzun bir süredir, bir saati aşkın bir süredir neredeyse konuşuyoruz. En çok merak ettiğim sorulardan birini de sona bıraktım. Hocam, gerçekten ciddi bir kriz Cumhuriyet Halk Partisi için ama tüm bu krizli ortamı CHP yöneticilerinin sizce bir fırsata çevirme, Cumhuriyet Halk Partisi için daha olumlu bir tabloya çevirme şansı var mı hocam gerçekten? Ve eğer varsa bunu ne oranda görüyorsunuz, çok merak ediyorum. Var. Tabii daha köprünün altından çok su akacak. Daha ilk gündeyiz ama buyurun hocam.
2: Köprülerin altından su akacak. Gönül köprülerini de bozmamak lazım. Ama bu işlerin sırrı içe kapanmamak

0: dışa dönük siyaset üretiminde üretken olmak. Çünkü bayramdan sonra özellikle barış süreci ile ilgili çok hızlandırılmış bir döneme giriyoruz.
1: Evet.
0: İnfaz yasası değişiklikler vesaire. Bütün bu sürecin inşasında iktidar ve muhalefetin bir aradalığı önemli. Niye doğada simetri var, her şeyde simetri var? Siyasette de simetri dediğimiz şey iktidar ve muhalefettir. Dolayısıyla somut siyasete ilişkin fikirler, politikalar ürettikçe krizi aşma ihtimali yükselir.
1: Aynı konuda Sayın Oruç neler düşünüyor çok merak ediyorum. Buyurun efendim.
2: Tam olarak bundan sonrasında ne olacağını görmek, gözlemlemek gerekiyor ama Ufuk Hocam'ın da söylediği gibi hem sizin de aslında yayının başından da beri de söylediğiniz gibi İran Savaşı olsun, bölgedeki tüm gelişmeler olsun, aslında dünyadaki tüm gelişmeler olsun. Bu sürecin içerisinde ben parti içerisinde bir ortak aklın bir araya gelmesini ve kurtarılabilecek her şeyin kurtarılmasını gerekli görüyorum. Ufuk Hocam bir şeye bu arada demin vurgu yaptı. Şüpheli İmamoğlu organizasyonu gibi. Sanki şüpheli aslında oradaki hukuki terimmiş gibi gelmekle beraber Ekrem İmamoğlu'yla Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin sadece bu davalarla değil çok daha önce başladığını hatırlatmak lazım. Adeta dışarıya bir baba oğul resmi verildiği dönemleri hatırlayın genel seçim öncesinde, özellikle de adayın belli olmadığı süreçte. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gittiği gün Saraçhane'de gerçekleşen o fotoğrafı, Meral Akşener'le o yakın fotoğrafı, Meral Akşener'in masadan kalkmasının sebebi vesaire falan. Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecindeki o aslında çabalarının doğurduğu da bir sonuç gibi de gözüküyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun mantığında sadece bu bir kurultay çalındı düşüncesi mi, yoksa öncesi de olan uzun bir geçmişi olan bir hikaye mi? Acaba bunun sonunda Ekrem İmamoğlu'nun dışarıda kaldığı ama sonuçta bu işin birazcık da finansörü gibi de resmedildi biliyorsunuz bu kurultay meselesinde. Ama Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklaşa bir formül ürettiği bir çözüm de olur mu? Olabilir mi? Açıkçası ben de bunu merak ediyorum. Biraz Mansur Yavaş'ın tabii burada nasıl davranacağı da elbette önemli olacaktır. Ben ilk açıklamasını çok daha sert beklediğini anladım Özgür Özel cephesinin. En azından taraftarlarının. Mansur Yavaş hem yargı sürecini eleştirmiş hem Türkiye'deki mevcut duruma, düzene dair bir grup eleştiri sunmuş. Ama günün sonunda yargı kararı yargı kararıdır ve uymak gerekir demiş ve derhal yolu aslında yani şeyin içerisinde, partinin içerisinde bir sandığa doğru koymuş, evet, göstermiş. Evet. Bu da beraber kurulabilecek bir çözüm. Yani günün sonunda siyasi partiler sadece rakipleriyle değil kendileriyle de sandık kuruyorlar. Burada da çözüm sandık olacaktır elbette. Yargı kararı değil de demokrasiden dem vuruluyorsa günün sonunda orada da kurulması gereken sandıktır elbette.
1: Son dakikalar var ekranlarda ama gece raporuna ne yazık ki sonuna geldik. Her şeyin bir sonu var. Özel ve Kılıçdaroğlu bir formül üretmeli diyor. Az evvel konuştuğumuz başlıklar üzerine MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'den açıklamalar var. Yargı kararını tanımıyoruz çıkışı boşuna diyor. Özgür Özel'e böyle seslenmiş. Bizler noktalıyoruz ama birazdan Ahmet Arı karşınızda olacak. Türk siyasetindeki bu sıcak geceyi konuklarıyla değerlendirmeye devam edecek ki Sayın Bahçeli'nin açıklamaları da birazdan Habertürk ekranlarında değerlendiriliyor olacak. Çok sıcak açıklamalar akademisyen Doktor Ufuk Uras ve gazeteci Merve Şebnem Oruç'la birlikte gece raporunda hem ilk hem de ikinci dilimde bu sıcak geceyi konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Ayrılmayın, o sıcak açıklamalar devam ediyor. Ahmet Arı birazdan sizlerle, konuklarıma da çok teşekkür ediyorum.

0: hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur.
1: Gürlek sürecin CHP delegelerinin başvurularıyla başladığını söyledi. Yargı makamları delilleri titizlikle inceleyerek tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir dedi.
0: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir. 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye mutlak butlan kararını değerlendirdi. Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelip fedakarlık göstermeli dedi. MHP lideri CNN Türkiye mutlak butlan kararını değerlendirdi. Bahçeli, yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksiz ve boşunadır. Özel ve Kılıçdaroğlu bir araya gelip fedakarlık göstermeli dedi. İki ismin görüşüp CHP'nin geleceğine dair ortak formül üretmelerini söyledi. Bahçeli, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket edilmeli. Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır ifadelerini kullandı. CHP için mutlak butlan kararı verilmesinin ardından başta muhalefet liderleri olmak üzere siyasilerden peş peşe açıklamalar geldi. Paylaşımlarda milli irade vurgusu yapıldı.
1: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Siyasilerden ard arda değerlendirmeler geldi. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız vurgusu yaptı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'le telefonda görüştü. Ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular. Hatimoğulları kararı Türk demokrasisinin meselesi olarak niteledi. Bakırhan ise siyaset kendi mecrasında ve meşruiyet zemininde akmalı mesajı verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir ifadesini kullandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise gerilim büyütülmemeli, aklı selimle hareket edilmeli değerlendirmesinde bulundu. Parti kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklamalı dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayının iptaline ilişkin davada beklenen karar açıklandı. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Kılıçdaroğlu ve yönetiminin göreve geri dönmesinin yolu açıldı. Karar sonrası siyaset arenasında yükselen tansiyonu

0: Açıklamaları bu saat diliminde konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Konuklarımız Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selami Kur'an ve siyasal analist İbrahim Uslu bizlerle birlikte. Selami Hocam, İbrahim Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Tamam.
2: İyi geceler, kolay
1: iyi
2: geceler, gelsin.
1: İyi yayınlar. Merhaba İbrahim Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Merhaba, bu sıcak günü ve CHP'nin önümüzdeki süreçlerini konuşacağız ama öncesinde bir Ankara'ya uzanalım. Ekip arkadaşımız Serkan Şimşek gün boyunca CHP genel merkezinde yaşanan süreci takip etti. Serkan, kolaylıklar diliyorum, iyi geceler. Özel ve ekibi şu anda CHP genel merkezinden ayrıldı mı? Gün içerisinde neler oldu? Oradaki atmosferi, günün özetini senden dinleyelim.
3: İyi geceler Ahmet Arı. Dilerseniz sorunuza yanıt vererek başlayalım. Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nden ayrılmadı. Çünkü Özgür Özel aslında bu karardan dönülene kadar genel merkezde kalacağını ifade etti. Burada yaptığı basın açıklamasında ifadeleri bu yöndeydi. Bu sebeple şu anda halihazırda genel başkan odasında beklediğini ifade edebiliriz. Bugün neler yaşandı? Aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi gün içindeki en hareketli noktalardan bir tanesiydi. Tabii mutlak mutlak kararının hemen ardından Özgür Özel bir olağanüstü MYK kararı aldı. Merkez Yürütme Kurulu üyeleri partiye geldi ve MYK kararının hemen ardından da aslında CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm milletvekillerini ve Ankara teşkilatını partiye davet ettiğini ifade etti. Bu sebeple partililer de MYK içeride sürerken dışarıda bir kalabalık oluşturdu. Aynı zamanda otobüslerle de bir konuşma hazırlığı yapıldı ki bu da bize CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MYK sonrasında otobüste hitap edeceğini işaret etti ve öyle de oldu. MYK yaklaşık 4,5 saat sürdü ve o toplantının ardından da önce bir basın toplantısıyla biz basın mensuplarına, daha sonraysa bahçede saatlerdir onu bekleyen partililere seslendi. Peki neler söyledi? CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk itirazımızı Yargıtay'a yaptık dedi. Yarın YSK'ya başvuru yapacağız dedi. Yani bugünü kastederek. Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye'yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Ve örgütlerimiz gerekli planlamayı yaptı. Baba ocağına sahip çıkmak için nöbetteyiz dedi. Yayının başında da ifade ettim. Özgür Özel hiçbir yere gitmeyeceğini ifade etmişti. Şu anda da hali hazırda CHP Genel Merkezi'nde. Şu andan itibaren tehlike ortadan kalkan kadar yeniden CHP'yi kimin yöneteceğine CHP'liler karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum ifadelerini kullandı ve gerçekten açıklamasının ardından da tekrar odasına yönelmiş oldu. Tabi dediğim gibi CHP Genel Merkezi gün içinde hareketli anlara sahne oldu. Zira bir sürenin de devam edeceğini bekliyoruz bu durumun. CHP Genel Merkezi'nde gün boyunca yaşananlar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem MYK sonrası basın açıklamasında hem de otobüste partililere yönelik hitabında mesajları bu şekildeydi diyelim. Sözü yeniden Ankara'dan size bırakalım.
0: Serkan, teşekkür ediyor. İyi geceler ve kolaylıklar diliyorum. Tabii konuklarımızla süreci konuşmaya devam edelim. Selam hocam, sizlerle başlamak isterim. Şimdi mahkeme Özgür Özel ve mevcut yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Fiilen bunun nasıl uygulanacağını sormak istiyorum. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesi de parti içinde, parti örgütünde nasıl bir karşılık bulacak? İl teşkilatları, vekiller hangi tarafa destek verecek sizce? 45 gün içerisinde olağanüstü bir kurultay bekler misiniz? CHP'nin önündeki 6 aylık süreç nasıl işleyecek? Sizden dinlemek isteriz.
1: Tabii önemli bir karar. Her şeyden önce hem Türk siyaseti açısından genelde, özellikle de tabii ki ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi açısından gerçekten hem hukuki hem de siyasi sonuçları itibariyle çok önemli bir karar. Yani bu anlamda da tırnak içinde diyorum, tarihi bir karar. Yalnızca siyasetçiler açısından değil, hukukçular açısından da bazı yönleri itibariyle teknik anlamda, altını çizerek söylüyorum, tartışılabilecek, değerlendirilebilecek, zaman zaman kritize edilebilecek de bir karar olarak değerlendirilebilir. Esasen şimdi bu tabii karar, yargının vermiş olduğu bir karar. Dolayısıyla uyulması da anayasal bir zorunluluk, onun altını çizeyim. Yine de hukukçu kimliğimle ifade etmem gerekir ki tabii teknik anlamda da eleştirilebilir. Her yargı kararı sadece asli istinaf mahkemesinin verdiği karar değil, anayasa mahkemesinin kararları, ahim kararları dahi teknik olarak eleştirilebilir. Ama uyma yükümlülüğü, zorunluluğu da vardır. Onu ifade edelim. Tabii bu tedbir kararı, tedbir kararı da aslında itiraz yolu da açık. Yani bir hafta içerisinde adliye, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz edilebilir.

Orada bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü mahkeme zaten İstinaf Mahkemesi kararı vermiş. Tedbir kararını veren mahkeme itiraz yolu açıktır. Ama 2 hafta içinde de Yargıtay'a temyiz yolu açık olduğu için Yargıtay'a da bir başvuru olacaktır diye düşünüyorum. Zaten Sayın Özgür Özel bugün de yapmış olduğu açıklamada bunun yapıldığını ifade etti. Doğrudan Yargıtay'a itiraz yolunu. Ama itiraz icrayı durdurmaz. Yani kararı yerine getirilir. Valilik kanalıyla gerekirse emniyet kanalıyla icra edilir. Yerine getirilir bir şekilde. Ama ben o noktaya geleceğini düşünmüyorum, umut etmiyorum açıkçası. Netice itibariyle mahkemenin bir tedbir kararı söz konusu. Sizin ifade ettiğiniz husus özellikle şu açıdan önemli. Milletvekillerinin duruşu ne tarafa destek verecekleri bu bir siyasi tartışmadır ama öyle görünen tablo itibariyle hem görevden uzaklaştırılan görevden çekilen Özgür Özel ve destekleyenlerin sayısal olarak bir çoğunluğu var. Parti genel merkezinde de zaten bunu görüyorsunuz. Ama siyaset bu. 24 saat, 48 saat içerisinde neler olabilir? Türkiye'de bekleyip görmemiz lazım. Ama ben bir hususu teknik anlamda zaten saatlerdir işin genellikle siyasi boyutu ağırlıklı olarak tartışılıyor ve haklı olarak. Şöyle bir durumumuz var bizim. Yani bu iptal kararları yani şaibeli kurultay süreci aynı zamanda yani hem hukuk mahkemesinde hem de ceza yargısı açısından ceza mahkemesinde süreç zaten şu anda da devam ediyor. Başladığı zaman şöyle bir tartışma da vardı ve halen de bu önümüzdeki dönemde tartışılacaktır teknik anlamda. Şimdi bizim aslında siyasi partilerin anayasal olarak baktığımız zaman anayasamızın 68 ve 60. maddelerinde siyasi partilerin hem kuruluşu hem de uymak yükümlü oldukları temel ilkeler var. Yani demokratik ilkeler, anayasal yükümlülüklere uymak kaydı şartıyla siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak tarif ediliyor. Bir de seçim kanunumuz var. Bakın bir de seçim kanunumuz var. Ki seçim kanunumuza göre seçim hukuku yargısı geçerli. Orada YSK'nın en üst merci olarak görevlendirildiğini, yetki ve sorumluluğun olduğunu biliyoruz. İlçe seçim kurullarından, il seçim kurullarına ve son olarak da Yüksek Seçim Kurulu'na. Bir de medeni hukuk yargımız var. Yani yine bu da siyasi partilerle ilgili. Yine siyasi partiler kanunumuzun 121. maddesinde medeni kanun ve dernekler kanunu atıfla siyasi partilerin siyasi partiler kanununda boşluk bulunması durumunda dernekler hukukuna, dernekler kanuna tabi olduklarının altı çiziliyor. Dolayısıyla bu iradenin fesada uğraması meselesi Asli Hukuk Mahkemesi'nin görev ve sorumluluğu alanına girdiği yönünde bir Yargıtay'ın bir görüşü var. Bir diğer önemli yargı alanı da ceza hukuki ortada da sürüyor. Yani özellikle seçimlerin hile karıştırılmasıyla ilgili olarak haklı dava açılan kişilerin 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmaları mümkün. Neyi getirmeye çalışıyorum? Şimdi bu 3 alanda yani hem seçim hukuku yargı kimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut görevden el çektirilen yönetimi bunu ileri sürüyor. Hukukları da başta olmak üzere ifade ettikleri husus diyorlar ki burada Yüksek Seçim Kurulu son merci olarak karar vermiştir. Yani bir tarafta da şöyle bir durumda var. Yüksek Seçim Kurulu'nun görev ve yetkisi alanına giren meselelerde özellikle teknik meselelerdir. Yani kurultay gününün belirlenmesi, kurultay gününün yapılması noktasındaki başvurunun değerlendirilmesi, seçim oy sandıklarının kurulması, sayılması, seçim sonuçlarının tasnif edilmesi, tutanağın düzenlenmesi vesaire bu teknik konularla ilgili itirazlarda ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve YSK yetkilidir. Ama mesele şöyle, mesele ya kriminal bir mesele, ceza hukukunu ilgilendiren yani hile karıştırıldığına ilişkin bir iddia varsa ki önümüzdeki dosyada yani konuşulan hali hazırdaki somut olayda bunun ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Neyi söylemeyi çalışıyorum? Yani bizim aslında hukuk sistemimizde bu siyasi partiler açısından ki ben de prensip olarak diyeyim yani yargı kararı eliyle siyasi partilerin dizayn edilmesine ben ilkesel olarak karşıyım. Bunun altını çizeyim. Bizde ama şöyle ki az önce ifade ettiğim yani ana hatlarıyla vermeye çalıştığım 3 farklı yargı sistemi var. Yani seçim hukuku yargısı

0: söz konusu olabiliyor. Medeni hukuk yargısı söz konusu olabiliyor. Çünkü siyasi partiler kanunun düzenlediği hususlar belli. Bir de ceza hukuk yargısı. Tamam, ceza hukuk yargısını bir kenarda tutabiliriz. Ama şimdi hukuk mahkemeleri mi görev ve sorumluluk alanına giren meselelerde tek yetkili olacak? YSK mı tek yetkili olacak? Burada bir karışıklık olduğu görülüyor. Dolayısıyla burada yasak koyucunun önümüzdeki dönemlerde bu gibi tartışmaların mahal vermemek açısından özellikle
1: Evet.
0: siyasi partilerle ilgili altını çiziyorum. Siyasi partilerle ilgili çok daha somut, çok daha açık bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu şahsen düşünüyorum. Yoksa bu
1: Evet.
0: tartışmalar sadece teknik anlamda değil, özellikle de siyasi sonuçları itibariyle gerçekten birçok krize yol açabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. İbrahim Bey, şimdi tabii mutlak kararındaki yorumunuzu özellikle merak ediyorum. Tabii Özgür Özel'in de açıklaması vardı. 4,5 saat süren MYK toplantısının ardından hem partililere seslendi hem bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Gerekirse hayatı durduracağız dedi. Üretimden gelen yetkilerimizi de kullanarak hayatı durdurabiliriz ifadelerini de kullandı. Tabii Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak bu süreçte dönmesinin doğru olmadığını, ilerleyen vakitlerde dönüş yapacağını ve bir konuşma gerçekleştireceklerini de ifade ettiler. Hem bu mutlak mutlak kararındaki yorumunuzu hem de Özgür Özel'in açıklamalarındaki önemli satır başlarını sormak istiyorum.
2: Şimdi bu tartışma ilk ortaya çıktığı andan itibaren aslında seçim hukukunu iyi bilen başta AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'ndaki temsilcisi olmak üzere böyle bir şeyin olamayacağını, bunun Türkiye'deki seçim sistemini ve seçim güvenliğini ortadan kaldıracağını, bu sadece siyasi partilerle ilgili bir şey de değil. Yani yıllar sonra bir derneğin, bir vakfın, bir spor kulübünün, bir baronun, bir ticaret odası seçimlerinin falan iptal edilebileceğini, dolayısıyla da seçimin anlamsızlaşabileceğini ve işte yani bir Asliye Hukuk Mahkemesi'nin buna karar veriyor olmasının kabul edilemeyeceğini, o zaman seçim kurullarının Yüksek Seçim Kurulları'na falan gerek kalmayacağını, Yüksek Seçim Kurulu'nu bir yüksek yargı organı olmaktan çıkaracağını falan net bir biçimde ifade etmişti. Şimdi bu daha ilk günden beri, yani davanın açıldığı günden beri iktidarın tarafında, yani iktidarın hukukçuları tarafından da daha doğrusu eleştirilen, tartışılan bir şey oldu. Ben hukukçu değilim. Bir hukuki tartışmayı sürdürebilecek derinlemesine kanaate sahip değilim. Akşamdan beri hukukçuların yaptığı değerlendirmeleri okumaya çalışıyorum. Hepsinin kafası karışık. Yani bir kısmı diyor ki daha bu şeye, kurultaya böyle bir hile karışıp karışmadığı ceza yargılaması tarafından kararlaştırılmadan mahkemenin karar vermiş olması, evet burada seçime hile karıştırılmıştır hükmünü vermiş olması mümkün değil. Hukuksal olarak bunu yapamaz. Ceza mahkemesinin yetkisini gasp etmiştir diyor. Şimdi sadece hani yargının siyasete müdahalesi, yargının yargıya müdahalesi tartışmaları da var bir taraftan. Evet, gerçekten bir ceza davası sürüyor. O ceza davası sonuçlanmadı. Biliyorsunuz Temmuz'un başında duruşma yapılacak. Orada karar çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Çıksa bile onun temyiz süreçleri var. Yani o cezanın kesinleşmesi uzun bir yol. Üstüne üstlük ceza davalarında böyle tedbir bilmem ne falan verilemiyor. Hocam burada hani ben haddimi aşmayayım. Yanlışım varsa düzelsin. Ben okuduklarımı söylüyorum. Dolayısıyla ceza mahkemesi, evet şu şu şu isimler şöyle şöyle yolsuzluk yapmıştır bu kongreye dair hükmünü vermeden, bir ceza hükmü tesis etmeden başka bir mahkemenin kalkıp evet burada bu tür hileler yapılmıştır kararını vermiş olması tabii başlı başına bir hukuki tartışma ve dedim ya bu sefer mahkemelerin birbirinin alanını ihlal etmesi bağlamında da bir tartışma yürüyor. Dolayısıyla hem başvuru sürecinden itibaren, yargılama süreci başladığı günden itibaren büyük bir tartışma yürüyor. Şimdi dikkat edecek olursanız ceza mahkemesiyle ilgili CHP bir tartışma yapmadı. Hatta Sayın Özgür Özel orada birkaç kere ceza mahkemesinde davanın usulüne uygun yürütüldüğü, savcının gerçekten delilleri toplamaya çalıştığı,

0: falan yönünde olumlu açıklamalar da yapmıştı. O mahkeme yürüyor. Zaten normal şartlar altında bir sürü hukukçunun işte Okan Hocam da benzer görüşler serdetti. Ben bugün de başka programda birlikteydim. Onun dışında da hocamı takip ediyorum mümkün olduğunca denk geldiğimde. Kanaati bu yönde. Yani şimdi birileri bir partinin üyeleri suç işlemiş olabilir. Bu durumda suçun şahsiliği prensibi söz konusu. Onu yargılarsınız, mahkum edersiniz. Cezasını alır. Kanun ne dediyse o olur. Ama burada bir tüzel kişiliği cezalandırmış oluyorsunuz aslında. Yani birileri suç işledi diye, tüzel yani siz suç işlediniz diye kanalınızın cezalandırılması gibi bir şey bu. Bunun da mümkün olmadığını, suçun şahsiliği prensibiyle vesaireyle falan örtüşmeyeceği gibi başka eleştiriler de vardı ama sonunda bir karar çıktı. Bu karar verilebilirdi, tedbirli olarak verilmezdi. O zaman da yine Yargıtay aşaması olurdu. Yine bunu tartışırdık ama şimdi bir de tedbir kararı geldi. Ve dolayısıyla işte yarından itibaren Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkez yerleşmesi ve şu anki mevcut yönetimin tamamının da işte görevini bırakması gerekiyor. Bu tedbirli olması da bir başka tartışma konusu. Yani baktığımız zaman önümüzde hukuksal olarak içinden çıkılması çok güç. Bir şey var, tablo var ortada. Siyaseten de bundan sonrasını öngörmek açısından da çeşitli sıkıntılar var. Neyi kastediyorum? Şimdi yine akşamdan beri yani karar çıktığından itibaren ben okumaya gayret ediyorum. Şimdi bu durumda taraflar ne yapabilir? Ellerindeki imkanlar neler? Herkes tavsiyede bulunuyor falan ama bir de işin hukuksal tarafı var. Şimdi olağanüstü kongreye gidilebilir mi? Teorik olarak gidilebilir. Kimisi diyor ki tedbir kararı var, gidilemez. Olağan kongreyi sürdürmek yönünde Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın yorumcuların değerlendirmesine bakacak olursanız, onlar diyor ki Kılıçdaroğlu'nun stratejisi olağan bir kurultaya yapmak. Onun için de işte mahalle seçimlerinden başlayarak aşama aşama belde, ilçe, şehir, büyük şehir ve genel kurultay. Yani bir yıla yakın bir süreç var. Fakat başka hukukçular da diyorlar ki tedbir var, olağan kurultay da yapamaz. Şimdi kurultay yapılamıyorsa, kimisi diyor ki işte yarından itibaren CHP delegelerden imza toplar, 650 civarında imzayla olağanüstü kurultaya gitmek mümkün birincisi. İkincisi parti meclisinden 31 oyla yine olağanüstü kurultaya gidilebilir. Ama başka birileri de diyor ki o delegeleri de aslında artık delege değil. Dolayısıyla onlar olağanüstü kurultay çağrısı da yapamaz. Şimdi davanın kendisi verilen karar hukuki açıdan çok tartışmalı olduğu gibi bundan sonra sorunu çözmek için yani sorunun en kolay çözümü ne? Sayın Mansur Yavaş da onu söyledi. Sayın Bahçeli de aslında onu tavsiye ediyor. Bir araya gelin. Bir yolu belli yani işte. Bir an önce kurultaya gidelim. Kavgaya, dövüşe gerek yok. Delege karar versin. Peki hangi delege karar verecek? Delegeler hala delege mi? Bilmem ne mi gibi başka tartışmalar yaşanıyor. Biz bunun örneğini daha önce gördük hatırlayacaksanız. Benim beklentim ikinci Gemerek vakası yaşanabilir önümüzdeki süreçte. O da neydi? MHP'de benzer bir şey yaşanmıştı. İmzalar toplandı. Olağanüstü kurultaya gidilecekti. Ve Sivas'ın Gemerek ilçesindeki bir mahkeme ben bu kurultay kararına tedbir koydum. Kurultay yapılamaz diye bir karar verdi ve MHP kurultayı yapılamadı. Şimdi düşünün, MHP delegeleri kurultay yapmak istiyor. Sivas'ın bir ilçesinde, önemli değil yani nerenin ilçesi olduğu, bir ilçe mahkemesi delegelerin iradesinin üstünde bir karar verebiliyor. Ve o kurultay yapılamamıştı hatırlayacağınız gibi ve sonunda MHP bölünmüştü. Şimdi burada delegeler yarın imza toplamaya başlasalar ki 650 imza çok da zor bir hedef değil bu yönetim açısından. Ama böyle bir mahkeme kararı gelir mi? Yani önümüzdeki süreçte biz bir taraftan siyasi tartışmaları ama esas sürekli seçim hukukuyla ilgili hukuki tartışmaları biz izleyeceğiz. Ve hukukçular işin içinden çıkamıyor. Çünkü bu konuda verilmiş ilk karar aslında. Yani böyle herkes kendisinden çok
1: İbrahim
0: uzun
1: Bey,
0: konuşuyor da
1: şöyle
0: ilk kez
1: bir virgül
0: çıkan bir
1: koyup
0: karar.
1: hemen devam edelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Mutlak Mutlan değerlendirmesini kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Değerli izleyenlerimizle de paylaşalım Devlet Bahçeli'nin o değerlendirmesini. Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapacak.

0: kılacaktır. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki CHP'nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır, CHP'ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak, uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir, güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır, Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir, diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. İbrahim Bey, isterseniz sözünüzü tamamlayın. Hemen hem muhalefet partilerinin bugünkü açıklamalarında hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını birlikte değerlendirelim. Buyurun.
1: Tabii şimdi Sayın Bahçeli de aslında bir an önce çözüm bulun diyor. Bunun bir tek çözüm var. Başka bir çözümü yok. O da bir kurultaya gidip delegelerin yeni yönetimin kim tarafından partinin yönetilmesi gerektiğine karar vermesi. Ama orada da çeşitli hukuksal tartışmalar var ve onu anlatmaya çalışıyorum. Yani diyelim ki Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel yarın bir araya gelse ya da önümüzdeki hafta bayramda bir araya gelse, uzlaşsalar, o uzlaşının da hayata geçip geçmeyeceğine dair hukuksal tereddütler var. Yani hocam bu konuda bize daha ayrıntılı bilgi verebilir ama benim akşamdan beri okudum. Çok sayıda hukukçunun yorumunu okudum ve ortada bir muamma var. Niye? Dedim ya, bir kere bu zaten siyasi tarihimizde çok örneği olan bir şey değil. İkincisi, MHP'nin başına gelmiş bir vaka var. İşte Gemerek kararı, kurultaya gitmek istedi MHP delegeleri ve yerel mahkemenin kararıyla gidemedi. Şimdi bu durumda bu kriz nasıl çözülecek? Şimdi orada koca bir soru işareti var. Dolayısıyla burada benim gördüğüm siyasetçiler kadar hukukun, hukukçuların ve yargının da bu konuda yapıcı bir tavır içerisinde olması gerekiyor. En azından yani partinin geleceğine delegeler karar verir. Dolayısıyla delegeler ne isterse olur şeklinde bir ön kabulle hareket edilmesi gerekiyor. Ama böyle hareket edilmezse bu krizin çözümü yok. Yani bunu net bir biçimde ortaya koymak lazım.
0: Evet.
1: Bir taraf benim haklarım gasp edildi diyecek. Öbürü de mahkeme kararı var diyecek. Nasıl çıkılacak o zaman bu işin içinden?
0: Evet, konuşulacak çok konu başlığımız var. Hemen Selami Hocam'la birlikte tabii Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak ediyordu, nasıl bir değerlendirme yapılacağı merak ediyordu. Tabii muhalefet partileri milli irade vurgusu yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli de Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu bir formül üretmeli, fedakarlık yapmalı iki tarafta dedi. Kararı tanımıyoruz yönündeki açıklamaların gereksiz olduğunu da söyledi Devlet Bahçeli. Bu açıklamaları nasıl okumalıyız Selami Hocam?
2: Tabii yani Sayın Bahçeli'nin yapıcı bir şekilde meseleye yaklaşması, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'in ortak bir yol bulmaları noktasına, bir mutabakata varmaları, temennisini de bulunması önemli kanaatimce. Ama dediğim gibi bu daha çok bir siyasi değerlendirmedir, siyasi temennidir ve doğrudur da, onu da söyleyelim siyaseten. Çünkü ortada gerçekten kaotik bir durum var. Yani Ahmet Bey, ben bunu izah etmeye çalışıyorum. Yani bugün öğleden sonra ve daha önceki dönemlerde ilk derece mahkemesinin verdiği kararlarda bu hem yasal anlamdaki, yani hem bir tarafta seçim hukuku yargısı, bir tarafta medeni hukuk yargısı, dediğim gibi ceza hukuku yargısı bu kadar şey olmuyor ama bir tarafta YSK'nın görev alanına giren meseleler, bir tarafta da medeni hukuk yargısı alanına giren meseleler noktasında hukukçular arasında da tartışmalar var. Ama netice itibariyle tartışmalar var ve bunun da çözüm yolu çok net, çok açık bir yasal düzenlemedir. Bu bize şunu gösteriyor. Bakın, ilk derece mahkemesi kararı neydi? İlk derece mahkemesi kararı şöyle tecelli etti. Şöyle bir karar verdi ki onlar da bağımsız ve tarafsız yargıyı temsil ediyor şüphesiz. Dedi ki aslında delege iradesinin fesada uğradığı yönünde ciddi deliller var. Bu iddialar subuda ermiştir. Ancak dedi,

0: tamamen parti tabanını konsolide etmek, özellikle mevcut yönetimin arkasında pozisyon almalarını sağlamak gibi bir sorumluluğu var. Parti içerisinde şimdiden sonra bu çaba çok daha ciddi bir hal alacak. Niye? Grubun yarısının Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi başka bir şeydir. Sadece 20-25 kişinin Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi başka bir şeydir. Şimdi ikisi arasında büyük bir fark var. Örgütler mörgütleri lave edebiliyorsunuz da grubu lave edemiyorsunuz. Yani o milletvekilleri orada durduğun sürece değil mi? Yani işte meclis çalışmalarını boykot edebilirler. Grupları, komisyonları vesaireleri falan çalışamaz hale getirebilirler. Yüzden fazla milletvekilinin birlikte hareket ettiğini düşünün. Dolayısıyla ileride Cumhurbaşkanı adayı gösterileceği zaman onlar başka bir grup kurup baş alternatif bir aday çıkarabilirler falan. Bir sürü sorun var. Dolayısıyla bu milletvekilleri kimi destekleyecek? Eski delegeler, hala onların yetkileri varsa, onlar kimi destekleyecekler? Belediye başkanları, şimdi işte bugün çok sayıda yorum vardı. Şu kadar milletvekili, şu kadar büyükşehir belediye başkanı, şu kadar il başkanı ve şu kadar ilçe belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na destek açıklayacak şeklinde beklentiler var. Bunlar olacak mı, olmayacak mı? Şimdi bunların olduğunu düşünün. Partinin önemli bir kısmının Kılıçdaroğlu'nu, önemli bir kısmının da Sayın Özel'i de desteklediğini düşünün. O zaman parti zaten fiilen bölünmüş duruma gelecek bir anda ve iyice bir ortaya çözümsüzlük çıkacak. Şimdi o yüzden de Özgür Özel'in birinci misyonu şu aşamada benim gördüğüm, kendi partiyi bir bütün olarak kendi arkasında tutmaya çalışıyor. O yüzden de bu tür sert ifadeler kullanıyor. Ama bu hukuk yolunu kullanmadığı ve bundan sonra hukuk tanımadığı anlamına gelmiyor. Dedim ya, yani aynı gün zaten hukuk yolu içerisinde kalan bir şey gösterdi, reaksiyon gösterdi. Yarın Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracağız dedi. Dolayısıyla bu mahkeme kararını ciddiye aldıkları ve onun gereğiyle ilgili bazı yine tırnak içerisinde hukuksal adımlar attıkları çok net bir biçimde ortada. Dolayısıyla hani hukuk dışına çıkan bir tavır içerisinde olduklarını ben değerlendirmiyorum. Ama çeşitli sivil itaatsizlik eylemleri yapacaklarını, işte gerekirse boykotlar, eylemler, yürüyüşler, meydanlarda gösteriler vesaire gibi demokratik haklarını kullanacaklarını ifade etti bugün. Hatta orada sakın taşkınlık yapmayın, işte emniyet güçleriyle, civardaki başka insanlarla, esnafla onlara zarar verecek saygısız davranışlar içerisinde olmayın falan diye de hemen ikaz etti.
1: Evet, yani, evinize gidin dinlenin çağrısı da vardı.
0: İçerisinde kalır. Evet, evlerine yolladı. Çağırırsak tekrar gelirsiniz dedi. Şimdi dolayısıyla bir taraftan hukuk içerisinde kalmaya ve hukuki yöntemleri kullanmaya çaba gösteriyor. Bir taraftan partiyi konsolide etmeye çalışıyor. Bir taraftan da misil tahtsizlik süreci başlatabilir miyim diye başka bir şey daha var, hedefi daha var. Bunlar da normal yani. Yani hiçbir şey yapmasın, yarın teslim etsin, evine gitsin, otursun, Yargıtay'a başvurusunun sonucunu beklesin demek. Bence bu çok gerçekçi bir beklenti olmaz. Yani kimin başına böyle bir şey gelse benzer reaksiyonlar verirdi. Burada önemli olan kanunun, hukukun ve demokrasinin sınırları dışına çıkmamak. Zaten onun da yine kendisi altını çizdi. Haklıyken haksız duruma düşmeyeceğiz dedi. Sakın böyle işler yapmayın dedi. Dolayısıyla yani bu çerçevede kalındığı sürece ben burada demokratik açıdan bir sorun görmüyorum. Partilerin, siyasetçilerin bu tür hakları vardır. Yeter ki hukuk dışına, kanun dışına, demokrasi dışına çıkılmasın. Oraya çıkıldığı anda zaten neticesini kendisi de farkında, haklıyken haksız duruma düşeriz diyor. Onun bir haksızlık olacağını, bir hukuksuzluk olacağını kendisi de farkında ve gelen partileri de o anlamda daha ilk andan itibaren, ilk hitabetinde uyardı. Ben eminim ki bundan sonra bu konuda büyük bir özen gösterilecektir. Nitekim 19 Mart'tan sonraki bütün gösterilerde buna azami dikkat edildi. Ve hukukun dışına çıkılacak işler yapılmasına olabildiğince engel olmaya çalıştılar. Bazen olamadıkları anlar oldu. Yani bunu kabul ediyorum, biliyorum. Ama bu konuda azami özeni göstermediklerini iddia etmek haksızlık oldu.
1: Evet. Şimdi Selami Hocam, karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması vardı, onu da sormak istiyorum. Yani bir ve beraberiz, kalp kırma günü değil dedi ve aynı zamanda iktidar yürüyüşümüz devam edecek dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu'na elbette büyük tepkiler de var, ancak geçici olarak yani tedbiren tekrardan göreve iadesiyle birlikte birleştirici bir geçiş lideri modeliyle hareket etme ihtimali nedir? Yani tekrardan eğer çağrılara kulak verirse Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay çağrısı yaparsa delegelerin bunu

0: nokta eğilimi ne olacak sizce? Tabii CHP ikiye bölünecek diyenlerin sayısı da oldukça fazla. Yeni parti kurulacak diyenlerin sayısı da oldukça fazla. Nasıl yorumlarsınız?
1: Ya tabii farklı değerlendirmeler, farklı yaklaşımlar, formüller gündeme gelecektir önümüzdeki günlerde. Hı hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak şunu ifade edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti tüzüğüne göre 3 durumda olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. Genel başkanın kararıyla, parti meclisinin kararıyla ya da az önce de değerli İbrahim Bey de ifade etti 650 delegenin talebiyle. 45 gün içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmesi söz konusu olabilir ama bunu Sayın Kılıçdaroğlu ister mi? Kurultay zaten nihai çözüm de yani bir olağanüstü kurultayın yapılması da ama hangi delegasyonla? Temel tartışma noktası bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu mevcut delegasyonla yani şu andaki delegelerle bir olağanüstü kurultayı yapmayı ister mi? Yani çok pek ihtimal vermiyorum. Yani siyaseten bunu istemez. O ve ekibinin herhalde tercihi 4-5 Mayıs öncesi delegasyonla bir seçime gidilmesi. Yani özellikle İstanbul delegasyonunun dışarıda bırakılması kaydı şartıyla. Yani neyi gösteriyor Ahmet Bey? Az önce de söyledim yani siyasi değerlendirmeler, analizler yapılır. Ama nesnel olarak, olgusal olarak bir sorun var karşımızda ve ciddi bir sorun. Bakın altını çiziyorum. Ve ben bunu siyasi sahiplerle, temennilerle, şunlarla, analizlerle yapmıyorum. Hukukçu olarak diyorum ki ciddi bir sorun var ve bu sorunun gerçekten kalıcı bir şekilde çözülmesi lazım. Diğer taraftan da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani mevcut şu anda görevden uzaklaştırılan çünkü karar tefhim edildi artık şu anda görevde genel merkezde genel başkan Özgür Özel ve ekibi değil yani yasal resmi anlamda. Şimdi eğer durum buysa o zaman karşımızda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Yani Özgür Özel ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelerek bir formül üzerinde anlaşmaları lazım. Ama oradaki en kritik soru da delegasyonun kimlerden oluşacağı, hangi delegasyonla olağanüstü bir kurultaya gidileceği yönünde ciddi bir müzakere yapılması gerekiyor. Ben şunu düşünüyorum. Şimdi eğer şöyle de varsayımda bulunayım. Özgür Özel az önce de ifade ettim pardon Sayın Kılıçdaroğlu 4-5 Mayıs 4-5 Kasım 2023'te kadar veya ondan önceki döneme göre bir siyasi parti genel başkanı değil. Bir tedbir kararına göre tayin edilmiş bir genel başkan göreve tedbiren iade edilmiş bir genel başkan. Bunun anlamı nedir? Zaten tedbir kararıyla göreve iade edildiği için bundan sonra yapacağı işler, eylemler, kararlar mahkemenin onayına, mahkemenin rızasına bağlı olması gerekir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani 4-5 Kasım 2023 öndeki durum değil artık. Öyle olmaması lazım çünkü tedbir kararıyla gelen bir genel başkan ve yönetimi söz konusu. Dolayısıyla belki yapılabilecek en şey mahkemenin bakın oradaki tedbir kararında karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlendirilmesine Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer işte parti organlarının. Orada Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının 45 gün içerisinde partiyi olağanüstü kongreye götürmeleri kaydı şartıyla görevlendirilmelerine denmiş olsaydı çok farklı bir tablo çıkardı. Evet. Yani mesele daha net, daha açık bir şekilde çözülmüş oldu. O zaman da zaten bir araya gelmelerine, bir delegasyon üzerinde bir uzlaşma noktasına varmalarına gerek kalmazdı. Ama umuyorum ve düşünüyorum açıkçası. Bu ciddi bir siyasi kriz Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Evet. Ama bir taraftan da şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle görevden el çektirilen Özgür Özel ve ekibinin ileri sürdükleri devamlı iddia efendim işte iktidar partisinin işte operasyonu vesaire. Ya çok açık olarak hepimiz bu konuyu takip ediyoruz. Bu süreci başlatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi delegeleri. Kendi evet. Delegasyonundan işte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı sanıyorum. Onların başvuruyla başlayan bir süreç.
0: Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Hatay,
1: evet Lütfü çok Savaş'ın. Özür diliyorum. Hatay evet. Lütfü Savaş kendilerinin başlattığı bir süreçti. Dolayısıyla yargısal süreç işliyor, işlemeye çalışıyor ve ama işte görüyorsunuz nasıl durumlarla

0: kaotik durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz.
1: Evet İbrahim Bey, süremizi tamamladık ancak son sözü size vermek istiyorum. Çok kısa, 15 saniye kadar bir süremiz var. Son sözleri sizden alalım.
2: Yani umarım bir an önce bir uzlaşı yolu bulunur ama dedim ya, siyasetçilerin kendi arasında uzlaşmaları yargının hala bunların iradesinin dışında ya da uzlaşıların dışında karar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Vereceği anlamına gelmiyor. O yüzden yani iki tarafın birlikte yönetilmesi gerekiyor. Benim gördüğüm bu şey yani sadece Kılıçdaroğlu özelini çözebilecek mesele olmaktan çıktı ve tamamen yargının kontrolünde ve onların yönlendirmesiyle ya da alacağı kararlarla yürüyecek bir süreç olacak.
1: Evet.
2: O yüzden iki liderin bir araya gelmesi sorunu çözmeye yetmiyor. Yani onu net bir biçimde görmek lazım.
1: Peki mutlak putlan kararını ve CHP'nin önümüzdeki sürecini bu saat diliminde Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selami Kur'an ve siyasal analist İbrahim Uslu ile birlikte değerlendirdik. Selami Hocam, İbrahim Bey'e değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler.
2: İyi geceler. Hoşça kalın.
1: Çok sağ olun. İyi geceler. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul yağmurlu 22, Bursa yağmurlu 20 derece. Ege bölgesinde İzmir yer yer yağmurlu 25, Muğla yağmurlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya yağmurlu 24, Adana yağmurlu 25 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 20, Trabzon güneşli 19 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 21, Sivas yağmurlu 16 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 16, Kars yağmurlu 15 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 25, Şanlıurfa güneşli 26 derece.

0: döneminde tarihinin altın çağlarından birisini yaşıyor. Sarı Kırmızılı Kulüp uzun yıllar boyunca finansal yüklerle mücadele etti. Dursun Özbek ve yönetimi yeniden göreve geldiğinde ise kısa süre içerisinde büyük fark yarattı. Yeniden yapılanma adımları ekonomik alanda mali yapıyı düzeltti. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldı. Finansal bağımsızlık yolunda en büyük adım atıldı. Bu dönüşümün en dikkat çekici simgesi ise hiç kuşkusuz ki Kemerburgaz Metin Oktay tesisleri oldu. Galatasaray'ın en çok ihtiyaç duyduğu Aslantepe Vadisi'nde ise inşaat başladı. Florya, Mecidiyeköy ve Riva konut projeleri, Galatasaray Adası restorasyonu ve daha birçok proje. Galatasaray farklı ve modern bir kimlik kazandı.
1: Bu proje uzun yıllardır hayalini kurduğum bir Galatasaray vizyonunun gerçeğe dönüşmesidir.
0: Okan Buruk yönetiminde yaratılan sistem doğrultusunda yapılan transferler de saha içinde başarıya dönüştü.
2: Futbol takımımız için bu sene Türkiye'deki şampiyonluk yanında önemli bir Avrupa hedefi koyduk.
0: Dursun Özbek ve yönetim kurulunun ortaya koyduğu tablo, futbol kamuoyunda istikrarın başarı getirdiği model olarak nitelendirilmeye başlandı. Galatasaray her yıl vites artırdı. Hem gelir hem de başarı anlamında farkı açtı. Dursun Özbek'in liderliğinde Sarı Kırmızılı camia, bundan sonraki süreçte gelirlerini daha da fazla artırmayı ve saha içindeki başarılarını katlayarak devam ettirmeyi amaçlıyor.

0: Klibimizi izledik, biraz da gördük. Dursun Aydın Özbek döneminde neler yapıldı Galatasaray'da. Evet. Öncelikle tekrar şampiyonluk için tebrikler Sayın Başkan. Katıldığınız için de çok teşekkürler. Arkadaşlarımın da izniyle ilk soruyu ben sormak isterim. 4 dönem üst üste şampiyonluk getiren, 2 dönem başkanlık yapan Dursun Aydın Özbek kimdir?
1: Evet. Dursun Aydın Özbek 1950 Şebinkarahisar doğumlu. Dedem Alcıralı. Kelkit Vadisi'nde doğmuş. Orada büyümüş. Bir kimliğim var. Çocukluk yıllarım orada geçti. Çocukluk yıllarımın bir kısmı orada geçti. Tabii bizim bölge fakir bir bölge. Yani reşberlikle geçinen bir bölge. Aileler de geleneksel olarak göç veriyorlar. Yani ailenin erkekleri İstanbul'a gelip çalışıp para kazanıp işte köydeki ailelerini geçindirmeye çalışıyorlar. Babam da rahmetli, o da İstanbul'a gelmiş. Bilahare bizi İstanbul'a yanına almış. Tabii İstanbul'a geldikten sonra insan farklı bir dünyaya geliyorsunuz. Galatasaray Lisesi'nde okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine fakültesini bitirdim. Babam biz küçükken vefat etti. Yani 13-14 yaşındaydım. Tabii o yaştan itibaren de aile reisliği ünvanı da, çünkü ailenin en büyük erkek çocuğuydum. Böyle bir hayatın başlangıcı var benim açımdan.
0: Zorlu yollardan gelen, başlayan bir hikayeniz var.
1: Tabii geçim derdi bir tarafta. İşte okula gideceksiniz, tahsilinizi tamamlayacaksınız. Galatasaray Lisesi'nde yatılı olarak okudum. Tabii Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumanın bir özelliği var, büyük bir özelliği var. Lisenin yapısı itibariyle baktığınız zaman hayata sizi en iyi şekilde hazırlayan bir mektep Galatasaray Lisesi. Şöyle ki, yatılı olduğu için işte Adana'dan da, Hatay'dan da, Trabzon'dan da, Edirne'den de, İstanbul'dan da gelen talebeler orada beraber aynı çeşmeden su içiyorlar, aynı karavanadan yemek yiyorlar, aynı yatakhanede yatıyorlar. Dolayısıyla sınıfın kompozisyonu da öyle. Başbakanın yeğeni, o dönemin başbakanın yeğeni, aynı sınıftayız. İşte yani böyle bir sınıf ayrımı olmaksızın yani Türkiye'nin demografik yapısını yansıtan, orada harman olan bir yapı var. Bunun ileride çok faydasını görüyorsunuz. Çünkü Türkiye'deki demografik yapıyı iyi tanıdığınız zaman iş hayatınızda da bu size büyük destek veriyor.

0: Tabii orada yatılı hayatı bilmiyorum. Yani siz yatılı okudunuz mu, okumadınız mı? Yatılı hayat çok enteresandır. Yani akşam yatakhane sohbetleri hiç bitmez. O dönem itibariyle 1961'de girdim Galatasaray Lisesi'ne. 69'dan mezun oldum. 8 senelik orada yatılı hayatında hafızamda yer etmiş en önemli hususlardan bir tanesi şu. Gece sohbet, ya uyumadan işte yanındaki arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Hep şeyin hayalini kurardık. Ya Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan olan.
1: Hayaliniz bu muydu
0: Hayal,
1: gerçekten Sayın
0: şimdi
1: Başkan?
0: niye bunu böyle hayal ediyoruz? O dönemde de rahmetli Selahattin Beyazıt abi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı. Selahattin Beyazıt abi kim? Türkiye vergi rekortmeni. Türkiye vergi rekortmeni o zaman. Yakışıklı, zımba gibi birisi. Aynı zamanda da Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı. Hayaller böyle başlıyor. Tabii mektepte bize öğretilen en önemli şeylerden bir tanesi, evet, hayal kurmak ama hayallerin peşinden de koşmayı öğrettiler. Ben de öyle yaptım. O zamanki hayalimin peşinden koştum. İş hayatı, bilahare Galatasaray'a hizmet ve Allah nasip etti. Galatasaray'a 2015 senesinde başkan oldum. Ondan sonra 2022'de tekrar, 2024'de tekrar 3 dönem Galatasaray'da başkanlık seçimine girdim ve başkan seçildim. Şimdi 2026, bu sene Mayıs ayında tekrar seçimlerimiz var. Orada da adayım. Dolayısıyla şunu ifade etmek istiyorum. Galatasaray Lisesi'nin bize verdiği bir emek var. Biz Galatasaray Lisesi'ne borçluyuz. Hayatımdaki en önemli dönem Galatasaray Lisesi'nde geçirdiğim dönem. Yetişmemizde çok büyük rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum. Hep o hissiyatla Galatasaray'a hizmet etmek için birçok dönemde Galatasaray'ın her zaman hizmetinde oldum. Özellikle işte son 3-4 dönemdir de Galatasaray'a hizmeti, borcumu ödemeye devam ediyorum.
1: Geçtiğimiz yıldı zannederim siz Galatasaray Lisesi'nde size bir nişan hediye edildi. Ben oradaydım ve
0: Evet.
1: hakikaten çok duygulandığınızı da gördüm. Muhtemel ki o günlerden bugünlere gelen hayalinizi gerçekleştirmiş olmanın getirdiği bir duygusallıktı belki de
0: Duygusal,
1: o.
0: tabii duygusal, çok duygusaldım. Çünkü insanların hayat hikayesi enteresan. Şimdi Şebin Karahisar'da doğuyorsunuz. Ballıklı bir ailenin çocuğu değildim. Çalışıyorsunuz, bir yere geliyorsunuz, ticaret hayatınızda başarılı oluyorsunuz ve belli bir başarı çizgisi yakalıyorsunuz. Hayaliniz olan, çocukluk aşkınız olan bir kulübe başkan oluyorsunuz. Galatasaray camiasını düşünün. Bir dünya markasının başkanı olarak hizmet etmeye başlıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Sizin şahit olduğunuz madalya töreni Ankara'da Fransızca konuşan ülkelerin büyükelçileri toplanıyorlar. Diyorlar ki 2025 senesinin Fransızca konuşan kişisi kimdir diye kendi aralarında bir şey yapıyorlar. Toplanıyorlar. Her sene bunu seçiyorlar yani bu şekilde. 25 veya 26 ülkenin büyükelçisi katılıyor. Ve beni personalite francophone d'l'année diye bir ödülleri var. Bu ödülü bana veriyorlar. Şimdi hayat hikayenizi bir düşünün. Yani Ankara'da büyükelçiler toplanıyor, sizi senenin yılın adamı diye seçiyor. Bu tabii ki sizi duygulandırır. Tabii ki siz bundan gururlanırsınız ama duygusallığınızı da hiçbir zaman terk etmezsiniz. Dolayısıyla çok duygulandığım bir dönemdi. Fransa Büyükelçisi beni aradı. Hatta soru şöyle soruyor. Bay Özbek diyor, biz diyor kendi aramızda toplandık. Seni oy birliğiyle Fransızca konuşan yılın adamı seçtik. Bu ödülü kabul edecek misiniz diyor. Nezaketin. Ben de tabii ki dedim yani hepinize teşekkür ederim dedim. Sonra Büyükelçi kendi buradaki rezidansında ailemle beraber beni kabul

0: kabul etti. Bütün büyükelçiler de oradaydı. Bir yemek yedik. Oradan mektebe gittik. Ha, bana şeyi sordular. Ödül nerede almak istersin dediler. Dedim ödülü ben her şeyin borç olduğum mektebimde almak isterim.
1: Galatasaray Lisesi'ni siz istediniz özellikle.
0: Evet. Orada ödülü verdiler. Tabii insanların hayatında böyle mutlu dönemler, dönem değil de zamanlar vardır. Bu da o zamanlardan bir tanesiydi. Ailemle beraber son derece gurur duydum, son derece mutlu olduğum bir dönemdi yani.
2: Sayın Başkan, Galatasaray Lisesi özel defterini imzalayan ilk ve tek spor evet. kişisiniz aynı zamanda. Evet. Onun devamında da çok...
0: Hatıra defteri var.
2: Hatıra defteri. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası evet. var. Charles de Gaulle'ün imzası var ve sizin var. Evet. Bu size ne hissettiriyor acaba?
0: Valla şimdi o tabii bizdeki Galatasaray'ı oluşturan kurullar var. Yani derneklerimiz var, vakıflarımız var, şey var. Orada da böyle bir şeyi bana layık gördükleri için çok önemli bir şey. Çünkü o anı defteri mektebin kuruluşundan itibaren ziyaret eden önemli şahsiyetlerin imzaladığı. Dediğin gibi Charles de Gaulle'un imzaladığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzaladığı, ziyaretinde imzaladığı bir defter. Oraya benim de yazmam, orada benim de olmam elbette ki benim açımdan son derece gurur verici. Beni iyi tahlil etmişsin. Ben de.
3: Başkanım, hayat hikayenizden bahsettiniz.
0: Efendim?
3: Hayat hikayenizden bahsettiniz. Evet. Ama ben bir detayı da sizden dinlemek isterim. Suat Mamat'ın kahvesinde Galatasaraylı futbolcular bir araya gelirmiş. Siz öğrencilik döneminde Taksim İlkokulu'nda okurken oraya gidip sporcuları izlermişsiniz. Bir de kıymetli Allah gani gani rahmet eylesin, kıymetli babanız Galatasaray Lisesi'nde okumanızı çok istiyordu ve sınava hazırlandınız, girdiniz ama 11. sıradan okunmaya başlanmış.
0: Evet,
3: yolda
0: evet.
3: bir karşılaşma hikayeniz var. Ben daha devam etmeyeyim ama çok güzel, çok duygulu bir hikaye. Aslında o günlerden bugünlere gelen bir Dursun Aydın Özbek var. O hikayeyi de sizden dinlersek çok mutlu olurum.
0: Şimdi rahmetli babam liman lokantası vardı. Eskiden o dönemde liman lokantası bürokrasinin, devlet adamlarının buluştuğu, yemek yediği, o zaman İstanbul'un hangi sene? 1950'leri söylüyorum. İstanbul'un en popüler mekanı. Babam da liman lokantasında garson. Garson olarak tabii oraya gelen bürokrasiye, oraya gelen devlet adamlarına hizmet ediyor. Onların konuşmalarına da zaman zaman şahit oluyor. Kendi aralarında konuşurken. Galatasaray Lisesi'nin en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de devlet adamı yetiştirmesi. Devletine hizmet edecek insanları yetiştirmesi çok önemli. Gelenlerin birçoğu kendi aralarında konuşurken işte Galatasaray Lisesi muhabbeti geçiyor. Galatasaray Lisesi olduklarını öğreniyor babam ve o yaşta benim Galatasaray Lisesi'ne gitmemi çok istedi. Tabii o zaman da liseye giriş imtihanı vardı. İmtihana girdim. Açıklanacağı gün Taksim'de oturuyorduk zaten, talimhanede oturuyorduk. Açıklanacağı gün ben yürüyerek Beyoğlu'ndan mektebe doğru gidiyorum. Rahmetli babam da önce okula uğramış. Önce sesli açıklamışlar. O girdiği zaman işte 11-12. Sıradan itibaren açıklamışlar. Benim ismim okunmamış tabii orada. Rahmetli babam Taksim'e doğru geliyor. Ben de Taksim'den mektebe doğru gidiyorum. Eskiden Bakko'nun olduğu yerde karşı karşıya geldik. Bana dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim ya okula, yani mektebe gidiyorum yani açıklayacaklarım. Boşuna gitme dedi. Ben dinledim dedi, senin ismin yok dedi. Baba dedim olmaz dedim ya, ben imtihanım iyi geçti falan. Ben yine gidip bakacağım. Gittim baktım, 11. sırada kazanmışım. Uçarak Taksim'deki evimize gittim. Babama rahmetli bunu şey verdim. Dünyalar onun oldu. Şimdi hakikaten yani aile içinde yani çocukların yaptığı işle babalarını, ailesini sevindirmesi büyük bir mutluluk. Büyük bir haz duyuyorsunuz. Tabii hayıflandığım bir şey de var, onu da söyleyeyim. Biz tabii büyüdük, elimiz ekmek tuttu. Güzel işler yaptık.

0: yaptık. En çok istediğim şeylerden bir tanesi de rahmetli babam keşke sağ olsaydı da bizim bugünlerimizi görseydi diye hep hayıflanmışımdır. Onun için tabii hayat hikayesini, hayatın akışı içinde, yani bu epey uzun bir zaman geçti. Kendisini rahmetle anlıyorum.
1: Allah rahmet
2: Allah
1: eylesin.
2: eylesin.
0: Tekrar zaman tüneli icat olsa artık onu bekliyorum yani. Tekrar mektebe giderdim. Mektepte geçirdiğimiz 8 sene çok önemli yıllardı. Hatırası çok büyük. Hala ondan yaşıyoruz. Ve arkadaşlıklarımızın en sağlam. Hala bir araya geliriz. Hala da toplanırız. Mektebin bize çok şey kattığını söyleyebilirim. Ve genç arkadaşlarıma, okulda okuyan çocuklara şimdi onlara da söylüyorum. Acele etmeyin kardeşim.
1: Keyfini çıkartsın.
0: Bir de sınıfta çakın, iki sefer çakın. Biraz buradaki mevcudiyetiniz uzanın diye onlara nasihat veriyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan, izninizle sizin hayat hikayenizden biraz şampiyonluk hikayesine ben artık bir girizgah yapmak isterim
0: evet.
2: Müsaadenizle. Şimdi siz aslında çocukluk hayalinizi gerçekleştirdiğinizi anlattınız Galatasaray'a başkan olarak ama peki şunu da sormak isterim. 4 yıl üst üste şampiyonluk. Öncelikle çok tebrik etmek de isterim tabii
0: teşekkür
2: ki. Peki 2022 yılında tekrar Galatasaray başkanı olduğunuzda böyle bir şampiyonluk serisi hayal etmiş miydiniz diye böyle bir soruyla başlamak isterim. Ve özellikle bu serinin sizin için en anlamlı belki en heyecanlı yılı ne zamandı? Bu sene miydi, önceki sene miydi? Ne dersiniz?
0: Tabii 2022'de başkan seçildikten sonra tabii devraldığımız takım bir önceki sene ligi 13. bitirmişti. Tabii Galatasaray'da her zaman şampiyonluk esas. Futbolda özellikle başka bir hedefiniz olamaz yani. Şampiyon olmak olmazsa olmazınız. En önemli göreviniz takımı şampiyon yapmak. Biz de o iddiayla geldik. O iddiayla geldik. Takımda gerekli revizyonu yaparak son 4 senelik hikayemiz orada başladı. Tabii yeni bir takım kurduk. Bu kurduğumuz takımla 2 sene peş peşe şampiyon olduk. Ondan sonra takımda bazı değişiklikler, şeyle destekler yaptık ve son 2 seneyi de tekrar şampiyon bitirdik. Hayal ettiniz mi derseniz, evet Galatasaray'da dediğim gibi yani şampiyonluk esas. Hayal etmeye bile gerek yok. Zaten bu görevi, bu ceketi giydiğiniz zaman göreviniz Galatasaray'ı şampiyon yapmak olduğu için hayalin de ötesinde bir emek sarf ettik arkadaşlarımla beraber ve 4 sene üst üste şampiyon olma başarısını gösterdik. Bu önemli bir şey. Yani kulüplerin yönetiminde istikrarın getirdiği bir şey. Camialarda, büyük camialarda barışmanın, sevgi ikliminin getirdiği bir şey. Yani bu sadece sahadaki oynayan arkadaşlarımızın, evet onların döktüğü terin çok önemi var. Fakat camiada da bütünlüğü sağlamak zorundasınız. Yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah bundan sonra da aynı sevgi iklimini devam ettirerek başarılarımıza, şampiyonluklarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Bundan önümüzdeki dönemde de.
1: Sayın Başkan, son seçimde Galatasaray tarihinin en yüksek oyunu alan başkan onuruna eriştiniz. 2017'de de bir seçim kaybetmiştiniz. O aradaki dönemde bir akamete uğradığını düşünüyor musunuz Galatasaray'ın? Çünkü bugün Galatasaray rekor üstüne rekor kırıyor hem gelirlerde hem de saha içerisinde. Orada biraz Galatasaray zarar gördü mü sizce?
0: Hayır, şöyle düşünüyorum. Galatasaray Genel Kurulu her zaman en doğrusuna karar verir. Dolayısıyla o dönemde 2018 Ocak ayındaydı. Galatasaray Genel Kurulu Mustafa Başkan'ın devam etmesi konusunda şey yaptı. Ve ondan sonra da zaten 2 sene Peş peşe şampiyon oldu takım.
1: O kadroları da siz kurmuştunuz aslında.
0: Evet, benim kurduğum.

0: kadroydu. Hatta 2017-18 sezonunun yarısı benim dönemimdi. Diğer yarısı Mustafa Başkan'ın dönemiydi. Dolayısıyla Galatasaray'a hizmet eden herkesin Galatasaray'ın genel kurulu tarafından takdir edilen ve hiç tartışmaya mahal bırakmayan, en iyisini seçen bir genel kurulumuz var. Dolayısıyla iki senede peş peşe şampiyon olduk. Demek ki herhangi bir akamete uğramamış.
1: Projeler açısından sormuştum aslında Sayın Başkan. Projeler... Çünkü Riva yetkisi, Flori yetkisi tarihin en yüksek genel kurulu olmuştu yine. Çok yüksek bir katılım olmuştu.
0: Projelerin bir kısmı da devam etti ondan sonra. Bilahare 2022'de ben tekrar gelince projeler, yapılmayan projeler, onları da ele aldık ve Galatasaray'a kazandırdık.
2: Başkanım, tabii bu sezon elde edilen şampiyonluk çok önemli. Zira 4 sene üst üste şampiyonluk rekorunu tekrarladı Galatasaray. Evet. Sezonu şöyle bir hatırlarsanız, bu sezonun kırılma maçı size göre hangisiydi? Dursun Aydın Özbek nerede? Artık biz şampiyonuz dedi.
0: Şimdi Galatasaray'da özellikle yani Dursun Özbek nezdinde baktığınız zaman ben hiçbir zaman aritmetik olarak şampiyonluk kesinleşmediği sürece ne şampiyon olduk havasına girerim ne de arkadaşlarımın böyle bir hava içinde, böyle bir atmosfer içinde olmasını isterim. Dolayısıyla biz son maça kadar, Antalya ile oynadığımız son o şampiyon olduğumuz kesinleşen maça kadar hiçbir zaman böyle bir hava içinde, böyle bir şeydeki ambiyansa girmedik. Konsantrasyonumuzu bozmadan son maça kadar işi götürdük. Benim görüşüm öyle yani. Kırılma noktası bir sürü maç var zaten. Şeyde yani önemli maçlardan bir tanesi evimiz oynadığımız Fenerbahçe maçı. O maçı kazanınca tabii büyük bir mutluluk yaşadık. Ama Antalya maçının son 86. dakikasına kadar da bayağı şey yaptık. Ama o maç sonunda şampiyonluğun aritmetik olarak kesinleşmesiyle beraber mutlu yaptık.
2: O maçta neler hissettiniz başkanım? O maçta neler hissettiniz? Çünkü o maç gerçekten Galatasaray tarihinde yıllar sonra da hatırlanacak anlara, dakikalara sahne oldu.
0: Vallahi siz tuttuğunuz takımın maçını nasıl izliyorsunuz bilmiyorum. Ama ben Galatasaray maçlarını izlerken kimyamda değişiklik olduğunu hissediyorum. Kulaklarınız duymuyor. Yani var mısınız, yok musunuz? Hareket kabiliyetinizi kaybediyor. Böyle bir duruma giriyorum. O heyecanla, o şeyle maçı izliyorum. Her maç tabii kendisine özel anları var, kendisine özel şeyleri var. Özellikle bu sene, yani geçtiğimiz sezon itibariyle söylüyorum. Puan farkının hep dip dipe gitmesi, yakın bir rekabet ortamında olmamız heyecanı biraz artırmıştır. Dolayısıyla o heyecan içinde bir sezon tamamladık ve şampiyon olduk.
3: Sayın Başkan, bu sezon sizi en çok heyecanlandıran, o kimyanızı en çok değiştiren maç hangisiydi diye?
0: Antalya mı?
3: Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Şampiyonlar Ligi'nde de burada oynadığımız Juventus maçında keyif almıştım. Yani Antalya maçı diyorum. Çünkü düşünebiliyor musun? Biz liderliği sezonun başında aldık değil mi? Hangi maçta aldık hatırlıyor musun?
1: Sezonun başındaydı.
3: Üçüncü haftaydı sanıyorum. Üçüncü haftaydı galiba.
0: İkinci hafta mı? Aldık ve sezon bitene kadar lider götürdük. Yani yüzdünüz kuyruğuna kadar getirdiniz. Son haftada yani şampiyonluğun yani el değiştirmesi, kaybetme bu duygular içinde oluyorsunuz. Yani.
1: Son 4 sezonda 104 hafta lider kaldı yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray.
0: Ben saymadım ama yani...
2: Çağatay saymış.
3: Çağatay saymış. Sayın Başkan peki eyvah dediğiniz bir maç oldu mu? Bilmiyorum söyler misiniz ama eyvah dediğiniz az böyle belki... üzüldüğünüz ya da şampiyonluk için eyvah dediğiniz bir maç.
0: Bu sene içinde
3: evet, bu sezon için.
0: Bu sene içinde

0: En çok üzüldüğüm maç Kocaeli'nde kaybettiğimiz 2-1'lik maç. Tam performansı yakalarken o maçla beraber gerçekten çok üzüldüm. Bir de Konya'da 2-0 kaybettiğimiz maç vardı. O iki maç beni çok şey yaptı.
1: Juventus dönüşüydü galiba, değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Deplasman
0: dönüşüydü
1: Konya.
0: O iki maçta bayağı üzülmüştüm. Ama tabii hayatın akışı içinde bunlar var. Bir maçı yani bütün maçları kazanacaksınız diye bir şey yok. Ama bazı maçlar üzücü oluyor.
2: Sayın Başkan, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıta biraz yükseldi. Son Premier Lig, yani geçen sezonun Premier Lig şampiyonunu iki kez yendi Galatasaray, Liverpool'u. Juventus'u mağlup etti ki tarihinde zannedersem 5 gol yediği çok nadirdir Juventus'un. Gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacak Galatasaray. Hedefler nedir sizce? Çünkü taraftarın çıtası epey bir yükselmiş vaziyette.
0: Şimdi hedefimiz tabii Galatasaray'ın kuruluş hedefi içinde zaten Ali Sami Yen Bey'in ortaya koyduğu motto, misyon yabancı takımları yenmek. Türk olmayan takımları yenmek. Dolayısıyla Galatasaray'da hedef bu. Elbette ki lig şampiyonluğu falan bunlar da yani Galatasaray'ın önemsediği, hedefe koyduğu şeyler ama asıl başarı çizgisini Galatasaray Avrupa'daki başarısına taşımak zorundadır.
2: Çok özür dilerim. Son şampiyonluk turunu atarken Galatasaray otobüsün hemen önüne de yetmez artık bize. Hedef artık Avrupa.
0: Avrupa, evet.
2: Pankartı da asılmıştı.
0: Şimdi dolayısıyla bizim aslında yapmak istediğimiz yani benim ve arkadaşlarımın yapmak istediği mutlaka Avrupa'da başarıyı da sürdürülebilir hale getirmek. Yani inişli çıkışlı olmaması lazım. O itibarla biz yaptığımız çalışmalarda Avrupa'ya daha çok odaklanarak oradaki başarıyı sürdürülebilir hale getirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz sezon son 16'ya kalarak bunu sağladık. Güzel maçlar oynadık şeyde. Önümüzdeki sene de inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum.
3: Şimdi yeni hedefleri konuşurken bir yandan da yavaş yavaş transferlere geçsek mi?
1: Geçelim mi Sayın Başkan? Arada yani milyonlar bekliyor.
4: Şampiyonlar Ligi'nde bir ekim olabilir mi izniniz olursa?
1: Tabii, buyurun.
4: Çünkü şunu hatırlatacağım. Ardından herkesin merak ettiği konu da size bırakacağım sözü transfer konusunda.
3: Esra'nın sorusu çok transferli. Evet.
4: Sayın Başkanım, burada yine bu ekranlarda buluştuğumuzda siz şöyle bir ifade kullanmıştınız ve bu taraftarlar karşısında çok beğeni topladı. Müzemizde tek eksik kupamız Şampiyonlar Ligi kupası demiştiniz. Ardından da ben size eksik kupa tamamlanır mı başkanım diye sormuştum. Siz de şu cümleyi kurmuştunuz. Tüm projeler, yatırımlar hepsinin hizmet etmesi gereken husus sportif başarıdır. Ben tekrar sormak istiyorum başkanım. Eksik kupa uzun vadede tamamlanacak mı?
0: Uzun vade uymadı yani.
4: Ben sizi rahatlatmak için biraz söyledim.
0: Uzun vade uymadı yani.
3: O zaman en yakın vadede
0: en diyelim. Yakın vadede elbette ki.
1: En kısa vadede. Evet.
0: Şimdi UEFA kupasını alacağını yani 2000'li yıllarda Galatasaray'ın UEFA kupasını alacağı pek öyle kolay tahmin edilen bir şey değildi yani. Ama Galatasaray bunu gerçekleştirdi. Galatasaray'ın DNA'sında bunlar var. Galatasaray'ın sportif faalliyetlerini incelediğiniz zaman, oraya dikkatle baktığınız zaman birçok enleri, birçok ilkleri ilk yapmış bir kulüp. Ülkemiz açısından da ve Galatasaray'ın misyonu açısından da Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmak yine Galatasaray'ın hedefleri içindeki en önemli hususlardan bir tanesi. Bu benim bu dönem, benden sonra gelecek arkadaşların da ama çok uzun bir vadede değil. Ama mümkün olan en kısa sürede Şampiyonlar Ligi kupasını müzemize götürmek de istiyoruz. Onun için çalışıyoruz. Bunun için tabii hem ekonomik açıdan, bakın bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Son 16'ya kaldık. UEFA birçok yerde son 16'daki takımların değerlerini

0: gösteren bir klasman yaptım. Birinci sırada en tepede Real Madrid var. 1.4 milyar dolarlık, pardon euroluk
1: bir değerlendirme
0: takım değeri var. Evet. 16 içinde Galatasaray 15. sırada. 3.3 330 milyon euroluk değeriyle, yani 5'te 1 aşağı yukarı. O değerde 15. sırada. 16 takım içinde 15. Bizim altımızda bir tek Bodo Glimt var. Şimdi bu klasman şunu gösteriyor. Yani bir defa siz ekonomik olarak Avrupa ile yarıştığınıza göre o ligin içinde olabilmeniz için o değerde takım değerinizi oralara taşımak zorundasınız. Bunun farkında olarak biz de yaptığımız faaliyetlerin içinde evvela Galatasaray'ın ekonomik yapısını benzer seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Yani Galatasaray'ı Avrupa'daki ilk 10'a sokmak için büyük bir gayretimiz var.
1: Ki burada da kur farkı çok büyük bir handikap Sayın Efendim? Başkan. Kur farkı da çok büyük,
0: evet,
1: bir handikap Avrupalı
0: rakiplerimize
1: kıyasla.
0: Yani finansallar hazırlanırken kur farkı hem UEFA nezdinde hem de genelde kulüplere çok zorlayan bir husus. Onun için biz önce Galatasaray'ın ekonomisini, finansal yapısını büyütmek, daha yukarılara çekmek için çalışıyoruz. Çünkü o ligde, yani o takımlarla mücadele etmek için o seviyede bir takım kurmamız lazım. Bunda da belli bir seviyede başarılı olduk şu anda. İnşallah takım değerimizi daha yükselterek, daha mücadelemizi Avrupa'da devam ettireceğiz. Hayalimiz ilk 10 içinde, Avrupa'nın ilk 10 takımı içinde olmak.
2: Sayın Başkan, izninizle ben milyonların yanıtını merak ettiği o soruyu artık sormak istiyorum. Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?
0: Icardi kalıyor mu, gidiyor mu?
3: Hızlı bir başlangıç oldu bu bölüm.
4: Çok net.
0: Şimdi Icardi Galatasaray'ın, yani bizim çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Dolayısıyla çok büyük hizmet verdi Galatasaray'a. Elbette ki Icardi Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu olarak Galatasaray'da da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü diye düşünüyorum. Kendisini de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabii bu sene kontratımızın sonuna geliyoruz. Icardi ile yaptığımız kontratın son senesi bu sene. Kendisine de buluştum, menajeriyle buluştum. Kendilerine bir teklif yaptık. Yani Galatasaray'a hizmet etmesi için bir teklifte bulunduk. Tabii buradaki en önemli hususlardan bir tanesi şu, şunu herkesin bilmesi lazım. Galatasaray yarışmacı bir takım. Galatasaray Avrupa'da ve dünyada önemli bir marka. Takımını hazırlarken, takımını bu futbol camiasındaki mücadelesini hazırlarken elbette bazı kriterleri var. Performans kriterleri var, Galatasaray'a etik değerler açısından uygunluğu var, varoğlu var. Şimdi bunları da dikkate almak suretiyle buradaki karar aslında, evet, yönetim de bu kararı alıyor, fakat teknik kadronun bu takımın performansını hazırlayan, bu takımı yarışmaya hazırlayan kişilerin de büyük katkısı var. Buradakisi yapılacak katkının, yani gösterilecek performansın büyük önemi var. Bütün bunlar dikkate alınarak bir teklif sunduk biz kendilerine. Onların cevabını bekliyoruz. Yani Icardi şimdi kendisi bir seyahate gitti Uzak Doğu'ya. Dönüşte pardon, bize bir cevap verecekler. Tabii buradaki esas olan husus Galatasaray'ın başarısı. Yani Galatasaray'ın başarısının önüne geçecek başka hiçbir şey olamaz. Onun için Icardi'nin bugüne kadar verdiği hizmetler için zaten herkes son derece memnun. Bundan sonra da hizmet vermeye, kendisi vermesi için kendisine bir teklifte bulunduk.

0: kendisinin cevabını bekliyoruz.
1: Sayın Başkanım, peki çeşitli iddialar da var tabii. Devamını da getirmek istiyorum sorunun müsaadenizle. Mesela Icardi'nin oynama garantisi istediğine dair böyle bir şey var mı?
0: Ben anlamadım ya. Yani.

0: oynama garantisi istediği ne dair böyle iddialar var. Anlaşmada bunun da olmasına
1: şimdi
0: dair.
1: Şimdi böyle bir şey olamaz. Yani bir takımda kim olursa olsun sen bu takımda garanti oynayacaksın diye bir cümle kurulamaz yahut da böyle bir ifadede kimse bulunamaz. Her şey o kişinin, oyuncunun takıma uyumuna, takımda gösterdiği performansa bağlı olarak gelişir. Şimdi dolayısıyla hiç daha bunları görmeden, bunları şey yapmadan sen garanti oynayacaksın kardeşim. Bu zaten şeyin spor düşüncesinin ruhuna da aykırı bir şey. Böyle bir şey ben ne kim yani kimsenin haddi de değil yani Galatasaray'a gelip yani ben oynama garantisi istiyorum diye bir şeyle yaklaşması kabul edilemez bir şey. Performansı, formayı hak edenin alması esas bizde. Yani bütün kulüplerde de böyle olduğunu düşünüyorum.
2: Başkanım, görüşmelerde Icardi tarafının kulübe yaklaşımı nasıl, olumlu mu bakıyorlar düşünmek için? Sizin gördüğünüz, yılların tecrübesi olarak baktığınızda geleceği, tabloyu nasıl görüyorsunuz?
1: Icardi Galatasaray'da olduğu için son derece mutlu. Bunu kendisi de ifade ediyor, menajer de ifade ediyor. Burada şampiyonluklar yaşadı, burada çok büyük ilgi gördü. Çocukların sevgilisi, taraftarın sevgilisi. Dolayısıyla Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Biz de yani hem sadece yönetim olarak değil, bizim taraftarımız da Icardi'yi son derece büyük bir sevgi gösteriyor. Statlarda görüyorsunuz.
3: Evet. Son şampiyonluk kutlamasında inanılmaz bir
1: ses çıktı. İnanılmaz bir sevgi var yani. Şimdi dolayısıyla bu bir gerçek. Galatasaray'ın buna bağlı olarak Icardi ile bu yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine müteşekkir ve verdiği hizmetleri de Galatasaray'ın tarihi zaten yazacaktır.
0: Siz dediniz ki bir nesli Galatasaraylı yaptı. Evet. Bu hakikaten çok dikkat çekici bir ifade.
1: Birkaç nesli yaptı ya. Şeyini evet çünkü öyle yani bakın yani etrafınızdaki çocuklara bakın. Tabii. Bir sınıfa gidin. İlkokul veya ortaokul sorun deyin ki Galatasaraylılar elini kaldırsın deyin. Sınıfın %80'i elini kaldırıyor.
0: Evet. Şimdi benim kızım da Galatasaraylı oldu şampiyon olunca. Evet. Hakikaten bu şampiyonluklar ve futbolcular çok etken oluyor çocukların seçimleri üzerinde.
1: Tabii sadece şampiyonluklar değil, o takımı oluşturan oyuncuların kişilikleri, sergiledikleri evet. Performans, duruşları, birçok şey o bazı. Mesela şimdi Osimhen. Osimhen yani herkesin sevgilisi 45 numaralı forması artık herkes
2: maskesi
1: efendim
2: maskesi
1: bunlar önemli şeyler. Tabii hep bunlara da şey Galatasaray'da özellikle vücut buluyor. Osimhen de Icardi de Türk futboluna damga vurmuş isimler.
4: Osimhen demişken.
3: Sayın Başkan 75 milyon euro ile tarihi bir bonservis bedeli ödendi. Bu hem risk de yanında getiren ama cesaret isteyen bir karardı. Bu transfer sürecini bize biraz anlatabilir misiniz? Çünkü en başından en sonuna belki de baş mimar hem Sayın Abdullah Kavukçu hem de sizsiniz.
1: Evet. Şimdi Osimhen'in biz transferini bonservisini almadan önceki sene kiralık olarak Napoli'den geldi. Ve muhteşem bir performans gösterdi. Şampiyonlukta büyük katkısı var. İkinci sene için tabii Osimhen de Türkiye'yi çok sevdi. Galatasaray'ı çok sevdi. Biz de kendisine Galatasaray'da muazzam bir aidiyet gösterdi ve taraftarında sevgilisi oldu. Tabii transfer sezonuna geldiğimiz zaman Osimhen transfer etmek istedi isteğiyle sezonu yani transfer sezonuna başladık. Kendisiyle de konuştuk. Galatasaray'da kalıcı olarak
3: Muslera'nın veda yemeğinde olması lazım.
1: Evet, evet. Dedi ben Galatasaray'da kalırım dedi. Biz tabii o duyunca onu biz Napoli ile konuşmaya başladık. Tabii Napoli hikayesi enteresan bir hikayeye dönüştü. 75 milyon euro çıkış maddesi vardı. Yani o çıkış maddesine bağlı olarak

0: Osimhen'in Napoli'den biz transfer faaliyetine başladık. Fakat ilk defa, yani bu kadar süredir kulüpte başkanlık yapıyorum. Transferleri yaptık birçok. Napoli kulübü Osimhen'in transferi için akreditif istedi. Dedik ki ya arkadaş böyle bir şey yok yani. Şimdi bir protokol yapıyoruz. Zaten protokoller son derece sert protokoller. Yani
1: yaptırımları olan.
0: uymazsan UEFA'ya gidiyor. Bilmem başka yani sıkıntı yaratacak işler. Akreditif istiyorum dedi. Başka bir şey demedi. Olayı da yani kendi tartışmasından çıkardı. Eski buradaki Yapı Kredi Bankası'nın ortağı Koç'la ortak olan şey vardı. UniCredit vardı.
1: Bir de uluslararası bir belge olması
0: Evet,
1: lazım.
0: UniCredit'in genel müdüründe tutmuşlar. Yani kendilerine rehberlik ediyor bu transferde. Onlar teklif ettik. Dedik ki tabii Galatasaray Spor Kulübü'nün böyle 75 milyon euro akreditif açmak için limiti teşekkül etmemişti yani. Şu anda öyle bir, çünkü akreditif ithalat işleminde kullanılan bir şey. Galatasaray Spor Kulübü de ithalat yapan bir şirket değil. Dolayısıyla böyle bir limitte ihtiyacı olmamış bugüne kadar. Neticede ben kendi şirketimden bir kısmını peşin ödedik. Bir kısmını, geri kalan kısmını da kendi şirketimden Galatasaray lehine akreditif açtım Napoli'ye.
1: Çok özür dilerim Sayın Başkan. Bir kısım diyorsunuz ama 35 milyon euro olması lazım. Yani bu çok ciddi bir
0: 35 milyon
1: meblağ.
0: euro akreditif açtık. Ve o suretle transfer ettik. Yani çok bu anlamda çok zor bir transferdi. Çünkü alışılmamış bir şey. Yani bir kontratla yapılıyor ve aynı zamanda da mesela diyelim ki 3 senelik 4 senelik ödeme programı halinde ödeniyor genelde bonservisler. Akreditif dedim. Bir sene içinde biz aşağı yukarı hepsini ödedik yani. Daha bu sezon başında transfer ettik. Sezonun sonuna geldiği zaman 75 milyon euroluk bonservis bedelini biz Galatasaray Spor Kulübü ödedi. Şimdi o şekilde baktığın zaman gerçekten zor bir transfer. Ama Osimhen gösterdiği performansla, gösterdiği aidiyetle de bu bonservis bedelini hak eden bir sporcu, bir futbolcu olduğunu da ispatlamış vaziyette. Şampiyonluktaki önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Seyirciyle olan, yani taraftarımızla olan diyaloğu, çocuklarla olan, yani ikinci bir nesilde Osimhen şimdi Galatasaray'ı yapıyor. Gerek maskesiyle, gerek hareketleriyle. Son derece önemli bir oyuncumuz. İyi ki de almışız kendisine.
2: Başkanım
0: Ve tabii o
2: Osimhen'i
0: zaman bir de şöyle düşünerek şey yaptım. Yani kararımı etkileyen. Osimhen bizde bir önceki sene kiralık oynadığı için Osimhen'i biz orada gördük. Becerisi nedir, nasıl, performansı nedir, saha içindeki, kulüp içindeki uyumu nasıl, aidiyet nasıl, hepsini gördük. Osimhen'i almasam ben, Icardi zaten sakatlanmıştı. Bir santrfor transfer etme zorunluluğumuz vardı. Bir transfer yapsam yani Galatasaray'da oynayacak bir santrforun herhalde yine 35-40 milyon eurodan aşağı bonservisinin olmayacağı düşüncesiyle ben hiç tereddüt etmeden Osimhen'in 75 milyon eurosunun bizim için çok daha karlı olduğunu. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz oyuncu. Bazen oyuncular geliyor Avrupa'dan veya başka bir yerden geliyor. Ama kendi geldiği takımdaki performansı sizin takımınıza gösteremiyor. Yani bir risk payı orada her zaman var. Riske girmektense biraz evet biraz daha miktarı biz yukarıya çekerek ama bildiğimiz oyuncu, performansından emin olduğumuz oyuncuyu getirelim dedik ve o suretle karar verdim.
2: Başkanım, Osimhen'in Avrupa'da emsali çok az. Avrupa'nın önemli kulüpleri bir forvet, bir santrofor sıkıntısı çekiyorlar ve son dönemde Avrupa basınında da sıkça Osimhen ismi geçiyor. Osimhen'e talipler var mı? Bir de aklınızda belirlediğiniz bir bonservis miktarı var mı? Bir rakam biçebildiniz mi?
0: Rakam niye?
2: Bir rakam biçebildiniz mi?
0: Niye
2: Belirleyebildiniz mi?
0: rakam yani? Rakama ben Osimhen

0: yani. Bir defa şöyle soruyu sorsam daha iyiydi.
1: Lütfen.
0: Yani Osimhen'e talip olursa satacak mısınız diye.
1: Evet.
0: Hayır. Osimhen Galatasaray'ın önemli bir oyuncusu. Biz şampiyonluk yarışımızdaki önemli bir oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu soru bana birçok yerde geliyor. İşte kaça gidiyor? Ya böyle bir şey yok yani. Sattık yani olmuyor. Yani. Bir... Satmayı düşünmediğiniz bir şeye fiyat biçmek. Yani doğmamış çocuğa don biçmek gibi böyle bir şey yok kafamızda yani. Galatasaray'a daha hizmet edecek. Önümüzdeki sene de şampiyon olarak buraya gelmek için Osimhen'i...
1: Evet.
2: Yani üzerine. Sayın Başkan, Osimhen'in satılması teklif dahi şu anda edilemez bir durumda.
0: Evet, o durum.
2: Peki. Diğer oyunculara olan teklifleri,
3: arada,
2: talipleri
3: çok
2: de sormak
3: üzülürüm.
2: Isterim.
3: Diğer oyunculara geçmeden HT Spor izleyicileri için söyleyeyim. Mini bir Osimhen belgeseli var değerli izleyenler. HT Spor'un YouTube hesabından onu da izleyebilirsiniz.
1: Doğduğu evde ekibi... keşfeden antrenöre kadar çok kapsamlı bir belgesel. Evet. Mert Efe Demirkan.
3: Sono Ilgala değil
1: mi? Solo Ilgala.
4: Maskenin ardı.
3: Evet. Maskenin ardı diye buradan onu da söylemiş olayım. Eğer merak eden varsa izleyebilirler. HT Spor'un YouTube hesabında öyle 20-25 dakikalık bir Osimhen'i anlatan bir belgesel var. Buyurun.
2: Evet Sayın Başkan, diğer oyunculara gelen teklifler var mı diye tabii kamuoyu merak ediyor. Özellikle de İşte Barış Alper, Galatasaray'ın yıldızlarından biri, önemli oyuncularından biri. Kamuoyunun merak ettiği bir oyuncu. Var mı efendim teklif?
0: Şimdi birçok yani kulübe ulaşmış resmi bir teklif şu anda yok. Ama ilgili birçok kulüp var. Çünkü sezon daha başlamadığı için. Birçok oyuncumuzla özellikle Avrupa kulüpleri ilgileniyorlar. Hatta bu konuda zaman zaman ziyaretler de yapılıyor. İzlemeye geliyorlar oyuncularımızı. Ama benim görüşüm şu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak. Biz bir yolculuğa çıktık. Ve şu anda son derece başarılı bir şekilde futboldaki bu yolculuğumuz devam ediyor. Rekorları kıra kıra devam ediyoruz. Bu rüzgarı hiç eksiltmemek için. Ben takımın omurgasını bozmadan, ihtiyacımız olan eksik yerlerimize transferle takviye ederek özellikle Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. Çünkü Galatasaray finansal yapısı itibariyle zaten yani belli bir seviyenin artık üzerine çıktı. Dolayısıyla oyuncuyu satıp, çünkü şöyle düşünüyorum. Bahsettiğiniz oyunculardan birisini sattığınız zaman yerine ikame etmesi lazım. Yani elinizde aynı oyuncudan 3-5 tane yok ki birisini satalım diye düşünün. Dolayısıyla bu ikamelerde zaman zaman istediğiniz performansı, istediğiniz uyumu alamayabilirsiniz. Galatasaray'a bu riske sokmak istemiyorum. Bizim önümüzde taraftarımızın beklediği, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki bir başarı çizgisi var. O çizgiyi yakalamak için de takımın omurgasını tutmak suretiyle gerekli takviyeleri yapıp bu sene taraftarlarımızı Şampiyonlar Ligi'nde memnun etmek istiyoruz.
1: Sayın Başkan, sezonun naçizane benim fikrim kırılma anlarından biri Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesiydi ki bu sezonun en değerli performanslarından birini sergiledi. Yaz ayı boyunca birçok kalecinin adı geçti. Lunin dendi, Ederson dendi. Burada sizin de bir finansal şerh düştüğünüzü biliyoruz. Ederson konusunda 6 milyon euronun üzerine çıkmamıştı Galatasaray. Uğurcan Çakır yaz ayında transfer edildiğinde bonservisine yönelik eleştiriler de oldu. Siz de dediniz ki uzun vadede Uğurcan bize hizmet edecektir. Ve nihayetinde de haklı çıktınız. Bu transfer sürecini anlatabilir misiniz? Ve haklı çıkmak ne hissettirdi acaba size?
0: Şimdi tabii haklı çıkmamız bir zaman geçtikten sonra oldu yani şey. Uğurcan kişiliğiyle, duruşuyla, efendiliğiyle yani çok muhteşem bir kardeşim. Bu bir tarafa. Devamlı da kendisini izliyorum yani. Kalede gösterdiği performansla, milli takımın kalecisi, bütün bunları yan yana geldiği zaman tam Galatasaray'ın istediği, Galatasaray'a layık bir kaleci olarak